0: Süper Lig'e çıkacak son takım bugün belli olacak. Playoff final maçında Esenler Erokspor'la Arca Çorum Futbol Kulübü karşı karşıya gelecek. Saat 19'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkanlığa seçildi. Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurula tek aday olarak giren Özbek, 2079 üyenin oy kullandığı seçimde 1780 oyla dördüncü kez Galatasaray Başkanı oldu. Haberleri dinlediniz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Güneşin Çocukları 8. bölüm. Yazan Lütfiye Aydın, yöneten Ejder Akışık, yapımcı Ersan Edinç, efektör Hamit Çelik. Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Mehmet Atay, mutasarrıf Mecdettin Bey, Baykal Saran, Firdevs Hanım, Ümit Sergen, Selvi, Serpil Çağran, Müjgan, Özlem Ersönmez, Nazlı, Berrin Öney, Şemsi, Bahri Aydın, Zekeriya, Levent Şenbay, Fazıl Efendi, Ahmet Türkoğlu, Hayriye Hanım, Hepşen Akar, Binbaşı Raif Bey, Selçuk Özdoğan, Sabiha, Füsun Günuğur, Rukiye, Buket Türk Yılmaz, Kamil, Berk Özçağatay.

Balkan Savaşı sonrası, o zamanki adı Ayintab olan Antep'te manifaturacı Süleyman Ağa ile mutasarrıf Mecdettin Bey yakın komşudur. Mecdettin Bey'in karısı Necile Hanım genç yaşta ölür. Üç çocuklu Süleyman Ağa'nın karısı Firdevs ise hastadır. Amerikan Koleji'ni bitiren oğlu Şemsi, gönüllü olarak askere giderken annesini ve mutasarrıfın kızı Müjgan'ı da İstanbul'a götürür. Bu arada Süleyman Ağa sevdiği kumpanya artisti Perizat'tan ayrılmış, ablası Hadige'nin yardımıyla karısının üzerine ikinci kez şehit eşi olan bir çocuklu Rukiye ile evlenmiştir. O günlerde Mecdettin Bey'in ev işlerine bakan Hayriye Hanım, oğlu Zekeriya ile birlikte mutasarrıfın evine taşınır. Artık uzaklarda olan Müjgan'ı platonik bir aşkla seven Zekeriya ise zamanla Mecdettin Bey'in özgürlükçü düşüncelerini benimser. Bir süre sonra İstanbul'dan dönen Firdevs Hanım, kendisine kapıyı açan kişinin kuması olduğunu öğrenince fenalaşır. Bu sırada ülke Birinci Dünya Savaşı'nın eşiğindedir. Hayriye Hanım da oğlu askere alındığı sıralarda Yunan Savaşı gazilerinden istidacı Fazıl Efendi ile evlenmiştir. İstanbul'da ise Şemsi, Müjgan'ın dayısı Binbaşı Raif Bey ile görüşmekte, Müjgan'ın sevgisinden habersiz politik kaygılarını onunla paylaşmaktadır. Sonunda 1914 yüzünde Osmanlı Devleti Almanların yanında savaşa girer. Süleyman'ın küçük kızı Nazlı, Çanakkale'ye gönderilen Zekeriya'yı sevdiğini o zaman anlar. Mecdettin Bey ise istifa ederek İstanbul'a döner. Bir gün Müjgan'ın dikkatini vapurda yüzü yaralı, kılıksız bir adam çeker. Harbiye Nezaretinde görevli olan Binbaşı Raif Bey'e gelince...

0: Ay ne kalabalık. Sirkeci Garı bugün ana baba günü.
1: Yemek sonunda siz de gidiyorsunuz Raif Bey.
2: Gidiyor ya. Meğer ne kötü bir şeymiş savaş. Ne olur kendine iyi bak dayıcım.
3: Benim için endişe etme Müjgan. Çok sürmez.

0: dönerim aranıza.
1: Raif'in İstanbul'dan ayrılmasına ben de üzülüyorum ama bir tesellimiz var Müşkencim. Çok şükür dayın cepheye gitmiyor.
0: Öyle, bu sadece geçici bir görev. Edirne'ye gidiyorum. Karargaha yani, çok sürmez dönerim.
2: Orası pek tehlikeli değildir, öyle mi dayı?
0: Değil, hem tehlikeli bile olsa bizler için fark etmez. Değil mi Şemsi Bey?
3: Tabii, sizler gibi yurtsever zabitler ölüm korkusu nedir bilmiyor zaten binbaşım.
2: Lütfen Şemsi Bey, ölümden bahsetmeyin, rica ederim.
3: Müjgan Hanım, böylesi günlerde ölümden bahsetmemek mümkün mü hiç? Küre kanlı bir top gibi yuvarlanıp duruyorken.
1: İşte geldi tren.
0: Umid'le geç gelir, vaktinde de kalkmaz ama bugün tam saatinde geldi nasılsa. Evet, daha sahnelerini uzatmanın alemi yok. Ben gidiyorum hiç oyalanmadan. Hepiniz hoşça kalın. İlk fırsatta yazarım.

0: İşte istida böyle yazılıyor Kamil. Şimdi sen bu istidayı ileride bekleyen Çarşaflı Hanım'a götür. Kendine vermeden önce parmağını bastıracaksın, sakın unutma. Hadi Kamil, koş oğlum.
1: Peki Fazıl amca.
0: Dur. Stampayı unuttun.
1: Alayım Fazıl amca.
0: Müthiş bir çocuk. Hem zeki hem de uysal. Kendi çocuğummuş gibi yakınlık duyuyorum. İnşallah istida yazmayı çabuk öğrenir de bir meslek sahibi olur.
1: Fazıl amca. Al Fazıl amca parayı. O teyze parmağını bastı, merak etme.
0: Aferin oğlum.
1: Teyze istidayı niçin yazdırdı?
0: Şehit maaşı bağlatmak için. Gerçi sanmıyorum bağlayacaklarını ama.
1: Niçin peki?
0: Çünkü hazinede para yok Kamil. Cephedeki askere ekmek verecek durumda değiliz evlat. Birkaç yıl önce burası ana baba günüydü. Önünde oturduğumuz bu hanın adı niçin Gümrük Hanı biliyor musun? Çünkü Hint'ten Çin'den gelen kervanlar bu handa kalırdı. Gümrük de burada alınırdı tabii.
1: Gümrük nedir Fazıl amca?
0: Zamanı gelince öğrenirsin. Şimdi biz okuma yazma dersine devam edelim. Nerede kalmıştık sahi?
1: Elif Bağ'ı öğrenmiştim. Ama derse başlamadan önce şeyi öğretir misin Fazıl amca? Hani şu marşı.
0: Çok sevdin değil mi? Peki. Annem beni yetiştirdi, bu ellere yolladı. Bunu istemiştin değil mi?
1: Evet, evet, çok öğrenmek istiyorum onu.
0: Öğrenirsin. Bir gün bize gelirsin o zaman. Şimdi gelelim dersimize. Dinle Kamil Efendi oğlum.

0: Gel. Sağ ol Hanefi. Kahveyi şuraya bırak. Oo, iyi. Bu sefer unutmamışsın su getirmeyi. Gidebilirsin. Evet. Ben Asteğmen Şemsi. Ziyaretçi mi? Nizamiye'de öyle mi? Tamam, geliyorum. Kim olabilir? Yoksa yine Sabiha Hanım'la Müjgan mı? Eğer öyleyse açıkça söyleyeceğim gelmeyin diye. Mecdettin Bey de olabilir ama... Ah, hayır, o da değil. Bu genç biri. Merhaba, beni mi aramıştınız?
1: Evet efendim, sizi aramıştım.
0: Gözlerime inanamıyorum. Yoksa sen... Zekeriya! Zekeriya sen tabii.
1: Dur. Bana sarılma sakın Şemsi. Üstüm başım dökülüyor, görüyorsun.
0: Olsun, hiç önemli değil. Kardeşim benim, hoş geldin.
1: Kemiklerimi kıracaksın. Zaten bir iki kaburgam kırık.
0: Ah, olsun, yaşıyorsun ya. Buraya geldin ya, dostum benim. Oh. Zekeriya, sahi ne kırığı bu?
1: Pes yani Asteğmen'im. Çanakkale'den geldiğimi bilmiyorsun herhalde.
0: Ah, tabii ya. Affedersin, birden seni görünce öyle şaşırdım ki. Gel odama gidelim.
1: Mümkünse önce yıkanayım. Hı-hı. Kendime bile kokuyorum. Kan kokusu, barut kokusu. Hatta ölüm kokusu.
0: Peki dostum. O zaman emir erim Hanefi banyo işini hemen halleder. Sen yıkanırken ben de temiz bir şeyler hazırlatırım sana. Sivilleri geldim geleli giymedim hiç. Seni beklemişim demek ki.
1: İyi, giyerim. Ayın Tap'tan ne haber? Sizinkiler nasılmış?
0: Konuşuruz daha. Biraz vaktin var değil mi?
1: Evet. Hava değişimi nedeniyle buradayım. Haydarpaşa'ya hastaneye gideceğim yarın. İyileştikten sonra da Suriye cephesine. Ama belli ki uzunca bir süre İstanbul'dayım. Müjgan Hanım'ı görüyor musun Şemsi?

0: Hay Allah. Nazlı, biraz gelir misin?
1: Geliyorum Rukiye abla. Hayrola?
0: Yine iplik bitti. Biliyorsun Mekke'ye iplik sarmasını beceremiyorum hala.
1: Kalk sen, ben sararım.
0: Ben de bu arada mutfağa gidip mangalı yakayım bari. Dolmayı pişirelim. Akşama hazır olsun, aç kalmasın ev halkı.
1: Aa, şimdi dur, daha sonra yaparsın. Yeri gelmişken sana hem mekik sarmayı hem de kol takmasını öğreteyim.
0: Peki, oturayım öyleyse. Sağ ol Nazlı. Belli ki bu gidişte bir süre sonra Ayıntab'ın en iyi tercihi olacaksın.
1: Aa, yapma Rukiye abla. Şazment Usta varken.
0: O yaşlanıyor güzelim. Sıra sana geliyor.
1: Bak, kolu omuz oyuntusuna güzelce yerleştiriyoruz. Sonra da böyle teğelliyoruz. Toplu iğne olsaydı iğnelerdik, daha kolay olurdu. Gel gelelim, Şazment Usta'da bile yok.
0: Galiba öğrendim. Ver, öteki kolu da ben takayım bari.
1: Aa, kapı çalınıyor.
0: Evet, Kamil gelmiş olacak. Ben kapıya bakayım.
1: Ablama görücü gelecekti. Belki de onlardır. Zavallı Selvi ablacığım, şansa bak. 40 yılın başında evden çıkacağı tuttu.
0: Kamil değilmiş gelen, postacıymış.
1: Postacı mı? Ah, Şemsi abimden mi yoksa?
0: İlahi Nazlı, herhalde ondandır. Hem ben ne bilirim kimden geldiğini. Uf, okumuşluğum mu var benim? Al işte mektup. Ah,
1: ver bakayım. Ah, yazı abimin yazısı. Ondan geliyor tabii.
0: Açıp okuyacak mısın hemen?
1: Açacağım ama okuyabileceğimi sanmıyorum Rukiye abla. Abimin yazısı pek okunaklı değil. En iyisi Hayriye teyzelere geçip Fazıl amcaya okutmak değil mi?
0: Ah sabırsız, tatlı deli. Ah güzel çocuk. Mektup ya Zekeriya'dan sana gelmişse? Yok canım, olacak şey mi? Hem onun haberi bile yok bizim kızın sevdasından.

0: Bilemezdin tabii Nazlı. Fazla amcan cuma günleri hep evde olurdu ama bugün odun pazarına gideceği tuttu. Tedbirli adam. Kış gelmeden her şeyi tedarik etmek istiyor.
1: İyi de Hayriye teyze, ben nasıl bekleyeceğim Fazıl amcayı bu arada? Abimin mektupta ne yazdığını öyle merak ediyorum ki.
0: Hadi gel, gramofona bir plak koyalım. Dinle, oyalanırsın. Hadi canım. Bak, şu yeşil göbekli plağı çalalım. Rahmetli Necile Hanım'ın çok sevdiği şarkıydı. Kulakları çınlasın, Mecdettin Bey de son zamanlarda hep bunu dinlerdi. Doğrusu benim de pek hoşuma gidiyor. Bakalım sen de beğenecek misin?

0: Güzelmiş gerçekten. Ne güzel anlatıyor ayrılığı, değil mi?
1: Ya, çok özledim Zekeriya'yı. Burnumda tütüyor.
0: Ben de. Şemsi abimi tabii. Ben en iyisi gideyim artık. Fazıl amcanın geleceği yok gibi.
1: Otur Nazlı, gelmeyip de ne edecek? Az sonra evde olur. Mektubunu okutursun. En iyisi ben sana bir gül şurubu yapayım ha.

0: Peki abim başka ne yazmış Nazlı?
1: Dedim ya anne, Mecdet'in amcayı görmüş, sonra Müjgan'ı. Abimin rahatı yerindeymiş ama huzurlu değilmiş.
0: Ah sağ olsun, zaten Şems'i mutlaka huzursuz olacak bir şey bulur. Ah, peki şeyi yazmış mı? Hani Zekeriya yanına uğramış ya, Hayriye Hanım söylüyordu.
1: Yazmış tabii. Fakat Çanakkale'den İstanbul'a yaralı döndükten sonra iyileşir iyileşmez bu sefer de Suriye cephesine doğru yola çıkmış.
2: Birliğine gitmeden önce bakarsın buraya uğrayabilir, değil mi Nazlı? Ne de olsa Suriye şurası, burnumuzun dibi.
0: Aa, neresi burnumuzun dibiymiş Selvi? Kolay mı oralardan gelmek?
2: Anne, eskiden hep gidermişsiniz ya, hani bizi rahmetli nineme bırakıp hep anlatıp dururdunuz. Yok Halep'in çarşıları, yok Şam'ın Damaskos'u.
0: Dımışkı üzümü de pek güzeldi. Ama artık gün o gün değil kızım. Bağ bozumu geldi geçti, bu sene şırada yapamadık.
1: Oysa ne güzel olurdu. Kış boyunca yerdik. Babam pahalı diye ne baklava alır ne de künefe. Bu kış pestille tatlı sucukta olmayınca...
0: Kızlar, bu Rukiye'nin çığlığı değil mi?
1: Evet.
3: Ay.
0: Eyvah, eyvah.
3: Kulun kurbanı olayım yapma. Vallahi yanımdaydı Gavri. Ben şehit oluyorum. İstina yaptırırsam benim odada dağılmazlar dedi. Erteleme olayım.
0: Ay, ay, yeri kırılası. Buldu sahipsiz, kimsesiz kadını.
2: Otur oturduğun yerde anne. Sakın gideyim deme. Girme araya. Babam bir de sana bulaşmasın durup dururken. Yok yok. Kesin karar verdim. Ben evlenmeyeceğim.
1: Sen evlenme ablacığım. Gönlümce biri olsun da gör. Bak ben nasıl evleniyorum.
0: Bana bakın. Bir de siz bozmayın asabımı şimdi. Hem kızlar evlenirim evlenmem lafı eder miymiş? Ayıp değil mi?
1: Niçin etmesin anne? Rukiye abla hayır diyebilseydi bu dayakları yemezdi şimdi. Keşke vaktinde sen de hayır diyebilseydin.
0: Öyle bir şansımız var mıydı sanıyorsun Nazlı? Nice arkadaşım babasından yaşlı adamla evlendirildi. Birçoğu da kuma üstüne verildi.
1: Çok şükür sen kuma üstüne verilmedin değil mi anne?
0: Evet ama benim üstüme kuma geldi. Yine de ilk kadın olarak el üstünde tutuluyorum. Fena mı?
1: Of, siz böyle düşündüğünüz sürece hiçbir şey düzelmeyecek işte.

0: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
1: TRT Geleceği

Gen İletişim Üzeri Yarışması 2026 yılı başvuruları başladı. Özgün fikirlerinle fark yaratmak istiyorsan hemen tRT.geleceğiniletişimcileri.com adresini ziyaret et. 15 farklı kategoriden ilgini çekeni seç, eserini hazırla ve başvurunu yap. Son gün 17 Temmuz. Gelecek senin olsun.

0: 208 ülke, 7 kıta ve 8 milyar insana ev sahipliği yapan küremize yakından bakmak ve gezegenimizden gelişmeleri takip etmek için Yeryüzünün Sesi, Dünyanın Z raporuna her Perşembe 20.30'da TRT Radyo 1'de birlikte kulak verelim.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Bezmi vaslında civanım, bilesin yok kederim. Haleti nezada gelsem, seni billah severim. Çiğdem Yarkın'dan dinledik bu gece ilk eserimizi. Selanikli Ahmet Efendi'nin Acem Kürdi makamındaki eseriydi. Eserin başında da Muallim İsmail Hakkı Bey'in Acem Kürdi Peşrevi'nin bir bölümünü dinledik. Namelerle dolu bir programa daha hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu gece de Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca yine en güzel eserlerle sesleneceğiz siz kıymetli dinleyenlerimize. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum sizlere. Bu gece Acem Kürdi'yi ve Sultaniyegah makamında eserler seçtim siz sevgili dinleyenlerimiz için. İkinci Acem Kürdi eser, Kaptanzade Ali Rıza Bey'in bir bestesi. Hasan Semerkantlı'dan dinliyoruz. Leyl olur ki hüzn içinde her nefes bir ah olur, meşrebi dildare karşı bir derin eyvah olur, akıbet hülya biter de son telehüf vah olur, yükselen feryadına şad bir hazin eyvah olur.

Cenab-ı Muhittin Kozanoğlu'nun güftesine Refik Fersan'ın Acem Kürdi bestesi var sırada. Nesrin Körükçü'den dinliyoruz. Rüzgar uyumuş, ay dalıyor, her taraf ıssız. Ölgün ışıyor varsa henüz bir iki yıldız. Bak, çıt bile yok. Korkma benim bahçede yalnız. Ey gözlerinin rengi kadar kalbi güzel kız.''

Güftesi Nahit Hilmi Özeren'e, bestesi Emin Ongan'a ait Acem Kürdi şarkıyı Selma Sağbaş'tan dinliyoruz. Sevdamı o hülyalı gözün rengi yarattı. Bir tatlı bakış kalbimi yıllarca kanattı. Neşeyle geçen ömrü hayal etti, arattı. Bir tatlı bakış kalbimi yıllarca kanattı.

Güftesini Mesut Kaçaralp'in yazdığı, Osman Nuri Özpekel'in Acem Kürdi şarkısını Cengizhan Sönmez'den dinleyelim şimdi. Çöz zülfünü

Sıradaki Acem Kürdi eser Sadi Hoşses'in bir bestesi, Nesrin Sipahi'den dinliyoruz. Öyle bir zalime düştüm ki niyaz dinlemiyor. Yakıyor ateş içinde, figan istemiyor.

Muallim İsmail Hakkı Bey'in Acem Kürdi şarkısını Münip Utandı'dan dinliyoruz. Fikrimin ince gülü, kalbimin şen bülbülü, o gün ki gördüm seni, yaktın ah, yaktın beni.

Yıldızlar Altında beraberliğimiz Sultaniyegah makamında eserlerle devam ediyor. Ankara Radyosu Saz sanatçılarından dinleyeceğimiz Refik Fersan'ın Sultaniyegah Peşrevi'nin bir bölümünün ardından yine Ankara Radyosu ses sanatçılarından Selanikli Ahmet Efendi'nin Sultaniyegah şarkısını dinleyeceğiz. Yaradan öyle yaratmış

ki güzellikte seni, görmemiş çeşmi felek hiç güzelin böylesini. Bakışın yok mu hele, öldürüyor işte beni, süzme Allah için olsun o güzel gözlerini.''

ni dinleyeceğiz. Nihan ettim seni sinemde ey mehpare canımsın. Benim razı derunum, sevdiğim dilber nihanımsın. Gönül sende, gözüm haki derinde ey şehidevran. Benim canü cihanım, ruz-i şeb, virdi zebanımsın.''

Sıradaki eserimiz yine Hamamizade İsmail Dede Efendi'ye ait. Bu kez Sultan Yegah makamında bir Yürük Semai, Ertan Ersoylu'dan dinliyoruz. Şad eyledi canü dilimi ruhi revanım, kurban edeyim rahına nakdi dilü canım. İhsanına mümkün mü teşekkür edebilmek, ta da dedemez sende hezar olsa zebanım.

Güftesi Halil Edip Bey'e, bestesi Santuri Ethem Efendi'ye ait Sultaniyegah eseri Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz. Güller açmış, bülbül olmuş bir karar, gel açıl gülşende ey reşki bahar.

Sıradaki Sultaniyegah eser Alaaddin Yavaşcan'ın bir bestesi. Güfte Nuri Akyol'a ait ve Remzi Oktar'dan dinliyoruz bu kez. Akşam yine mahzun, yine sevdalı boğazda, bir başka safa var güzelim şimdi bu yazda. Şarkın çalınır her lahza gönlümdeki sazda, bir başka safa var güzelim şimdi bu yazda.

Güftesi Hikmet Münir Ebcioğlu'na, bestesi Cevdet Çağla'ya ait Sultaniye Gah şarkıyı Nesrin Sipahi'den dinliyoruz. Kaçıncı faslı bahar bu, solar gider emelim, tadılmadan nice yıllar geçer, budur halim.

Kıymetli dinleyenler, Yıldızlar Altında programımızın bu gecede sonuna ulaştık böylece. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece yine aynı saatte, yine TRT Antalya Radyosu'ndan seslenebilmeyi umuyorum siz sevgili dinleyenlerimize. Son eserimiz yine Sultaniyegah makamında. Güfte ve beste sahibi bilinmeyen bu şarkıyı Çağlar Fidan'ın yorumundan sunuyoruz. Gözümde hep gül yüzün gülistan oldu cihan, mevsimler bahar oldu, ne kış kaldı ne hazan. Bahtiyar olur musun, murada erer misin, aşkınla dolup taşan gönlümü etsem kurban. Hoşçakalınız.

Spor dünyasının efsaneleri, kırılan rekorlar, tarihe geçen anlar ve hafızalara kazınmış başarılar. Geçmişten bugüne uzanan spor dolu bir yolculuğa hazır mısınız? Kimi zaman bir olimpiyat rekoruna, kimi zaman bir futbol efsanesi.

0: Senin hikayesine tanıklık edeceğim. Azmin, inancın ve tutkunun sınırlarını zorlayan sporcuların nefes kesen hikayelerini dinleyeceksiniz. Spor tarihinden dikkat çeken bilgiler ve ilginç olaylarla dolu sporun unutulmayanları hafta içi her gün 9.37'de TRT Radyo 1'de.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Belki hala o şarkılar çalınır. Sizi bir anda anılarınızla bütünleştirir. Belki gözleriniz dolar, belki ürperirsiniz. Belki de yüzünüzde bir acı tebessüm belirir. Kısa bir zaman diliminde bile olsa geçmiş yıllara dönersiniz. Şarkılar her şeyimizdir. Müzikle bir ömür başlıyor. Ünlü Alman müzisyen Bert Kempfert, unutulmaz bestesi L-O-V-E yani Love ile aşkı o kadar güzel anlatmış ki müziğiyle, şarkıya bir de İsveçli 1945 doğumlu caz solisti Sylvia Wertheimer öylesine uyum sağlayınca dinlemeye doyamıyorum şarkıyı. Love, aşk.

0: Love, Aşk, Bert Kempfert Orkestrası, İsveçli Sylvia Redhammer'a eşlik ediyorlardı bu ölümsüz şarkıda. Ülkemizde Mehmet Teoman'ın Kadınım adı altında yazdığı sözlerle çok beğenilen bir şarkı vardı. Serge Reggiani'nin bestesiydi bu. Sizlere orijinalini dinletmek istiyorum şimdi. Taler d'une chanson, Serge Reggiani.
1: Avec des mots faciles et ton air difficile, avec tes mots d'amour qu'on ne comprend pas toujours, t'as l'air d'une chanson qu'on chante à la maison. Oh, il y a des jours.

Sergio Reggiani kendi şarkısını seslendiriyordu. Taler d'une chanson. Tito Rodriguez 1973'te hayata gözlerini yummuştu. Kızı Silvia Rodriguez stüdyoya girerek onun en güzel şarkılarını düet yaptı. İşte o şarkılardan biri Yesterday I Heard the Rain. Dün gece yağmur camıma senin adını yazdı.

Bir Meksika bestesi olan bu harika şarkıyı İspanyolca ve İngilizce sözlerle baba kız düetinden dinledik. Esta tarde vicover. İspanyol Razzle Hits söylediği şarkıda Alone with Memories diyor. Anılarımla yapayalnız.

Alone With My Memories, İspanyol şarkıcı Razzle Hits'ten dinledik bu güzel şarkıyı. Sesine aşık olduğum Eddie Görme, romantik şarkısında şöyle diyor. It takes too long to learn to live alone. Çok zaman aldı senden sonraki hayatımda yalnız yaşamayı öğrenmek.

Büyük şarkıcı Eddie Gurney 1928 ila 2013 yılları arasında 85 yıl yaşamış ve benim şarkıcılık yorumlarımda çok etkisi altında kaldığım bir şarkıcı olmuştu. Şimdi Ömür Göksel söylediği şarkısında yapayalnız bir aşığı anlatıyor. Lonely One, yalnız biri.

The Lonely One, Ömür Göksel söylüyor, yalnız birini anlatıyordu ve o kişinin kendisi olduğunu söylüyordu. Şimdi Ömür Göksel 1970'te müzik listelerinde bir numara olmuş söz ve müziği kendisine ait Senden Kalan Şarkı adlı bestesini bugünün düzenlemesiyle söylüyor. Ömür Göksel, Senden Kalan Şarkı.

0: Ömür Göksel söylüyordu, senden kalan şarkı. Belki hala o şarkılar çalınır, sizi bir anda anılarınızla bütünleştirir. Belki gözleriniz dolar, belki ürperirsiniz. Belki de yüzünüzde acı bir tebessüm belirir. Kısa bir zaman diliminde bile olsa geçmiş yıllara dönersiniz. Şarkılar her şeyimizdir. Yayında emeği geçen Gülşah Çetin Alkan ve teknik yönetmen Tamer Yılmaz'a teşekkür ederim.
1: Müzikle bir ömür. Hazırlayan ve sunan Ömür Göksel.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Olacak son takım bugün belli olacak. Play-off final maçında Esenler Erokspor'la Arca Çorum Futbol Kulübü karşı karşıya gelecek. Saat 19'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkanlığa seçildi. Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurula tek aday olarak giren Özbek, 2079 üyenin oy kullandığı seçimde 1780 oyla 4. kez Galatasaray Başkanı oldu. Haberleri dinlediniz.

Elin kolun bağlanıyor. Yine aynı çıkmaza giriyorsun sen.

Radyo 1. Saat 6. Haberler. Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararının ardından ilk kez kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan ahlaki sorunlar karşısında suskun kalınamayacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım dedi. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in meclis grup başkanı olarak seçilmesini de Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun sözleriyle değerlendirdi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde kapalı meclis grup toplantısı yapıldı. Özgür Özel toplantıya katılan 96 milletvekilinden 95'inin oyuyla CHP Meclis Grup Başkanı olarak seçildi, bir oysa geçersiz sayıldı. Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada kurultay en kısa sürede yapılmalı sözlerini yineledi. Özel, bir kez telefonda konuştuğu Kemal Kılıçdaroğlu'yla ancak kurultay kararı alırsa yüz yüze görüşeceğini belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'nda delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında 7 ilde operasyon düzenlendi. Baskınlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. CHP'de mutlak butlan kararının ardından yaşananlar siyasetin de gündeminde. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gelişmeleri takip ettiklerini söyledi. Sağduyu çağrısı içeren açıklamasına atıfta bulunan Bahçeli, "Açıklamamı yaptım," dedi. Partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu'nun sertifika töreninde konuşma yapan Bahçeli, "Devletle kavgaya tutuşanların yaptıkları siyaset değil," ifadesini kullandı. ABD-İran Savaşı'nın sona ermesi için müzakereler sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump ve bölge ülke liderleriyle telekonferans yoluyla görüştü. Görüşmede savaşın diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğinin altı çizildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında yürütülen müzakereler konusundaki diplomasi trafiği sürüyor. Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Es-Sani ve Pakistanlı arabulucularla telefon görüşmelerinde bulundu. Görüşmelerde Washington'la Tahran arasında yürütülen müzakerelerdeki durum değerlendirildi. İran, ABD ve arabulucu Pakistan yaklaşık 3 aydır süren savaşı sona erdirmeye yönelik görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini açıkladı. ABD Başkanı Trump da anlaşmaya büyük ölçüde yaklaştıklarını bildirdi. Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü DEAŞ'a sınır ötesinde operasyon düzenledi. Suriye İstihbarat Servisi ile koordineli olarak gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi 10 terörist yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gece boyunca saldırı düzenledi. Füzeler ve insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen saldırıların yaşandığı anlarda TRT Haber ekibi sahadaydı. O anlar an be an kaydedildi. Saldırının ardından Ukraynalılar sığınaklara ve metrolara sığındı. ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray'a silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganın polis kontrol noktasına ateş açtığı anlarda Beyaz Saray'ın bahçesinde yaşanan panik canlı yayına yansıdı. Olayın kontrol altına alındığı açıklandı, saldırgan yaralı olarak ele geçirildi. Adana'da deprem meydana geldi. Açıklama afet ve acil durum.

Yönetimi Başkanlığı tarafından yapıldı. Merkezi Sahinbeyli ilçesi olan sarsıntının büyüklüğü 4,9 olarak ölçüldü. Deprem yerin 8,6 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Sağlık, AFAD

0: Trendyol Süper Lig'e çıkacak son takım bugün belli olacak. Playoff final maçında Esenler Erokspor'la Arca Çorum Futbol Kulübü karşı karşıya gelecek. Saat 19'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkanlığa seçildi. Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurula tek aday olarak giren Özbek, 2079 üyenin oy kullandığı seçimde 1780 oyla 4. kez Galatasaray Başkanı oldu. Haberleri dinlediniz.
1: Denizlerimizde hava durumu.
0: Fırtına beklenmiyor. Karadeniz parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan sabah saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, günün ilk saatlerinde batısı kuzeydoğudan 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga 1 ila 2, Batı Karadeniz'in batısı günün ilk saatlerinde 2,5 metre yüksekliğinde. Görüş iyi, yağış anında orta. Marmara Denizi parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinden itibaren yer yer 6 kuvvetinde. Dalga yarım ila 1,5 yer yer 2 metre yüksekliğinde. Görüş iyi, yağış anında orta. Ege Denizi parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde kuzeyi 6 kuvvetinde. Dalga 1 ila 2, yer yer 2,5 metre yüksekliğinde, görüş iyi, yağış anında orta. Akdeniz parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde 6 kuvvetinde. Dalga 1 ila 2, doğusu 2,5 metre yüksekliğinde, görüş iyi, yağış anında orta. Van Gölü parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde güneydoğudan 6 kuvvetinde. Dalga 25 ila 75 santimetre yüksekliğinde, görüş iyi, yağış anında orta.

0: Sabahın Hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Öz Yılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızılar ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bu sabahki misafirimiz Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Felsefesi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Eşref Altaş. Eşref Hocam, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk hocam, teşekkür ederim.
1: Rica ederim. Hocam, bu bölümde sizinle Farabi'yi konuşmak istiyorum. Yani İslam felsefesinin yetiştirdiği önemli filozoflardan biri, bir kilometre taşı. Eserleri Latince'ye çevrilmiş, birçok alanda Batı'yı etki etmiş, hatta müzik alanında da Kitab-ül Musiki el-Kebir'in Latince'ye çevrilmesi oradaki müzik düşüncesini hareketlendirmiş diyebiliriz. Biraz Farabi'den bahsedelim. Onun önemli bir sözü var. İnsan doğası gereği medenidir diyor. Bunu biraz açabilir miyiz?
2: Evet, söylediğiniz gibi Farabi hakikaten İslam felsefesinin kurucu filozoflarından bir tanesi. Hatta denilebilir ki kurucu filozofu. Her ne kadar kendisinden önce kendi gibi başka filozoflar varsa da bizim bugün İslam felsefesi diye bildiğimiz alanın mantıktan metafiziğe, musikiden astronomiye bütün alanlarında kurucu rolü oynayan filozof Farabi. Farabi diğer filozoflardan ayrılan bir yönü de onun siyaset felsefesiyle, özellikle toplum felsefesiyle ilgilenmiş olması. Bu açıdan bakıldığında insan doğası gereği medenidir sözü de onun genel felsefesini, siyaset felsefesini göstermesi açısından önemli. Ne demek insan doğası gereği medenidir? Medeni, politik olan anlamına geliyor ve Yunancası zoon politikon, yani insanın doğası gereği medeni olduğunu söyleyen zoon politikon. Yani bir insan bir toplumda yaşar ve toplumun çeşitli organizasyonlarına katılır. Farabi bunu anlatırken çeşitli örnekler verir. Mesela bu örneklerden bir tanesi, diyelim ki arılar bir topluluktur, bir gruptur. Aslanlar benzer şekilde bir gruptur. Ama nihayetinde onlardaki iletişim becerisi insandaki iletişim becerisi kadar olmadığı için bu belirli alanları kapsar, onların topluluk olması, avlanmaları, yemeleri, içmeleri, üremeleri, evet, vesaire. Zorunlu ihtiyaçlar dediğimiz şeyler.
1: Hocam, Kur'an'da Allah Teala hayvanlarla ilgili, onlar da sizin gibi bir cemaattir.
2: Evet, aynı cemaat. Fakat Farabi biraz daha el yükseltiyor. İnsan söz konusu olduğu zaman insanın sadece cemaat olmadığını, aynı zamanda bir cemiyet olduğunu da, olması gerektiğini de anlatıyor. Çünkü insan çeşitli güçlerle donandığı için bu güçlerin tamamını gerçekleştirebileceği bir toplumsal vasata ihtiyaç vardır. O açıdan bakıldığında Farabi köy hayatını tam anlamıyla bir cemiyet hayatı olarak görmez. Eksik bir toplum olarak görür. Çünkü köyde insani faaliyetlerin tamamının organize edileceği bir vasat, bir ortam yoktur. Bu ancak şehirde mümkündür. Büyük topluluklarda mümkündür. İnsan iletişimde bulunabilir, konuşabilir, hayal edebilir, hayal ürünü olarak edebiyat yapabilir, sanat üretebilir, sinema yapabilir, İlim üretir aklının gereği, bu ilmi yazıya geçirir, yığar. Bütün bunların tamamını düşünürsek, bunların köy hayatında mümkün olmadığını, kesinlikle, gördüğü için ona nakıs der.
1: Dolayısıyla, hocam, affedersiniz, köy tecrübesi olan biri olarak söylüyorum. Bir bilgi köyde, işte köyün 500-600 kişilik nüfusunda belli bir alanda dolaşır, hatta değişime uğrayarak belki size geri döner. Evet. Ama şehir böyle değil. Şehrin malum sınırları daha geniş olduğu için ve farklı farklı bilgi düzeyleri olduğu için o bilgiyi geliştirir, belki toplum hayatından atar, belki başka bir şekle büründürür. Ama sonuç itibariyle geliştirir hakikaten. Çok, evet, isabetli bir şey bu.
2: Bu Medine'nin, Medine şehir demek biliyorsunuz, evet, Arapça'da. Medeni de aslında şehirli anlamına geliyor. Burada önemli noktalardan bir tanesi organizasyonun hiyerarşiye dönüşmesidir. Köyde bir hiyerarşi yoktur. En fazla bir muhtar ve ötekiler, aslında
1: Evet.
2: hepsi de eşittir. Yani şey açısından bakıldığında. Fakat şehirde organizasyonlar vardır. Yani dernekler vardır, partiler vardır, gruplar vardır, meslek örgütleri vardır. Dolayısıyla şehir hayatı bu açıdan bakıldığında da bir hiyerarşik bir toplumdur. Çok sayıda hiyerarşinin oluştuğu birimler vardır. Böyle olunca insan doğası gereği medenidir. İnsanın tek başına yaşayamayacağını, ama diğer taraftan da bu tek başınalığın köy hayatı gibi küçük birimlerden de değil, daha yüksek birimlerden oluştuğudur. Farabi tabii bu tezi ileri sürerken eski Yunan şehirlerini dikkate almakla beraber onlardan daha fazla bir şey yapar. Eski Yunan şehirleri sadece şehir üzerinden insan organizasyonunu konuşurken, Farabi büyük bir imparatorlukta yaşadığı için bu sefer milletlerin farklı farklı inanç gruplarının, dayanışma gruplarının ya da ırk gruplarının bir arada yaşadığı büyük toplumların da nasıl olduğu üzerine durur. Bu anlamıyla baktığımız zaman Farabi'nin medeni dediği sadece şehirli anlamına da gelmez. Daha büyük devletler, daha büyük organizasyonları da içine alan büyük bir
1: Evet.
2: topluluğa dikkat çeker ve buna kamile der yani.
1: Evet, hocam buyurduğunuz gibi Farabi'nin güzergahı da çok geniş. Yani o Maveraun-Nehr'den oradan
2: Evet.
1: çık, Bağdat'a, Şam'a, bu coğrafyayı dolaş. Yani o dönem İslam medeniyetinin bilgi merkezlerini dolaş, oradan bir şeyler öğren. Hakikaten ufuk
2: Evet,
1: açıcı bir
2: doğru.
1: şey yani.
2: Farabi hakikaten bugün Kazakistan sınırları içerisinde olan Farab'dan
1: Evet.
2: çıkıyor. Babası da orada bir vali, yönetici, kale komutanı, Türk kökenli. Farabi zaten babasının adı da Tarhan'dır. Tarkan diye
1: Muhammed bin
2: söyleriz bugün.
1: Tarhan bin
2: Muhammed bin
1: Uzduk mu?
2: Tarkan bin
1: Evet.
2: Uzduk diye. Vakti zamanında mezarını ziyaret ettiğimde bir Fatiha okumak nasip olduğunda orada yazar yani Tarkan oğlu diye. Bugün biz bunu Tarkan olarak söylüyoruz. Tabii oradan tam da dediğiniz gibi Bağdat'a, Musul'a, Mısır'a, bütün bu coğrafya ve bütün bir kültürlerin, inançların, ırkların harman olduğu bir dünyada yaşadığı için şehir de artık onda şehir olmaktan öte büyük bir insanlık vasatıdır. Bu açıdan Farabi'nin ürettiği felsefe de bütün insanlığı ilgilendiren bir felsefeye dönüşmüştür.
1: Kesinlikle. Kusura bakmazsanız bir şey ifade ederek ara vermek istiyorum.
2: Tabii buyurun.
1: Bu tür büyük önemli şahsiyetleri tercüme ederken onların gezdiği coğrafyayı bir defa dolaşmak gerekir diye düşünürüm her zaman için.
2: Eyvallah.
1: Mesela ne bileyim, Meragi çok önemli bir müzisyendir. Meragi'yi tercüme ederken en azından Meragi'nin dolaştığı coğrafyayı, ki Farabi'ye çok benzer,
2: Evet.
1: bir dolaşmak lazım diye düşünürüm hocam. Kusura bakmasanız.
2: Eyvallah.
1: Efendim, bir müzik arası veriyoruz. Üçüncü Selim'in Zavil makamında eserini Arif Sami Toker seslendiriyor. Olmuş nişanı tiri muhabbet civan iken.

0: Eşref Hocam, Farabi'nin Medine tiplemeleri var mı? Yani bir sınıflandırma, bir klasifikasyon var mı? Ona göre Medine şehir nasıl olur? İsterseniz buradan başlayalım.
1: Farabi'nin Medine tipleri var hocam. Bu aslında bir kısmı Yunan felsefesinde de söz konusu edilen şehir tipleri. Şehirler vatandaşlarına ya da yöneticilerine göre ya da şehrin genel amacına uygun olarak ayrıştırılıyor. Farabi'nin esas medinesi Medine-i Fazla dediğimiz şehir. Medine-i Fazla Türkçe'ye erdemli şehir olarak çevriliyor. Buradaki erdemli ifadesinden kastımız da doğrudan ahlak ya da etik değil. Yani faziletleri olan insanların yaşadığı anlamda değil. Daha çok bütüncül anlamda metafizik olarak varlık hakkında, insan hakkında, bilgi hakkında görüşleri olan ve bunları doğru bir şekilde topluma yansıtan şehir anlamına geliyor. Dolayısıyla
0: Yani
1: Medine
0: kendi
1: Fazla
0: ahlak standartlarını oluşturmuş bir şehir mi demek
1: sadece
0: istiyorsunuz?
1: ahlak, yani
0: Daha geniş
1: epistemolojik
0: düşünelim.
1: ve nasıl söyleyelim, bilgi standartlarını oluşturmuş bir şehir. Yani bir şehir ki Medine-i Fazıl olacaksa, erdemli şehir olacaksa, varlık hakkında doğru bilgilere sahip olmalıdır anlamına gelir.
0: Doğru.
1: Varlığın ilkesi hakkında doğru bilgilere sahip olmalıdır. Varlığın nasıl ortaya çıktığı hakkında doğru bilgilere sahip olmalıdır. Aynı zamanda bu şehrin özelliklerinden bir tanesi, kendi insanı, o şehirde yaşayan insanları yetkinleştirme süreçlerine tabi tutabilmesidir. Yani eğitimini mükemmel bir şekilde yapabilmesidir. Bu anlamı
0: Yani özür dilerim, bir şehre gelen yabancı o şehir

0: şehre ait olmayan birisi bir müddet sonra o şehrin tabii ortamından dolayı o şehirliye benzemeye
1: Evet,
0: başlar. O şehrin
1: tam da
0: kalıplarına
1: Farabi'nin
0: bürünür.
1: buna benzer bir tartışması vardır. Acaba böyle bir şehirde yani vatandaşları ideal anlamda bilgiyle donanmış, varlık hakkında bilgi hakkında ideal anlamda bilgiyle donanmış bir şehre geldiğinde yabancı birisi, onun için durum nedir? Buna nevabit der. Yani ayrı kotları. Nasıl ki bir tarlada standart bir ekiniz vardır. Mısır, buğday ne ekmişseniz domates ama onun istemediğiniz orada ayrı kotları vardır. O ayrı kotlarının ya ayıklanması gerekir ya da adapte edilmesi gerekir. Bu anlamıyla bakıldığında Farabi bu tip insanların yani şehre yabancı insanların aslında iki tür olduğunu söyler. Bir, olumlu bir şehre gelmiş, olumsuz davranışı, bilgileri olan bir insan ya da olumsuz bir şehirdeki olumlu tipler. Dolayısıyla bunları hep ayrıntılı bir şekilde tartışır. Fakat Farabi şunu da söyler. Bütün şehirler doğal olarak erdemli şehir diyebileceğimiz şehirler değillerdir. Yanlış şehirler ya da bozuk şehirler, cahil yöneticilerin olduğu şehirler ya da nasıl söyleyelim inançları bozulmuş olan sadece efendime söyleyeyim zaruri ihtiyaçlarını içeren şehirler de vardır. Dolayısıyla yönetici bir şehir bir medeniyet kurarken topluma ya da kendi yöneteceği insanlara bir şey vaat eder. Neyi vaat eder? Sadece yeme içme, işte barınma, bürünme ve üreme faaliyetlerini gerçekleştirebileceksiniz diye vaat edilen bir şehir Farabi'ye göre zaruriyat şehridir. Yani insanın hayvan düzeyinde zaruri ihtiyaçlarını gideren bir şehirdir. Bu insan için yeterli bir şehir değildir.
0: Bugünkü modern şehirleri tanımlamış
1: Bugünkü modern
0: gibi.
1: şehirler Farabi'de de demokrasi olarak adlandırılıyor. Demokratik şehirlerin Farabi'ye göre bir eksi yanları vardır, bir de artı yanları vardır. Eksi yanları şudur. Demokratik şehirlerde her türlü inançtan, her türlü amaçtan oluşan insanlar olduğu için burada mutlak anlamda bir birliktelik bulmak zordur. Bu Farabi'ye göre olumsuz bir taraftır. Her ne kadar biz bugün bunu iyi bir şey olarak nitelendirsek de. Farabi'ye göre demokratik şehrin olumlu tarafı da şudur. Bütün insanlar kendi inançlarını, amaçlarını gerçekleştirebilecekleri bir şehirdir. Bu anlamıyla iyi insanlar kadar kötü insanlar, buradaki iyilik ve kötülük tekrar ediyorum ahlaki yargıları ifade etmiyor. Bütün bu insanlar bu şehirde bulunur. Dolayısıyla demokratik şehirler iyi şehirler için bir vasat olabilir, bir nüve olabilir, bir çekirdek olabilir. Fakat Farabi tabii bu iki şehir dışında sadece amacını zenginlik olarak belirleyen şehirler olduğunu, sadece amacını haz olarak belirleyen şehirler olduğundan da bahseder. Bir kurucu lider vatandaşlar için haz vaat ediyorsa o haz şehridir. Zenginlik vaat ediyorsa zenginlik şehridir. Farabi'ye göre bazı kurucularda temel olarak vatandaşları için galebe ya da başkasını baskı altına alma amacı belirlerler. Bütün bunlar göz önüne alındığında Farabi olumludan olumsuza doğru yani erdemliden cahil şehirlere doğru bir perspektifle bütün şehir tiplemelerini ele alan bir şehir felsefesi sunar bize.
0: Hocam, bu Medinetül Fazıl'a müstakil olarak konuşulması gereken bir kitap.
1: Kesinlikle evet.
0: Fakat programımızın süresi
1: Eyvallah.
0: kısıtlı ne yazık ki. Çok teşekkür ediyorum. Çok şey
1: Rica ederim.
0: öğrendiğimi ifade etmeliyim.
1: Teşekkür
0: Allah
1: ederim.
0: ilminizi bereketlendirsin.
1: Eyvallah.
0: Efendim,
1: Amin. Cümlemiz.
0: Profesör Doktor Eşref Altaş hocamıza yapmış olduğumuz bu sabahki Sabahın Hayrı programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.

Kişiler dert değil, yeter ki gönüller bir olsun. Kurban vekaletinizi Türk Kızılay'a verin. Usulüne uygun kesilen kurbanlarınız Türkiye'de ve başta Filistinliler olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerinin sofralarında bereket olsun. Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye. Detaylar için Kızılay.org.tr.

Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Günaydın Türkiye programına hoş geldiniz. Burası TRT Trabzon Radyosu. Ben yapımcınız Yiğit Yavuz. Yeni günün size ve sevdiklerinize güzellikler getirmesini dileriz. Leman Sam'ın sesinden sözleri ve güftesi İlhan Şeşen'e ait şarkıyı dinleyeceğiz.

Sevgili dinleyenler, Pir Sultan Abdal demiş ki, "Didar ile muhabbete doyulmaz, muhabbetten kaçan insan sayılmaz." Didar, güzel yüz demek olduğu gibi görünüş, tecelli anlamında da kullanılıyor. Tasavvufta didar, Yaradan'ın müminlere vaat ettiği görünüşünü, tecellisini ifade edermiş. Muhabbet sözü ise sevgiyi, aşkı, dostluğu anlattığı gibi sohbet, yarenlik demek aynı zamanda. Tasavvufi anlayışta muhabbet, sevdiğine her şeyi bağışlamak, özünde kendisine ait hiçbir şeyi bırakmamakmış. Muhabbetin esası karşılıksız sevmekmiş. Dileriz ki yüreğinizde taşıdığınız sevgi artsın, sevdiklerinizle muhabbetiniz eksilmeyip çoğalsın. Cengiz Özkan, Ali Ekber Çiçek'ten alınmış türküyü seslendiriyor şimdi. Gönül gel seninle muhabbet edelim.

Ilık havasıyla doğanın canlanışını müjdeleyen bahara eriştik. Çetin Öner, Gülibik isimli çocuk kitabında baharın kırlara erişme zamanına dair şunları yazmış. Bahar, büyük kentlerde yaşayan çocuklar için kentin dışında kırlarda gelişen bir olaydır. Oysa köyde bahar hemen yanınızda burnunuzun dibindedir. Ağaçlar daha tomurcuklanmadan her yer tüm yeşile keser. Kar çiçekleri çıkar eriyen karların altından. Burcu burcu nergis, sümbül, dağ çiçekleri kokar her yer. Mor menekşeler kayaların altından burunlarını çıkartıp gülümserler. Güneş yavaş yavaş ısıtmaya başlar ortalığı. Yaşlılar usul usul evlerinin önüne çıkıp kış boyunca uyuşmuş bedenlerini gererler güneşe. Bir toprak kokusu, bir ot, bir çiçek kokusu sarar her yeri. Çetin Öner'in satırlarına böyle yansıyan baharı toprak, ot ve çiçek kokuları içinde karşılıyoruz. Ne mutlu bize. Günaydın Türkiye programındasınız.

Dinlediğimiz şarkıyı Mediha Şen Sancakoğlu seslendirdi. Sevgili dinleyenler, Anadolu'nun köylerinde insanlar asırlar boyunca evlerini kerpiç kullanarak yapmış. Kerpiç, saman ve balçık karışımı olarak hazırlanan, tahta kalıplara dökülerek güneşte kurutulan geleneksel tuğlanın adı. Artık pek tercih edilmese de yapımı kolay ve ucuz olduğu için geçmişte birçok evin temel malzemesi olmuş kerpiç. Sadece Anadolu'da değil, dünyanın çeşitli yerlerinde asırlarca yapı malzemesi olarak kullanılmış. Yemen'in başkenti Sana'nın Eskişehir mahallesinde bulunan UNESCO Kültür Mirası listesine alınmış çok katlı tarihi kerpiç evler bunun bir örneği. Söz konusu evler 11. yüzyıldan bu yana orijinal yapısını korumuştu. Ancak yaşanan savaşlar ve şiddetli yağışlar artık bu tarihi mahalledeki evlerin varlığını tehdit ediyor. Bu nedenle Sana evleri artık UNESCO tarafından tehdit altındaki eser statüsüne alınmış durumda. Diyarbakır yöremize ait türküyü Aysun Gültekin'in sesinden sunuyoruz. Kerpiç kerpiç üstüne kurdum binayı.

Günaydın Türkiye programında müzikleri sözlere bağlayarak ilerliyoruz. Kılıç yeri iyileşir fakat kötü sözün yeri iyileşmez denmiş. Programımızda şimdi Türk askerlik tarihinin önemli unsuru kılıçtan bahsedeceğiz. Kılıçlar kabaca düz ve eğri olmak üzere ikiye ayrılıyor. Düz kılıçların her iki yanı, eğrilerin bir yanı keskin. Eğri kılıçların diğerinden daha kısa ve kavisinin içi keskin olanlarına yatağan, gittikçe enlileşerek daha ağır bir silah görünümü olanlarına pala deniyor. Kılıç, kabza adı verilen sap ve namlu ya da taban denilen kesici kısımdan meydana geliyor. Kabza ile namlu arasındaki rahat tutmayı sağlayan ve vuruş sırasında elin kaymasını önleyen sipere balçak adı veriliyor. Namlu genellikle ahşap üzerine deri kaplı bir kılıfa yani kına sokularak muhafaza edilir ve kılıç bir kayışla bele veya omza asılarak taşınır. Düz kılıç kadar yaygın olmayan ve orta çağda İslam kılıcı, Arap kılıcı, daha çok da Türk kılıcı adlarıyla ün kazanan eğri kılıçların en eski örneği M.Ö. 1800'lü yıllara ait. Ağır, kullanımı daha çok kol gücüne dayanan düz kılıçların aksine eğri kılıçlarda bileğin hareketi önem kazanır, bu tür kılıcı kullanmak özel bir talim ve ustalık ister. Klasik Türk kılıcının öncülü sayılan en eski eğri kılıçlar, Altaylar'da bulunan, M.Ö. 1. ve 2. yüzyıllara tarihlenen Kudırge ve Katanda kurganlarında bulunmuş. Orta Asya'daki insan heykel ve resimleri genellikle kılıçlı. Moğolistan'da ve Altay, Tuva, Issık göl bölgelerinde bulunan heykellerin çoğunda insanlar eğri kılıç kuşanmış vaziyette betimlenmiş. İslam dünyasında en meşhur kılıç ustaları Türklerden ve İranlılardan çıkmış. Özellikle Türklerin çeliğe su vermedeki maharetlerinden Çin kaynakları da söz ediyor. Müslümanlar ve özellikle Osmanlılar kılıca ayrı bir saygı göstermişler. Bunda cennet kılıçların gölgesindedir hadisinin etkili olduğu anlaşılıyor. Padişahların tahta çıkışlarında yapılan ve kılıç alayı adı verilen kılıç kuşanma törenleri en önemli Osmanlı saray gelenekleri arasındaydı. Kılıç bir silah olması yanında anlamlı bir hediye sayılırdı. Hükümdarlar tarafından namlusuna altın ve gümüş kakmalarla zafer ve saadet dilekleri, kelime-i tevhid, ayet ve hadisler işletilir, özellikle mülki ve askeri yetki verilmiş kişilere bunun bir sembolü olarak kılıç hediye edilirdi. Ateşli silahların yaygınlaşması sebebiyle 18. yüzyıldan sonra Osmanlıların kılıç imalatı eski kalitesini kaybetmiş, zamanla kılıç törenlerde üniformaların bir aksesuarı olarak kullanılmaya başlanmış ve bu gelenek günümüze kadar sürüp gelmiş. Bu dönemde artık Türk kılıcı tamamen karakteristik özelliklerini kaybetmiş ve Avrupa kılıç tipine benzemeye başlamış. Türk kılıcı 1806'da Nizam-ı Cedid ıslahatları dolayısıyla ordudan resmen kaldırılmış. Bu, Türk kılıcı için artık bir sonu teşkil etmekte. Bu tarihten sonra Türk kılıcı, 1000 yıldan uzun bir süreye yayılmış olan gelişim sürecini artık sonlandırmış ve bundan sonra ordu içerisinde Avrupa işi süvari ve piyade kılıçları kalmış sadece.

Erol Köker'in sesinden bir türkü dinledik. Bahar ve yaz aylarının yumuşak okşayıcı rüzgarlarına nesim deniyor. Bir Diyarbakır türküsünü Arzu Akmeşe'nin sesinden dinleyelim şimdi. Esti Bahar'ın Nesimi.

Türkçemizde çok varlıklı insanların durumunu ifade etmek için Karun gibi zengin deyimi kullanılır. Kur'an'ın Kasas suresinde Karun, Hazreti Musa'nın kavminden zenginliğiyle mağrur bir kişi olarak takdim ediliyor. Gösterişi sever, kavminin arasında böbürlenerek dolaşırmış. Servetiyle böbürlenmemesi gerektiği uyarılarına aldırış etmeyen Karun, nihayetinde cezalandırılıp eviyle birlikte yerin dibine geçirilmiş, bu kötü akıbetten ne kendini kurtarabilmiş ne de onu kurtaracak bir topluluk çıkmış. Halk edebiyatımızda Karun, dünyanın faniliğini anlatmak ve dünya malının beyhudeliğini vurgulamak için anılmış. Nurullah Akçayır'dan dinleyeceğimiz Gaziantep türküsünde olduğu gibi. Kul Himmet Üstadım gelse otursa, Hakk'ın kelamını dile getirse, dünya benim deyi zapta geçirse, Karun kadar malın olsa ne fayda?

0: Programımızın bu bölümünde Karadeniz coğrafyasının bizlere sunduğu ilginç ve bir bakıma tehlikeli lezzetlerden birine değineceğiz. Arıların Karadeniz dağlarına özgü yaban çiçeklerinden elde ettiği, yaygın olarak deli bal ismini taşıyan ve antik çağlardan beri tanınan doğal ürün, bilinçsizce fazla miktarlarda tüketildiği zaman çeşitli rahatsızlıklara sebep oluyor. Hatta bu balı yiyen ayıların hastalanıp baygınlaştığına dair haberler geçtiğimiz günlerde basın organlarında yer tuttu. Yaz aylarında görülmeye başlanan deli bal zehirlenmeleri hakkında Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Profesör Doktor Abdülkadir Gündüz'den bilgi aldık. Sayın hocam hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, sağ olun.
0: Değerli hocam, antik eserlerde Trabzon'un hatta ismini ilk geçtiği Xenofon'un On Binlerin Dönüşü eserinde yer alır deli bal. Orada Yunan askerleri deli baldan yerler, ne olduğunu bilmezler, hastalanırlar, baygın yatarlar. Yani dünyanın da tanıdığı bir ürün aslında bu anlamda deli bal. Biz ne kadar biliyoruz, nasıl bir üründür? Biraz bahseder misiniz lütfen deli baldan bize?
1: Evet tabii, ben şimdi bu tarihsel kayıtlardan biraz bahsedeyim. Demin bahsettiğiniz kısaca. Gerçekten deli bal ismi, yani deli ismi ilk kez bu Xenofon'un ordu komutanlığı yaptığı Yunan askerlerinin işte Trabzon civarında konakladıkları bir köydeki peteklerden yeldikleri balı, balın onları tutması sonucu işte yerlerde yatmaları, işte sara nöbeti gibi geçirmeleri ve bunu Xenofon kendi notlarında delirmiş gibiydiler şeklinde ifade etmesiyle deli lafı bu balla ilişkilendirilmiştir kayıtlarda. Ve o tarihten beri, yani milattan önce 400 yılından beri bu deli bal, yani bu balın deli ifadesi, bu bal hakkındaki deli ifadesi süre gelmektedir.
0: Yani çok tüketildiği zaman vücuda gerçekten zarar veren bir ürün anladığımız kadarıyla. Ama o çağlardaki deli balla şu dönemdeki deli bal aynı mıdır? Bunu da tabii kesin olarak belki bilemiyoruz ama hala deli bal dediğimiz ürün mevcut.
1: Tabii yani o çağdaki balın tutması, yani bal tutması olayıyla bugünkü bal tutması olayından çok farklı, büyük fark yok. Yani bir benzer
0: aynı bitki gibi. Örtüsünden herhalde.
1: Aynı bitki örtüsü. Şimdi bitki örtüsü işte bu bizim Karadeniz dağlarına, denize, Karadeniz'e bakan yüzeylerindeki, yamaçlarındaki bizim çok yerli halkın çok iyi bildiği komar çiçekleri. Esas kaynağı bu. Bir de sarı çiçekli zifin çiçeği dediğimiz, Rodondon luteum dediğimiz zifin çiçeği de ikinci kaynak. Bu komar çiçeklerinin, mor çiçekli komar çiçeklerinin yetiştiği ve hatta yaygın olarak bulunduğu bütün alanlarda biz deli bal zehirlenmesiyle karşılaşabiliyoruz. Ben mesela Sakarya, Akyazı, Altındere'de doğdum, büyüdüm. Beni de küçükken tutmuştu. Bizim dağlarda da, Altındere'nin Karadeniz'e bakan dağlarında da komar çiçekleri var. Sadece Trabzon'a has değil, bütün Karadeniz'e bakan sıra dağların, Karadeniz'e bakan yamaç dağında komar çiçekleri vardır. Mor çiçekli kumar çiçekleri vardır. Ve bu çiçeklerin yakınında bulunan peteklerdeki balların zehirlenme riski veya da tutma riski vardır. Yalnız bu balın gerçekten bu fazla zehirli olduğu, zehir içerdiği durumlarda biz bu zehirlenme durumlarıyla karşılaşıyoruz. Aslında bu balın kendi kalitesi çok yüksektir. Yani bu Karadeniz balının özellikle bu kestane balıyla, kestane balı olarak da isimlendirilir. Bir de kumar balı olarak isimlendirilir. Birbirini bazen karışır. Karışmasının nedeni de kestane çiçeklerinin, yani kestane ağaçlarının çiçek açtığı dönemle bu kumar çiçeklerinin açtığı dönem birbirleriyle örtüşür. Arı hem kestaneden hem de kumardan özütünden alır ve onu peteğe taşır. Yani bu Nisan başından işte Mayıs ortalarına veya Haziran başına kadar bu çiçekler açık kalır. O dönemde yağmursuz geçtiği zaman, geçerse mevsim, yani bu çiçekler hiç ıslanmadan, arılar da mütemadiyen bu çiçeklerden almada herhangi bir sıkıntı yaşamazlarsa o sene tutma olaylarını daha fazla yaşıyoruz. Çünkü onlardan daha fazla

0: şeyde bala karıştırıyorlar. Bu çiçekten daha fazla petekteki o baldaki rantoksin yani o kumar çiçeklerinden aldıkları özüt miktarı fazla oluyor.
1: Bu arada tabii sizin acil tıp uzmanı olduğunuzu da belirtmekte fayda var dinleyicilerimiz açısından. Yani böyle vakalarla karşılaşıyorsunuz. Bal yiyip zehirlenen hastalar geliyorlar acil
0: Dediğim gibi yani o
1: servislerinize.
0: seneki o özütteki balın karışan özüt miktarının fazlasılığından kaynaklanıyor. Normalde bu balın kalitesi reyhası. Bu balı yani kestene balı veya kumar balını yemeye alışan bir insan diğer balları çok fazla yiyemez. Çünkü o gerçekten bir bağımlılık yaratır. Çok ciddi bir kalite yüksekliği vardır.
1: Evet.
0: Aynı zamanda bu yerel olarak bizim bu zehirlenmelerde ikinci bu normal petekten yeme şeklinde oluyor. Bir de ikinci olarak bu şifa niyetinde yenilen var ve bunu biraz fazla kaçıran vatandaşlarımız veya hastalarımız fazla kaçırdığı zaman da zehirlenerek bize gelebiliyorlar.
1: Tabii şey böyle zihir her şey için söylenir. Her şey doza bağlı. Yani
0: Evet, doza bağlı.
1: dozunu
0: Tabii.
1: çok açtığınız zaman her şey zehre dönüşebiliyor.
0: Yani suyun bile fazla kaçırırsan su bile zehirlenir.
1: Su bile
0: Böyle
1: zehirliyor
0: şeylerle
1: bizi.
0: karşılaşıyoruz. Evet.
1: Evet. Peki belli miktarda, uygun miktarda tüketildiği zaman gerçekten vücuda iyi gelen bir tarafı var mı
0: Evet,
1: balın?
0: kesinlikle. Yani bu balın vücudu zinde tutan yönü var.
1: Hı.
0: Yapılan deneysel çalışmalarda insanlar üzerinde herhangi bir ilaç şeklinde gelmemiş bir durumda ama yapılan çalışmalarda işte bu yerel halk tarafından işte bu çarpıntıyı engellediği, tansiyonu düşürdüğü, ağrı kesici yaptığı, mide ağrılarına, bağırsak ağrılarına iyi geldiği bir inanış var ve binlerce yıldır bu şekilde tüketiliyor. Biz bunlarla karşılaşıyoruz ve bu tüketimin tüketirken ki fazla bu kullanımdan sonra bize zehirlenme şekline gelen hastalarımız da oluyor.
1: Belli hastalıklarda, kanser hastalarında mesela bal tüketimi, şekerli ürünler tavsiye edilmiyor, değil mi? Yani bunu belirtmek lazım. Şifa ve güç kazandırıcı ürünler herkese uygun değil. Burada gene insanın kendi sağlık durumu çok önemli. Ne dersiniz bu konuda?
0: Ya şimdi ben kişisel görüşüm yani kanser hastası olsun diğer bir herhangi bir hastalık dediğiyle ilaç kullanılacaksa bu işi bir doktor veya da o konuda bir uzman kişinin tavsiyesi doğrultusunda tüketmek gerekir. Yani bu alternatif ya da tamamlayıcı tıp olarak kullanılan bu şeyler bu diğer gıdalar yani ilaçlardan hariç diğer gıdalar diğer besinler kullanılabiliyor ve bu artık ciddi olarak dünyada da gelişiyor.
1: Hı
0: Hızlı
1: hı.
0: gelişiyor, Türkiye'de de gelişiyor. Gene uzman kişiler tarafından dozu ve diğer hastalıklarla ilişkisi veya diğer kullanılan ilaçlarla ilişkisi göz önünde alınarak verilen tavsiyeler doğrultusunda tüketilmesi lazım. Kişisel herhangi bir uzman görüşü almadan, herhangi bir danışmadan kontrolsüz tüketimlerde biz zehirlenmelerle karşılaşabiliyoruz. Hatta hayati riskler bile oluşabiliyor. Yani sadece bal değil, diğer bir sürü organik ürünlerle de böyle şekilde zehirlenmeler veya işte yan etkilerle karşılaşabiliyoruz.
1: Evet, yani deli bal içinde böyle çok tehlikeli olabilecek zehirlenmeler söz konusu olabilir mi fazlasıyla tüketildiği takdirde? Kaşık kaşık yedik mesela
0: Tabii.
1: kahvaltıda.
0: Şimdi özellikle dediğim gibi bazı mevsimlerin, bazı yılların ballarında o zehir oranı yüksek oluyor. Mesela 2009 yılıydı hatırladım. O senenin ballarda çok ciddi oranda fazlaydı. Bu seneki ballarda da oranını daha ölçmedik ama onlarda da o yüksek olabilir. Çünkü ciddi olarak yani sayı olarak bize geliyor şeyden, zehirlenme vakaları. Orada da işte dediğim gibi yani onun eğer o seneki ballarda biliniyor. Çevrede işte bu seneki ballar zehirli dikkat edin gibi şeyler söylenir zaten yerel üreticiler tarafından. O zaman daha dikkatli olmak lazım. Normalde yani normal bu Karadeniz balı işte gerek kestane balı olsun gerek işte kumar balı olsun. Normalde birkaç kaşıktan falan herhangi bir zarar görmüyoruz. Yani insanlar onu tüketebiliyor. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyor. Ama dediğim gibi o seneki balda zehir oranı yüksekse bir çay kaşığı bile bazen zehirleyebiliyor. Bir de şu var, yerel insanların baldan yani Karadeniz insanların bu baldan zehirlenme oranının düşük olduğunu gözlemliyoruz. Belki hani uzun yıllar tüketimlerinden kaynaklanan bir vücut alışma söz konusu olabilir. Dışarıdan gelen misafirlerin zehirlenme oranları yani daha az tüketiminde dahi zehirlenme oranları yüksek olabiliyor.
1: Çok teşekkür ederiz değerli hocam.
0: Oldu.
1: Deli bal hakkında konuşmuş olduk. Tabii önemli bir yöresel değerdir sonuçta. Yani
0: Tabii.
1: dünyada da bir
0: Bence bu
1: ismi biliniyor.
0: Karadeniz'in marka değerlerinden biri.
1: Evet.
0: Yani dünyaca da bilmiyor,
1: Hı.
0: tanınmıyor. Bu bölgeye has bir ürün olduğu bilmiyor. Bunun işte alternatif tıp yani tamamlayıcı tıp alanındaki etkileri, yararları, rehası,

0: tadı biliniyor. Ama bir marka değerimiz. Bunun işte baldaki zehir miktarını işte onunla ilgili çalışmalarımız da var. Bizim de çalışmalarımız. Zehir miktarını ölçtüğümüz zaman işte bu biraz bundan az tüketin işte zehir miktarı şu kadar gibi tam net rakamları ortaya koyduğumuz zaman birkaç yıl içinde bu netleşir. Ondan sonra çok rahat tüketilme imkanını da bulacağız.
1: Kolaylıklar diliyoruz Sayın Hocam. Hoşçakalınız.

taşların, siz dağılın başların, ay kesme kesme taşların. Adamı öldürüyor nazlı yarın kaşları, o yar

Bir Karadeniz türküsünü Ümit Tokcan seslendirdi. Değerli dinleyenlerimiz, yaşadığımız şu dünyayı bilmemizi, tanımamızı sağlayan duyu organlarımızın her biri ayrı ayrı kıymetli. Renkleri, biçimleri ayırt etmemizi sağlayan gözlerimiz hem çok önemli organlarımız hem de insan güzelliğinin parçaları. Sevgilinin güzelliğinden söz edilirken gözlerinin güzelliğine değinilmeden geçilmez çoğu zaman. Ozanlar sevgiliyi ela gözlü, kara gözlü, kömür gözlü, ahu gözlü gibi sıfatlarla anarlar. O gözler bazen de sevdalının yüreğinde açılan yaralardan sorumludur. Bir halk türküsünde şöyle deniyor: gözleri fettan güzel, derde dert katan güzel, elinden nere gidem bize şer katan güzel. Programımız Haramiler topluluğundan dinleyeceğimiz şarkıyla devam ediyor. Ala gözlerini sevdiğim Dilber.

Değerli dinleyenler, Günaydın Türkiye programında bugün TRT Trabzon Radyosu'ndan seslendik size. Yapımcınız ben Yiğit Yavuz. Bizi dinleyen herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.

0: Bayram sofrası eksiksiz olunca güzel.
1: Annenin açtığı sıcak yufka, babanın gülen yüzü, kardeşlerin neşesi.
0: İşte tam da bu yüzden bayram yolculuğunda dikkatli olmak her zamankinden daha kıymetli.

0: Aklımda kalan satırlar.
1: Üniversite korosunda tanıştığı ve sonradan can dostu olduğu Neyzen Süleyman Erguner'in bir Ramazan günü Marmara lokalindeki koro çalışmalarından sonra "Yavaşça, hadi abdestini al, ikindi namazına Beyazıt Camii'ne gidelim, mukabele de dinleriz" demesi, Alaaddin Yavaşça'nın musiki dünyasına attığı önemli adımlardan birinin başlangıcıdır. Bundan sonrasını Alaaddin Yavaşça şöyle anlatıyor. Rahmetli Erguner'in söylediklerinden sonra kalkıp Beyazıt Camii'ne ikindi namazına gittik. Namazdan sonra mukabeleler başladı. Her köşede bir hafız mukabele okur. Bunların içerisinde tercih edilenler vardır, arananlar, beklenenler vardır. Biz böyle dolaşırken Saadettin Kaynak'la karşılaştık. Bir zamanlar Sultan Selim Camii'nin Saadettin Kaynak imamı iken Süleyman Erguner de müezzinliğini yapmış. Ondan dolayı yakınlıkları çok fazla. Saadettin Kaynak'a, "Bakın size birini tanıştıracağım. Kendisi tıp tahsil ediyor. Aynı zamanda da üniversite korosunda çalışıyor" dedi. Hoca memnun olduğunu söyledi ve böylece ben Saadettin Kaynak'la tanışmış oldum. Alaaddin Yavaşça'nın musiki hayatında, özellikle de bestekarlığında, Saadettin Kaynak'ın çok önemli ve çok özel bir yeri vardır. Çünkü ona verdiği manevi destekle yol gösterici fikirleri, Alaaddin Yavaşça'nın bestekarlığının bir bakıma yönünü belirlemiştir. Alaaddin Yavaşça yaptığı ilk eserini ve ondan sonrakileri hocası Saadettin Kaynak'a dinletip görüşlerini aldığı günleri şu sözleriyle anlatıyor. "Hocaya gidiş gelişlerimden birinde ilk yaptığım "Aşkın beni bak yıktı, harap eyledi ey mah" sözleriyle başlayan Hicaz şarkımı okudum. Beğendi. İyi olmuş ama bu biraz eski çerçevenin içerisinde kalmış. Şöyle birazcık silkin dedi. Daha sonraki günlerde "Ümitsiz bir aşka düştümü" okudum. "Bak

0: şarkı olmuş diyerek gerçek anlamda destek verdi bana. Hele Nerede O Günler Nerede'yi dinlediğinde gözlerinin içi gülerek ve çocuklar gibi sevinip çok şükür şimdi rahatladım. Artık gözüm arkada değil. Benim düşündüğüm musikiyi devam ettirecek, yaptığım eserleri sona erdirmeyecek bir bestekar kalıyor arkamda dedi. Aklımda kalan bu satırlar Hasan Oral Şen'in Alaaddin Yavaşça adlı kitabında. TRT Müzik Dairesi Başkanlığı yayınlarından.
1: Aklımda kalan satırlar. Cengiz Tünay'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Akıp Giderken bu sezonda yaşlı hakları ve mutlu yaşlılık konularıyla sizlerle. Sanat dünyasının duayenlerinin hayatından kesitlerin ve vatanımızın dört bir yanından örnek insan manzaralarının yer alacağı Hayat Akıp Giderken her Perşembe saat 21.05'te TRT Radyo 1'de.
2: Saat 7.30.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın değerli dinleyenler. 7.30 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Funda Akyol. Önce özetler. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan ahlaki sorunlar karşısında suskun kalınamayacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım dedi. İstinaf Mahkemesi'nin mutlak butlan kararıyla tedbiren Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, yeni dönen CHP'nin Meclis Grup Başkanı seçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump ve bölge ülke liderleriyle telekonferans yoluyla görüştü. ABD Başkanı Trump, İran'la anlaşmanın büyük ölçüde müzakere edildiğini ifade etti, kısa sürede sonuca ulaşılacağını söyledi. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gece boyunca saldırı düzenledi. ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray'a silahlı saldırı düzenlendi, saldırgan hayatını kaybetti. Şimdi ayrıntılar. Kemal Kılıçdaroğlu, mutlak butlan kararının ardından ilk kez kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan ahlaki sorunlar karşısında suskun kalınamayacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım dedi. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in Meclis Grup Başkanı olarak seçilmesini de Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun sözleriyle değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, Özel'in kendisini arayacağını söylediğini ancak aramadığını belirtti.
2: Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun. Ama Özgür Bey benimle görüşeceğini ifade etmişti. Şu ana kadar görüşme gerçekleşmedi. Umarım önümüzdeki günlerde veya bugün bir görüşme gerçekleşir. Kendisi arayacaktı. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Ahlaki değerleri olacak. Ahlaki değerleri. Bizim partiye çok eleştiri gelmiştir. Ama partinin ahlaki değerleriyle ilgili olarak bugüne kadar hiçbir eleştiri gelmemiştir. Şimdi geliyor. Bu ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım. Bu partiyi ahlaki sorunlarla karşı karşıya bırakmak, buna benzer bazı olaylar karşısında suskunluğumuzu sürdürmek artık doğru değil. Artık doğru değil.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde kapalı meclis grup toplantısı yapıldı. Özgür Özel, toplantıya katılan 96 milletvekilinden 95'inin oyuyla CHP Meclis Grup Başkanı olarak seçildi, bir oysa geçersiz sayıldı. Özgür Özel bir kez daha kurultayın en kısa zamanda yapılması gerektiğini söyledi. Özel bir kez telefonda konuştuğu Kemal Kılıçdaroğlu'yla ancak kurultay kararı alırsa yüz yüze görüşeceğini belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grup Başkanlığı görevine seçilen Özgür Özel, haftalık grup toplantılarımızı elbette ben yapacağım dedi.
3: Zaman geçirmeksiz.

0: kurultay kararının alınması gerekiyor. Ben dünkü telefon görüşmemizde kendisi en uygun zamanda kurultay yapalım demişti. Ben de en uygun zamanın en kısa zaman olduğu görüşümü ifade etmiştim kendisiyle. Bundan önce defalarca Sayın Kılıçdaroğlu'yla yüz yüze görüştüm. Büyük bir memnuniyetle o zaman yine görüşürüm. Ama 40 gün sonraki kurultay kararını, gazete ilanını okumam lazım. Ondan sonra 110 arkadaşımızın açık desteğiyle yeniden grup başkanı seçildim. Kurultayımız yapılana kadar grup başkanı olarak, kurultayımız yapıldıktan sonra da yeniden genel başkan ve grup başkanı olarak haftalık grup toplantılarımızı elbette ben yapacağım.
1: Özel kapalı grup toplantısının ardından parti meclisi toplantısına da başkanlık etti. CHP Genel Merkezi'nde bugün de il başkanlarıyla toplantı yapılacak. Gürsel Tekin, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanlığı'na seçilen Özgür Özel'e başarılar diledi. Tekin, Kılıçdaroğlu ve Özel bundan sonra birlikte çalışacaklar dedi. Kurultay tarihi için de tahminde bulunan Gürsel Tekin, bana göre 7-8 aydan önce olmaz diye konuştu.
2: Kendisine başarılar diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bundan sonraki süreçte Sayın Kılıçdaroğlu'yla Sayın Özgür Özel beraber çalışacaklar ve Türkiye'nin beklediği tablo da buydu. Bu kararı partimizin genel başkanı ve yönetimi alacak. Bana arkadaşımız tahminen ne olur, yani kişisel olarak benim deneyimimi, tecrübemi paylaştım. Bana göre dedim 7-8 aydan önce olmaz. Bu 7-8 ay sonra büyük olasılıkla yeni bir yapılaşma, yeni bir kongre, kurultay olabilir.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayında delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 7 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. CHP'de mutlak butlan kararının ardından yaşananlar siyasetin de gündeminde. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli gelişmeleri takip ettiklerini söyledi. Sağduyu çağrısı içeren açıklamasına atıfta bulunan Bahçeli, açıklamamı yaptım dedi. Partisinin siyaset ve liderlik okulunun sertifika töreninde konuşma yapan Bahçeli, devletle kavgaya tutuşanların yaptıkları siyaset değil ifadesini kullandı.
3: Bizim için siyaset kısa vadeli ve ucuz kişisel çıkarların dirsek dirseğe yarıştığı bir koşu pankuru değildir. Devletin temel yapısını hedef alanların, devlet ile kavgaya tutuşanların yaptıkları siyaset değil, olsa olsa faydacı bir etkinlik, anlamsız bir meşguliyettir.
1: Bölgesel anlamda tarihi kırılmaların yaşandığını belirten Devlet Bahçeli, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaşa işaret etti.
3: Bölgesel istikrarsızlık, jeopolitik çatallaşma, küresel kırılganlık göstermiştir ki Türkiye her daim güçlü olmalıdır. Bölgemizde kaos, çatışma ya da savaş istemiyoruz.
1: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinin tarihi bir sorumluluk olduğunu da belirtti. Terörsüz Türkiye, Türk milletinin kardeşlik projesidir dedi.
3: Terörsüz Türkiye, gelecek nesillerimizin huzuru ve refahı adına alınmış tarihi bir sorumluluktur. 21. yüzyılın Türk ve Türkiye yüzyılı olabilmesinin en temel şartı elbette ki kendi içimizden bir ve bütün olmayı başarmaktır. Bunun için ortaya koyduğumuz öncelikli hedef de terörsüz Türkiye'dir. Terörsüz Türkiye, Türk milletinin kardeşlik projesidir. Terörsüz Türkiye, bölgesel çatışmalar ve zamanın ruhunu okuyan bir devlet politikasıdır. Bu politika hem siyasi hem ahlaki hem de gelecek nesillerimize karşı tarihi bir sorumluluktur. Bu düşünceyle kararlar almalı, kendimizi değil milletimizin huzurunu, refahını rehber edinmeyi.
1: ABD, İran savaşının sona ermesi için müzakereler sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump ve bölge ülke liderleriyle telekonferans yoluyla

0: görüştü. Görüşmede savaşın diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğinin altı çizildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında yürütülen müzakereler konusundaki diplomasi trafiği sürüyor. Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman el-Sani ve Pakistanlı arabulucularla telefon görüşmelerinde bulundu. Görüşmelerde Washington'la Tahran arasında yürütülen müzakerelerdeki durum değerlendirildi. Diplomasi trafiğinin dikkat çeken ayrıntısı zamanlaması oldu. Katarlı yetkililer Tahran'da İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bir araya geldi. Bu temasların hemen ardından aynı gün Hakan Fidan'ın Katar ve Pakistanlı yetkililerle görüşmesi bölgesel diplomasi trafiğini hızlandırdı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden müzakerelere dair açıklamada bulundu. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil birçok liderle anlaşmaya dair görüşmeler gerçekleştirdiğini bildirdi. Trump, İran'la anlaşmanın büyük ölçüde müzakere edildiğini ifade etti. ABD Başkanı, anlaşmanın son detayları şu anda görüşülüyor ve yakında duyurulacak. Anlaşmanın birçok diğer unsuru yanında Hürmüz Boğazı açılacak ifadelerini kullandı. İran Devlet Televizyonu, yetkililere dayandırdığı haberinde ABD ile anlaşmanın çerçeve metni konusunda son aşamada olunduğunu bildirdi. Diğer yandan İran Dışişleri Bakanlığı ve müzakere heyeti sözcüsü İsmail Bekai, görüşmelere ilişkin anlaşmaya hem çok uzak hem de çok yakınız dedi. Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü DEAŞ'a sınır ötesinde operasyon düzenledi. Suriye İstihbarat Servisi ile koordineli olarak gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi 10 terörist yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Teröristlerin Türkiye'de gerçekleştirilen birçok terör eylemi içerisinde yer aldığı belirlendi. Yakalanan 10 DEAŞ'lı teröristten birinin 2015 yılında 109 kişinin hayatını kaybettiği Ankara Garı saldırısının failleriyle bağlantılı olduğu da ortaya çıktı. Kırmızı bültenle aranmakta olan teröristlerden 9'unun tutuklandığı, bir teröristin gözaltı sürecinin ise uzatıldığı belirtildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Aile Haftası kutlamalarını Sivas'ta başlattı. Aile kurumuna yönelik tehditlere karşı mücadeleye devam mesajını veren Göktaş, aile ve nüfus 10 yılı vizyonuyla Türkiye'nin nüfus yapısını koruyan adımlar atılacağını söyledi.
1: Aile kurumuna karşı söylem ve eylem geliştiren küresel tehditlere karşı mücadelemizi de kararlılıkla sürdürüyoruz. Çocukları yük gören, aile değerlerini hedef gösteren ve aile birlikteliğini küçümseyen her türlü ideolojinin karşısındayız. Bugün aileyi güçlendirmek demek, yarının üretken, sorumluluk sahibi, köklerine bağlı nesillerini yetiştirmek demektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği aile ve nüfus 10 yılı ile bu güçlü zemini daha ileri taşıyoruz. Aileyi merkeze alan devlet irademizi yeni bir safhaya yükseltiyoruz. Bu adımla nüfus yapımızı koruyan, kuşaklar arası devamlılığımızı güçlendiren ve Türkiye'nin gelecek yüzyılına yön veren büyük bir milli vizyonu kararlılıkta hayata geçireceğiz.
0: İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından TRT World'ün New York Festivals ve Telly Awards'da toplam 17 ödüle layık görülmesiyle ilgili tebrik mesajı paylaştı. Duran, ülkemizin sesini, tezlerini ve vicdani duruşunu dünyaya güçlü şekilde taşıyan TRT ailesini gönülden tebrik ediyorum, dedi. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırıyor. Gazze'deki çeşitli yerlere düzenlenen saldırılarda 5 Filistinli daha katledildi. Gazze şeridinin orta kesimindeki Nuseirat mülteci kampı bir kez daha İsrail'in hedefi oldu. Kamp bombalandı, bazı evler yıkıldı. Soykırımcı İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da da zulme devam ediyor. Ramallah kentinde iki çocuğu gözaltına alan İsrail güçleri Cenin'de bir düğünü basarak damadı götürdü. Katliamcı İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını da sürdürüyor. Son saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti. Hava saldırılarında Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde bir ev

hedef alındı. Katliamcı İsrail güçleri Nebatiye kentine de hava saldırıları düzenledi. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gece boyunca saldırı düzenledi. Füzeler ve insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen saldırıların yaşandığı anlarda TRT Haber ekibi sahadaydı. O anlar an be an kaydedildi. Saldırının ardından Ukraynalılar sığınaklara ve metrolara sığındı. Saldırının seyir füzeleri ve İHA'larla yapıldığı öğrenildi. Rusya'nın Oreshnik tipi balistik füzeleri kullandığı öne sürüldü. ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray'a silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganın polis kontrol noktasına ateş açtığı anlarda Beyaz Saray'ın bahçesinde yaşanan panik canlı yayına yansıdı. Olayın kontrol altına alındığı açıklandı. Saldırgan hayatını kaybetti. Adana'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Açıklama Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapıldı. Gece 4.26'da merkezi Sayınbeyli ilçesi olan sarsıntının büyüklüğü 4,9 olarak ölçüldü. Deprem yerin 8.6 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Sağlık, AFAD ve güvenlik ekipleri sahada tarama faaliyetlerini sürdürüyor. Adana çevresindeki iller de sarsıntıyı hissetti. Şimdi dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan ahlaki sorunlar karşısında suskun kalınamayacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım dedi. İstinaf Mahkemesi'nin mutlak butlan kararıyla tedbiren Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, yeniden CHP'nin Meclis Grup Başkanı seçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump ve bölge ülke liderleriyle telekonferans yoluyla görüştü. ABD Başkanı Trump, İran'la anlaşmanın büyük ölçüde müzakere edildiğini ifade etti, kısa sürede sonuca ulaşılacağını söyledi. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gece boyunca saldırı düzenledi. ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray'a silahlı saldırı düzenlendi, saldırgan hayatını kaybetti. Spor. A Milli Futbol Takımı 2026 Dünya Kupası hazırlıklarını sürdürdü. Ay Yıldızlar'da önceki idmanda yer almayan Yusuf Akçiçek ve Mert Günok takıma dahil oldu. Kerem Aktürkoğlu ise yarı sahada yapılan çift kale maçta sakatlık yaşadı ve çalışmayı tamamlayamadı. Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkanlığa seçildi. Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurula tek aday olarak giren Özbek, 2079 üyenin oy kullandığı seçimde 1780 oyla dördüncü kez Galatasaray başkanı oldu. Trendyol Süper Lig'e çıkacak son takım bugün belli olacak. Playoff final maçında Esenler Erokspor'la Arca Çorum Futbol Kulübü karşı karşıya gelecek. Saat 19'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Okçuluk'ta yılın en önemli turnuvası olan Avrupa Şampiyonası'nda finaller başladı. Antalya'da düzenlenen finallerin ilk gününde Makaralı Yay kategorisinde sporcularımız 2 altın ve 1 bronz madalya kazandı. Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonası'nda milli karatecilerimiz ilk gün 2 altın ve 2 gümüş madalya kazandı. Euroleague'de şampiyon bugün Atina'da belli olacak. Olympiakos ve Real Madrid kupayı almak için karşı karşıya gelecek. Final maçı saat 21'de başlayacak.

0: Hava durumu.
1: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Bursa, Bilecik, Muş, Bitlis, Van, Şırnak ve Sivri çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı yurdun batı kıyılarında mevsim normalleri civarında.

0: Diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredecek. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara, Konya, Eskişehir ve Trabzon 19, İstanbul 21, Bursa, Çanakkale ve Gaziantep 22, İzmir 27, Aydın 28, Antalya, Adana ve Diyarbakır 24, Samsun 20, Erzurum 13 ve Van 16 derece.
1: Yol durumu.
0: Of, Çaykara, Bayburt yolu Soğanlı geçidinin ilk 9 kilometresiyle 49 ile 69. kilometreleri kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapalı. Muğla Denizli yolunun 2 ile 11 ve 17 ile 22. kilometreleri arasında yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Afyonkarahisar-Uşak yolunun Afyonkarahisar Otogar kavşağında yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Güvenli yolculuk.
3: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Güvenli yolculuk programında amacımız trafik içinde yer alan herkesin can güvenliğini arttırmak. Kış aylarında özellikle sabah saatlerinde sürüşü etkilen ciddi bir risk oluşuyor. Sis. Tüm araçlarda arka sis farı olması zorunludur. Ancak ön sis farları zorunlu değildir. Ön sis farları genellikle aksesuar veya ek bir paket içinde satılmaktadır. Ancak arka sis farları zorunludur. Arka sis farının amacı sizi takip eden sürücülere pozisyonunuzu net bir şekilde göstermektir. Arka sis farı genellikle aracınızın sol tarafında yer alır. Bu farın parlaklık seviyesi fren lambası ile aynıdır. Arka sis farı tuşunu tarif etmek istiyorum. Far sembolü, sağa doğru giden 3 düz çizgi ve bu çizgilerin üzerinden aşağı yönde geçen dalga şekli. Sis farlarını kanunen sadece görüş alanının kısıtlandığı koşullarda kullanabilirsiniz. Arka sis farınızı normal sürüş koşullarında yakarsanız, arkanızdan gelen sürücülerin gözlerini alırsınız ve tehlike yaratırsınız. Ön sis farınız yoksa, sisli hava koşullarında kısa farlarınızı kullanarak hemen hemen aynı etkiyi yaratabilirsiniz. Birçok sürücü sis farlarının kullanımına hakim değildir. Tavsiyem, aracınız park halindeyken sis farınızı yakmanız ve aracın etrafında yürüyerek bunların çalışıp çalışmadığını kontrol etmeniz. Güvenli yolculuklar.
2: Güvenli yolculuk.

0: Bayram, sevdiklerine kavuşmanın en güzel bahanesi.
1: Ama yolculuğun güzelliği güvenle varınca anlam kazanıyor.
0: Direksiyon başında biraz daha dikkat, biraz daha sabır.
1: Sevdikleriniz sizi bekliyor.
2: Gündem hafta sonu.
3: Günaydın. Gündem hafta sonu programından selamlıyoruz sizleri sevgili dinleyicilerimiz. 24 Mayıs Pazar günündeyiz. Programı sizler için program yapımcımız Melek Baysal hazırladı. Teknik yönetmenimiz Ertuğrul Kaya sesimizi ulaştırıyor. Mikrofonda da ben Büşra Tayirdam yer alıyorum. Saat 9'a kadar beraber olacağız. Dünya gündemiyle başlayacağız. Her pazar günü sizlerle buluşmamızda bu şekilde ilerliyoruz. Akabinde yine dünya gündeminde toplumsal anlamda öne çıkan ilginç başlıkları konuğumuz bizler için derliyor. Yine bu noktada devam edeceğiz. Dünya bu hafta ne konuştu köşesinde. Daha sonrasında yapay zekayı konuşuyoruz. Günlük hayatta yapay zeka kullanımlarını detaylandırıyoruz. Bu hafta da ilginç başlıklar olacak. Son bölümde de pazar gününe ayrıca yakışan kültür sanat haberleri yine değineceğimiz bir diğer konu başlığı olacak. Tüm bu başlıklara geçmeden önce gazete manşetlerine bir bakalım.

İlk gazetemiz Hürriyet gazetesi. Kurultay düellosu manşetini görüyoruz. CHP'de özellikle Kılıçdaroğlu arasında savaş, karşı atak ve hamlelerle devam ediyor. İki cephe arasındaki en önemli mücadele alanı kurultay, özel 40 günü telaffuz ederken Kılıçdaroğlu cephesinden 3 ila 7 ay sonrası işaret edildi. Özel dün milletvekillerin oylamasıyla CHP Grup Başkanı olarak seçildi. Bu seçimde Özel CHP'nin meclisteki genel başkanı haline geldi. Özel kurultay konusunda herkesin istediği tek şey var. O da kurultayın en kısa sürede yapılması. Bu da 40 gün gibi bir süredir dedi. Özel'in cephesi 40 gün istemezse karşı atağa kalkacak. İlk iş olarak da kurultay delegelerinden imza toplanacak. Bir şartla yüz yüze görüşürüm. Özel Kılıçdaroğlu'yla yüz yüze görüşüp görüşmeyeceğini soran gazetecilere yanıt verdi. Böyle bir görüşme için şartının olduğunu belirten Özel, "Elbette önceki genel başkanımızla yüz yüze de görüşürüz, oturur sohbet de ederiz ama burada gazetede kurultay kararının ilanı okuduktan sonra" dedi. Özel bu süreçte Kılıçdaroğlu'yla temasların tarafların belirleyeceği isimler üzerinden yürüyeceğini söyledi. Kaçağı tüf tüf timi. Bursa'da kaçan kurbanlıkları yakalamak için özel tim kuruldu. Tim kaçan kurbanlıklarla agresifleşen hayvanları tüf tüf adı verilen borulardan bir iğnelerle fırlatacakları sakinleştirici bu hayvanları yakalamalarına yardımcı olacak denilmiş. Bir diğer gazetemize bakalım hemen. Akşam gazetesi. Gülistan'ın ablası akşama konuştu, çember kapanıyor. Gülistan'ın ablası Aygül Doku, firari Umut Aktaş'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde yakalanmasının ardından cinayetle bağlantılı şüphelilere seslendi. Tüm faili meçhul dosyalarının önünü açtığını dile getiren abla Doku, "Hala dışarıda olanlara sesleniyorum, sizi de biliyoruz, sıra sizde, çember daralmadı, çember kapanıyor" diye konuştu. Türk Devleti'nden kaçış yok. İçişleri Bakanı Çiftçi, Altaş'ın yakalanmasıyla ilgili paylaşımında "Cezasızlık algısını bitireceğiz" mesajını verdi ve "iade süreci başladı" dedi. Bu Türkiye'nin suçla mücadelede ulaştığı küresel kapasitesinin bir göstergesidir. Artık hiçbir suçlu zamana ya da sınırlara güvenerek kaçamayacak. Gar failleri Suriye'de paketlendi. MİT aralarında 2015'teki Ankara Garı saldırısının failleriyle irtibatlı Ömer Deniz Dündar'ın da bulunduğu ve kırmızı bültenle aranan 10 DAEŞ'li teröristi Suriye'de yakalayarak Türkiye'ye getirdi. Dorukhan cinayetinde 23 kişiye tutuklama. İzmir'deki bir şantiyede 8 yıl önce ölü bulunan Dorukhan Büyükışık soruşturması ile ilgili gözaltına alınan 23 şüpheli tutuklandı. Ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partiyi ahlaki sorunlarla karşı karşıya bırakamayız dedi. Hileli kurultaya 9 tutuklama. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin soruşturmada Veli Ağbaba'nın şoförü dahil 9 kişi tutuklandı denilmiş. Mutlak butlanı kabullendi. Mutlak butlanla CHP Meclis Grup Başkanı statüsüne dönen Özgür Özel, güç gösterisi için milletvekilleriyle yeniden genel merkezde oylama yaptı deniliyor. Oylamaya 138 vekilden 96'sı katıldı, Özel 95 oy aldı. Ancak iç düzeye göre grup toplantısı mecliste yapılabiliyor, bu da oylamayı geçersiz kılıyor denilmiş. Yine bir diğer gazetemize bakalım hemen. Yeni Şafak gazetesi CHP'de büyük temizlik manşetine yer vermiş bugün. A takımı yenileniyor. Yeni Şafak'ın edindiği bilgiye göre Kılıçdaroğlu önce partinin A takımı olan Merkez Yönetim Kurulu'nu yeniden şekillendirecek. Harcamalar incelenecek. Etik ve Yolsuzluk Kurulu kurulacak. Haklarında yolsuzluk, rüşvet, irtikaf ve usulsüzlük iddiaları bulunan partililer disipline sevk edilecek. Özgür Özel ve ekibinin özellikle son iki ayda bazı evrakları, dijital belgeleri ve kamera kayıtlarını sildiği öne sürülmüştü. Bu iddiaların da üzerine gidilecek. CHP Genel Merkezi'ndeki kaşe, mühür, resmi evrak ve defter kayıtları
incelemeye alınacak. Diplomayı Bilgi'den alacaklar. Sahipleri hakkındaki kaçakçılık ve kara para aklama soruşturmaları nedeniyle faaliyet izni iptal edilen İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde akademik takvim işlemeye devam edecek. Final sınavları 8-21 Haziran arasında yapılacak. Öğrenciler diplomalarını Bilgi Üniversitesi'nden alacak. Yine bir diğer gazetemize de bakalım. Milliyet gazetesi kurultay satrancı manşetine yer vermiş. Yine Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin en az bir yılda, Özel'in ise 40 gün içinde kurultay dediği mesajı ayrıntılarda yer almakta. Erdoğan'la Trump görüştü. Anlaşmada sona doğru. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bölge ülkelerinin liderleriyle İran'a yürütülen müzakere sürecini görüştü. Nihai hale getirilmek üzere İran'la büyük oranda bir anlaşmaya varıldığını açıklayan Trump, anlaşmanın son unsurları, detayları şu anda tartışılıyor, kısa süre içinde duyurulacak dedi. İranlı yetkililer de anlaşmanın çerçeve metninin son aşamada olduğunu bildirdi. Senegal semalarında Türk izi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Somali modeliyle başlayan Afrika ülkelerinin ortalarına yönelik eğitimle teknik destek, kapasite artırma faaliyetlerine Senegal de eklendi. Türkiye'nin Afrika'daki savunma işbirliği, deniz güvenliği, bölgesel istikrarına katkı faaliyetleri kapsamında Senegal'de konuşlu deniz karakol unsurlarının görevleri kesintisiz olarak sürüyor. Bayram göçü başladı. Yaklaşık 1,5 milyon kişinin seyahatte olacağı tatil döneminde yolculuklar önceki gün başladı. Dün ana arterler, köprü bağlantı yollarında uzun araç kuyrukları oluştu. İstanbul'da bazı noktalarda dün ve önceki gece trafik yoğunluğu yaşandı ama ilk günün bilançosunda da ne yazık ki 14 ölü yaşandığında yer verilmiş gazetede. Böylelikle gazete turumuzun sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Bir şarkıyla devam edeceğiz.

Sevgili dinleyicilerimiz, gündem hafta sonu programına tekrar hoş geldiniz. Birlikteliğimize uluslararası sahadaki gelişmeleri takip ederek devam edeceğiz. Her hafta dünya gündemini birlikte yorumladığımız, yorumlarına başvurduğumuz daha doğrusu hocamız Ardahan Üniversitesi'nden Doktor Niyazi İpek.

0: ortak projeler geliştirerek genç kuşakları da yakınlaştırmaya yönelik bazı adımlar atmaktalar. Böyle olsa dahi yine de istenilen bir oranda işbirliği sağlandı mı sağlanmadı mı, bunun da bazı ayrımları var. Birazdan değiniriz zannediyorum bu konuya. Özellikle Sibirya'nın gücü 2 ile alakalı olarak da Rusya'nın tam istediğini alamadığına yönelik başlıklar da çıktı. Bir Avrupa'dan kaybettiği enerji ile alakalı kapasitesini Çin'de doldurmaya çalışan Rusya profili için. Siz bu buluşmayla ilgili nasıl bir gözleme sahipsiniz? Neler kazandırıyor? Çin'in böyle önemli devletleri ağırlaması, biraz daha merkez ülke konumuna getirdi başlıklarını ön plana çıkartabilir mi? Hala bununla ilgili bir şüpheler de var gibi de duruyor. Özellikle de masada karar alıcı, uluslararası savaş meselelerinde bir pozisyon üstlenmemesinin getirdiği bir sebep de zannediyorum. Nereden bakarsınız konuya?
1: Şimdi son dönemlerde böyle üst düzey misafirler ağırlayınca biz doğal olarak Çin acaba uluslararası ilişkiler sisteminin merkezine yaklaştı mı diye düşünmekte elbette haklıyız. Bunun göstergeleri de var. Bu konuda henüz acele etmememiz gerektiğini gösteren ifadeler veya göstergeler de var. Dolayısıyla temkinli olmak elbette ki yarar var. Ve Çin hakkında tabii uzman hocaların değerlendirmelerini takip ettiğimizde şunu söylemek lazım. Temkin henüz şu aşamada bizim doğru pozisyonumuzu ifade edecek. Ancak son Putin'in ziyaretini değerlendirdiğimizde Rusya'da gündem olduğu bizde ve küresel dünya basınında oldukça geniş yer aldı. Ancak bu çok ciddi bir rutin. Nasıl bir rutin? Xi Jinping'in 2013'te seçilmesinden sonra 40'tan fazla kez bir araya gelmiş liderler. Mesela Putin'in bu ziyareti de Çin'e yapılan 25. ziyaretmiş diye ben okudum. Dolayısıyla böyle üst düzeyde ve bu denli sık görüşme bize bu iki ülke arasındaki ilişkinin sıradan iki ülke arasındaki ilişkilerin daha fazlasını ifade ettiğini söylemeli. Bunu söylerken esasında bizi destekleyen bazı şeyler de var. Bunun üzerine değinelim izin verirseniz.
0: Lütfen buyurun.
1: Her şeyden önce Putin şunu söyledi. Gitmeden henüz daha. Dedi ki sınırsız potansiyeli ortaya çıkarmak için karşılıklı üst düzey toplantılar önemli. Tamam. Burada önemli olan vurgu şu. Sınırsız potansiyel. Demek ki bu iki ülke arasında her ikisinin de öngördüğü ve her ikisinin de benzer ifadelerle dile getirdiği bir potansiyel var. Peki bu potansiyelin ne olduğunu biz düşündüğümüzde elbette ki iki ülkenin karşılıklı tamamlayıcı olduğunu söylüyoruz. Siz sorunuzu da çok isabetli bir şekilde ifade ettiniz. Çin çok büyük bir enerji tüketicisi. Rusya ise bunun üreticisi. Ancak Rusya pazarları da kontrol edebilen ya da pazar güvenliği de hassasiyetle takip eden bir ülke. Dolayısıyla Çin burada Avrupa'nın boşaltmış olduğu yeri dolduracak mı diye düşünürken Putin'in çok istediği şeylerden birisi yeni bir boru hattının, buna Sibirya gücü 2 diyorlar çünkü daha önce böyle bir boru hattı inşa edildi ve Çin çok uzun vadeli büyük bir enerji alımı anlaşması imzaladı Rusya'yla. Buna yeni bir tane eklemek Rusya'nın çok istediği bir şey. Hem enerjiden gelir elde etmek hem de bu pazarı boş bırakmamak çok önemli. Ancak iki ülke toplantıdan sonra bir bildiri yayınladı. Bu bildiride çok önemli bir ifade var. Diyor ki yeni tip dünya düzeni söylemi. Her ikisinin de kabul ettiği bildirinin altına imza attığı ifadeler bunlar. Biz şunu çok iyi biliyoruz. 90'lı yıllarda Rusya ve Çin zaten dünyanın çok kutuplu olması için beraber çalışacağına dair bir anlaşma imzaladı. Son iki yıllarda dostluk anlaşması imzaladı. Peki bu niye önemli? Soğuk Savaş döneminde bunlar ideolojik partner olsa dahi, ikisi de komünist olsa dahi, düzeltiyorum cümlemi, ideolojik olarak ayrışmışlardı. Rekabet ve çekişme halindelerdi. Ancak 90'lı yıllar bize bir şey gösterdi. ABD'nin tekliğine karşı her iki ülkede pozisyon aldı. Çünkü bundan olumsuz şekilde etkileniyorlardı. Demek ki bizim karşımızda son hafta çok gündeme gelen Rusya ve Çin yakınlaşmasının bir anlamı var. ABD tekliğine karşı meydan okumak. Tamam, tamamlayıcı ilişkiler var. Ekonomik olarak da politik olarak da bunu da kabul ettik. Ancak bir şey var Büşra Hanım. Şimdi dedik ya, dediniz ya Çin merkeze yaklaşıyor mu? Çin'in merkeze yaklaşması demek diğer ülkelerle ilişkilerinde bir dengenin, karşılıklı çıkarın daimi olması.

0: olması gerek demektir. Ancak Rusya ile ilişkilerde asimetrik bir ortaklık söz konusu iktisadi olarak. Mesela ikisi arasındaki ticaretin 240 milyar dolar seviyesinde olduğu işte bu yıllarda bu büyük ölçüde Rusya'nın aleyhine. Çok ciddi olarak enerji satıyor Çin'e, evet, ama bunun karşılığında katma değeri çok yüksek ürünler alıyor. Yani Çin'in, hep ifade ediyoruz, Çin kalitesi işte ne olacak ki dediğimiz ürünler pazarı artık geride kaldı. Bugün Çin son derece teknolojik, katma değeri yüksek ürünler satabiliyor. Dolayısıyla ABD'nin üstünlüğüne karşı çıkma noktasında bir araya gelen ve her ikisi için de fayda sağlayan bu ilişkilerde Rusya ekonomik olarak dezavantajlı pozisyonda. Ancak kendi açısından enerji satabildiği için ve bundan ciddi gelir elde edebildiği için çok kritik bir partner. Değil mi? Burada önemli bir başka şey daha var. Biz uluslararası ilişkilerde devletlerin partner olduğunu, işbirliği içinde olduğunu, müttefik olduğunu ifade ederken genelde anlaşmalara yaslanırız. Deriz ki bu iki ülke arasında bu hukuken bir metin altına alınmıştır. Ancak nevi şahsına münasır bir ilişki var Rusya ve Çin arasında. Bu da müttefikliğin, yakınlığın ya da her ne derseniz, nasıl tarif ederseniz edin, bu imza altına alınmış değil. Yani sadece bir dostluk anlaşması var. Demek ki biz başka bir yere daha bakmalıyız. Liderlik faktörü her iki ülke içinde ilişkilerin çok temel bir dinamiği. Yani Putin'in Rusya'daki bütün devlet mekanizmasını kontrol edebiliyor olmasının yanında, Xi Jinping'in de Çin'deki devlet süreçlerini kontrol edebiliyor olması, iki lider arasındaki kişisel diyaloğun devlet düzeyine yansıyabilmesi demektir. Bu nedenle bu ziyaret esasında boşuna takip edilen ya da sembolik bir ziyaret değil. Çünkü ortak meseleler konuşuluyor. İlan edilen bildirinin yanında ilan edilmeyen ancak anlaşma altına alındığı pratik politikayla anlaşılan gelişmeler var. Mesela bakın, bunun yansıması İran'da oldu. Bunun hemen yansıması Ukrayna'da oldu. Hemen peşinden ABD dedi ki ben Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerden çekiliyorum. Belki sorarsınız, belki sorularınıza vardır ya da yoktur ama İran konusunda da müzakereler sürecek mi, baltalanacak mı, tamamlanacak mı noktasına geldi. Hemen bunun peşindeki gelişmelerle. Dolayısıyla biz Putin'in Çin ziyaretine oldukça önem atfediyoruz. Ama şöyle, bu iki ülke arasındaki bir rutindir. Kayda değer bir rutindir.
1: Peki Rusya'nın kendi sahasına döndüğümüzde de burada da Belarus'la bir tatbikat düzenliyordu ve nükleer kuvvetlerinin hazırlık seviyesini test etmeyi amaçladıklarını duyurdular. Şimdi nükleer caydırıcılık kapasitesini her defasında öne sürüyoruz ya. Bunu daha mı görünür kılmayı hedefledi sizce, yoksa yine sahasında bir Ukrayna savaşı devam ediyor. Rusya'ya yönelik de İHA saldırılarını artırmıştı Ukrayna. NATO ülkeleri Ukrayna'ya yönelik askeri desteğini genişletmeye dair söylemlerini de arttırdı. Bununla ilgili bir zamanlama da mı söz konusu? Böyle bir atmosferde de bu ziyaretler gerçekleşti ama yine bir nükleer başlık karşımıza çıktı. Caydırıcılıkla ilgili bu görsel tablo bize ne söylüyor?
0: Şimdi ben bu tatbikat haberini takip ederken birkaç şey düşündüm. Bunlardan birisi Belarus'un dahil olması buna. Dahil olması ama şöyle, ayrı bir ülke gibi değil de nükleer silahların kullanıldığı senaryoda emir veren, yöneten, koordine eden Rus birliklerinin içinde yer alır gibi bir görünüm var. Yani askeri uzmanların değerlendirmesi elbette farklılaşabilir ancak biz Rusya'nın Belarus'la çok ciddi bir koordinasyon içinde olduğunu gözlemliyoruz. İkinci nokta, çok büyük çaplı ve geniş katılımlı, yani kendi birlikleri açısından söylüyorum, çok geniş katılımlı bir tatbikattı. Şimdi kendileri o özel operasyon diyor ama Ukrayna ile yapılan savaşta buna paralel, buna eş güdüm olarak böyle bir tatbikatı yapabiliyor olması Rusya'nın esasında askeri kapasitesini sergilemek arzusunu gösteriyor. Bu bir. İki, bana sorarsanız bu Rusya'nın stratejik sabrının artık bittiğini, sona çok yaklaştığını gösteriyor. Şimdi Rusya çalışanlar ya da Rusya'da olanlar, Rusya'da bulunanlar birazcık akademiyle ya da işte siyasetle biraz teması olanlar şunu çok iyi biliyor. Rusya artık çok ciddi bir hamle yapmak arzusunda. Ne demek istiyorum? Çünkü Ukrayna ciddi bir insansız hava, insansız

0: silah teknolojisi kullanmayı öğrendi ve üretmeyi de öğreniyor. Ve Rusya'nın derinliklerine kadar operasyon yapabiliyor. İşte haberleri de düşüyor, takip ediyoruz. Rusya'da havaalanlarının kilitlendiğini, çalışmadığını, uçak seferlerinin iptal edildiğini ve havaalanlarına krizler yaşandığını görüyoruz. Çünkü yüzlerce drone önleniyor ama bir iki tanesi mutlaka düşüyor, patlıyor. Bu da aslında bütün hava ulaşımını etkiliyor. Şimdi böyle bir Ukrayna karşısında ABD'nin İran'da patinaja düştüğü bir durumda, Çin'le aralarındaki ittifakın, müttefikliğin ya da dostluğun kayda değer sonuçlar ürettiği bir konjonktürde baktığımızda, buna Avrupa Birliği'nin aktörlük olarak çok zayıf bir profil izlediğini de eklediğimizde, ben aslında risk alıp şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ukrayna'da Rusya'nın yakın bir gelecekte çok büyük bir kuvvet kullanımına şahit olabiliriz. Ve oradaki savaşı bu yolla nihai olarak tamamlayacağını bekleyebiliriz diye değerlendiriyorum. Son bir şey daha ekleyeyim. START'ın yeniden imzalanmadığını değerlendirmiştik sizinle. Nükleer silahların sınırlandırılması anlaşmasının, evet, ABD ve Rusya arasında. Bu bize şunu gösteriyor. Evet, caydırıcılık, nükleer caydırıcılık var ve bu oldukça işleyen bir mekanizma. Ancak bunun bugün artık sınırı yok Rusya içinde, ABD içinde. Dolayısıyla bu zayıflık olarak da değerlendirilebilir Rusya açısından. Çünkü kullanabileceği son araç bu, en büyük araç bu ve ikide bir sergilenmesi arada başka araçların acaba zayıf mı kaldığı sorusunu gündeme getirir. Haklı bir soru. Ancak nükleer, bunu bir kamu spotu gibi de değerlendirmek mümkün. Nükleer asla ama asla kullanılmasını umarım ki hiç konuşmayız.
1: Evet.
0: Ve hiç de başımıza gelmez. Dünyanın başına gelmez umarım.
1: Ukrayna bu savaşın farklı zaman dilimlerinde bazı iddiayı da öne atıyor. Özellikle Rusya'nın Moldova bölgesine de bir müdahalede bulunabilme ihtimalinin çok güçlü olduğunu, bir darbe planladığını hatta öne sürdüğü zamanlar oldu. Tabii burada da taraflar arasında Transnistria tarafıyla ilgili gerilimler var. Rusya burada ağırlığını korumak istiyor. Şimdi tekrar bununla ilgili bu bölgede yaşayan Rus vatandaşlarına, daha doğrusu Rus vatandaşlığını almayı kolaylaştıracak bir yasayla, bir teşvikle geldi. Zaman zaman seçimleriyle ilgili de burada yine kendini hissettiriyor. Dünya tarafından tanınan bir bölge olmamasına da rağmen. Moldova'da zaten Ukrayna Savaşı'nın başladığı dönemlerde de hemen bir AB'ye üyelik başvurusu da yaptı. Daha sonra adaylık statüsü aldı. 2028'de de bitmesi bekleniyor. Gerçi AB'ye üyelik konusunda gerek Ukrayna'nın gerek Moldova'nın atacağı adımlarla ilgili Rusya'dan çok büyük sesler zaten çıkmıyor. NATO ile ilgili konularda daha çok bu gerginliği konuşuyoruz ama Transnistria'da kayar mı bu konu? Yeni bir Ukrayna meselesi gibi bu bölgeyi de konuşur muyuz söylemlerini biz geçen sene farklı programlarımızda da çok tartıştık. Bugün nasıl öngörüyorsunuz? Az önceki kullandığınız cümleler gerçekten çok ciddi bir boyuta da işaret ediyor. Risk alacağım dedikten sonraki ifade ettiğiniz noktalar. Bunun devamlılığı ile ilgili tarafta çok da iyimser bir tabloda karşımızda yokmuş gibi de karşımıza çıkabilir. Neler söylersiniz?
0: Şimdi Ukrayna'nın eleştiri zemini oldukça haklı. Tezi şu, bölgede Rus vatandaşlığı dağıtarak yarın ben Rus vatandaşlarımı korumak üzere operasyon düzenliyorum diyecektir savı Ukrayna açısından. Haksız bir sav değil. Rusya açısından bunun örnekleri var. Gürcistan, hemen yanı başımızdaki Gürcistan'da iki defa böyle bir şey yaşandı. Bölgeye Rus vatandaşlığı verildi bölgedeki insanlara ve sonraki süreçte ben vatandaşlarımı dünyanın neresinde olursa olsun koruyacağım yaklaşımıyla bir askeri operasyon izledi onu. Ukrayna'da keza öyle. Peki Moldova için böyle bir risk var mı? Elbette ki var. Şimdi bölgede Dinyester bölgesinde, Transdinyester'de 450-500 bin kişilik bir nüfusu var ve yarısına yakını zaten Rus vatandaşı esasında bölge. Hatta şöyle söyleyelim, bölgeyi ziyaret edenler orada zamanın durduğuna şahit olur. Hala eski araçlar, eski yapılar, Sovyetler dönemini anımsatan ve sanki çağımızın böyle 40-50 yıl arkasında kalmış bir zaman diliminden söz ediyoruz. Ve bölge çok ciddi bir Rus etkisi altında elbette ki, ama bütün meşruiyet tartışmalarına rağmen bir Moldova gerçeği var. Ve Moldova'da elbette ki bu süreçlerde Rusya'dan yana ve Batı'dan yana olan büyük fraksiyonların çekişmesiyle

0: birlikte aslında yönünü Avrupa olarak belirledi. Avrupa Birliği olarak belirledi. Şimdi oradaki uzmanlarla yaptığımız görüşmelerde, oradaki dostlarıma da selam olsun, onlar bu tartışmanın aslında o kadar yorucu olduğunu ifade ediyorlar ki Büşra Hanım. Hmm. Duygusal olarak Rusya ile temasları çok kuvvetli, kültürel ilişkileri çok kuvvetli. Ancak mantıkları Batı'da olmanın müreffeh bir durum olduğu ve için kaçınılmaz olduğunu söylüyor. Ancak nihayet olarak şunu söyleyebiliriz, nihayet olarak Rusya'nın izlediği vatandaşlık verme ve sonrasında sahada bunun bir meşruiyet söylemi olarak kullanması yeni değil. Dolayısıyla Ukrayna'nın buradaki söyleminde çok ciddi bir haklılık payı var.
1: Peki Sayın Hocam, bir de son olarak Bolivya'da yaşananlara bir değinsek. Buradaki sokak gösterileri fazlasıyla büyüdü. Halkın tepkisi, protestosu önemli bir kriz oluşturmuş durumda. Bu konuyu iç çatışma olarak mı, bir iç politika meselesi olarak mı görüyorsunuz, yoksa küresel nüfuz mücadelesinin bir arenası olarak mı nitelendirirsiniz? Yine çünkü lityum rezervlerinin yoğun olduğu bir yerden bahsediyoruz. Lityum devreye girdi mi, elektrikli araçlar, batarya, yüksek teknoloji unsurları karşımıza çıkıyor. Yani burada tabii son gelen başkandan Rodrigo Paz Pereira'dan baktığımızda da Çin-Rusya ekseninden ABD merkezi bir tarafa geçişte ön plana çıktı. Burada bir Atlantik hattının da baskısını hissedebiliriz. O yüzden de küresel nüfuz noktasında daha çok ön plana çıkardığınız başlıklar mı olur, yoksa ekonomik sıkıntılar mı temelinde yer alır?
0: Şimdi biz Latin Amerika'yı konuştuğumuzda orada çok ciddi bir ekonomik buhranın, sosyal yaşamın çok ciddi olarak seviyesiz bir pozisyon ifade ettiğini söylemeliyiz. Şimdi Arjantin'de meslektaşlarımızla sürekli diyalog halindeyiz ve Arjantin bölgesi komşusu bilenler için, Arjantin'de dahi şu korkunun olduğunu ifade ediyor bölgedeki meslektaşımız. Yani bugün ABD'ye karşı kim duruyorsa sesini kısmaya gayret ediyor. Sesini yüksekten çıkaranlarsa yer altına kayıyor. Yani bu Latin Amerika için çok direnişin, savaşın ya da mücadelenin, ekonomik kriziyle mücadele etmenin olağan hale geldiğini en azından bana düşündürüyor, gösteriyor. Bolivya özelinde ise şöyle bir şey biliyoruz. Eski hükümet, Morales hükümetinin bugün iktidara dönmek ya da sokaktaki olayları desteklemek gibi bir misyonla suçlandığını görüyoruz. Ancak son dönemde Pereira tabii ki hükümette değişiklikler yaptı ve uzun zaman göstericilerle müzakere ediyor. Esasında bir taraftan da teşekkür etti Morales'e. Yani sokak gösterilerin dizginlenmesi noktasında. Ancak hemen peşinden bir gelişme, yakalama emri çıktı eski lider için, Morales için. Bütün bunları bir araya koyduğumuzda acaba gerçekten bir ciddi bir iç mücadele mi var? Yoksa çok uzun yıllar ekonomik buhran içinde olan halkın sokak gösterileri mi? Bunların elbette içinden çıkmak kolay değil. Ancak şunu söylemek lazım. Şimdi bu tür ülkelerde, özellikle Latin Amerika'da, hükümetler sübvansiyonla piyasayı düzenler. Çıkış noktasının esasında bu olduğu dile getiriliyor. Sübvansiyonlar ortadan kalkınca insanların enerjiye, yakıta, ulaşımı, ticareti sürdürebilmesi oldukça güç hale geldi ve bir yerden patlak verdi. Ancak Pereira çok akıllıca bir şey yaptı. Hızla diyalog kurdu. Hükümetinde değişikliklere gitti ve ABD'nin desteğini açık olarak aldı. Ancak sözünü ettiğiniz madenler ve bu madenlerin bugün ileri teknolojilerin üretilmesindeki rolü çok önemli. Bolivya yani bir ölçüde de bölgenin enerji tedarikçisi. Dolayısıyla küresel enerji fiyatlarını etki eder mi? Oranın uzmanı değilim, o konuda çok tedbirli yorum yapmayı tercih ederim ama elbette ki bütün dünyadaki doğal kaynaklar izleniyor. Şu anlamda yani bir komple teorisi gibi düşünmeyelim bunu. Fiyatlanması, borsası gibi değerlendirelim. İzleniyor. Nerede ne kadar maden var, bunların fiyatı nasıl belirlenir ve bunların küresel üretimdeki rolü, payı nedir, bunların hepsi izleniyor, değerlendiriliyor. Dolayısıyla piyasalar elbette ki Bolivya gibi ülkelerdeki bu gelişmeyi de yakından takip eder. Ama zannediyorum şu aşama için Bolivya'da dinmiş, en azından enerjisi düşmüş görünüyor sokak gösterilerinin. Ama o bölge için bunlar ne yazık ki çok olağan genel durumlar.
1: Karşılanan durumlar.

0: Sayın hocam çok teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz için.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: İyi hafta sonları diliyoruz biz de sizlere.
1: Hoşça kalın.
0: Farklı sahalardan haberlere duyuralım istedik ama bugün aslında biraz da Rusya ağırlıklı bir yayın da oldu. Bu ülkelerdeki içeriklerin akışı sebebiyle. Ardahan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doktor Niyazi İpek bizlerleydi sevgili dinleyicilerimiz. Birlikteliğimize devam ediyoruz. Yine dünyadan farklı sahalardan haberleri radyomuzda buluşturan isim editör Nihal Sandıkçı telefon attığımızda. Nihal Hanım hoş geldiniz, günaydın.
2: Hoş bulduk, günaydın.
0: Bugün neler var haznenizde?
2: Şöyle karışık biraz gündem tema açısından. Onun için bayram da yaklaşıyor. Dedim en rahat yumuşak haberle başlayayım.
0: Tabii.
2: Benim sıralamayı değiştirmem tabii, ne kadar değiştirir gündemi bilemem ama biraz böyle turizmle ilgili Avrupa'nın en çok ziyaret edilen ülkeleri açıklandı. Euronews'in haberiydi bu. Ama içinde işte Avrupa Komisyonu haberleri de var, detayları. Biz de tabii yakından ilgiliyiz. Türkiye de çok iyi bir yerde. İşte yeni veriler bu Avrupa kıtasının en çok ziyaret edilen ülkelerini ve uluslararası turistlerin en fazla gecelime yaptığı destinasyonları ortaya koydu. Türkiye 3. sırada. Avrupa evet küresel turizmde liderliğini sürdürmeye devam ediyor ve yüz milyonlarca tabii uluslararası ziyaretçiyi ağırlayan bir yerden, bir kıtadan bahsediyoruz. Hala evet dünyanın en çok ziyaret edilen bölgesi ve bu tatil merkezlerinden tabii kültür turizmiyle öne çıkan şehirlere kadar pek çok böyle noktayı, Avrupa'nın pek çok noktasını turist akınına uğratıyor. Bunlar yeni veriler. Acaba
0: çok iyi bir derece değil mi? Üçüncü sırada olması. Rakiplerimiz nihayetinde çok kıdemli ülkeler var. Destinasyon olarak tercih edilen ülkelerde yoğunlukta. Hakikaten
2: tabii.
0: İyi bir derece diye tahmin ediyorum. Sizin yorumunuz
2: tabii
0: da bu yönde mi?
2: Büşen, ama bu şimdi bundan önce başka bir haber vardı geçtiğimiz haftalarda. Ben ona biraz böyle üzülünce bekletmiştim haberi. Şimdi bunu bağlamak zorundayım. Türkiye 3. sırada ama şöyle bir şey de var araştırmalar arasında mesela. En çok hayal kırıklığı yaşanan ülkeler var. Mesela orada da Türkiye listede, yani üst sıralarda. Mesela İstanbul bundan nasibini alıyor ve dünyanın bence en güzel şehri maalesef hani gelen turistin hayal kırıklığıyla dönmesi ki bu daha çok böyle sosyal yaşamda hayal kırıklıkları bunlar. Hani doğa güzellikleri ve kültür tarihi açısından değil. Bunu da bence bir yerde aklımızda tutmalıyız.
0: Şöyle yani bir şey mi acaba? Hani Avrupa'da da son dönemlerde çok ciddi bir tartışma var. Aşırı turizm ve turistlerin gelmesiyle ilgili bir yoğunluğun
2: protesto
0: olmasına
2: var.
0: Yönelik bir protesto
2: tabii
0: var. Yani şehirler o şehrin halkı içindir diye de afişlerde yer alır. Yoğunluk, bir yaz döneminde kalabalıklık olması, aşırı bu anlamda da yerli halkı nefes aldırmayacak bir seviyeye getirmesi birçok illerde protesto ediyor. Acaba İstanbul'da bu sefer yoğunluğundan dolayı mı böyle bir tabloya girdi? İster istemez ziyaretçiyi çok çeker.
2: Eğer şehrimizi, ülkemizi korumak için o niyetle bir bizdeki de bir protesto ve memnuniyetsizlik sonucuyla bu verilere ulaşıyorsak ben buna tamam diyorum kendim.
0: Çünkü şöyle
2: ama
0: nihayetinde bu tepkiyi veren de Avrupalı. O listeye sokan da herhalde biz de Avrupalı.
2: Tabii kesinlikle öyle. Yani şimdi bunlar dünyanın tabii ki verileri diye de bakmamız lazım. Sadece Avrupa kıtası olarak değil. Bir yandan Avrupa Komisyonu verilerine göre İspanya, işte İtalya ve Türkiye. Ardından hemen ekleyelim, Fransa, Birleşik Krallık var. Avrupa'nın en popüler 5 turizm destinasyonu arasında yer alan ülkeler bunlar. Dünyanın en çok ziyaret edilen 10 ülkesi arasında da yine Avrupa'dan 6 ülke girmiş. 2025 yılında Avrupa genelinde 1,5 milyardan fazla geceleme kaydediliyor. Ve bu sayı mesela 1950 yılında yalnızca 25 milyon seviyesindeymiş. Yani ciddi bir aslında büyüme var küresel seyahat sektöründe. Bu başka bir veriyi de önümüze koyuyor. Dünya genelinde tabii ki yani özellikle tabii ki son yıllarda ekonomik belirsizlikler çok endişe verici ama buna

0: rağmen turizm sektörü büyümeyi sürdürüyor. Bu birbirine bağlı zincir aslında pek çok şeyi de gelişmeyi de önümüze koyuyor ve küresel ölçekte %3,2 mesela 2026 yılında sektörün büyümesi bekleniyor. Dünya ekonomisi için öngörülen bir %2,4'lük büyüme var. Bunun üzerinde bir şeyden bahsediyoruz aslında. Orandan bahsediyoruz. Onun için tabii çok önemli yani seyahat ve turizm sektörünün gelişmesi.
1: Türkiye için de çok önemli bir kaynak. O yüzden de buradaki rakamların hep iyiye gitmesi de bizler adına sevindirici bir tablo. Her ne kadar bir uyarı işareti de olsa da bunu da önümüzde bulundurmamız gerekiyor tabii ki.
0: Onu da biz yapmış olduk.
1: Ama hani batısından doğusuna, güneyinden kuzeyine her şey yönüyle farklı. İster denizi, ister İç Anadolu, yani Kapadokya'da bir balon gösterisi dahi.
0: Tabii.
1: Çok başka bir atmosferi yaşatıyor. Kıymetli topraklarda yaşıyoruz. Onun şanına layık bir netice de çıkmış aslında sorarsanız. Ama daha iyi mevkilere getirmek ve korumak bizlerin de görevi olsun diyelim. Bundan da vazgeçmeyelim.
0: Tabii. Küçük bir bilgi daha ekleyeyim. Bu mesela işte 2024 yılında yaklaşık 110 milyon ziyaretçi ağırlamış Avrupa'yı yine şey yapalım. Avrupa özelinde Birleşik Krallık birlikten ayrıldı ama mesela o da dikkat çeken büyümelerden biri. Bizde mesela Türkiye ve Fransa geçen yıl 150 milyonun üzerinde geceleme sayısına ulaşıyor. Bir yandan bir mevsimsel karakter var insanların gezi turistik planlarında. Çok doğal tabii hepimizde olduğu gibi. Mesela Yunanistan, Avusturya, Hırvatistan, Almanya ve Hollanda'nın ilk 10'da yer alması bu böyle Avrupa turizminin büyük ölçüde mevsimsel karakter taşıdığını da ortaya koymuş. Yani yaz aylarında bu sıcak iklimler, tatil beldeleri falan yoğun ilgi görüyor. Bu tabii bilinen bir gerçeği tekrar verilerle ortaya koymuş oldu. Buradan bir hava olayına geçiyorum.
1: Tabii buyurun.
0: Bize sanki çok böyle hani uzakmış aslında pek çok kişiye de öyle geliyor ama birbirini tetikleyen bir potansiyelden bahsediliyor. Süper El Nino deyince. Şimdi aşırı önemli aslında bir hava olayı ve diğer hava olaylarını tetikleme potansiyeli en yüksek olan hava olayı diyebiliriz Süper El Nino için. Neredeyse bu diğer hava olaylarını etkileme olasılığı %90'ın üzerine çıkıyor son veri. Ve şöyle bir karşılaştırma yapılıyor. Beklenen El Nino'ya yakın bir fenomen olay 1876 yılında yaşanmış. Kuraklık, kıtlık ve salgınlar ve yaklaşık 50 milyon can aldı diye böyle bir analiz var. Financial Times'ın haberi bu. Şimdi El Nino her 2 ile 7 yılda bir karşımıza çıkan bir hava olayı. Pasifik Okyanusu'nda yüzey sularının ısınması ve yön değiştirmesine yol açan.
1: Yani Türkiye gibi. Pasifik'te olmadığı için mi doğrudan Türkiye'yi etkiliyor gözüyle bakmıyoruz diye söylemiştiniz siz de.
0: Ama evet başında hani sanki bizi etkilemiyormuş gibi ama bütün dünyayı etkileyen bir gelişme bu. Çünkü o hareket okyanusla sınırlı kalmıyor. Yani hava akımlarıyla tüm gezegeni etkileyen bir gücü var. Onun için bu işte Süper El Nino bu işte hava olayının en şiddetli halini ifade
1: daha
0: etmesiyle
1: ünlü. Evet.
0: Bu arada duyabiliyoruz değil mi birbirimizi?
1: Biz sizi duyuyoruz, lütfen devam edin. Hakikaten biz El Nino'yu konuştuğumuz zaman dilimlerinde genellikle hava durumunu anlatan meteoroloji mühendislerimiz biraz daha temkinli bir yerden de yaklaşırlardı. Belki çok daha fazla da konuyla ilgili bizleri endişelendirmemek adına da böyle bir yaklaşımları vardı. Ama doğruyu söylemek gerekirse Nihal Hanım, dün Ankara'da öyle bir yağmur yağdı ki El Nino gelmeden biz bu etkileri çok daha farklı hissetmeye başladık.
0: Şimdi buradan şimdi son cümlelerle daha ciddi bir bağlam yaratabiliriz.
1: Öyle mi? Nasıl bir ciddi konudur bu?
0: Bu yıl için şimdi beklenen El Nino 150 yıldır görülmemiş şiddette olacak açıklamasını yaptılar. Cambridge Üniversitesi'nden bir açıklama var. Şimdi eğer bu yaklaşan olay korkulduğu kadar şiddetli olursa çok zor bir dönem bizi bekliyor.

0: ediyor diye. Neden? Çünkü Pasifik'teki sıcaklığı 4 derece arttıracak. O ne yapacak? Küresel sıcaklıklarda aşırı yükselişe yol açacak. Yangın, sel, fırtına, kuraklık. Yani hepsini tetikleyecek bir durumla karşı karşıyayız. Çünkü 2022'deki El Nino'dan sonra devam eden 3 yıl tarihinin en sıcak yılları olarak kayda geçiyor. Yani etkilenmemek mümkün değil. bu olayla ilgili detayımız şu an için bu kadar. Şöyle bu bunu da bir sağlıkla ilgili bizi şimdi turizmle ilgili bir böyle göğsümüz kabardı. Bilim ve tıp alanıyla ilgili de göğsümüzü kabartacak bir gelişme var. Ona bağlamak istiyorum.
1: Lütfen buyurun.
0: Şimdi Oksijen'den Baran Cansay'ın bunu çok detaylı yazmış. Ben de oradan alıntı yapacağım. Türk bilim insanlarının yer aldığı bir ekip. Kanser hücrelerini hedefleyen canlı hücre tabanlı mikro robotlarla pek çok kanser hücresinin çoğunu yok etti. Bunların arasında neler var? Kolon kanseri hücrelerinin neredeyse %92'si, beyin tümör hücrelerinin %98'i, böbrek kanseri hücrelerinin %90'ını yok ettiler. Bu çalışmayla Nisan ayı sonunda yayınlandı Science Advances'da. Ve bu çalışma çok işte bu kemoterapi tedavilerinde hücreyi ayırt edemeyen bir ilaçtan, kimyasaldan bahsedilir. Sağlıklı ya da kanserli hücreyi ayırt edemez ve gerçekten çok ciddi bir uzun ve zorlu bir süreçle hastalar mücadele eder ve bu mücadelenin tabii en büyük paradoksu da bu. Yani hastayı iyileştirmek için yani bir yandan ciddi kimyasallarla iyi ve kötü hücre ayırt etmeden her şeyden yoksun bırakmak aslında. Şimdi olay işte burada bizden Koç Üniversitesi, Bezmi Alem Üniversitesi ve de Zürih Üniversiteleri. Almanya'nın en itibarlı araştırma enstitülerinden biri Max Planck'te yapılıyor bu çalışma ve tıp ve mühendislik dallarında uzman 8 bilim insanının imzasını taşıyor. Yayınlanan araştırma makalesi ve o 8 bilim insanının ikisi Alman, 6'sı Türk. Bununla gurur duyabiliriz diye düşündüm. Şimdi mikro robotlarla ilgili ve yaptıkları çalışmalarla ilgili çok detaya girmeyeceğim ama ilgilenen dinleyicilerimiz mutlaka bakacaklardır. Gözle görülemeyecek bir mikro robottan bahsediyoruz. Ve direkt sağlıksız hücreyi yok edebilecek bir gelişme bu.
1: Tedavi yöntemlerinde sağlıklı olan kısımlar da etkilenebiliyordu bir şekilde.
0: Evet.
1: Bu yöntemlerle beraber belki bunun önüne geçilebilecek. Dileriz klinik çalışmaları da bir an önce biter ve uygulama aşamasına da gelebiliriz. Her birini ayrı ayrı tebrik ediyoruz sizin vesilenizle.
0: Evet, evet.
1: Çok büyük bir emek bunlar.
0: Bu sıralamayı değiştirdiğim dediğim haberle sonlandıracağım bu bölümü. Birleşmiş Milletler toplantısından bir sonuç geçen haftadan yansıdı basına. Silahlı çatışmalarda sivillerin korunması başlığı altında toplandılar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve orada yapılan bazı açıklamalardan başlıklar aldım ben de. Evet. Genel Sekreter Yardımcısının Tom Fletcher'ın konuşmasında şöyle bir bölüm: 2025 yılında yaklaşık her 10 dakikada bir sivil öldürüldü. Bunlar Birleşmiş Milletler'in 20 silahlı çatışma alanında, sadece 20 silahlı çatışma alanında belgeleyebildiği ölümlerden birkaçı. İşte Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Sudan, Ukrayna, işgal altındaki Filistin toprakları ve daha birçok yerde gerçek kayıpların çok daha yüksek olduğunu söylüyorlar. Sadece tabii siviller değil, sağlık hizmetleri, onlara da mesela sağlık hizmetlerine de yönelik, mesela sadece orası için 1350'den fazla saldırı var Birleşmiş Milletler'in kayıtlarında bu 2025 yılında. Bu tabii başka bir sorunu da gündeme getiriyor. Bununla ilgili ayrıca notlarım vardı benim. Doğal olarak bu haberin içine yerleşiyor. Şimdi çatışma alanlarında açlık da derinleşiyor böyle bir durumda. Ve gıda artık bir savaş haline geldi, sonucunu verebiliyor. Bu maalesef olumsuz gelişmeler. Ben orada kendimce bir parantez açmak istedim. Dünya Gıda Programı'nın 2026 küresel görünümünde 318 milyon insan

0: kriz seviyesinde ve daha kötü açlıkla karşı karşıya. Orta Doğu'daki çatışma bu gıda krizini endişe verici şekilde derinleştiren bir tablo önümüze koyuyor ve Dünya Gıda Programı bu durumun devam etmesi halinde rekor sayıda akut açlık vakası yaşanabileceği konusunda uyarıyor. Gazze ve Sudan'ın bazı bölgeleri mesela 2025 yılında eş zamanlı iki kıtlık burada doğrulanıyor ve bu yüzyılda yaşanan yıkıcı bir ilk olarak bunun başlığını atıyorlar. Onun için Genel Sekreter'in konuşmasında şöyle bir cümle var. Şimdi çatışmaların arttığı bir dünyada kimse güvende değil. Bunu hepimiz şüphesiz aslında daha ciddi bir şekilde hissetmeliyiz. Savaşın kendilerine, ailelerine veya halklarına asla ulaşmayacağına inananlar tehlikeli bir yanılsama içinde yaşıyorlar diyor. Savaş sınır tanımaz, ayrıcalık tanımaz diye o toplantıdan çıkan başlıklardan biri.
1: Artık sadece çatışma haberi olarak değil, insan hakları burada sorgulanıyor. Uluslararası hukuk sorgulanır hale geliyor. İlk görüntüler hep sosyal medyadan geliyor diyoruz. Yerel gazeteciler, sağlık ekipleri sayıları veriyor diyoruz. Artık sivil hedef alındı mı gibi sorular, bunların sorulmasına bile fırsat verilmeden de karşımıza çıkıyor diyoruz ama ona rağmen hala da bu rakamlar çok daha net bir şekilde dahi karşımıza çıkamıyor. Öylesine büyük bir hezimetin yaşandığı, acının yaşandığı bir dünyadayız. Anlamakta güçlük duyduğumuz bir husus ama sizin dikkat çektiğiniz kısımlar çok değerli, çok önemli. Bunların farkındalığını güncel tutabilmek adına Nihal Hanım. Evet. Çok teşekkür ederiz aktardıklarınız
0: ben
1: için bize.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek dileğiyle diyelim. Editör Nihal Sandıkçı konuğumuz oldu sevgili dinleyicilerimiz.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, 3. bölümümüzde de yapay zekayı konuşacağız. Günlük hayatta yapay zeka kullanımlarını her hafta açıyoruz. Alt metnini biraz daha detaylandırıyoruz. Kreatif Kültür Direktörü Genco Demirer bizlerle. Genco Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhaba, nasılsınız?
0: Çok teşekkürler. Sizleri sormalı.
1: Ben de iyiyim. İyi hafta sonları.
0: Çok teşekkürler Genco Bey. Şimdi baktığımız zaman son dönemlerde özellikle pandemiden sonra yapay zeka alanlarında bugün birkaç başlığa mümkünse değineceğiz ama tanışma platformları, dijital platformda bir tanışma işlerinin çok daha arttığını görüyoruz. İnsanların bir duygusal bağlantı kurma ihtiyacının böyle bir algoritmalarla desteklenmesi gibi bir tablo söz konusu. Tabii burada daha çok gerçek insanlar vardı. Şimdi yapay zekanın devreye girdiği taraflarda bir tarafta insan, bir tarafta robot dünyası mı var? Son dönemdeki bu haberleri anlamakta zorluk çektik doğrusu. Siz biraz açabilir misiniz konuyu? Neyle karşı karşıyayız?
1: Tabii şimdi internetin büyük çoğunluğu hala sosyal medya ve bu tanışma platformları üzerinden tüketiliyor. İşin bilimsel ve verisel tarafının dışında çok ciddi bir yoğunluk hala eğlencede. Bunun içinde işte şeyler de var, online izleme platformları, ama büyük çoğunlukta bu tanışmada, bu tanışmanın belli bir şeyi vardı, bir ritmi vardı. İşte bir profil görüyorsunuz, bir şekilde bir aksiyona girip beğeniyorsunuz ya da beğenmiyorsunuz ya da işte beğendiğinizi belli ediyorsunuz. Bu birçok sosyal medya platformunda işte işaret atarak, böyle gülücük atarak olabiliyor. Tanışma platformlarında da beğendiğinizi belli eden sağa kaydırma ya da beğenmediğinizi belli eden sola kaydırma gibi çok böyle o platformun bir jargonu var.
0: Evet.
1: Ve işte karşı tarafta bir reaksiyon verirse otomatikman şey oluyor. Oradan size reaksiyon geldiği için bir eşleşme oluyor ve sohbet etmeye başlıyorsunuz. Aslında bizim normal sosyal hayatta yaşadığımız şey, merhabaya merhaba diyenle sohbet ediyoruz. Buydu. Ama burada tabii ki profile bakmak, sonra üstüne bu sohbetler hep klişe olmaya ve aynı olmaya başladı. Ve hep aynı şeyi tekrar eder olmaya başladı insanlar. Çünkü artık sosyal ortamlarda tanışma pandemiden sonra dediğiniz gibi çok azalmaya başladı. Hep dijitalde tanışma başlıyor. Şimdi bu tanışma platformlarının aykırı çocuğu olarak şey yaptığımız Bumble diye bir platform var. Kadınların kurduğu ve kadın haklarını daha çok savunan bir platform olarak şey yapıyor, kendini markalıyor ve doğru olarak markalıyor. Hatta bir dizisi de var, bir

0: platformda, online platformda. Bu B diye bir yapay zeka sistemi geliştirdi. Bu B ne yapıyor? Aslında sizin daha önceki konuşmalarınızdan, daha önceki yazışmalarınızdan işte beğeni tarafınızı izleyerek bir algoritma oluşturuyor. Ve size sizin beğenebileceğinizi ya da sizi beğenebilecekleri bir potaya eritiyor. Bir nevi yapay zeka burada çöp çatan oluyor mahallemizin herkesi tanıyan ablası olmaya başlıyor. Burada tabii tanışmanın arayüzü değişiyor bu sefer. Zaten değişmiş olan bir şey sistem şu anda tamamen o ana kadar çizdiğiniz imajla ve başkalarının o ana kadar çizdiği başka bir imajla karışmaya başlıyor. Şimdi bazen de bu tanışmalar yani gerek duygusal gerek sosyal tanışmaların altında yatan sosyolojik şeyde beklenmedik karşılaşmalar çok iyi hesaplanmış bu kadar böyle içi düzülmüş şeylerden ziyade daha çok işe yarar çıkarımlara geliyor. Yani daha gerçek oluyor. Beklenmedik karşılaşmalar bunu elimizden alıyor şu anda.
1: Ya dileriz yani kişisel sohbetlerin tabii istismar edilme riski de var bu tarz ortamlarda. Gençler de kişisel verilerini paylaşıyorlar. Diğer tarafta da duygusal zafiyet ön plana çıkabilir. Yani bir kişinin böyle bir dijital platformda tanışma isteğini yöneltecek konu herhalde ki bir yalnızlığı da işaret ediyordur. Böyle büyük bir yerden de o psikolojik duygu karmaşasının içerisinde yeni mağduriyetler de doğabilir mi? Bunu da göz önünde bulundurmak lazım doğrusu. Bir platform, uygulama diye daha sempatik, daha süslü, renkli bir taraftan tanıtabiliriz bu konuları. Yeni düzende doğrusu anlamlandırmakta zorlandığımız bir konu ama eğer bir ihtiyaç olarak böyle bir yönelim varsa da bunu da gerçekçi bir dille de değerlendirmek lazım. Yine de hakikaten burada kişisel bilgilerinin korunmaya alınması ile ilgili tabloda bence bir zafiyet oluşmaması anlamında gençlerin özellikle gördüğüm kadarıyla kalemlerin her sene çok ciddi bir şekilde artışı var rağbet etme anlamında. O yüzden de bu konuda biraz daha herhalde ciddi bir yaklaşıma, titiz bir yaklaşıma da ihtiyaç duyuyoruz. Peki bu kadar tabii yeni bir insanla tanışma konusunda da bu kadar güvendiğimiz bir platform artık hayatımızın içine girmiş demektir. Farklı farklı sahalardan da konuşuyoruz. Verebileceğiniz yine farklı uygulamalar var mı günlük hayatın kullanımına dair örneklerde?
0: Tabii yani burada bir tarafta bu sürprizi ortadan kaldırıp daha steril hale getirmeye çalışması tanışmayı orada negatif olarak algılayacağımız için biz sosyolojik olarak baktığımızda bunu pozitif olarak algıladığımız bir buluş, icat ve deneme tarafı var. Yapay zekanın bizi çok hızlandırdı. Google'ın yaptığı bu Alphabet oldu Google'ın şirketi artık. Onların yaptığı bir Alpha Involve diye Alpha diye bir yapay zeka modeli var. Bu da mucit olarak geçiyor. Yani buluşlar buluyor. Daha çok bilimsel ve mühendislik problemlerini çözmek için tasarlanmış bir yapay zeka. İşte genetik analizlerde hataları ortadan kaldırmaya çalışıyor. Bu süreçler, bu genetik analiz süreçleri, ilaç şey yapma test süreçleri inanılmaz uzun ve pahalı süreçlerken Alpha sayesinde çok ciddi anlamda %80'lere varan bir tasarruf. Hem zaman hem maddi tasarruf ortaya şey yapıyor. Çünkü simülasyonla tüm olasılıkları deniyor burada. Enerji şebekelerinin daha iyi ve daha iyi, daha verimli işlem sağlamasını sağlıyor. Bu da çok ciddi oranda yükselmiş bir şekilde. Çünkü insan hata yapan bir varlık olarak tamamen o anki mühendislik bilgisine dayanarak bir de kolektif olan mühendislik bilgisinden ziyade lokal olan mühendislik bilgisine dayanarak döşediği bu elektrik kablolarını çok daha verimli bir şekilde 60'lara 70'lere varan verimlilik şeklinde tekrardan döşemeyi sağlayan bir buluş yapıyor. Aynı şekilde lojistik iyileştirmeler de yapıyor ve kuantum alanında da yapıyor. Yani ama en büyük taraf, en ilginç taraf çok ilginç bir döngüye getirdi kendini. Bu Alpha kendi çipini üretiyor Google yapay zeka için ve bu çipin üretilmesini Alpha yapıyor. Şimdi şöyle bir döngü var. Çip sayesinde alfa çalışıyor, alfa çipi üretiyor. Yani tavuk yumurta, yumurta tavuk döngüsüne o ekosistemini kurmuş vaziyette. Bu da önü orada şimdi bu böyle romantik bir taraftan bakarak ne güzel kendi işini çözüyor olarak bakabiliriz. Pesimistik bir taraftan bakacak olursak da önünü alamayacağımız bir büyüme söz konusu olabilir.
1: Bu hıza yani, yetişebilme kapasitesi insanın çok zorlanacak ama kendi işini kendi yapan bir yapay zeka teslimiyetine ne kadar hazırız bilmiyorum Genco Bey. Her hafta yani, hakikaten bir farklı sahadan derinlik karşımıza çıkartıyorsunuz, düşünmemizi yol açacak konular. Daha da fazla uygulamaları, pratikleri duyurmak istiyoruz ama her bir aktardığınız gerçekten de üzerinde biraz daha virgül koymayı hak eden veriler oluyor. Özellikle bence yapay zekayı yakından temsil edebilecek, onları daha iyi araştırabilen gençler için de bu sorgu çok kıymetli olacaktır. Bugün yine ben izninizle virgül koyacağım, bunların da düşünülmeye ihtiyacı olduğu için farklı kullanım alanlarıyla yine bir araya gelelim lütfen. Çok teşekkürler aktardıklarınız için.
0: Rica ederim. Haftaya çok ilginç bir şey anlatacağım size. Hiç ummadığımız bir tarafı vuracak. Ya vurmayacak da oraya ilaç olacak.
1: Bir merakta bıraktınız şimdi. Önümüzdeki hafta dört gözle bekliyoruz konuşmak için.
0: Evet. Çok bayramda otosanayiye gidersek haftaya çok zevkli olabilecek bir şey çıkacak.
1: Muhakkak yolumuz düşecek zaten. Kreatif Kültür Direktörü Genco Demirer bizlerle beraberdi sevgili dinleyicilerimiz. Birlikteliğimize devam edeceğiz. Tabii bayram haftasındayız. Ailelerimizle bir araya geleceğiz. Sevdiklerimizle buluşacağız mümkün mertebede. Ama haricinde boş zamanlarımızı da değerlendirebilecek bir etkinlikler ortamı da olacaktır belki. Bunlardan haberleri de Kültür Sanat Medyatörü Aydan Öksüz duyuracak bizlere. Aydan Hanım hoş geldiniz, günaydın.
2: Hoş bulduk. Günaydın Müşra Hanım.
1: Bu haftaya dair mesajlarınız nedir acaba?
2: Bu hafta 9 günlük tatil tabii şehirlerde birazcık yavaşlık olsa da aslında yani hem sergi gezmek isteyenler hem filmler hem de kitaplarla vakit geçirmek isteyenler için de güzel alternatifler sunuyor. Ama öncesinde bu dönem tabii Cannes Film Festivali'nden gelen sıcak gelişmeler, ödüller ve aynı zamanda Türkiye'de devam eden festivaller ve sergiler var. Bunlarla ilgili kültür sanat rotalarını sizlerle paylaşalım bu hafta.
1: Lütfen hızlıca başlayalım o zaman, yoğun bir gündem
2: evet.
1: var çünkü.
2: Öncelikle 79. Cannes Film Festivali ödülleri belli oldu. Bu ödüllerde kazananlar arasında yani öncelikle tabii ki film seçkisine bir bakalım. Pedro Almodovar'ın Bitter Christmas filmi ve Hirokazu Koreeda'nın Shipping and Box filmi yarışanlar arasındaydı. Kazananlarda da tabii biraz farklı bir yerden bizi şaşırttı. Film Romanyalı yönetmen Kristin Mingyu'nun Björk filmine verildi bu sene Altın Palmiye. En iyi kadın oyuncu ödülünü Ryusuke Mashino'nun bakım evi draması olan All of Sudden'la kazandı. Ve aynı zamanda yine Virginia Esola'da ve Tao Akamata'ya da yine kadın ve en iyi erkek oyuncu ödülleri verildi.
1: Ortak bir tema var mıydı peki bu festivalde, Cannes'da?
2: Bu sene tabii dünya sinemasının yönünü belirleyen bir alandı bu aynı zamanda.
1: Önemli.
2: Yani evet, ortak temalar, yine kişisel hikayeler, işte aile ilişkileri, kimlik ve aidiyet gibi birçok güçlü anlatılar bu yıl film festivalinde dikkat çekti.
1: Çok kıymetli. Peki ülkemize dönelim mi? Vizyonda hangi filmler var sinemaya
2: evet,
1: gitmek isteyenler için?
2: Bu hafta vizyonda da özellikle hem klasik sevenler hem de bilim kurgu ve macera konusunda arayışı olanlara da güzel film seçkileri var. Star Wars'un Mandalorian ve Grogu vizyona giren filmler arasında. Yine Nirvana, The Bat, The Show ve işte Kayıp Robot ve Define gibi filmler bu hafta vizyona giriyor. Yine tabii ailece izlenebilecek yapımları da önerebiliriz burada. Özellikle Süper Bir Takım ve Kehribar ile Boncuk daha çok çocuklu ailelerin tercih edeceği filmler. Biraz daha nostaljik ve büyük prodüksiyon sevenler için de Star Wars evrenini tabii her zaman güçlü bir kaçış imkanı sunuyor.
1: Şimdi biz her hafta tabii konuklarımızla da konuşunca kültür yolu festivalleriyle alakalı hangi şehrimizde düzenleniyorsa onunla ilgili haberler veriyorduk. Eskişehir'e dair de çok konuşmuştuk. Bugün belki de son günü zannediyorum Kültür Yolu Festivali
2: evet.
1: Eskişehir'in, ama yine duyuracaklarımız olacaktır. Neler aktarırsınız?
2: Evet, 16 Mayıs'ta başladı festival ve 16-24 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşiyor. Festival kapsamında sergiler, konserler, atölye çalışmaları ve çocuk etkinlikleri var. Özellikle teknoloji deneyimleri ve interaktif oyun alanları konusunda farklı etkinlikler çocuklar için uygun olabilir. Yine atölye çalışmaları devam ediyor. İşte ney yapımı, tespih atölyesi gibi bazı workshoplar da düzenleniyor. Bu festivalin son günü ve pazar günü bu tip seçenekler tercih edilebilir.
1: Şimdi bir önceki tabii konuklarımızla da konuşurken Türkiye'nin turizm destinasyonlarında çok önemli bir derece aldığını aktarmıştı değerli konuğumuz. Üçüncü sırada olduğunu, tabii İstanbul'da en çok ziyaret edilen bir şehir olarak öne çıktığını belirtmişti.
2: Evet.
1: Burada da o İstanbul'un hakkını verelim. İstanbul rotası ile ilgili bu tatil döneminde gezmek isteyenlerle ilgili neler duyurursunuz?
2: İstanbul rotası tabii her zaman çok alternatifli ve bayram için özel programlar var. Ama özellikle İBB müzelerinin işte İstanbul Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı ve Minyatürk gibi müzelerin bayramda ücretsiz olacağını hatırlatalım öncelikle. Yine İstanbul'un tabii Yedikule en önemli aslında yerlerinden biri, sur içindeki Fatih bölgesindeki bu alanda Hisarlı Rehberli gündüz turları düzenliyor 23 ve 24 Mayıs'ta. Yani bu dün başladı ama bugün de devam ediyor. Bu da aslında tatilde değerlendirilebilecek güzel bir gezi rotası olabilir.
1: Mayıs ayı biraz yağmurlu geçiyor. Salon faaliyetleriyle evet. alakalı da aslında güzel bir tercih dönemi olabilir. Tiyatro için ne dersiniz peki? Sinemadan bahsettik.
2: Evet, tiyatrolarda bu hafta Lady Macbeth Kartal Ada Sanat Tiyatrosu'nda 29 Mayıs'ta tiyatro severlerle buluşacak. Biliyorsunuz Shakespeare'in en güçlü kadın karakterlerinden birini merkeze alan bir oyun bu. Aynı zamanda hırs ve iktidar arasındaki mücadele ve çatışmaları anlatan bence iyi bir oyun. Onun yanı sıra Charlie'nin Çikolata Fabrikası'nın çocuklar için de bir oyun önerebiliriz. O da 29-30 Mayıs'ta Şişli Tiyatrosu'nda yine tiyatro severlerle buluşacak. O da yine keyifli bir tercih rotası oluşturabilir.
1: Aydın Hanım çok teşekkür ederiz bizlerle paylaştıklarınız için. Bu haftaki etkinlik haberlerinde hem yetişkinlere hem de çocuklara ayrı ayrı özellikle de içerikler hazırlamışsınız. Ben de onlar adına sizlere bir teşekkür daha sunmak isterim. Her hafta birbirinden zengin başlıklarla buluşturuyorsunuz bizleri doğrusu. Ki daha da var, ben biliyorum sizin aktaracaklarınız.
2: Evet.
1: Elimizden geldiğince de bunu tabii süremiz fırsat verdiğince buluşturuyoruz. Eksik olmayın. Şimdiden iyi bayramlar. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmeyi arzu ediyoruz sizlerle.
2: Sizlere de iyi bayramlar, iyi tatiller diliyorum.
1: Kültür sanat medyatörü Aydın Öksüz aktardı sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle biz de programımızın sonuna geldik. Veda edeceğiz. Melek Baysal, Ertuğrul Kaya, Büşra Tayırdam. Sağlıkla kalın efendim. İyi bayramlar.
3: Gündem hafta sonu.

0: Bayram, sevdiklerine kavuşmanın en güzel bahanesi.
1: Ama yolculuğun güzelliği güvenle varınca anlam kazanıyor.
0: Direksiyon başında biraz daha dikkat, biraz daha sabır.
1: Sevdikleriniz sizi bekliyor.
2: Saat 9.
3: Haberler.
2: Günaydın değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. ABD, İran savaşının sona ermesi için müzakereler sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump ve bölge ülke liderleriyle telekonferans yoluyla görüştü. Görüşmede savaşın diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğinin altı çizildi. Müzakerelerin önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ve İran arasında varılacak mutabakata Türkiye'nin destek vereceğini ve mutabakatla birlikte Hürmüz Boğazı'ndaki sorunun çözülebileceğini söyledi. İran, ABD ve arabulucu Pakistan yaklaşık 3 aydır süren savaşı sona erdirmeye yönelik görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini açıkladı. ABD Başkanı Trump da anlaşmaya büyük ölçüde yaklaştıklarını bildirdi. Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nde açıklama yaptı. Yine kurultay en kısa sürede yapılmalı dedi. Bir kez telefonda konuştuğu Kemal Kılıçdaroğlu'yla ancak kurultay kararı alırsa yüz yüze görüşeceğini belirtti. CHP Meclis Grup Başkanı olarak yeniden seçilen Özgür Özel, haftalık grup toplantılarımızı ben yapacağım dedi. Adana'nın Sayınbeyli ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sağlık, AFAD ve güvenlik ekipleri sahada tarama faaliyetlerini sürdürüyor. Adana çevresindeki iller de sarsıntıyı hissetti. Çanakkale'nin Biga ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gece boyu saldırı düzenledi. Saldırının ardından Ukraynalılar sığınaklara ve metrolara sığındı. Saldırının seyir füzeleri ve İHA'larla yapıldığı öğrenildi. Rusya'nın Oreshnik tipi balistik füzeleri kullandığı öne sürüldü. ABD'nin Kiev Büyükelçiliği saldırıdan saatler önce uyarıda bulunmuştu. Haberleri dinlediniz.
4: Reklamlar.
1: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
5: Baby Mall'dan bayram kampanyası. 31 Mayıs'a kadar her 1000 TL harcamana anında 200 TL kazan. Detaylar babymall.com.tr'de.
6: Bebeğim için her şey. Baby Mall'da. Baby Mall.
7: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Büyükbaş kurbanlık 36.450, mani bonuslu fiyatı ise 34.450 lira. Kurbanınızı en fazla 7 hisseye bölüyor. Yaklaşık 23-27 kilogram kemiksiz ve sakatatsız teslim ediyoruz. Sakatat deri ve kemiklerin hayır kurumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
8: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye, emin edin.
4: Reklamlar.

0: Unutma beni.
1: Gel kızım gel. Nasıl da çabuk geldin.
2: Ay telefonda sesin çok fenaydı baba. İşten izin aldım, taksiye atladım geldim.
1: Sen de böyle işinden gücünden kalıyorsun be kızım.
2: Sen beni dert etme. Dönüp çalışacağım. Biraz geç çıkarım artık. Müdürümüz çok anlayışlı bir insan. Biliyor durumu. Sağ olsun. Ne oldu bu sefer de çantası mı kayıp?
1: Ne yapacağız bu annenle vallahi bilmiyorum kızım. Sabah alışverişe hemen şu yakındaki markete gidecektim. Cüzdanımı bulamadım. Sağa sola bakınırken kendi kendime ya nerede bu cüzdan dedim. Hay demez olaydım. Kaç saattir evin içinde işte böyle çantamda çantam, cüzdanımda cüzdanım diye dolanıp duruyorum. Ne desem ikna edip sakinleştiremedim kızım.
2: Allah Allah. Dur bakalım. Ben de bir konuşayım. Anne. Canım bak ben geldim.
3: Nereye koydunuz çantamı? Ha? Nereye koydunuz?
1: Asıl sen nereye koydun çantanı? Ha ben kız? Sen nereye koydun çantanı?
3: Karıştırma dedim sana. Eşyalarımı karıştırıyorsun
2: annem,
3: sen.
2: Annem hiç olur mu öyle şey? Babam ne yapsın senin çantanı canım benim?
1: Ben ne yapayım senin çantanı Belkıs ya? Hem zaten çantanda bir şey yok ki.
3: Ne? İçini boşalttınız değil mi? Cüzdanımı aldınız.
2: Anneciğim biz neden senin cüzdanını alalım?
3: Sen aldın cüzdanımı hırsız adam.
1: Allah'ım sabır. Niye alayım Belkıs ben senin cüzdanını?
3: Babam aldı bana o çantayı. Kalemlerim, defterlerim var o çantada.
1: Eyvahlar olsun.
2: Anneciğim gel sarılayım bir sana gel.
3: Çek elimi. Git.
1: Yapma Belkıs gözünü seveyim. O senin kızın. Kızımız Berna.

0: Bak, kızın işinden çıktı geldi sana. İttirme çocuğu öyle.
1: Yalancılar, yalancılar. Pis yalancılar. Polis! Polis! Polisler gelecek şimdi. Ver benim çantamı. Çantamı ver bana.

0: Nereye gitmiş ha? Nereye gitmiş? Çantayı
1: Ayakları
0: nerede?
1: yok ya bu
0: Çantam
1: çantanın.
0: nerede?
1: Yürüyüp
0: Çantam
1: gidemez
0: nerede?
1: ya. Mutlaka bir yerlere saklanmış. Ah yaramaz çanta ah. Gir koluma da gidelim bakalım
0: neyse,
1: annem.
0: Bırak kolumu. Ay, nereye gitmiş? Saklanmış çantam. Bu adam aldı. Bu.
2: Ya,
0: bu
2: adam işim sakladı. Gücüm yok senin çantanı saklayacağım.
0: Sen,
2: Allah'ım sabır.
0: Sen,
2: Allah'ım
1: babam
2: sabır.
1: Niye saklasın çantanı güzel annem? Belki yatağın yanına düşmüştür. Ha? Belki gardıroba falan koymuşsundur.
2: O kadar da iyi saklıyor ki. Ya nereden bulacaksın kızım?
0: Sen bana bak. Bana yalancı adam.
1: Anne, dikkatli lütfen.
0: Bak,
1: öyle elini tutarsan dengen bozulur değil mi?
2: Yavaş.
0: Bırak elimi.
2: Dur kızım dur. Ben de koluna gireyim dur. Ver kızım. Ver bakayım o bastonunu bana.
0: Hadi.
2: Ama bak tutma sana. Bıraksana. Ya versene hayatım. Bıraksana Belkıs bastonunu.
0: Bey yaklaşma bana.
1: İttirme anne babama ittir. Bana ver. Anne bastonunu. Ver de babam koluna girecek.
0: Yalancılar.
1: Anne dur yapma.
2: Belkıs yapma.
0: Çantamı ver bana. Çantamı ver.
2: Başım.
1: Anne dur yapma.
0: Yalancılar. Çantamı verin. Yalancılar, hırsızlar. Babam aldı o çantayı. Ve cüzdanım var. Kalemlerim var çantamda. Babam kızar bana.
3: Temas hastaları hastalığın orta dönem ve sonrasında aşırı kızgınlık, sinirlilik, bağırma, çağırma ve vurma gibi davranışlarda bulunurlar. Aslında bu bir öfkeden kaynaklanmaz. Korkudan kaynaklanır. Hasta bir cümleyle karşı karşıya kaldığı zaman dur şimdi sinirleneyim, şuna bir bağırayım, vurayım demez. Önce korktum, kendimi korumalıyım der. İşte beynimizde bu korkunun merkezi amigdaladır. Hasta bir tehlikeyle karşı karşıya geldiği zaman amigdala beynimizin ön tarafıyla ilişkiye geçerek 3 cevap verir. İlk cevap tehdide karşı savaş cevabıdır. İkincisi, tehdit anında don, yerinde kal, etrafı izle. Üçüncüsü ise bu tehditten bir an önce uzaklaş, kaç cevabıdır. İşte demans hastalarında bu sistem bozulur. Ve sizin söylediğiniz çok basit bir cümle bile karşı taraftan bir tehdit olarak algılanır ve vücut savaş moduna girer. Bu gibi durumlarda hastaya biraz alan yaratmak lazım. Biraz geri çekilmek, ses tonunu düşürmek, hareketleri yavaşlatmak, göz hissasına inerek hastaya seni anlıyorum, böyle davranman çok normal diyerek onu biraz rahatlatmak gerekiyor.
4: Unutma beni.

0: Çocuktan Hayata.
1: TRT Radyo 1 Ankara stüdyolarından hazırlayıp sunduğumuz Çocuktan Hayata programından herkese selamlar, sevgiler. Bu haftada yepyeni konu ve konuklarımızla sizlerle birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Çocukların dünyasından hayata uzanan keyifli yolculuğumuza, Çocuktan Hayata programına hoş geldiniz. Program yapımcımız Mine Avcı, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Acar ve mikrofonda ben Hilal Emin, Çocuktan Hayata başlıyor. Sevgili dinleyiciler, bugün programımızda çocuk gelişiminde önemli bir kavram olan öz yeterlilik üzerine konuşacağız. Öz yeterlilik en basit haliyle çocuğun ben yapabilirim diyebilmesi, karşılaştığı zorluklarla baş edebileceğine inanmasıdır. Çocuklara fırsat vermek, hata yapmalarını alan tanımak ve çabalarını takdir etmek bu sürecin temelini oluşturuyor. Araştırmalar, öz yeterliliği yüksek çocukların daha dirençli, daha motive ve öğrenmeye daha açık olduklarını gösteriyor. Peki öz yeterlilik doğuştan mı geliyor yoksa sonradan mı kazanılır? Başarısızlıkla karşılaşan bir çocuk vazgeçmeyi mi yoksa yeniden denemeyi mi öğrenir? Çocuklara ne kadar destek olmalı, ne kadar kendi başlarına bırakmalıyız? İşte tüm bu önemli soruların yanıtlarını arayacağımız bugünkü programımızın konuğuysa klinik uzman psikolog Sinem Kılınç Arslan. Sinem Hanım hoş geldiniz.
2: Hoş buldum, merhabalar.
1: Nasılsınız?
2: Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız?
1: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Sinem Hanım, hemen dilerseniz.

0: isterseniz ilk sorumuzla başlayalım. Öz yeterlilik dediğimiz kavram tam olarak nedir? Neden bu kadar kritiktir çocuklar için?
1: Öz yeterlilik, sizin de girizgahta söylediğiniz gibi bir çocuğun ben yapabilirim demesidir. Ve iç sesinde esasen ben yapabilirim sesine güvenmesi, baş edebilirim inancının oluşması. Genellikle bu özgüvenle de karışır. Özgüven hani daha çok bizim kim olduğumuzu belirler. Fakat öz yeterlilik dediğimiz şey ise neleri yapabiliriz, neleri yapamayız? Kendimizdeki yetenekler, beceriler, kişilik özelliklerimiz, karakterlerimiz nelerdir? Bunlara inanarak, bunları fark ederek yol almaktır.
0: Peki Sinem Hanım, özgüvenle öz yeterlilik de genelde karıştırılan kavramlar. Arasındaki fark nedir?
1: Özgüven dediğimiz şey ise aynada gördüğümüz kendimizdir. Kendimize bakışımız, kendimizi nasıl değerlendiriyoruz, nasıl bir ben görüyorum, özgüven budur. Öz yeterlilik ise ben sorunlarla nasıl baş ediyorum? Benim kabiliyetlerim neler, neleri yapabilirim, neleri yapamam, nasıl baş edebilirim? Bunları kullanırken hangi kaynaklarımı kullanıyorum? Örnek verecek olursak hani çocuklarla da çok sık çalıştığım alanlar oldu, ergenlerle de şu an çalışıyorum. Bazen çocuklarımızı çok korumacı, savunucu davranıyoruz okulda ama kendi sorunlarıyla kendileri baş etmek durumunda kalıyorlar. Serviste yaşadıkları ya da okulda arkadaşlarıyla yaşadıkları bir problemi düşünecek olursak çocuğumuzun bunu çözmesine ne kadar izin veriyoruz? Ya da çözerken çocuğumuz hangi kaynakları kullanıyor? Kendisi baş etmeye, anlatmaya, izah etmeye mi çalışıyor? Yoksa doğrudan şikayetlenici, annesinin babasının desteğini arar bir nitelikte mi oluyor? İşte burada öz yeterlilik kavramı devreye girmeye başlıyor. Çocuk eğer ki yapabileceğine, o sorunla çözebileceğine inanıyorsa kendisi mücadele ediyor. Çözüm yolları, alternatifler aramaya başlıyor. Fakat inanmıyorsa buna doğrudan başka kaynaklar üzerinden ben bunu yapamam, çözemem, başka kaynaklar başkaları çözsün. Kim çözebilir? Benden daha güçlü, daha iyi olan ebeveynim var, ebeveynim çözsün demek oluyor. Ayrımı bu şekilde değerlendirebiliriz.
0: Peki öz yeterlik duygusu çocuklarda nasıl gelişir? Daha doğrusu hangi yaşlarda gelişmeye başlar?
1: Şöyle söyleyebilirim esasen bu soruya. Çocuklar duyarak değil de deneyimleyerek öğrenirler. Yani biz ne kadar sen güçlüsün, güçlü ol, şöyle yap, böyle yap demeye çalışsak da esasen onlar bizi model alır. Okul ilk etapta evde başlar, sonrasında öğretmenlerle beraber devam eder. Ve model alırlar, öğrenirler, topluma uyum sağlarlar, kendilerini tanımaya başlarlar çocuklar. Ebeveyn eğer ki kaygılıysa, örneğin kaygılı bir anne varsa, aman dur, dikkat et, yapma, etme, düşersin, senin yerine ben yaparım diyen bir ebeveyn modeli olduğunda çocuk bu sefer kaygılanmaya başlıyor. Ben yapamam ki, beceremem ki zaten. İç sesi çok otomatik olarak olumsuzluğa dönüyor. Ama bu annenin kaygısının yansıması artık kendi iç sesi haline gelmesiyle oluşuyor. Ta ki yetişkinlikte dahi terapilerde biz buna çok şahit oluyoruz. Bu sefer yetişkin olduğu zamanda dahi ben başaramam ki. Ben KPSS'yi kazanamam. Ben bir baltaya sap olamam şeklinde kendine dair hep bir olumsuz inançlar gelişmeye başlıyor. Oysa ki öz yeterlilikte tekrar vardır, sabır vardır, deneyim vardır. Şimdi bizi dinleyenlere de esasen sormak istiyorum. Yetişkinler bizi dinliyor. Belki yaşları 20'li, 30'lu, 40'lı yaşlardır. Hiç bilmiyorum. Fakat kendi çocukluğumuzu, kendi iç sesimize bir baktığımızda biz kendimize neler söylüyoruz? Bir sorunla karşılaştığımızda nasıl yaklaşıyoruz? Ben yapamam, kesinlikle olmaz deyip kaçınıyor muyuz? Yoksa bir kurtarıcı el mi bekliyoruz? Tıpkı çocuklukta ebeveynimizin bize el uzatması gibi. Yoksa ben kaynaklarım şunlar, alternatiflerim bunlar. Bunlara şu şekilde çözümler sunabilirim. Ya da arkadaşlarımdan destek isteyebilirim. Onların desteğiyle bu sorunu daha iyi aşabilirim mi diyoruz? Hepimiz çocukluğumuza ya da kendi içimize döndüğümüzde artılarıyla eksileriyle kendimize nasıl baktığımızı da görmeye başlayacağız. Orada eğer ki öz yeterlilik duygusu varsa ya evet bu hayat zorlu bir hayat. İş yerinde zorluklar yaşıyorum, okulda ya da işte akrabalarımla zorluklar yaşıyorum. Fakat ben bunların üstesinden gelebilirim. Gelemesem de o yolda olmak, kalmak için tekrarlayabilirim, sabır gösterebilirim, başka çözümler, yollar deneyebilirim demektir. Olmadığında ise özgüven, öz yeterlilik düşmeye başlıyor ve sonrasında ise terapilerde sıklıkla artık duymaya başladığımız şey ben zaten çok değersizim. Ben zaten hiçbir şeyin üstesinden gelemiyorum. Artık yaşamaktan, sorunlardan yoruldum, bıktım. Hayata dair umudum, inancım kalmadı ya da hep sorunlar benim başıma geliyor gibi olumsuz düşünceler hakim olmaya başlıyor. Çocuğun yerine karar veren ebeveynlerde biz bunu sık görüyoruz. Ya da başarı dediğimiz kavram nedir?

0: diye baktığımızda ise hep akademik başarıyı öne koyarız ya. Esasen başarının en başlangıç noktası öz yeterlilikten geliyor. Düşünün, okullarda işte sınavlar, testler yapılıyor ama bilgiyi ölçmek adına yapıyor. Bir çocuğun öz yeterliliği düşükse o test sonucunu, sınav sonucunu alıp kendisine mal ediyor. Ben şöyle şöyle bir insanım. Ben bunları yapamayan, başarısız, kötü bir insanım diye sınav sonucu performanstan çıkıyor, kendi kişiliği haline gelmeye başlıyor. İşte buralarda ebeveynlerin o sinyalleri okuması, onlara dikkat etmesi çok kıymetli.
1: Şimdi Sinem Hanım, özellikle aile kavramından çok bahsettik. Yani o dinamiğe oluşabilmesi için çocukta, o içselleştirebilmesi için, öz yeterlik kavramının içselleştirip kendi hayatına benimsetebilmesi için bir aile kavramı önemli bir unsur olduğunu fark ettik. Ailenin bu anlamda rolü ne kadar önemli? Ne yapması gerekiyor?
0: Aile modellerine baktığımızda aşırı koruyucu ebeveynler genellikle bu tür çocukların oluşmasına neden olmasına sebep oluyor. Nasıl ki ben senin yerine işleri yaparım. Prens ve prensesler yetişmeye başlıyor. Aman dikkat et, düşeceksin. Aman şunu yapma, aman hastalanacaksın gibi söylemler. Artık çocuk diyor ki ben beceremeyeceğim, ben gelişemeyeceğim. O zaman ben bir başkasına muhtaç kalmalıyım, bağımlı olmalıyım. Bakın burada bağımlılıklar da bu şekilde gelişmeye başlıyor. Kendisine inanmadığı için, baş edemeyeceğini düşündüğü için. Ve sonrasında ise ebeveynsiz sanki yapamayan ama ebeveynin de beslendiği kısımlar da burada olabiliyor. Yani nasıl ki çocuğu kendine bağlayarak sen ben olmadan hiçbir şey yapamazsın mesajını vermeye başlıyor. İşte burası tehlike arz ediyor. Ya da günümüzde çok fazla iki uçlarda ebeveynler modelleriyle de karşılaşıyoruz. Ben çocuğuma bir şey söylemem, o kendi karar verir. Hayır, bu da sağlıklı değil. 3 yaşındaki, 4 yaşındaki bir çocuk odasına hangi malzemelerin, hangi eşyaların konulacağına karar veremez. 3 yaşındaki bir çocuk hastalandığında doktora gidip gitmemenin kararını veremez. Bu karar verme becerisi onların çok çok üstünde olup bu sadece ebeveynlere aittir. Orada işte sınırlılıklar, yaşına uygun sorumlulukların verilmesi öz yeterliliği artırır. Ama çok fazla sorumluluk, ağır yükler verdiğimizde çocuk zaten baş edemeyeceği için altında ezilmeye de başlıyor. Örneğin nedir? 2 yaşındaki bir çocuğa çatalı kaşığı veririz, kendisinin yemesini sağlarız. Ha tabii ki de dökecektir. Hayatta ilk anda hiçbir şey mükemmel ve muntazam olmaz. Yetişkin olsak da bu böyle, çocuk olsak da bu böyledir. Ona alan açmak, hata yapabileceğine fırsat vermek, imkan tanımak. Evet, dökebilirsin, problem değil. Denemeye devam et, yapabilirsin. Bakın burada ne mesajı var? Dene ve ben senin yanındayım. Her daim seninle birlikteyim mesajını ya da duygusal olarak ilişki problemi yaşıyor, arkadaşıyla sorun yaşamış ya da karşı cinsle bir problem olmuş. Evet, şu an çok üzgünsün. Ben senin yanındayım, destekçinim. Burada bu mesajlar, evet ya ben zorlanıyorum ama bununla baş edebilirim, mücadele edebilirim mesajını veriyor. Ben bunu şuna benzetiyorum. Çocuklarımızın eline biz harita mı veriyoruz yoksa şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın diye yönlendirmelere mi giriyoruz? Ya da navigasyonu düşünün. Ben sıklıkla navigasyonu kullanırım. Eğer navigasyon kullananlar varsa çok iyi bilirler ki alternatif yollar çıkarır size. Eğer ki yolu kaçırdıysanız rotayı yeniden oluşturur. Ama amacınıza, sizi hedefinize götürmeye çalışır. Çocuklarımızla da biz bunu böyle yapmalıyız. Bir hedef belirlemeliyiz. Nedir? Kendine güvenen, öz yeterliliği olan, sağlıklı nesiller yetiştirebilmek. Hedefimiz bu. Peki yollar neler? Farklı farklı yollar olsa da seçimler çocuklarımıza ait ama bizim kontrolümüzde olarak ilerlemesi kıymetli. Buradaki kontrol dediğim gibi bir müdahalecilik, aşırı bir baskı uygulamak şeklinde değildir. Çok büyük zararların gelmesine engel olmak ve ben senin yanındayım, eşlik edelim. Hani co-pilot gibi düşünebilirsiniz esasen onu da. Dümeni tamamen çocuğa bırakmamak ya da tamamen kendimiz ele almamak ama o dengeyi de kurmak. Bunu nasıl kuracağız? Yaş gruplarına göre değişiklik gösteriyor. Yani 2 yaşındaki bir çocuğumuza hadi geç bakalım direksiyonu, arabayı sen kullan diyemeyiz. Hayatın direksiyonunu da ona veremeyiz. Fakat ergenliğe gelmiş ya da ilkokul dönemindeki bir çocuğa arkadaşınla yaşadığın sorunu sen önce çözümlemeye çalış. Nasıl çözebilirsin? Bunun için neler yapabilirsin? Akran zorbalığı örneğin. Çok sık yaşadığımız, çok sıklıkla başvurulan konular arasında bununla alakalı ne hissediyorsun, ne yaşadın? Nasıl çözümlersin, kendini nasıl ifade edersin sorularıyla alternatif bir bakış açısı bulmasını ya da kendindeki o baş edebilme yeteneklerini ortaya çıkarmayı sağlayabiliriz. Ama doğrudan eline biz onun bir fener verdiğimizde ya da şöyle yapacaksın deyip dümeni verdiğimizde kontrol etmeye başladığımızda ise sorunlar ortaya çıkmaya başlıyor. Biz burada sadece bir yol gösterici, haritayı veren ya da hedefi gösteren kişi olabiliriz. Ama deneyim, çaba çocuklara aittir. Keza şu an yetişkinlik hayatımızda da biz öyle değil miyiz? İş hayatımızda her şey muntazam, istediğimiz gibi mi gidiyor? Ya da her şey bizim kontrolümüzde mi? Hayır değil. Zorlandığımız şeyler tabii ki de var. Bazı şeylerle baş edebiliyoruz, bazısıyla yolda kalıyoruz. Bazısında ise ya burada öğrenmem gereken farklı şeyler var diyerek öğrenmemiz gereken, gelişmemiz gereken alanlara bakıyoruz. Kreşlerde çalıştığım süreçlerde yine buna benzer deneyimlerle de karşılaştım. Aman sağlığına çocuğumun dikkat gelmesin. Hocam bakın çocuğum şunu sever, şunu sevmez. Başında ufak bir ya da kolunda ufak bir çizik var. Ne oldu? Kiminle kavga etti? Neden böyle oldu? Hocam nasıl görmezsiniz? Buna nasıl müsaade edersiniz diye aşırı bir duygusal tepkilerle de karşılaşıyoruz. Fakat burada çocuk ne yapacağını bilemiyor. Alan açılmamış oluyor. Ve onları gözlem odasına aldığımda hadi birlikte oyun oynayalım dediğimde ise resim yaptırıyorum. Biraz kişilik analizi vesaire yapabilmek için, duygu durumunu da görebilmek için. Sürekli bana bakıyor. Olmuş mu? Ya da ilkokul kademesindeki çocuklarımızla öğretmenim yapabilmiş miyim? Olmuş mu? Nasıl? Bir ona ihtiyacını duymaya başlıyor. Çünkü kendisine inanmıyor yapabileceğine. Hata da olsa inanmıyor. Bazı ebeveynler vardır. Düz yazı yazsın çocuk, düzgün yazabilsin, sürekli siler. Hadi bir daha, hadi bir daha, en baştan, en baştan. Olmadı, olmadı. Ah, çocuk bu sefer afallıyor. Ben nerede hata yaptım? Ben hiçbir şey düzgün yapamıyorum. Bak, annem de suratını ekşitti, kızmaya da başladı, kaşları da çattı. Demek ki ben değerli değilim. Demek ki ben bir işi beceremiyorum. Algısına kapılmaya başlıyor.
1: Evet. Sinem Hanım, bu noktadan hemen şu soruyu sormak istiyorum. Şimdi günümüzde çok fazla gözümüze çarpan aile tipleri bunlar. Ya çok otoriter, yani çocuğunu çok işte sizin de dediğiniz gibi çok disiplin altında yetiştirdiğini zannedip ama bir sürü otoriteye boğarak büyütmeye çalışan. Bir de öte tarafta çok aşırı genişlik sağlayan, geniş alan sağlayan. İşte ben çocuklukta çok çektim. Benim ailem işte beni çok sıktı diye ben çocuğumu rahat bırakacağım deyip tamamen bir böyle bir boş vermişlikle büyüten aileler var. Bu iki aileyi göz önünde bulundurursak öz yeterlik anlamında nasıl bir fayda ya da zararı vardır çocuğa?
0: Yaşam bir denge aslında. Hepimiz hayatta bir şeylerin dengesini bulmaya çalışıyoruz. Biz iki kardeşiz. Bizi dinler arasında beş kardeş, yedi kardeş olanlar da vardır. Peki beş kardeşin beşi de bir mi aynı özellikte mi?
1: Değildir mutlaka.
0: Verdiği tepkiler, reaksiyon, duygu durumları, hatta duyguyu hissetme, yansıtma biçimleri dahi birbirinden farklıdır. Üstelik baktığınızda aynı karındaşlık vardır, aynı anne babadan doğmuştur. Bu tür farklılıklar bireysel farklılığımızı ortaya koyar. Nitekim çocuklar arasındaki yaptığımız kıyaslamalar da aynı şekilde. Aa, abin gibi değilsin sen, onun gibi başarılı değilsin. Ay bu çocuk çok huysuz ya, diğeri hiç öyle değil gibi söylemler kıyasa götürmeye başlıyor. Ve çocukta içten içe şu oluşmaya başlıyor. Ben annemin istediği, beklediği gibi bir çocuk değilim. Ya da babamın istediği gibi bir çocuk değilim. Öyleyse onların istediği bir çocuğa bürüneyim. Bürünmeye çalışıyor, çabalıyor, uğraşıyor ama fıtratında yok. Ya da başka bir sıkıntısı var, problemi var, fark edilmiyor, görünmüyor. O zaman her defasında yapamadığında ya da başarısızlıkla karşılaştığında ise ben değersizim, benden olmaz demeye, hep kendi benliğini kötülemeye başlıyor. Hayat bir denge, yani ebeveynin de bir kılavuzu da yok esasen. Kitabi bir bilgisi de yoktur. Deneyimlerle. Nasıl ki biz bu dünyaya geldiğimizde bir kılavuz mu vardı? Çamaşır makinesini kullanmak gibi kılavuz yoktu. Bazı şeyleri deneyimleyerek. Örneğin anneler bebek kendini ifade edemediğinde ne yaparlar? Ağlama ses tonundan tanımaya çalışırlar. Esasen anne bebeğe uyumlanır, bebek de anneye zamanla uyumlanmaya başlar. Ve bir süre sonrasında ateşi mi yükseldi ya da ufak bir sesi mi değişti? Ay hasta olacak galiba, ben tedbirimi önlemimi almaya başlayayım der. Artık anne tecrübe edinmiştir. Keza çocuk yetiştirmede de bu böyledir. Evlilikte bu böyledir, hayatta böyledir. Bir kılavuzu tam manasıyla iki kere iki dört eder diye şöyle olmalı, böyle olmamalı gibi bir şey yok. Maalesef sosyal medyada çok fazla bilgi kirliliği var. İyi annelik, işte bağırmayan annelik, şöyle yapmayan annelik.

0: annelik ya da bir aralar işte cezalandırın çocuğunuzu, paspasa oturtun vesaire gibi o kadar çok şeyler vardı ki. Ya da mükemmel anneliği oynayan, sosyal medyada sürekli güler yüzlü, iyi bir anneyim, her şeye yetişen bir anneyim, kariyer de yaparım, çocuk da yaparım kısmına dönüşen kısımlar da var. Hayır, bu böyle değil. Sosyal medya bir aldatmacı. Oradaki görünen hep mutlu yüzler, hep bir iyilik hali. Fakat orada arka perdeye baktığımızda ise annelerin de ne kadar zorlandığını fark edebiliyoruz, görebiliyoruz. Ya da çocuk yetiştirme noktasında her çocuğun fıtratının farklı olduğunu, mizacını kabul edebilirsek durum daha farklılaşacak. Bunu şöyle düşünün, bir kök gibidir ağacın kökleri. Ağacın kökleri bizim değerlerimiz ve kendimize bakış açımız, kaynaklarımız, hayatta zorlandığımızda kullanabileceğimiz maddi, manevi kaynak, inançlarımız, umutlarımız, hayallerimiz, nelere tutunduğumuzdur. Çocuğumuzdaki biz bu ağacın köklerini koparırsak ya da iyice toprağın altına salınmasına izin vermezsek en ufak bir fırtına da o ağaç devriliverecektir. Öz yeterliliği, özgüveni verdiğimizde ise tıpkı bambu ağaçları gibi fırtına çıksa da eğilecektir. Fırtına geçtikten sonra yavaşça doğrulacaktır. Önemli olan krizin çıkmaması değil, kriz anında baş edebilecek yetenek, becerilere sahip olabilmektir.
1: Buradan hemen o zaman ele alalım tekrar. En küçük bir olumsuzlukta ya da bir başarısızlıkta hemen öz yeterliliğini kaybeden çocuklarımız, gençlerimiz oluyor. Bu durumda ne şekilde tekrar toparlanabilir ya da öz yeterliliği nasıl geri kazandırılabilir? Ailenin görevleriyle birlikte ele alırsak.
0: Deneyime biraz alan açmak. Acaba ben çocuğumun bir şeyi yapıp yapamayacağını düşünüyorum ama gerçekten bu gerçekliği mi yansıtıyor? Öyle olduğu için mi yoksa bu benim kaygım mı? Acaba bu benim çocukluğumdan, bu benim iç sesimdeki ebeveynimin sesi mi yoksa gerçekliği mi yansıtıyor? Bu ayrımı yapmak o kadar kıymetlidir ki ve sonrasında kıyaslama yapmamak. Zaten zamanında biz kendi ebeveynlerimiz tarafından kıyaslanmış olabiliriz. Aa bak komşu Ahmet'in oğlu ne kadar da başarılı, tıbbı kazanmış, şöyle okumuş, böyle yapmış, başarılar elde etmiş diye kıyaslamalar devreye girdiğinde otomatik olarak zaten hani kendimizden bir yetişkin olarak da pay biçelim, bizim de motivasyonumuz düşüyor. Biz de rahatsız oluyoruz. Değil ki çocukların benlik oluşumu hani bir hamur gibi düşünün. Hamur şekilleniyor. Ama bu demek değil ki ya tamam çocuğumun şu an öz yeterliliği, özgüveni yok. Eyvah bu hep böyle gidecek. Asla değil. O hamur şekillenmeye hala devam eder. Çünkü beyin esnek bir yapıya sahiptir. Beyin ilk öğrendiğini 70 yaşına kadar devam ettirmez. O bilgiler revize edilir, değişir, yerine farklıları konulur. Buna alan açmak çok önemli ve her zaman için deneyim, deneyim. Bir diğer taraftan ise o koruyucu tutumu sergilediğimizde biz acaba kendi çocukluğumuzu mu korumaya çalışıyoruz, yaralı yanımızı mı, yoksa gerçekten de çocuğumuzu tehlikelerden mi korumaya çalışıyoruz? Bakın terapilerde en çok yaptığımız ayrımlardan bir tanesi budur. Çünkü burada zorlanıyor esasen ebeveynlerimiz. Bir diğeri etiket. Sen zaten safsın, bir işten anlamazsın, yapamazsın dediğimizde etiketi şak bir ürün gibi yapıştırıyoruz ve ondan sonra bunu tekrarlamaya süreklilik arz etmeye başladığında ise çocuk bu sefer o etiketi alıyor. Tamam ya diyor ben kabul ediyorum böyleyim. Bakın var olan potansiyel de ortaya çıkmamış oluyor böylece. Bir diğeri sürekli övmek. Aslansın, paşasın, sen yaparsın, sen şöyle iyisin, harikasın, dünyanın en iyi çocuğusun. İyi ki de doğurmuşum, aman da yapmışım gibi sözler de. Tamam ya dünya benim etrafımda dönüyor öyleyse. Ben ne istersem olur. Parmağımı bir şıklatırım istediğim şey anında gelir demeye başlıyor çocuklar. Bu da tehlike arz ediyor. Çünkü hayatta zorluklar da var, kolaylıklar da var. Arkadaşlarıyla işte kişiliklerinde ya da iletişimlerinde, ilişkilerinde uyuşamayacağı, zorlanacağı süreçler de olacak. Ama bu kadar övülen bir çocuk ise ben zaten çok değerliyim. Sen kimsin ki benimle böyle konuşuyorsun, bana böyle yapıyorsun demeye başlayacak. Öz yeterliliği ise dengeyi, teraziyi karıştırmaya, şaşırmaya başlayacak orada da. Bununla birlikte onun yerine yaşamak, hani demiştik ya işte bir pusula gibi ya da bir harita, navigasyon örneği gibi. Hayat bizim hayatımız mı, çocuğumuzun hayatı mı? Benim yaşayamadıklarım, benim çocukluktan gelen hayal kırıklıklarım, ihtiyaçlarımın karşılanmaması, ben bunları acaba çocuğumun hayatına mı aksettiriyorum, ona mı yansıtıyorum? Kendi yaşayamadığımı yeni baştan çocuğum üzerinden

0: yaşamaya başlıyorum. Yoksa ben onu bir birey olarak alıp kabul edip, evet çocuğum biraz ağırkanlı olabilir, çocuğum biraz hareketli olabilir, benden farklı bir çocuk bu, ben onu böyle kabul etmeliyim kısmı çok kıymetli.
1: Sinem Hanım, şimdi aile kavramı üzerine durduk. Ailemin önemini anladık. Şimdi özellikle okul öncesinden başlıyor çocukların eğitim hayatları. Biraz bunlara değinmek istiyorum. Okul öncesi ve ilkokul hayatında öğretmenlerin, arkadaşların öz yeterlilik kurma konusunda çocuğun üstündeki etkisi ne denli önemlidir?
0: Yetişkin olarak şöyle düşünelim. Hani buradan pay biçersek çok daha sağlıklı olacaktır. Ben bir konuda zorlandığımda ya da bir derdim, sıkıntım olduğunda neye ihtiyaç duyarım? En temel şey anlaşılmak. Yakın arkadaşlarımız da buna göre belirlemez miyiz? Dostumuz dediğimiz insanları. Ya evet ya, ben bu insanla konuştuğumda beni yargılamıyor, beni eleştirmiyor ve ben anlaşıldığımı hissediyorum. Öğretmenler ya da ebeveynler bunu yapabilirler. Eleştirmeden, yargılamadan seni olduğun halinle kabul ediyorum. Ve zorluklarla karşılaştığında da ben senin yanındayım. Seni terk etmedim. Ya da sen benim gözümde başarısızsın, şöylesin, böylesin, seni etiketlemedim mesajını vermek kıymetlidir. Çocuk üzüldüğünde illaki onu teselli etmek de değildir bakın bu. Evet, düşüp ağlayabilir. Kreşte ben bunu yaşadım bir çocuğumuzla. Düştü, dizi acımış. Öyle bir ağlıyordu ki, canı yanıyordu ki. Sonra ona şunu söyledim. Biliyor musun? Küçükken ben de çok düşerdim. Ağaçlara tırmanmayı çok severdim. İşte kiraz ağacı, meyve ağaçlarımız vardı. Ve sonrasında o ağaçlardan da öyle bir düşerdim ki dizim karçalanırdı. Ya da okula gittiğimde bizim zamanımızda hani böyle kilotlu çoraplarımız vesaire vardı. O kilotlu çorabım muhakkak haftada birkaç kez yırtılırdı. Annem ya diker diye bir şey olurdu. E dizlerim yara bere içinde. Bakın bu yaşıma geldim, hala bazı o yaraların izleri mevcut. Ben bunu çocuğa anlattığımda, söylediğimde şöyle bir baka kaldı. Aa, evet, benimle aynı şeyi yaşıyor ve beni anlıyor dedi. Ondan sonrasında duygusunu regüle etmek dengeye gelmeye başladı, sakinleşmeye başladı. Çünkü buna ihtiyacı vardı onun. Bir diğeri ise küçük görevler vermek. 2 yaşındaki bir çocuğa ya da 3 yaşındaki kreşte olan bir çocuğumuzu düşünelim. Hani kreşe başlama noktasında. Hadi tepsiyi beraber taşıyalım mı? Yemek yediğimiz bu tepsiyi. Tamam. Bunu arkadaşına verir misin? Seni bugün yardımcı mı yapmak istiyorum? Hadi arkadaşlarına bu meyveyi birlikte dağıtalım gibi görevler öz yeterliliğini, özgüvenini artırmaya başlayacaktır. Ya da düştüğünde ya da işte bir şeyi yapamadığında, resmi yapamadığında, sinirlendiğinde, öf olmuyor, olmuyor dediğinde şu an zorlanıyor olabilirsin. Yeni baştan yapmaya ne dersin? Ya da bu çizdiğin şeyi başka bir şeye benzetelim mi? Komik bir şeye benzetelim mi? Ne dersin? Gibi alternatifler sunmak onun bakış açısını daha da genişlemesine, duygusunun regüle olmasına neden olacaktır. Bunlar yapılabilir. Bir diğeri ise alan açmak. Evet, hayatımızda başarı da var, başarısızlık da var. Zorluk da var, kolaylık da var. Her şey çok iyi olmak zorunda değil. Bunu deneyimlemeye ne dersin? Bir kere olmadı mı? Hadi bir daha. Yüzme derslerinde sıklıkla gözlemlediğim bir şeydir çocukların. Ya ben yüzemiyorum, su yutuyorum, boğulacağım, korkuyorum. Korkular ortaya çıkıyor. Denemeye ne dersin? Hadi önce küçük adımlarla. Bakın büyük lokmalarla değil, büyük adımlarla da değil. Küçük küçük. Önce şunu yapalım mı? Sonra, ah evet, bunu yapabildin. Fark ettin mi? Bakın ona göstermesine de sağlıyoruz. Fark ettin mi? Yaptın. Hadi şimdi ikinci adıma geçelim. Bir taraftan motive edip, bir taraftan sorun her neyse korktuğu ya da yapamayacağına inandığı şey onu parçalara bölmek. Ve sonra adım adım ilerlemek.
1: Sebat etmek değil mi işin özü aslında? Çocuk yetiştirirken hızlı hızlı koşmak değil. Sebat etmek, sabırlı olmak ama sonucunda aldığımız meyvenin de tadı muhteşem oluyor mutlaka yetişkinlik dönemine geldiğinde.
0: Kesinlikle. Önce yola çıkarken diyorum ya, kendimizden çıkalım. Bir kez ebeveynlere şöyle bir şey yapmıştık. Hadi dedik, çocukluğumuza bir mektup yazalım. Ne yazmak isterdiniz? O küçük çocuğa, bu ilkokul yaşında olabilir, okul öncesi bir dönemde olabilir. Ne söylemek isterdiniz? Onun neyi duymaya ihtiyacı vardı? Neyi duysa daha iyi hissederdi, daha anlaşıldığını hissederdi, ihtiyaçları karşılanmış olurdu. Başının okşanmasına mı ihtiyacı vardı? Sen yapabilirsin, ben senin yanındayım sözünü duymaya mı ihtiyacı vardı? Daha şefkatli bir kollara mı ihtiyacı vardı? İnanın, ebeveynlerle, annelerle bunu yapmıştık biz. Annelerle bu çalışmayı yaptığımızda birçoğu hüngür hüngür ağladı. Çünkü kendi yaralarına parmak bastı. Ve sonrasında dönüp çocuklarına baktıklarında ise

0: Ah, ben ne yapıyorum? Ben kendi yaramı mı ona yansıtıyorum kısmı oldu. Bir şeye başlarken kendinizden yola çıkıyor olmak sanırım anlaşılmayı da daha da kolaylaştırıyor.
1: Sinem Hanım, yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. İsterim ki dinleyicilerimize söylemek isteğiniz neler olur? Özellikle bu konu üzerinde neler söylemek istersiniz?
0: Şu an kendinize hangi cümleleri kuruyorsunuz? Hakikaten bizi dinlerken ben çok merak ediyorum. Çok böyle güzel mi güzel de geliyor açıkçası. Acaba şu an trafikte misiniz? İş yerinde mi bizi dinliyorsunuz? Neredesiniz? Neler yapıyorsunuz bilmiyorum. Aynaya baktığınızda kendinize dair kurduğunuz cümleler ne oluyor? Ya da şu anda her şeyi bir kenara bırakın. Şu an ne hissediyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz? Peki bu düşünceleriniz hayatınızı nasıl şekillendiriyor? Duygunuz, davranışlarınızı nasıl şekillendiriyor? Bunu düşünebilir misiniz? Ve sonrasında ise ne olsa kendinizi daha iyi hissederdiniz. Daha iyi yapabileceğinize, bir şeylerin daha iyi olabileceğine ya da daha sakinleşebileceğinize inanırdınız. Peki çocuklarımıza bir de bu gözle bakacak olursak onların neye ihtiyacı var? Bazen hani kelebeği gözlemlemek diyorum ya da parka oturup böyle etrafı incelemek, gözlemlemek gibidir. Gözlemlediğimizde neyi fark edeceğiz acaba? Bu soruları sormak belki biraz daha süreci kolaylaştıracaktır. Ve unutmayalım ki her çocuk parmak izi gibi birbirinden farklıdır. Önemli olan biz hedefimizi belirleyelim, çocuğumuza bu hedefimizi anlatalım ve sonrasında ise farklı yollarla ilerlemesine alan tanımak, izin vermek ve onu şefkatimizle kucaklamak, dengede kucaklamak çok kıymetli.
1: Muhakkak. Empati, şefkat ve ona alan tanımak. Geleceğin bireyleri olarak. Çok teşekkür ediyorum Sinem Hanım. Ağzınıza gönlünüze sağlık. Kıymetli katkılarınızdan dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli dinleyiciler, bu hafta da programımızın sonuna geldik. Haftaya yine aynı gün, aynı saatte sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Çocuktan Hayata.

0: Reklamlar.
1: Midas'a dakikalar içinde kaydol, sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
2: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram. Kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
4: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
5: Yoksa sorun değil.
4: Dedim kızım, halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Ya dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
3: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
0: Reklamlar.
6: Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.

Güneşin Çocukları 9. Bölüm. Yazan Lütfiye Aydın, yöneten Ejder Akışık, yapımcı Ersan Edinç, efektör Hamit Çelik. Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Mehmet Atay, Müjgan Özlem Ersönmez, Şemsi Bahri Aydın, Zekeriya Levent Şenbay, Perizat Şefika Ümit Tolun, Binbaşı Raif Bey Selçuk Özdoğan, Sabiha Füsun Günuğur, Asker Bülent Türkmen, Bir Yolcu Okan Şenozan.

Balkan Savaşı sonrası, o zamanki adı Aintab Sancağı olan Antep'te manifaturacı Süleyman Ağa ile mutasarrıf Mecdetin Bey yakın komşudur. Mecdetin Bey'i eşi ölmüş, kızı Müjgan bunalıma girmiştir. Süleyman'ın karısı Firdevs de hastadır. Süleyman yetişkin 3 çocuğuna karşın kumpanya artisti Perizat'ın peşindedir ama reddedilir. Bu arada Amerikan Koleji'ni bitiren oğlu Şemsi askere giderken annesiyle Müjgan'ı da İstanbul'a götürür. Firdevs Hanım ise Balkan Savaşı'ndan dönmeyen kardeşi Şuayb'in yasını tutmaktadır. Osmanlı 1. Dünya Savaşı'nın eşiğinde İstanbul'u hala kendi havasındayken Müjgan'ın dayısı Binbaşı Raif Bey politik endişelerini ara sıra görüştüğü Şemsi ile paylaşmakta, havai bir kadın olan karısı Sabiha ise Müjgan'ı kendi yaşayışına uydurmaya çalışmaktadır. Bu arada İstanbul'dan Antep'e dönen Firdevs Hanım üstüne kuma getirildiğini görünce çok sarsılır. Ama zamanla çok iyi bir insan olan kuması Rukiye'ye alışır. Süleyman'ın kızları Selvi ile Nası da Rukiye'yi benimserler. Mecdetin Bey ise yardımcısı Hayriye Hanım'ı istidacı Fazıl Efendi ile evlendirip istifa ettikten sonra İstanbul'a dönmek üzereyken Hayriye Hanım'ın oğlu Zekeriya da askere alınır. Çanakkale'de savaşan Zekeriya yaralanıp hava değişimi için İstanbul'a gelir. Arkadaşı Şemsi'yi bulur. Bu arada vapurda Müjgan'ın dikkatini yüzü yara izleriyle dolu bir adam çeker. Binbaşı Raif Bey'in Edirne'de bir karargaha atandığı günlerde Zekeriya da büyük aşkı Müjgan'ı göremeden Antep'teki Nazlı'nın kendisine olan sevdasından habersiz yeni görev yerine Suriye cephesine doğru yol.

0: Hayrola bey? Çok derinden çektin içini.
1: Türküden etkilendim tabii. Bizim oraların havası.
0: Nerelisin bey?
1: Ayıntaplıyım.
0: Pencereden öyle dalıp gitmiştin ki.
1: Daldım ya. Baksanıza her yer türküdeki gibi. Ağaçlar yapraksız, bağlar bozulmuş. Neredeyse dereler bile kurumuş.
0: Kuruyan sadece ağaçlar, dereler değil, bizim de içimiz kurudu beyim. Şeytan diyor. Şimdi de Suriye cephesine yolluyorlar.
1: Ben de oraya gidiyorum ama sizin kadar çok sıkılmıyorum.
0: Sen gençsin beyim. Allah bilir bekarsın. Ben Ayvalık'tan ayrıldığımda oğlum yeni doğmuştu. Şimdi görsem koskoca delikanlı olmuştu. Hala o cepheden bu cepheye savrulur.
1: Anlıyorum ama başka çare yok ki. Sonuna kadar savaşacağız.
0: Savaşan buyursun savaşsın. Benim takatim tükendi. Az önce geçtiğimiz tünelden daha karanlık bir tüneldeyim yıllardır. Görünür de ışık falan da yok.
1: İyi ama vatan borcu bu.
0: Hangi vatan borcu beyim? Bana ne Suriye'den? Ayıntaplıymışsın. O yüzden seni ilgilendirebilir ama ben yıllardır denize hasretim neredeyse. Hep çöl, hep ateş, ölüm. Dedim ya, bıktım. Yeter.
1: Müsaadenizle ben biraz uyuyacağım.
0: Güya birkaç saat sonra Pozantı istasyonunda olacakmışız. Daha fazla beklemenin alemi yok. Şimdi tam sırası firar etmenin.

0: Memur, ne oldu diye.
1: Ne oldu? Hani yanımdaki adam? Kaçtım yoksa?
2: Herhalde kaçtı beyim. Peşine düşelim. Yakalayabiliriz mi?
1: Yok, hiç sanmıyorum. Hem yakalasanız bile ondan hayır gelmez artık. Bir fırsatını bulur, yeniden kaçar.

0: Doğrusu size bu Rus lokantasında rastlayacağım hiç aklıma gelmezdi Perizat Hanım.
1: Hayat böyle işte Şemsi Bey. Bolşevik ihtilalinden kaçan Ruslar İstanbul'a gelecek, Beyoğlu'nda lokanta açacak, kantocu Perizat da onların lokantasında garsonluk yapacak.

0: Hiç akla gelir mi? Bu da size benim ikramım.
1: Ah. Olmaz ki Perizat Hanım.
0: Benim için siz herhangi bir müşteri değilsiniz ki. Hatta biraz hemşeri bile sayılırız sizinle. Ayıntaptaki eski günlerden bahsetmek çok hoşuma gitti. Özlemişim meğer. Yüzünüzde şark çıbanı olmadığı halde hemen anladım oralı olduğunuzu.
1: Doğru. Alnımızda yazılıymış gibi mutlaka ele veriyoruz kendimizi.
0: Siz hoşlanmasanız da babanıza gerçekten benziyorsunuz. Fakat Süleyman Ağa'nın oğlu olmanız yine de şaşırttı beni. Sizi ismen biliyordum tabii. Aslında kötü bir insan değildir babanız. Üstelik o iri yarı cüssesine rağmen büyümemiş bir çocuktu benim gözümde.
1: Ne tuhaf. İnsanlar hala eğlenebiliyor Perizat Hanım. Hani dünya yansa umurunda değil derler ya. Gerçekten de dünya yanıyor. Fakat buradaki insanların hiç umurunda değil. En yakın arkadaşım şimdi de Suriye cephesine gitti. Kim bilir? Belki de ölecek.
0: Kötü şeyler düşünmeyin hemen canım. İnşallah sağ salim döner cepheden. Siz İstanbul'a bakmayın Şemsi Bey. Bir süre önce Anadolu'daydım. İnsanların ağzını bıçak açmıyordu. Yani oradakiler birçok şeyin farkında.
1: İyi de hani kumpanyadan ayrıldım demiştiniz az önce.
0: Ha öyle. Son turnemiz olmuştu. Kısa bir süre önce bıraktım sahneyi. İnsanlarda ekmek alacak para yok. Kim gelir kumpanyaya, kantoya? Dedim ya, siz buradaki bir avuç tuzu kuruya bakmayın. Anadolu kan ağlıyor.
1: Haklısınız. Bütün cihanla birlikte biz de perişan olduk. Almanlar ne yazık ki bizi de sonu olmayan bir maceraya sürükledi. Peki siz beyaz Ruslara alışabildiniz mi?
0: Alışmayıp da ne yapacaktım? Görüyorsunuz, lokantalarında garsonluk yapıyorum.
1: Peki patronlarla anlaşabiliyor musunuz bari? Malum bunların hepsi prens, prenses filan, aristokrat yani.
0: Bense eski bir kumpanya oyuncusuyum değil mi? Hemen karşı çıkmayın, durun. Hakikat bu. Ben yılların oyuncusuyum Şemsi Bey. Oynadığım roller içinde ne sultanlar, ne prensesler vardı. Diyeceğim, nasıl davranacağımı bilirim.
1: Ben bunu kastetmemiştim ki.
0: Öyledir tabii. Bakın, ülkelerini bırakıp buraya sığınan insanların aristokratlığı falan sökmez bana. Daha doğrusu hiç kimsenin. Benim ruhum aristokrattır Şemsi Bey. Burada garson olarak çalışıyor olmam bu hakikati değiştirmez efendim.
1: Enteresan birisiniz. Doğrusu şaşırttınız beni.
0: Ne tuhaf. Babanız da öyle bulurdu beni. O da enteresan bir adamdı. Demek yeniden evlendi Süleyman Ağa. Sakın yanlış anlamayın Şemsi Bey. İnanmayacaksınız ama Ayıntap'ı çok özledim.
1: Öyle mi? Nesini özlediniz peki?
0: Ne bileyim, yani zannettiğiniz gibi yemeklerini, tatlılarını filan değil, insanlarını. Orada saygı gördüm ben. Babanızdan bile.
1: Biliyorum hanımefendi.
0: Bakın, siz bile hanımefendi diyorsunuz bana. Teşekkür ederim. İzninizle kalkayım artık.
1: Keşke biraz daha oturabilseydiniz Perizat Hanım. Biraz daha dertleşebilseydiniz.
0: Ben de isterdim tabii. Fakat malum iş. Gidiyorum şimdi. Fakat inanıyorum ki bir gün karşılaşacağız yine.
1: Hiç sanmıyorum. Ne zaman, nerede karşılaşacağız? Nasıl?
0: Canım, buraya yine gelirsiniz. Daha sonrasına diyorsanız. Dünya küçüktür Şemsi Bey. Ayıntap nere, İstanbul nere? Ama bakın, Beyoğlu'nda karşılaştık. Günün birinde yine neden olmasın? Hı? Şayet münasip görürseniz babanıza selam yazın. Süleyman aile ne de olsa bir merhabamız var. Hoşça kalın.
1: Güle güle Perizat Hanım. Güle güle. Senin gördüğün bu gerçeği o kadar az insan görebiliyor ki. Yazık bu ülkeye, bu insanlara.

0: Kiranesinden kibarca kovdu işte. Gitmeyelim demiştin yenge, beni dinlemediniz.
1: Aa, lütfen. Beni üzüyorsun ama. Hem özellikle senin için gitmiştim oraya, Şemsi Bey'i göresin diye. Aa, bu arada fırsat düşmüşken Herr Müller'e de bir merhaba diyelim istemiştim. Olmadı. Boş ver, olan oldu geçen geçti. Sen bırak o taşralıyı da piyanonun yanındaki delikanlıya bak. Galiba yabancı. Yakışıklı bir genç değil mi?
0: Aa, umurumda değil. O genç de bu süslü salonda.
1: Aa, ne dedin? Bu salonu beğenmedin mi? Aa, yapma Allah aşkına Müşka. Pervin Hanım'ın salonu dillere destandı. Hele cömertliği.
0: İnsanların çoğu açmış yenge. Arpa ekmeği bulamayanlar süpürge otundan ekmek yapıyormuş. Bu yüzden hastalananlar, hatta ölenler varmış.
1: Şimdi oldu işte. Baban gibi konuştun. Tam Mecdettin enişteye göre laflar.
0: Zaten babam anlattı bunları. Biz gezip tozmaktan, gülüp eğlenmekten hiçbir şeyin farkında bile değilmişiz. Yani Şemsi Bey pek de haksız değildi.
1: At artık kafandan şu taşralıyı. Yüreğinden de tabii. Yabancı subayları kıskanıyorlar bence. Dayın da öyle, seninki de.
0: Lütfen yenge. Benimki filan yok, rica ederim.
1: Ben olmasından yanayım güzelim. Gençlik uçup gidiyor. Bak, bak buraya doğru geliyor. Dans davetini yine reddetti. Sana alaka gösteren insanları geri çevirmeye bayılıyorsun Zira.
0: Öyleyse hemen gidin, söyleyin o bey bana hiçbir şey teklif etmesin.
1: Peki canım, peki, kızma o kadar. Peki, söylerim.
0: Bir daha yokum bu salonlarda. En doğrusu babama söylemek. Bir ev bulsun artık ikimiz için. Dayım dönüyor Edirne'den nasip olsa.

0: bence Erenköy bahsinde mübalağa ediyorsun Müjgancı. Yeter, unut artık o tatsız günü. Balonun keyfini çıkar.
1: Neresi mübalağa Sabiha yenge? Şemsi Bey bizi karargâh misafir.

0: Girin.
1: Ben Teğmen Şemsi. Emrinizdeyim kumandanım.
0: Hoş geldiniz Teğmen. Buyurun şöyle oturun.
1: Siz tabii Raif binbaşısınız elbette.
0: Hayır Şemsi Bey, yanılıyorsunuz. Adım hala Raif ama rütbem yarbay. Hadi hayırlı olsun yeni göreviniz. Şöyle karşımdaki koltuğa oturun bakalım.
1: Baş üstüne. Oturayım efendim.
0: Şansa bak. Kaderde şu uğursuz Mondros mütarekesinden sonra İstanbul'a dönmek de varmış.
1: Demek 2 hafta önce döndünüz Edirne'den.
0: Yok canım, 3-5 gün oldu henüz.
1: Hala inanamıyorum. Bu ne güzel bir tesadüf. Hani özellikle istesem olmazdı.
0: Ama ben özellikle istedim, oldu. Sen Edirne'den döndüğümden bile habersizdin tabii.
1: Doğrusu öyle. Neredeyse talimgahtan çıktığım yoktu çünkü.
0: Hatırladığım kadarıyla kahveyi sade içiyordun.
1: Evet.
0: Acele 2 sade kahve evladım. Bakalım bizim nohut kahvesini nasıl bulacaksınız?
1: Çaresiz beğeneceğiz elbette. Edirne nasıldı yarbayım? Memnun kaldınız mı bari oradan?
0: Ne diye memnun kalacağım Şemsicim? Sürekli tetikte, hep bir saldırı korkusuyla yaşadık. Ya sen ne yaptın burada?
1: Ne yapacağım kumandanım? Kendini beğenmiş müttefiklerimizin kaprislerine tercümanlık yaptım sadece. Yine de beni buraya, harbiye nezaretine aldırmanız çok iyi oldu. Teşekkür ederim.
0: Gerçi burada fazla kalacağını sanmıyorum Şemsi. Hatta benim kalacağım bile şüpheli. Mütareke şartlarını dikkatle okuduysan, ki mutlaka okumuşsundur, yakında benim de askerlik hayatımın bitebileceğini düşünmüş olmalısın. Ordu belli ki terhis edilecek.
1: Okudum ama sanmıyorum. Siz muvazzaf subaysınız. Sizi ordudan ayıramazlar.
0: Beni pekala emekliye ayırabilirler. Çünkü kimi maddeler epeyce bulanık. Hatta Mustafa Kemal Paşa mütarekenin imzalandığı günlerde birçok yere ve elbette bizim nezarete de telgraflar çekmiş bu konuda.
1: Biliyorum. Yıldırım Orduları grubu kumandanıyken çektiği o telgraflardan biri Erenköy'de benim de elime geçti. Çok da haklıydı.
0: Tabii canım. İngilizler farz edelim ki İskenderun'u işgal etti. Buna direnmeyecek miyiz? Kahvelerimizi içtikten sonra tayin işlemlerini yaptıralım. Sonra da birlikte yemek yeriz.

0: Bütün evrak tamamlandı. Sen burada Harbiye Nezaretinde çok daha yararlı olacaksın, eminim Şemsi.
1: Tabii. Arkamda siz varken...
0: Yok. İltimas yapacağım falan yok. Sen en iyi görevleri çoktan hak ettin aslında. Şimdi yemeğe sıra geldi. Gel şu taraftan mahfile doğru yürüyelim. Gerçi orada da doğru dürüst yiyecek bir şey yok ama ne yapalım. Yemekte ben İstanbul'da yokken olup bitenleri anlatırsın.
1: Anlatacak pek bir şey yok efendim. Her şey bildiğiniz gibi. Hem ben aç değilim.
0: Bak karşıdan gelen subayı görüyor musun?
1: Hangisi? Şu orta boylu sarışın olan mı? Hani çok dalgın, düşünceli görünen.
0: Evet, ta kendisi. Ünlü sarı paşamız o işte. Mustafa Kemal Paşa. Duralım Şemsi. Kenara çekilip selam verelim. Sağ ol kumandanım.
1: İnanamıyorum. Demek selam verdiğimiz efsanevi Sarı Paşa'ydı, öyle mi?
0: Dahasını söyleyeyim. Belki yakında mesai arkadaşı olacağız.
1: Tabii ya. Buraya Harbiye Nezaretine atanmıştı.
0: Öyle ama yine de...

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. ABD-İran savaşının sona ermesi için müzakereler sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump ve bölge ülke liderleriyle telekonferans yoluyla görüştü. Görüşmede savaşın diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğinin altı çizildi. Müzakerelerin önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ve İran arasında varılacak mutabakata Türkiye'nin destek vereceğini ve mutabakatla birlikte Hürmüz Boğazı'ndaki sorunun çözülebileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu adımla dünya ekonomisinin rahatlayabileceğine dikkati çekti. İran, ABD ve arabulucu Pakistan, yaklaşık 3 aydır süren savaşı sona erdirmeye yönelik görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini açıkladı. ABD Başkanı Trump da anlaşmaya büyük ölçüde yaklaştıklarını bildirdi. Amerikan basını yakın zamanda duyurulması beklenen anlaşmanın detaylarını yazdı. Buna göre anlaşma Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasından İran petrolüne uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasına kadar birçok kritik madde içeriyor. Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nde açıklama yaptı. Yine kurultay en kısa sürede yapılmalı dedi. Bir kez telefonda konuştuğu Kemal Kılıçdaroğlu'yla ancak kurultay kararı alırsa yüz yüze görüşeceğini belirtti. CHP Meclis Grup Başkanı olarak yeniden seçilen Özgür Özel, haftalık grup toplantılarımızı ben yapacağım dedi. CHP'nin 38. olağan kurultayında delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında 7 ilde operasyon düzenlendi. Baskınlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Terörsüz Türkiye sürecinin başarılı olmasını samimi olarak arzu ediyoruz," dedi. İzmir'deki Efes 2026 tatbikatında açıklamalarda bulunan Bakan Güler, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin askeri işbirliği ile ilgili de konuştu. "Kıbrıs Türklerinin güvenliğini tehdit eden tutumlara karşı garantörlüğümüzü kullanırız," dedi. Adana'nın Sayınbeyli ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana

meydana geldi. Sağlık, AFAD ve güvenlik ekipleri sahada tarama faaliyetlerini sürdürüyor. Adana çevresindeki iller de sarsıntıyı hissetti. Yalova'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıdan ikisi tutuklandı. Çanakkale'nin Biga ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Giresun'da balık avlamak için dereye giren amca ve yeğeni su seviyesi yükselince akıntıya kapıldı. Arama çalışmalarında yeğenin cansız bedenine ulaşıldı. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gece boyunca saldırı düzenledi. Saldırının ardından Ukraynalılar sığınaklara ve metrolara sığındı. Saldırının seyir füzeleri ve İHA'larla yapıldığı öğrenildi. Rusya'nın Oreshnik tipi balistik füzeleri kullandığı öne sürüldü. ABD'nin Kiev Büyükelçiliği saldırıdan saatler önce uyarıda bulunmuştu. Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleksandr Mişenko, Ankara'yı askeri müttefik ve dost olarak tanımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyada saygı gören ve etki gücü olan bir lider olduğunu belirtti. Mişenko, barış görüşmeleri için en konforlu seçeneğin Türkiye olduğunu da ifade etti. ABD'nin başkenti Washington'daki Beyaz Saray'a silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganın polis kontrol noktasına ateş açtığı anlarda Beyaz Saray'ın bahçesinde yaşanan panik canlı yayına yansıdı. Olayın kontrol altına alındığı açıklandı. Saldırgan hayatını kaybetti. Haberleri dinlediniz.

0: Bayram yolculukları içinde sevinç taşıyan küçük hikayelerdir.
1: O hikayeyi güzelleştiren şey ise sabır, anlayış ve sevdiklere sağ salim ulaşmak.
0: Yollar uzun ama her anı değerli.

0: Reklamlar.
1: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
2: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
1: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri besliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
2: Hadi hep beraber Türksel mağazasına. Hadi.
3: Türksel gücünde 5G.
4: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
5: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
4: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
6: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle.

0: sadece 900 TL.
1: Reklamlar.

sen. Evet evet sen. Merak ediyorsan sen de. Etrafta olup bitenler niye? Soruyorsan sık sık sebebi nedir diye. İşte bu programda merak eden çocukları bekleriz. Etrafına bakan ve sorgulayan, soru soran ve keşfeden çocukların programı. Dünyayı Keşfeden Çocuk başlıyor. Geçti kırmızı araba. Çocuklar hepinize merhaba. Sarı bir top zıplıyor ve programımız başlıyor. Bir tırtıl yaprağını yer. Hırt hırt hırt hırt. İrem programa başlar. 1, 2, 3 kayıt.

0: Merhaba, benim adım İrem ve bugün Dünyayı Keşfeden Çocuk'ta hepimizin neredeyse her gün karşılaştığı bir şeyin içine gireceğiz. İnternetin! Ama öyle sadece ekrana bakarak değil, gerçekten içine girerek. Aa, bir bildirim geldi. Dünyanın en hızlı kaplumbağası uçmayı öğrenmiş.
1: Ne? Kaplumbağa uçabilir mi?
2: Belki de kanat takmıştır.
0: Hemen inanmalı mıyız peki?
1: Başlık çok heyecanlı ama biraz da garip.
2: Ben videoyu görmek isterim.
3: Biri garip başlık mı dedi?
4: İşte benim merak baloncuklarım uçmaya başladı.
0: Gül dostum, tam zamanında geldin. Bugünkü sorumuz şu: İnternette gördüğümüz her şeye neden inanmamalıyız?
3: Çünkü internet kocaman bir bilgi pazarı gibidir. İçinde taze meyve de var, parlak ama plastik meyve de.
1: Plastik meyveyi ısırınca anlarız ama internetten nasıl anlayacağız?
3: İşte bunun için küçülüp ekranın içine giriyoruz.
0: Yine mi küçülüyoruz? Geçen sefer kalem bana gökdelen gibi görünmüştü.
3: Hazır mısınız? 3, 2, 1, bilgi boyutu!
2: Harflerin arasında duruyoruz. Şu A harfi benden büyük.
1: Şu emoji de yuvarlana yuvarlana geliyor.
0: Çocuklar, burası sanki ışıklardan yapılmış bir şehir. Her yerde tabelalar var. Şok gerçek. Bunu kimse bilmiyor. Hemen izle.
3: Hoş geldiniz internet şehrine. Burada bilgiler hızlı koşar, görüntüler parlar, sesler yankılanır. Ama her parlak şey doğru değildir.
2: Şu tabelaya bakın. Bir bardak limon suyu ile bir gecede astronot olabilirsiniz.
0: Keşke bu kadar kolay olsaydı. Ben şimdiye kadar aya kahvaltıya gitmiştim.
3: İlk kural: çok büyük iddia varsa durup düşün. Gerçek olamayacak kadar şaşırtıcı mı diye sor.
1: Yani her şaşırtıcı şey yalan mı?
3: Hayır. Bilimde de çok şaşırtıcı gerçekler var. Mesela ahtapotların 3 kalbi olması gibi. Ama doğru bilgi genelde kanıt ister.
2: Kanıt ne demek?
0: Bir şeyi destekleyen güvenilir iz. Mesela bunu kim söylemiş, nereden biliyor, başka yerde de yazıyor mu gibi.
3: Şimdi haber nehrine gidiyoruz. Dikkatli olun, burada başlıklar çok hızlı akar.
1: Nehirde haberler yüzüyor, şuna bakın. Okullar sonsuza kadar tatil.
2: Sonsuza kadar mı? Ben biraz sevinmiş olabilirim.
0: Bir dakika, kaynağı ne?
3: Harika soru. Şu haberin altına bakalım. Bunu kuzenimin arkadaşının komşusu söyledi.

0: kaynak mı şimdi?
1: Pek sayılmaz. Güvenilir kaynak, konuyu bilen, sorumluluk taşıyan, bilgiyi doğrulayan yerlerdir. Resmi kurumlar, uzmanlar, güvenilir haber kuruluşları, bilimsel kaynaklar gibi.
2: Peki biri çok ciddi sesle söylüyorsa?
3: Ciddi ses her zaman doğru bilgi demek değildir. Ben de çok ciddi bir şekilde çikolata brokoli sayılır diyebilirim. Ama bu onu doğru yapmaz.
1: Keşke yapsa İrem.
0: O zaman ikinci kural. Söyleyen kişiye ve kaynağa bak.
1: Aynen. Şimdi ilerliyoruz. Burası görüntü ormanı.
2: Ağaçların yaprakları fotoğraf gibi. Şu fotoğrafta dev bir kedi köprüden geçiyor.
3: Dev kedi mi? Çok tatlı. Ama biraz şüpheli.
1: Görüntüler bazen kesilebilir, değiştirilebilir. Eski bir fotoğraf yeniymiş gibi paylaşılabilir. Ya da yapay zeka ile üretilebilir.
2: Yani gözümüzle gördüğümüzü bile hemen inanmayacak mıyız?
1: Hemen değil. Göz çok değerlidir ama bazen kandırılabilir.
2: Nasıl anlayacağız?
3: Fotoğraf nerede paylaşılmış? Tarihi ne? Başka güvenilir yerlerde var mı? Görüntü çok tuhaf ayrıntılar taşıyor mu? Bunlara bakabiliriz.
1: Mesela yapay zeka görsellerinde bazen eller garip olabilir. Yazılar yamulabilir, gölgeler tutmayabilir. Ama teknoloji gelişiyor. Bu yüzden sadece ben anlarım demek yetmez. Kontrol etmek gerekir.
4: Herkes bunu konuşuyor.
0: Kim konuşuyor?
2: Herkes mi gerçekten?
5: Burası yan kıtmeli.
1: İnternette bazen aynı fikir sürekli karşımıza çıkar. O zaman herkes böyle düşünüyor sanabiliriz.
3: Halbuki belki de algoritma bize benzer şeyleri tekrar tekrar gösteriyordur.
0: Algoritma kim?
1: Görünmez bir düzenleyici gibi düşünebilirsiniz. Neye baktığını, neyi izlediğini fark eder, sonra benzer şeyleri önüne getirir.
2: Yani ben kedi videosu izlersem bana internet daha çok kedi verir.
3: Ve bir süre sonra dünyada sadece kediler var sanabilirsin.
1: Miyav merkezli evren.
2: Güzel evrenmiş aslında.
3: Ama bilgi için tehlikeli olabilir. Çünkü farklı görüşleri, doğru düzeltmeleri, başka açıklamaları görmeliyiz.
1: Şimdi karar köprüsüne geldik. Bu köprüden geçmek için 3 soruya cevap vermek gerekiyor.
2: Bilmece mi?
1: Bilgi bilmecesi. Birinci soru. Bunu kim söylüyor?
0: Kaynak.
1: İkinci soru. Başka güvenilir yerde de var mı?
2: Doğrulama.
1: Üçüncü soru, bu bilgi bende çok güçlü bir duygu uyandırıp hemen paylaşmamı mı istiyor?
3: İşte bu çok önemli. Çünkü bazı yanlış bilgiler bizi korkutarak, öfkelendirerek ya da çok heyecanlandırarak hızlı paylaşmamızı ister.
2: Yani hemen herkese gönder diyorsa biraz duracağız.
1: Evet, internette en güçlü buton bazen paylaş değil, dur ve düşün butonudur.
2: Benim beynimde öyle bir buton var mı?
3: Var. Adı merak ve dikkat.
2: Ama bir arkadaşım bana yanlış bilgi gönderirse ne yapacağım? Yalan söylüyorsun mu diyeceğim?
3: Hayır, kırmadan söyleyebiliriz. Bunu birlikte kontrol edelim mi? Ya da ben emin olamadım, kaynağına bakalım mı demek daha güzel.
1: Bilgiyi düzeltirken insanı incitmemek de dijital nezakettir.
2: Dijital nezaket, kulağa güzel geliyor.
3: Çünkü internetin içinde de gerçek insanlar var. Ekranın arkasında kalpler var.
1: Dikkat! Yanlış bilgi balonu geliyor.
2: Kocaman! Üstünde bunu paylaşmazsan şansın kaçar yazıyor. Patlatmalı mıyız?
3: Hayır. Önce kontrol ediyoruz. Kaynağı var mı?
1: Yok. Başka güvenilir yerde var mı?
2: Yok. Bizi korkutup acele mi ettiriyor?
0: Evet.
1: O zaman paylaşmıyoruz.
2: Aa, kendi kendine küçüldü.
1: Yanlış bilgi bazen dikkatimizle büyür, sorgulamamızla küçülür.
3: Bu cümle de program defterime yazıldı.
2: Galiba ekrandan çıkıyoruz.
3: Evet, stüdyoya dönüyoruz. 3, 2, 1.
2: Masa yine normal boyutta ama internet artık bana eskisi gibi görünmüyor.
0: Ben de artık her parlak başlığa hemen inanmam. Önce sorarım, kim söyledi, nereden biliyorsun ve başka yerde var mı?
1: Ve en önemlisi, beni hemen paylaşmaya mı zorluyor?
3: Bugün öğrendik ki internette çok güzel bilgiler var. Harika keşifler, eğlenceli videolar var. Ama yanlış bilgiler, eski görüntüler, abartılı başlıklar ve bizi acele ettiren paylaşımlar da var. Bu yüzden akıllı kaşifler gibi davranmalıyız. Merak edeceğiz, kontrol edeceğiz. Düşünmeden paylaşmayacağız.
2: Ben artık internet dedektifiyim.
0: Ben de kaynak avcısıyım.
1: Ben de dijital pusulayım. Şarjım %100.
3: Sevgili çocuklar, bir dahaki sefere ekranda çok şaşırtıcı bir şey gördüğünüzde hemen inanmak yerine küçük bir mola verin. Çünkü bazen en büyük keşif bir şeye bakıp acaba gerçekten doğru mu diye sormaktır. Ben İrem Yarar. Gül.
1: Ben de Gül. Bilgiyi sev, merakı koru, paylaşmadan önce düşün.
3: Dünyayı keşfeden çocuk da bir sonraki macerada görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
3: Bugünkü programımızda bize eşlik eden dostlarımız Dila Koç ve Rana Elif Taş'tı. Hoşça kalın çocuklar.
6: Hoşça kalın.
3: Gül karakteri Gül Ordu. Hoşça kal.
1: Hoşça kalın.
3: Ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müyeseroğlu'na teşekkür ediyoruz. Hazırlayan ve sunan ben İrem Yarar. Sizleri her hafta bu programa bekliyorum. Hoşça kalın.

0: Bir telefon çalar, anneniz sesinizi özlediğini söyler.
1: Yavaş gel, dikkatli ol der gözleri dolarak.
0: Çünkü bayram sadece gitmek değil, sağ salim dönmektir de aynı zamanda.

0: Radyo 1.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
2: Beni bir dinler misin? Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir Beni Bir Dinler Misin programında yine birlikteyiz. Bugün sizleri bir dünyanın kapısını aralamaya davet ediyorum. Çocuklarımızın iç dünyası. Gün içinde belki fark etmiyoruz ama çocuklar bize sürekli bir şeyler anlatıyor. Bazen sözleriyle, bazen bakışlarıyla, bazen oyunlarıyla. Çocuklarımızın dünyası biz yetişkinlerin göremediği bir dilde konuşuyor. Ve çoğu zaman biz onları anlamadığımızı sanıyoruz. Oysa işin sırrı çok basit, dinlemek. Ama işte öyle sıradan bir dinleme değil bakımı bahsettiğim. Gerçekten tüm dikkatinizi vererek, sabırla, yargılamadan dinlemek. Bugün konuşacağımız konu işte tam da bu. Çocuğunuzun hikayelerini dinlemek neden önemli? Onların kelimeleri aslında hangi kapıları aralıyor? Ve aileler bu süreçte nasıl daha etkili olabilir? Ama önce küçük bir hikayeyle başlayalım konumuza. Elif 9 yaşındaydı. O gün okuldan eve döndüğünde yüzünde biraz dalgın bir ifade vardı. Çantasını bıraktı ve sessizce salona geçti. Annesi onu fark etti ama hemen soru sormadı. Elif mutfakta ödevlerini yaparken annesi yanına oturdu. Başını kaldırmadan sessiz bir şekilde birkaç çizim yaptı ve defterini karıştırmaya devam etti. Annesi de sadece oturdu. Ama bu sessizlik içinde Elif bir süre sonra gözlerini annesine çevirdi ve konuşmaya başladı. Anne, bugün sınıfta çok ilginç bir şey oldu. Arkadaşım bana kendi hikayesini anlattı. Sonra bir de bana hayal ettiğim bir kahraman çizmemi söyledi. Elif'in annesi onu yargılamadan, müdahale etmeden sadece dinledi. Arada küçük gülümsemelerle başını sallayarak destekledi. Elif hikayesini bitirdiğinde annesi sordu. Peki sen bu hikayeyi anlatırken en çok ne hissettin? Elif biraz düşündü. Mutlu oldum ve biraz da gururlandım.

İşte bu an sadece bir hikaye paylaşımı değildi. Bu, Elif'in kendi dünyasını ve duygularını güvenle ifade ettiği bir deneyimdi. Ve annesi oradaydı. Sadece dinleyerek, kelimelerin değerli olduğunu göstererek Elif'in iç dünyasına dokundu. Çocuklar hikayeler aracılığıyla sadece eğlenmezler. Aynı zamanda duygularını, hayal güçlerini, düşüncelerini ve yaşadıkları deneyimleri ifade ederler. Çocuğun anlattığı hikaye, onun iç dünyasına açılan bir pencere gibidir. Kimi zaman bir oyuncağı bir kahramana dönüştürürken kendini ifade eder. Kimi zaman ise bir arkadaş ilişkisini anlatırken kendi duygu durumunu gösterir. Ebeveynlerin rolü bu hikayeleri kesmeden, yargılamadan ve yönlendirmeden dinlemektir. Dinleme sırasında şunlar ortaya çıkar. Çocuğun kendini ifade etme becerisi gelişir. Duygusal farkındalık artar. Empati yeteneği güçlenir. Hayal gücü ve yaratıcılık desteklenir. Ebeveyn ve çocuk arasındaki güvenli bağ güçlenir. Ayrıca çocukların hikayeleri paylaşırken aldığı küçük geri bildirimler, kelimelerin ve duyguların değerli olduğunu gösterir. Bu durum, özgüvenin ve özdeğer algısının gelişmesinde de kritik rol oynar. Psikoloji gelişim araştırmaları, çocukların kendilerini ifade edebilecekleri ortamların duygusal ve bilişsel gelişimleri üzerinde çok önemli etkiler sağladığını göstermektedir. Vygotsky'nin sosyal gelişim teorisine göre, çocuklar dil ve iletişim yoluyla kendi düşüncelerini şekillendirir. Araştırmalar, hikaye anlatımı ve dinleme etkileşiminin çocuklarda problem çözme becerilerini, empati ve sosyal farkındalığı da arttırdığını ortaya koymakta. Çocuğun hikayelerini yargısız dinleyen yetişkinler, çocuğun beyninde güven ve değer hissini artıran nörolojik reaksiyonları tetikler. Bu, çocukların duygusal regülasyonunu güçlendirecektir. Bu nedenle hikaye dinlemek sadece bir aktivite değil, çocuğun psikolojik ve sosyal gelişiminin temel taşlarından biridir. Sevgili aileler, çocuğunuzun hikayelerini dinlerken yaş gruplarına göre farklı yaklaşımlar faydalı olacaktır. Çocuklar konuşmaya başladıkları andan itibaren aslında sadece olayları anlatmazlar. Kendi dünyalarını, duygularını ve yaşadıkları deneyimleri de kelimelerin içine yerleştirirler. Bir çocuğun anlattığı hikayeyi dinlemek, çoğu zaman onun yaşadığı bir günü öğrenmekten çok daha fazlasıdır. O hikayenin içinde çocuğun korkuları, sevinçleri, hayal gücü ve bazen de dile getirmediği duygular saklıdır. Bu nedenle çocukları gerçekten dinlemek ebeveynlikte en değerli becerilerden biridir. 0-3 yaş dönemine bakacak olursak, bu dönem çocukların kelime hazinesi henüz sınırlıdır. Ancak iletişim kurma istekleri oldukça güçlüdür. Çocuklar tek kelimelerle, kısa cümlelerle ya da işaretlerle kendini anlatmaya çalışırlar. Bu nedenle ebeveynlerin çocukların söylediklerini sabırla dinlemesi ve onların anlatımlarını genişletmesi çok değerlidir. Örneğin çocuk top dediğinde ebeveyn, "Evet, kırmızı bir topun var. Kırmızı topunla oynayalım mı?" diyebilirsiniz. Belki de anlatımını destekleyebilirsiniz böylelikle. Bu tür küçük konuşmalar aslında çocuğun dil gelişimini ve anlatma becerisinde güçlendiren önemli adımlardır. 3-6 yaş dönemindeki çocuklar hayal gücünün çok güçlü olduğu bir dönemdedir ve hikayeler anlatmayı çok severler. Bazen anlattıkları olayların içinde gerçek ve hayal iç içe geçebilir. Bu nedenle çocukların anlattıklarını düzeltmek ya da hemen "bu doğru değil" demek yerine onların hikayelerini merakla dinlemek çok önemlidir. Bir çocuk gün içinde yaşadığı küçük bir olayı uzun uzun anlatıyorsa aslında sadece bir olay anlatmıyordur. Aynı zamanda kendini ifade etmeyi ve dinlendiğini hissetmeyi öğreniyordur. 6-9 yaş dönemindeki çocuklar okul hayatına başlarlar ve günlük yaşamda artık birçok yeni deneyim yaşamaya başlarlar. Öğretmenler, arkadaşlar ve okul ortamı onların hikayelerinde önemli bir yer tutar. Bu nedenle ebeveynlerin çocuklara günün belirli bir zamanında onları dinleyebilecekleri bir alan oluşturması çok değerlidir. Örneğin akşam yemeğinde "bugün seni en çok güldüren şey neydi?" ya da "bugün seni en çok zorlayan şey ne oldu?" gibi sorular çocukların anlatma isteğini belki tetikleyecektir ve artırabilecektir. Bu tür sorular çocukların sadece olayları değil, duygularını da ifade etmelerine yardımcı olacaktır ayrıca. Ve geldik 9-12 yaş çocuklarına.
Evet, bu dönem çocuklar düşüncelerini daha yapılandırılmış şekilde anlatabilirler. Ancak bazen ebeveynlerin onları sürekli sorguladığını hissettiklerinde konuşmak istemeyebilirler. Bu nedenle çocukların anlatacakları zamanı kendilerinin seçmesine izin vermek çok önemlidir. Birlikte yürüyüş yapmak, araba yolculuklarında sohbet etmek ya da birlikte bir etkinlik yapmak çocukların kendilerini daha rahat ifade etmelerini sağlayacaktır. Çocuklar çoğu zaman kendilerini gerçekten dinleyen bir yetişkinle karşılaştıklarında daha derin paylaşımlar yapmaya çalıştığını göreceksiniz aslında. Ve geldik ergenlik dönemine. Ergenlik dönemindeki gençlerin iç dünyası oldukça zengindir. Ancak bu dünyayı paylaşmak konusunda bazen seçici olabilirler. Bu dönemde ebeveynlerin gençleri sürekli sorgulamak yerine onları konuşmaya hazır oldukları anları

0: ya da birlikte yapılan sıradan bir etkinlik sırasında iç dünyasını paylaşabilir. Bu nedenle ebeveynlerin en önemli görevi yargılamadan dinleyebilen bir alan oluşturmaktır. Çünkü gençler fikirlerinin ve duygularının ciddi alındığını hissettiklerinde ebeveynleriyle daha güçlü bir iletişim kurarlar. Bir çocuğun anlattığı hikayeyi gerçekten dinlemek ona şu mesajı verir. Senin söylediklerin benim için önemli ve çoğu zaman çocuklar kendilerini gerçekten dinleyen bir yetişkinin yanında daha güçlü ve daha güvende hisseder. Evet, bilimsel bir not da verelim. Ebeveynlerin çocuklarıyla kurdukları açık ve destekleyici iletişimin çocukların dil gelişimi ve duygusal gelişimi üzerinde de olumlu etkileri olduğunu birçok araştırmada belirtmekte. Unutmayalım, çocuğunuzun hikayesini dinlemek onun dünyasına giden en güvenli kapıdır. Evet sevgili dinleyiciler, bugün kelimelerin ötesine bir yolculuk yaptık sizlerle. Çocuklarımızın üç dünyasında oyunlarına ve hikayelerine doğru girdik. Dinlerken sessiz olmanın, sabırlı olmanın ve yargısız olmanın değerini konuştuk. Belki de bu akşam çocuğunuzla birlikte oturursunuz ve belki de bir hikaye kitabını açar, kendi yarattığı hikayeyi anlatmasını istersiniz. Ve siz sadece dinlersiniz, tüm dikkatiniz ve tüm kalbinizle. İşte o zaman fark edeceksiniz. Çocuğunuzun kelimelerden, hayal gücünden ve duygularından oluşan dünyasına girmek hiçbir hediyeden daha kıymetli değildir. Bugünkü programımızın sonuna geldik. Ben Özge Selçuk Bozkurt, çocuk gelişimi ve özel eğitim uzmanıyım. Program yapımcımız Özlem Demir, teknik yönetmenimiz Türkay Güner'le birlikte haftaya aynı gün ve saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Beni bir dinler misin?
1: Radyo 1

0: Kutlu yuva, mutlu insan.
1: Efendim, İstanbul Radyosu'ndan hazırlayıp sunmuş olduğumuz Kutlu Yuva Mutlu İnsan programımıza hoş geldiniz. Yapımın ve mikrofon başında ben Deniz İbrahim Pekgeçgil ve Sayın Hocam Osman Sezgin. Pazar sabahlarındaki çok değerli vakitlerini bizlerle paylaşan çok aziz dinleyicilerimiz ve kıymetli hocam. Geneleksel selamlaşmamızla selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam İbrahim Bey.
1: Hoş geldiniz, safalar getirdiniz.
2: Hoş bulduk, safa bulduk, safanız daim olsun.
1: Safamız daim olsun, cümleten merhaba.
2: Cümleten merhaba.
1: Bir program serisi gibi düşünebildiğimiz programımız, misafirliğe gidildiği zaman nasıl davranılır, o kapıdan nasıl çıkılır, onları konuşmuştuk. Peki bu durumda misafiri ağırlayan ev sahibi nasıl davranmalı, nasıl hareket etmeli?
2: Teşekkür ederim İbrahim Bey. Gerçekten önceki haftalarda şunları konuşmuştuk. Görgü kuralları nedir, nezaket kuralları nedir, nazik olmak nedir, adab-ı muaşeret nedir diye anlatırken görgü kurallarını sadece görgüsel olarak, insanın görerek öğrendiği fakat derununa intikal edemediği olaylar gibi göstermiştik ve çocukların görgü kurallarını öğrenmesini örnek vermiştik. İşte bir çocuk büyüğüne karşı hürmet eder, büyük küçüğüne karşı şefkat eder vesaire. Bunlar ama baktığımızı gördüğümüzü uygularız, tatbik ederiz. Peki nezaket neydi? Nezaket de meselenin ruhuyla, içsel yönüyle, deruni yönüyle, öznel yönüyle uygulaması anlamına geliyordu. Bir insanın nazik olması, nezaket kurallarını uygulayabilmesi, aynı zamanda onun karakteriyle, fıtratıyla, yaratılışsal yapısıyla alakalı olduğu kadar aldığı eğitimle ilgili, gördüğü hayat tecrübesiyle ilgili veya bir hayat felsefesiyle ilgili olduğunu da söylemiştik. Mesela görgü kuralları açısından birine su ikram edersiniz, o da teşekkür eder. Ama nezaket kuralları açısından birine su ikram edersiniz, o suyu içtikten sonra teşekkür ederim dediği gibi aynı zamanda ne diyebilir? Ömrün su gibi akıcı olsun veya su gibi aziz ol der. Bu çok önemli bir husustur. Bu nezaket kuralıdır. O onun ince ruhundan kaynaklanan bir hadisedir. Nezaketle görgü kuralları arasındaki bu ince farkı belirttikten sonra bir yere giderken zamana nasıl riayet edeceğimizi konuşmuştuk. Kapıyı nasıl çalacağımızı konuşmuştuk.

konuştuk. Mesela kapıyı üç kere çalıp bir durmak, üç kere çalıp bir durmak, üç kere çalıp bir durmak. Ondan sonra ısrar etmemek, içeriden ses gelse bile ya içerideler demek ki ne yapıyorlar diye ısrar etmemek ve dönüp gitmek gerektiğini söylemiştik. Sonra kapıyı çaldıktan sonra kapı açılınca içeriye bakmamak, arkamızı dönüp durmak gerektiğini söylemiştik. İşte içeride otururken eve oturduğumuz zaman evin iç tarafını mahremini görmeyecek şekilde oturmak gerektiğini söylemiştik. Veya giderken arkamızı dönüp gitmemek gerektiğini söylemiştik. Vedalaşırken de Allah'a emanet ol, kendine mukayyet ol. Allah'a emanet ol, kendine nefsine mukayyet ol demek gerektiğini, Allah'a emanet ol demenin ne anlama geldiğini vesaire söylemeye çalışmıştık. Şimdi de bu sefer de o zaman eve gelen misafire ev sahibi nasıl davranmalı? Bu da çok önemli. Gelen misafir nasıl dakik gelecekse, nasıl çok uzatmadan kalkıp vaktini geçirip işini bitirip gidecekse ki o zaman onunla alakalı güzel de bir rahmetli babamdan duyduğum sözü söylemiştim. Misafirin iyisi konar göçer kuş gibi, misafirin kötüsü oturur baykuş gibi diye rahmetli babamdan duyduğum ifadeyi söylemiştim. Şimdi de bu sefer eve misafir geldi, buyur ettik, içeriye aldık. Ev sahibi nasıl davranacak? Bunlardan söz etmeye çalışalım. Bunlar gerçekten çok ağır, nezaket kurallarının ihlal edildiği, edebin tamamen ortadan kaldırıldığı diyebileceğimiz hususlar, görgü kurallarına hiç sığmayan hususlar, böyle durumlarla asla bulunmamamız gerekir. Evimize misafir geldi, oturduk. Nasılsınız, iyi misiniz sorusu kimin hakkıydı? Ev sahibinin hakkıydı. Ev sahibi nasılsınız, iyi misiniz diye sordu. Teşekkür ettik. Karşılığında siz nasılsınız diye sorduk vesaire derken sohbet başlamalı. Sohbet nasıl başlamalı? Konu neyse, gündem neyse ona göre başlamalı. Ama bu arada hiçbir zaman ev sahibi veya ev sahibesi, evdeki erkek veya kadın asla ve kat'a evinin durumunu, maliyetini, konumunu, evinin ne kadar efendim lüks olduğunu falan böyle bu konulara asla girmemeli. Bu doğru değil, şık değil. Kaldı ki zaten ev dediğin şey, benim dediğin şey kimin ki aslında? Yani bu zamanda bir mülkiyet anlayışından bahsedecek olursak, aslında bu mülkiyet anlayışı doğru oturduğu zaman bu tip övünmelerden uzak kalırız. Neden? Mesela istediğim kadar benim adıma tapum olsun. Öldüğüm zaman bir tapu işe yarıyor mu? Yaramıyor. Arabanın ruhsatı istediği kadar benim üzerime olsun. Öldüğüm zaman bir işe yarıyor mu? Yaramıyor. Demek ki bu ruhsatlar, bu tapular çok geçici hadiselerdir, geçici olaylardır. Dünyadaki huzurun ve sükunun temini için yaratılmış, oluşturulmuş şeylerdir. Dolayısıyla aslında bu dünyada faniyiz. Bu dünyada uzun bir yolcu gibiyiz. Yükümüz ağır, yolumuz uzak. Dolayısıyla biz bu konulara çok takılmadan yürümeliyiz. Onun için ev sahibi asla ve kat'a evinin kalitesinden, maliyetinden, konumundan, metrekaresinden falan bahsetmemeli. Bu çok abes. Sonra asla ve kat'a ev sahibi kendi başarılarından söz edip kendi başarılarından söz etmemeli, bahsetmemeli. Ben, ben, ben diye konuşmamalı. Bu benlik davası çok ağır bir hadisedir. Narsistik bir durumdur. İsterse üstünlük narsizmi olsun, isterse kırılgan narsizmi olsun, ne olursa olsun yani narsizm deyince yani kibir ve gurur diyebiliriz. Bir başka ifadeyle canlıların içerisinde ilk işlenen suç Tanrı'ya karşı, Allah'a karşı kibirdir. Şeytan Adem Aleyhisselam'a karşı Allah'ın emrini yapmamış. Ben ona secde etmem, ben ondan üstünüm demiştir. Dolayısıyla insanlığı ve şahsiyeti yok eden, perişan eden, karşı tarafa karşı bütün ipleri kopartan, aradaki bütün muhabbeti yok eden şey kibirdir, gururdur. Zaten hiç kimse gururlu ve kibirli biriyle arkadaşlık yapmak istemez. Çünkü gururlu ve kibirli insan her şeyi tenkit eder, eleştirir, hiçbir şeyi beğenmez. Dolayısıyla yanındaki de bundan rahatsız olur. Onun için asla ve kat'a kendi başarılarımızı misafirimize karşı anlatmamalıyız, söylememeliyiz. Konuşurken ben, ben, ben diyerek konuşmamalıyız. Daima her zaman için bu konuda çok genel ifadeler kullanmalıyız. Ayrıca bir de kendi imkanlarımızdan, kendi çevremizden, kendi yetkimizden de bahsetmemeliyiz. İşte benim şöyle çevrelerim var, ben şunu tanıyorum, ben bunu tanıyorum, ben şunu yapabilirim, bunu yapabilirim gibi ifadeler de doğru değildir. Şimdi buraya kadar anlattıklarımı bir özetleyecek olursam, bir insan ev

evinden, barkından, evinin eşyalarından, evindeki eşyaların markasından, kendi başarısından veya çevresinden söz edip gelen misafirine karşı övünmemelidir. Ayrıca yine çok önemli bir husus, günümüzde maalesef bu fevkalade sıkıntılı bir noktaya geldi. Siyasi veya ideolojik fikirleri ortaya atıp misafiriyle asla tartışmamalı ve asla ve kata bu konuyla evdeki misafirle olan münasebetlerindeki iletişimi zedelememeli. Misafiri yanlışlıkla bu konuyu açmış olsa bile ev sahibine veya ev sahibesine düşen görev bu konuları mümkün olduğu kadar yumuşak bir geçiştirmeli. İdeolojik tartışmalardan, siyasi tartışmalardan, siyasi demeyeyim de daha doğrusu politik tartışmalardan uzak durmalı. Zira politik tartışmalar çok nesneldir, gelip geçicidir. Dolayısıyla bunlarla ilgili olaylar, hadiseler, insanlar arasındaki dostluğu yok ederler. Ben çok iyi hatırlıyorum. 12 Eylül'den önce pek çok akraba birbirini ihbar etmiştir, birbirinin öldürülmesine vesile olmuştur. Böyle sıkıntılı olaylar yaşanmıştır. Bunun dışında da başka ideolojik olaylarla da mesela Sovyetler'de ilk defa komünizm hakim olduğu zaman çocuklar anne ve babasını ihbar etmiştir, akraba birbirini ihbar etmiştir vesaire. Böyle olaylar olmuştur. Onun için politik ve ideolojik görüşleri gündeme getirip asla misafiriyle tartışmamalı. Misafiri böyle bir konuya girerse de misafirin hatırına sükut etmeli. Hani Anadolu'da bir laf vardır, derler ki işte kan kustum, kızılcık şerbeti içtim derler. Veyahut da derler ki işte dudağımı ısırdım, kanını ağzıma akıttım derler. Bunun gibi misafirin hatırına sükut etmeli. Asla ve kata ev sahibi misafiriyle bu konularda tartışmaya girmemelidir. İkincisi de neymiş? İdeolojik ve politik konularla misafiri üzmemeli, misafirle tartışmaya girmemeli, misafirin gönlünü hoş etmeli. Bir başka husus, misafirin özel hayatıyla ilgili, geliriyle ilgili, kilosuyla ilgili falan da ilgilenmemeli. Mesela ya aylık ne kadar maaşınız var, kaç lira geliriniz var, geçinebiliyor musunuz gibi sorular doğru sorular değil, şık sorular değil. Bunu sormamak lazım. Bunun yanı sıra işte hanım ne oldu, boşanıyor muydunuz, boşanmıyor muydunuz, oğlun ne yaptı, oğlunla geçen gün böyle olmuştun gibi ailevi meselelerini gündeme getirip özel yaralarını deşmemek lazım. Kabuk bağlamış yaralarını kanatmamak lazım. Bu konuya da girmemek lazım. Yani onun aile hayatını kendisi açarsa, yani misafir açarsa, bir fikir sorarsa, bir yardım isterse ne ala. Değilse misafir kendi özel hayatıyla ilgili, aile hayatıyla ilgili, çocuklarıyla ilgili bir konuyu gündeme getirmezse asla ev sahibi de bu konuda bir konu açmamalı, gündeme getirmemeli ve bu konuları konuşmamalı. Sonra bir başka husus, yine bu şahsi hayatıyla alakalı. Ya geçen gördüğümden beri bugüne kadar çok kilo almışsın, nasıl oldu bu iş falan gibi. Bunlar da doğru sorular değil, şık sorular değil. Şöyle denilebilir, geçen gördüğümden beri şimdi daha iyi görüyorum, harikasın, ne kadar sıhhatli görünüyorsun, muhteşem falan denilebilir. O zaman bu maddeyi özetleyecek olursak, misafirin özel hayatıyla ilgili konuşmamak lazım. Aile hayatıyla ilgili konuşmamak lazım. Geliriyle ilgili konuşmamak lazım. Vücuduyla, fiziki yapısıyla ilgili konuşmamak lazım. Ne zaman konuşmak lazım bunlarla ilgili? O kendisi gündeme getirip de konuşursa ne ala? Mesela geldi oturdu. Dedi ki işte bugünkü buraya geliş sebebim ziyaretim. Aslında biraz da şahsi hayatımla alakalı. İktisadi açıdan biraz sıkıntım var. Dolayısıyla bana biraz yardımcı olabilir misin, borç verebilir misin dediği zaman ya senin gelirin kaç lira, giderin ne kadar, niye artmıyor, niye falan demek yerine onu tam kibar bir şekilde tabii memnuniyetle ne demek, elimize ne gelirse onu yapabiliriz, ne kadar lazım diye sormak lazım. Varını veren utanmamış derler, bir atasözümüz vardır. Dolayısıyla elimizden geleni yapmak lazım. Onun istediği kadar bir borç parayı veremesek bile kusura bakma, çok özür dilerim, şimdilik imkanım bu. Burası da çok önemli bir cümle. Şimdilik imkanım bu. Olduğu zaman en kısa zamanda tekrar geri kalanı tamamlayabilirim diye vermek lazım. Veya imkanımız var, onun istediği kadar borç parayı verdik diyelim. O zaman da demek lazım ki ben bunu sana veriyorum ama sakın kendini üzme, sıkma. Ne zaman elin rahatlarsa o zaman geri verebilirsin demek lazım. Tabii bunu böyle söylerken bunu böyle söyleten temel noktayı da bilmek lazım. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bir kimseye bir insan borç verdiği zaman eğer karşı tarafı sıkıştırmazsa,
sağda solda ona borç verdiğini dile getirip söylemezse, o borç verdiği para kadar her gün sadaka vermiş gibi sevabı olur deniliyor. Dolayısıyla borç vermeyi nazik bir hale getirmek, görgü kurallarının ötesinde nazik bir hale getirmek inancımızın içinde burada kendini göstermiş oluyor. Demek ki gelen misafirimiz bizden bir borç isteyebilir iktisadi durum açısından. Teferruatını sormadan gücümüz yetiyorsa veririz. Verdikten sonra da ne zaman eline geçerse o zaman verirsin, hiç acelesi yok diye verebiliriz. Veya durumumuz müsait değilse, benim bu paraya şu kadar gün ihtiyacım yok. Şu güne kadar rahat olabilirsin, bana bu para şu gün lazım diye söyleyebiliriz. Bunu da kırmadan, gücendirmeden söylemek lazım. Bu da fevkalade önemli diye düşünüyorum. Sonra misafirin yanında, bu da benim için çok önemli bir husus, zamana çok önem veren bir insanım. Bizim kültürümüz de zamana çok önem verir. İstanbul'da özellikle metro açıldığı zaman çok mutlu olmuştum. Neden mutlu olmuştum? Zaman dakiklik hayatımıza girmişti. Çünkü artık zaman dakiklik hayatımızda yoktu. Perişan bir vaziyetteydik biz. Batıda ne kadar nicel, nesnel olarak zamana önem verilse bile o bizde yoktu. Dolayısıyla insan zamana riayet eden bir kimse yoktu vesaire. Şimdi hiç unutmuyorum. İşte Kazlı Çeşme'den Ayrılık Çeşmesi'ne veyahut da Kazlı Çeşme'den efendim Söğütlü Çeşme'ye şu kadar dakikada gidilecek gibi zamana vurgu yapılmaya başlayınca çok mutlu ve memnun olmuştum. Zaman fevkalade önemli. Ancak zamanın önemine vurgu yapacağım diye misafirin yanında misafiri rahatsız etmemek lazım. Bir, misafirin ağırlandığı odada, salonda bendenize göre asla saat bulunmamalı. İki, velev ki salonda bir saat varsa misafiri ağırladığınız bir yerde, misafirin sırtını saate getirecek şekilde oturtmalı. Misafir saati görmemeli. Üç, misafirin yanında bir vesileyle ikide bir gözümüz saate ulaşmamalı. Hadi duvardaki saatten vazgeçtim, kolumuzdaki saati de ikide bir bakıp durmamalıyız. Bu şu manaya gelir. Yani hadi vakit geldi, çok oturdun, kalk git gibi bir anlamına gelebilir. Dolayısıyla saatle münasebetimiz olmamalı. Saatle münasebetimizin olmamasının yanı sıra aynı zamanda bir de cep telefonuna sık sık bakmamamız lazım. Yani böyle misafirle konuşurken, sohbet ederken ikide bir cep telefonuna niye bakacaksınız ki? Nihayet misafirin oturuyor yarım saat, 45 dakika, azami bilemediniz bir saat. Bu bir saat içerisinde ne kadar önemli, ne kadar acil bir iş olabilir ki? Misafirin yanında misafirin telefona bakacaksınız ve telefonda mesajlarınızı kontrol edeceksiniz. Bu ne anlama gelir? Misafire yani sen yani konuş, konuşabildiğin kadar önemsizsin, değersizsin gibi bir anlam ifade edebildiği gibi seni ciddiyetle dinlemiyorum gibi bir mana da uyandırır. Peki bunun sonucunda ne olur? Misafir küsebilir, gücenebilir, alınabilir, darılabilir. Halbuki bizim kültürümüzde ne vardı? Bizim kültürümüzde gönül yıkmak, gönül kırmak, gönül incitmek her şeyin üstündeydi. Onun için Yunus Emre'ye atfedilen o şiiri hatırlayalım. Bir kez gönül yıktın ise o kıldığın namaz değil, 72 millet dahi elin yüzün yumaz değil diyordu Yunus Emre. Dolayısıyla gönlü kırmamak için, gelen misafirimizi incitmemek için misafirin yanında ne saate bakmak lazım ne de aynı zamanda telefona bakıp mesajlarımızla meşgul olmak lazım. Her ikisi de şık olmayan, zarif olmayan şeylerdir. Onun için buna da dikkat edilmesi gerekir. Ev sahibinin buna da hassasiyet göstermesi gerekir diye düşünüyorum. Misafirlerin yanında çok önemli bir husus daha, asla ve kata aile fertlerine hiçbir zaman bağırıp çağırmamak lazım da, hele hele misafirin yanında evdeki bir aile fertlerine veya hizmet edenlere hiçbir zaman bağırıp çağırmamak lazım. Evde hizmet edenler aile fertleri de olabilir, görevliler de olabilir. Görevliler diyelim ki bir şey yanlış yaptı, bir şeyi döktü, kırdı falan filan. Misafirin yanında onlara bağırıp çağırmak aynı zamanda misafire de hakaret sayılır. Onun için evde aile fertlerine, çoluğa, çocuğa ve çalışanlara bağırıp çağırmamak, sükunetle karşılamak ve onlara karşı müşfik davranmak icap eder. Aksi takdirde o üslup misafiri rahatsız edebilir. Hiç unutmuyorum, bir gün çok kıymetli, çok sevdiğim, şimdi merhum oldu bir hocamızla bir yerde yemek yiyoruz. Yemek yerken önümüze küçük çeri domatesleri gelmişti. Çeri domateslerini kesebilmek için
bıçakla uğraşıyordum. Bu malum kahvaltı bıçakları

0: kabukları çok keskin olmuyor. Biraz bastırmışım. Bastırınca birdenbire hocamın üstüne domateslerin çekirdekleri sıçradı ve gitti. Neye uğradığımı bilemezsiniz. Kanter içinde kaldım. Fakat hocam hiç oralı bile olmadı. Üzerindeki domates çekirdeklerini silmeye bile tenezzül etmedi. Sohbetine devam etti ve beni rahatlattı. Dolayısıyla misafirlerin yanında çalışanlara, çoluğa, çocuğa bağırıp çağırmak aynı zamanda misafire sen değersizsin manasını da verir. Çünkü bir yerde sinirlerine hakim olamamak, duygularına hakim olamamak veya bir anda gadaplı davranmak karşısındakini hiçe saymak manasına da gelir. Onun için o zaman misafirimizin olduğu süresince daima sakin, sabırlı, sükunetli, mütehammil, müşfik ve merhametli olmak mecburiyetindeyiz. Bu hayatımızın her safhasında olsa çok daha güzel olur ama diyelim ki olmadı. Hele hele misafirin yanında asla ve kat'a bunu yapmamak lazım. Sonra bir başka husus, ev sahibinin yapması gereken bir başka husus, sürekli olumsuz konular, şikayetler veya dertlerden bahsetmemek lazım. Gelen misafir senin derdini dinlemeye mi geldi? Veya senin olumsuz, karamsar, pesimist fikirlerini dinlemeye mi geldi? Yoksa sana bir derdini anlatıp bir yardım isteyip veya seni insani açıdan bir dost olarak ziyaret edip gönlünü alıp gitmeye mi gitti? Onun için asla ve kat'a misafir geldiği zaman devamlı dünyadan, ülkeden, şuradan buradan bütün olumsuzlukları getirip bir araya koyduk. Ortam ne oldu? Gerildi birdenbire, olumsuz hava oluştu, insanları karamsar bir dünyaya sevk ettik. Ne işe yarayacak? Hiçbir işe yaramayacak. Eğer böyle bir derin düşünce, bir tefekkür söz konusuysa bunun için ayrıca toplanırız, bir imal fikrederiz, bir düşünce üretiriz, çözüm üretiriz falan bunun ilgili özel toplantılar yapabiliriz. Ama eve gelen misafirimizin ne gereği var dünyada ve Türkiye'de olan olumsuzluklardan bahsedip de onun yiyeceği iki lokma ekmeği ona tabiri caizse Anadolu tabiriyle zehir zıkkım etmeye. Onun için misafirin yanında olumsuz konuları konuşmamak lazım. Misafirin yanında konudan, komşudan, eşten, dosttan, iş yerinden şikayet etmemek lazım. Dolayısıyla o şikayetlerden bir tanesini de misafir kendi üstüne de alabilir. Dolayısıyla bir de bir insan kendi derdinden çok bahsederse, aynen Anadolu tabirinde Yunus'un şiirlerinde de olan bir şey var. Değirmene vardın derdim yanmaya, değirmen başladı fırfır dönmeye derler. Dolayısıyla ev sahibi bizi ziyarete gelen misafir bizim derdimizi dinlemeye gelmedi. Onun için ona dertlerimizden de bahsetmemek lazım. Ama şöyle bir şey olabilir. Birisi hastalanmıştır. Ona geçmiş olsun ziyaretine gelmiştir. Buna rağmen yine çok şükür elhamdülillah dünden bugün daha iyiyiz diye işi geçiştirmek var. Oturup bir de teferruatıyla şöyle acı çektim, böyle sancı çektim, böyle uykusuz kaldım demek var. Buna gerek yok. Ne Allah'ı kula şikayet etmek lazım ne de dertlerimizle misafirimizi üzmek lazım. Çok şükür düne göre daha iyiyim. Elhamdülillah günden güne daha iyiye gidiyorum demek icap edebilir. Bunun yanı sıra ev sahibi aile sırlarını ve özel meselelerini de gelen misafire anlatmamalı. Çünkü gelen misafir senin aile sırlarını öğrenmeye veya özel meselelerini dinlemeye gelmiyor. Buna da dikkat etmek lazım. Bu aile sırları hele kimseye açılmamalı. Bilhassa karı koca kendi aralarındaki münasebetleri ne çocuklarına anlatmalı, bunun altını çiziyorum, ne de arkadaşlarına anlatmalı. Ne bir erkek karısını başka arkadaşlarına şikayet etmeli, ne de bir kadın kocasını kendi arkadaşlarına şikayet etmeli. Bu ikisi de ahlaksızlığın, edepsizliğin daniskasıdır. Bunu ayrı bir konu olarak nezaket kuralları içerisinde temas edeceğiz ama gelmişken yeri bunu da söyleyeyim. Sonra gelen misafirimizle gizli özel mahrem konuşmalar yapmaya da gerek yok. Çünkü misafir seninle ilgili böyle gizli özel meseleleri görüşmeye gelmemiştir. Bunun yanı sıra yine ne gelen misafir ev sahibi tarafından ne de ev sahibi misafir tarafından karı koca münasebetlerini birbirlerine anlatmamalı veya karı koca arasındaki münasebetlere girip ne haber ya geçen gün karınla kavga etmiştin ne durumdasınız gibi ifadelere girmemek lazım. Bunların hepsi bir misafirlikte olmaması gereken hususlar diye düşünüyorum İbrahim Bey. Dinleyicilerimize ne anlatacağız, ne dinleteceğiz İbrahim Bey?
1: Bugün dinleyeceğimiz eserimiz Ayhan İlter'in dizelerini İrfan Özbakır Hüzzam makamında bestelemiş. Pişman olur da bir gün dönersen bana geri. Eserimizi Nazan Sıvacı hanımefendinin sesiyle dinleyeceğiz.
0: Eyvallah, müsaade ederseniz güfteyi bir okuyalım. Güftede çok güzel bizim gündemimizi ilgilendirmek.

0: mısraları da var. Sonra beraberce memnuniyetle dinleyelim. Pişman olur da bir gün dönersen bana geri. Bu pişman olmak, nedamet duymak, özür dilemek çok önemli. Bu hem yaratana karşı hem de insanlara karşı amasız fakatsız özür dilemeyi bilen, görgü kurallarının ötesinde nezaket kuralları içerisinde ciddi bir mesafe kat etmiştir. Bir daha söylüyorum. Bir insan hatasız olmaz. Hata yapan insan asla gurur kibir yapmadan, altını çizerek söylüyorum, amasız fakatsız özür dilemeli. Amalı fakatlı özür bana göre özür değildir. Onun için her insan hata yapabilir. Oldu, hata yaptık ve tekrar dönecek olursak o zaman hem gelen misafir hata yaptı, özür diledi, dönüş yapıyor. Peki karşılayan nasıl karşılıyor? Burası çok önemli. İşte bizim kültürümüzün şarkılarımıza yansımış yeri. Gönül kapım açıktır. Bana karşı eksik yapan kim olursa olsun, kusur yapan kim olursa olsun, asla ve kata ona karşı gönül kapımı kapatmam. Onun için gönül kapım açıktır. Çalmadan gir içeri. Bizim gönlümüz, gönül coğrafyamız o kadar geniş, o kadar güzel, o kadar engindir ki, alçak gibi bir kelimeyi daha önceki konuşmalarımızda da söylemiştik. En güzel, en müstesna bir yere çakıyor. Alçak kelimesi çok kötü bir anlam ifade ederken, gönül kelimesinin yanında muhteşem bir anlam kazanıyor. Alçak gönüllü
1: Şeref
0: olduğun
1: buluyor.
0: için evet şeref buluyor. Dolayısıyla bizim gönül kapımız herkese açık. Yunus Emre'nin dediği gibi yaratılanı hoş gördük yaratandan ötürü. Bize karşı yanlış yapan da olsa pişman olup döndü mü daha onu sorup sorgulamayız. Gönül kapım açıktır. Çalmadan gir içeri. Sana sevgiler sonsuz. Henüz geçmedi zaman. Ölmedikten sonra, son nefesimizi vermedikten sonra her an için size karşı daima gelene karşı gönül kapımız açık. Sevgimiz sonsuz. Girebilirsiniz. Çünkü biz tekrar çok altını çizerek söylüyorum. Yaratılışsal bir sevgiyle birbirimizi sevmeyiz. Yaratılışsal sevgi çok basit, çok nesnel, çok somuttur ve küçücük iğne ucu kadar bir meseleyle kopar ve gider. Baba evladın birbirine küstüğünü, akrabaların küstüğünü, küçücük meselelerle pek çok akrabanın kardeşin yıllarca birbiriyle konuşmadığını falan görür ve biliriz. Ama iradi sevgiye dönüştürdüğümüz zaman bu olayı, o iradi sevgi hiçbir zaman nesnel, somut bir şeyle bozulmaz. Onun için sana sevgiler sonsuz, henüz geçmedi zaman, gönül kapım açıktır, çalmadan gir içeri diyor. Dolayısıyla biz gerçekten pişman olup dönenlere karşı, özür dileyenlere karşı asla gönül kapımız kapalı olamaz. Zaten gönül kapısı kapalı olanlar da psikolojik açıdan şahsiyet bütünlüğüne ermemiş insanlardır. Şahsiyet bütünlüğüne ermiş olan insanlar hiçbir zaman gönül kapılarını kapatmazlar İbrahim Bey.
1: Değerli bilgilerinizi bizlerle, dinleyicilerimizle paylaştığınız için sizlere çok teşekkür ederiz kıymetli hocam. Efendim, İstanbul Radyosu'ndan hazırlayıp sunmuş olduğumuz Kutlu Yuva Mutlu İnsan programımızı dinlediniz. Yapımda mikrofon başında bendeniz İbrahim Pekgeçkil ve Sayın Hocam Osman Sezgin. Geleneksel vedalaşmamızla Pınar Yıldırım hanımefendinin sesiyle Allah'a emanet olun efendim.

0: Saat 11.
1: Haberler.
0: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. ABD-İran savaşının sona ermesi için müzakereler sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump ve bölge ülke liderleriyle telekonferans yoluyla görüştü. Görüşmede savaşın diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğinin altı çizildi. Müzakerelerin önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ve İran arasında varılacak mutabakata Türkiye'nin destek vereceğini ve mutabakatla birlikte Hürmüz Boğazı'ndaki sorunun çözülebileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu adımla dünya ekonomisinin rahatlayabileceğine dikkati çekti. İran, ABD ve arabulucu Pakistan yaklaşık 3 aydır süren savaşı sona erdirmeye yönelik görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini açıkladı. ABD Başkanı Trump da anlaşmaya büyük ölçüde yaklaştıklarını bildirdi. Amerikan basını yakın zamanda duyurulması beklenen anlaşmanın detaylarını yazdı. Buna göre anlaşma Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasından İran petrolüne uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasına kadar birçok kritik madde içeriyor. Özgür Özel CHP Genel Merkezi'nde açıklama yaptı. Yine kurultay en kısa sürede yapılmalı dedi. Bir kez telefonda konuştuğu Kemal Kılıçdaroğlu'yla ancak kurultay kararı alırsa yüz yüze görüşeceğini belirtti. CHP Meclis Grup Başkanı olarak yeniden seçilen Özgür Özel, haftalık grup toplantılarımızı ben yapacağım dedi. Mutlak butlan kararının ardından sabah saatlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibinden avukat Celal Çelik ve bazı milletvekilleri CHP Genel Merkezi önüne gitti. Kapılar kapatıldı, Çelik ve vekiller içeri alınmadı. Tahliye kararının tebliğ edileceği haberlerinin ardından Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen iki grup arasında gerginlik yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayında delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında 7 ilde operasyon düzenlendi. Baskınlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörsüz Türkiye sürecinin başarılı olmasını samimi olarak arzu ediyoruz dedi. İzmir'deki Efes 2026 tatbikatında açıklamalarda bulunan Bakan Güler,

İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin askeri işbirliği ile ilgili de konuştu. Kıbrıs Türklerinin güvenliğini tehdit eden tutumlara karşı garantörlüğümüzü kullanırız dedi. Adana'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD deprem sonrasında olumsuz bir durumun olmadığını açıkladı. Yalova'da terör örgütü DAEŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıdan ikisi tutuklandı. Çanakkale'nin Biga ilçesinde kontrolden çıkan tur otobüsü devrildi, kazada 46 kişi yaralandı. Giresun'da balık avlamak için dereye giren amca ve yeğeni su seviyesi yükselince akıntıya kapıldı. Arama çalışmalarında yeğenin cansız bedenine ulaşıldı. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gece boyunca saldırı düzenledi. Saldırının ardından Ukraynalılar sığınaklara ve metrolara sığındı. Saldırının seyir füzeleri ve İHA'larla yapıldığı öğrenildi. Rusya'nın Oreshnik tipi balistik füzeleri kullandığı öne sürüldü. ABD'nin Kiev Büyükelçiliği saldırıdan saatler önce uyarıda bulunmuştu. Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleksandr Mişenko, Ankara'yı askeri müttefik ve dost olarak tanımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyada saygı gören ve etki gücü olan bir lider olduğunu belirtti. Mişenko, barış görüşmeleri için en konforlu seçeneğin Türkiye olduğunu da ifade etti. ABD'nin başkenti Washington'daki Beyaz Saray'a silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganın polis kontrol noktasına ateş açtığı anlarda Beyaz Saray'ın bahçesinde yaşanan panik canlı yayına yansıdı. Olayın kontrol altına alındığı açıklandı. Saldırgan hayatını

0: Reklamlar.
1: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
2: Sağlamsa Lassa.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Bayram şıklığın hazır mı? Takım elbise ve ceketlerde ilk ürüne %20, ikinci ürüne %50 indirim Süvari'de. Süvari, yakışanı yapar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Depoları boşaltıyoruz. 21-31 Mayıs tarihleri arasında televizyonlardan bilgisayarlara, telefonlardan küçük ev aletlerine ve aksesuarlara kadar birçok ürün Teknosa mağazaları ve teknosa.com'da sizi bekliyor.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
7: HDI Sigorta.
1: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
2: Sağlamsa Lassa.
4: Bayram şıklığın hazır mı? Takım elbise ve ceketlerde ilk ürüne %20, ikinci ürüne %50 indirim Süvari'de. Süvari, yakışanı yapar.
8: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi aracınızın sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. 10.000 TL taksitlerle 5 ayda aracınızın sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.

1962 yılının müzikli çağrısı beni Atlantik'in Avrupa yakasına, Paris'e getirdi. Latin müzisyenleri Los Chacachas'ı da getirmiş oraya bu çağrı. Latin soul müziği yapıyorlar ama Charbeck, Charroy, Wilbrock ve Liège'den gelerek bir araya gelen Belçikalı 7 müzisyen onlar ve La Chacacha adıyla da tanınıyorlar. Kurucuları Gaston Bocherts, konga ve tumba, Hollanda asıllı Wik Ingeveld, saksofon, Charlie Lotz, trompet, Christian Mark piyano, Bill Raymond bas gitar çalıyor, Cary Kenton marakas ve vokali, Henry Breyer de gitar ve vokali ile topluluğu tamamlıyorlar. Peki 1962 yılının Paris'inde nerede ve kimle mi buluştular? Mağaza zincirleri, krepçileri ve bistro restoranları ile ünlü Montparnasse'da Junto Salinas'ın notaları ve sözlerindeki Anita ile. Hayatı anlatan müziklerimizi İstanbul Radyosu'ndaki kılavuzunuz Gürsel Öztürk, teknik yönetmenimiz Tamer Yılmaz ve yapım görevlimiz Canan Polat'la birlikte işte orada Montparnasse'ı Anita ile başlattım bu haftaki müziklerimizi. Ve derken Anita'nın kıvrak Latin ritmine ayak uydurmuş Montparnasse'la yoluma devam ederken bir anda 1964 yılında ve yine orada Montparnasse'la buluyorum kendimi. François Sidi adıyla Toulon'da dünyaya gelen Gilbert Beco'nun sesi çalınıyor bir anda kulağıma. Bir bistronun plakçalarındaki 45'likten duyuluyor Sovyetler Birliği turnesinden yeni dönmüş olan Beko'nun sesi. Moskova'daki güzel rehberi Natalya'ya adadığı bestesini söylüyor Fransız şarkıcı. Kendine Krasnaya Ploşçeti, Kızıl Meydanı ve oradaki bazilikaları gezdirdiğini, birlikte Kremlin'i ve Lenin'in mozelesini ziyaret ettiklerini, Kafe Puşkin'de karşılıklı kahve içtiklerini anlatıyor. Ve Gilbert Beko'nun Fransa ve Sovyetler Birliği'nin yeniden yakınlaşmasının başlangıcına denk düşen şarkısı, onun notaları ve Pierre Delanoë'nun lirikleriyle 62 yıl öncesinden hayatı kadınlarla anlatan müziklerimize ulaşıyor. Natalie.

Paris'teki yoluma devam ederken hem yıllar birbirini izliyor hem de şarkıcılar. 1965 yılı yerini 1966'ya bıraktığında Neuilly-sur-Seine doğumlu Hugh Jean-Marie Offray'nin sesini duyuyorum radyolar ve kafelerde çalan plaklarda. Müzisyen bir aileden geliyor, günümüzde 96 yaşında olan Hugo Frey. Annesi bir müzisyen, kuzeni François Mauriac söz yazarı, kız kardeşi Pascal Audrey ile yeğeni Julie Dreyfus ise tiyatro ve sinema oyuncuları. Özellikle Bob Dylan'ın ezgilerinin Fransızca uyarlamalarıyla ünlenen şarkıcı, besteci ve gitarist Hugo Frey, 1966 yılında Maud Schumann'ın müziği ve Lynn Buguin'in sözleriyle seslendirdiği şarkıyı küçük kız kardeşi Céline'e adamıştı. Dis-moi Céline, les années ont passé, pourquoi n'as-tu jamais pensé à te marier?

0: nous resterons toujours près de toi. Nous resterons toujours près de toi.
1: Kimi grup Le Chaka Aşa gibi Montparnasslı Anita'yı getirir, hayatı kadın isimleriyle anlatan müzikleri. Kimi Gilbert Beko gibi Moskovalı güzel rehberi Natalya'yı, kimi az önce dinlediğimiz Hugo Frey gibi küçük kız kardeşi Selin'i. Az sonra kulak vereceğimiz The Beatles, yani Beatles'larsa 1965 yılının Büyük Britanya'sında bir Fransız kızını anlatmışlar. Güzelim Michel, Michel Mabel sözcüklerinin yan yana gelince birbirlerine ne kadar yakıştığını dillendirmişlerdi. Yine John Lennon'ın müziği ve Paul McCartney lirikleriyle. Michel Mabel, these are words that go together well. Michel Mabel, sont les mots qui vont très bien ensemble.

Zamanla değişir duygular, unutulur bazı isimler. 1965 yılında Michelle'i dillerinden düşürmüyorlardı. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison ve Ringo Starr, yani The Beatles'lar. 1966'da ise kendi düşlerinin evreninde yaşayan yapayalnız Eleanor Rigby vardı müziklerinde. Ve The Beatles'ın 60 yıl önce anlattığı Eleanor Rigby şu anda hayatı kadın isimleriyle anlatan müziklerimizde.

1966 yılının anılarıyla The Beatles'ın yorumu ve müziğindeydi yalnız ve üzgün Eleanor Rigby. Güzelim Annabelle ise 1849'dan bu yana Amerikalı yazar ve ozan Edgar Allan Poe'nun dizelerinde ve gelgitlerin kayalık kıyılarda dalgalandığı o deniz ülkesinde.

Senelerce, senelerce evveldi. Bir deniz ülkesinde yaşayan bir kız vardı. Bileceksiniz, ismi Annabel Lee. Hiçbir şey düşünmezdi, sevilmekten, sevmekten başka beni. O çocuk, ben çocuk, memleketimiz o deniz ülkesiydi. Sevdalı değil, kara sevdalıydık. Ben ve Annabel Lee, göklerde uçan melekler bile kıskanırlardı bizi. Bir gün işte bu yüzden göze geldi o deniz ülkesinde, üşüdü rüzgarından bir bulutun güzelim Annabel Lee. Götürdüler el üstünde, koyup gittiler beni. Mezarı oradadır şimdi, o deniz ülkesinde. Sevdadan yana kim olursa olsun, yaşça başça ileri geçemezlerdi bizi. Ne yedi kat gökteki melekler, ne deniz dibi cinleri. Hiçbiri ayıramaz beni senden, güzelim Annabel Lee. Ay gelir ışır, hayalin irişir, güzelim Annabel Lee. Bu yıldızlar gözlerin gibi parlar, güzelim Annabel Lee. Orada gecelerim, uzanır beklerim, sevgilim, hayatım, gelinim, o azgın sahildeki yattığım yerde, güzelim Annabel Lee. ...1819'da Massachusetts Boston'da dünyaya gelen ve 40 yıl sonra Baltimore, Maryland'de yaşama veda eden Edgar Allan Poe, ölümünden kısa süre önce yazmıştı bu şiirini. Poe'nun tüm zamanları aşan dizelerini Melih Cevdet Anday 1946 yılında Türkçe'ye kazandırdı. Özgün İngilizce dizeleri ise 1967'de Dan Wilbert'ın notalarıyla buluşarak John Baez'in sesinden yankılandı. Annabel Lee.

0: Le Chacacha grubundan Anita de Montparnasse, Gilbert Beco'dan Natalie, Hugo Frey'den Céline, The Beatles'dan Michelle ve Eleanor Rigby, John Baez'den Annabel Lee. Evet, bu hafta hayatı yine kadın isimleriyle anlattı müzikler. Haftaya aynı gün ve aynı saatte yine TRT Radyo 1'de buluşmak üzere. Müzik kılavuzunuz Gürsel Öztürk, teknik yönetmenimiz Tamer Yılmaz ve yapım görevlimiz Canan Polat'la birlikte İstanbul'dan ve İstanbul Radyosu'ndan hepinize müzik dolu güzel günler diliyorum sevgili dostlar. Hoşça kalın, radyosuz ve müziksiz kalmayın.
1: Müzikler hayatı anlatıyordu.

Mesafeler dert değil. Yeter ki gönüller bir olsun. Kurban vekaletinizi Türk Kızılay'a verin. Usulüne uygun kesilen kurbanlarınız Türkiye'de ve başta Filistinliler olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerinin sofralarında bereket olsun. Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye. Detaylar için kızılay.org.tr.

0: Radyo 1. Kapının adresi 130 yıldır değişmedi. Bu bayram siz de Darül Acize'ye yapacağınız kurban bağışlarınızla değişmeyen iyilik geleneğimize ortak olun. Darül Acize, 130 yıldır hepimizin evi, hepimizin sofrası. Bağışlarınız için 444-6080 ya da darulaceze.gov.tr.
1: Bayram yolda da güzelleşir.
2: Bir yol verme hareketi, bir tebessüm, trafikte gösterilen küçük bir anlayış.
1: Yolculuğunuzu sadece kurallarla değil, biraz daha sevgiyle süsleyin.

0: Ajanda 16.24.
1: Gençliğin nabzını tutan program Ajanda 16.24 ile karşınızdayız. Biz burada sadece konuşmuyoruz. Dinliyor, düşünüyor, tartışıyor. Kısacası gençliğin sesini duyuruyoruz. Eğitim, kültür, spor, teknoloji, toplumsal meseleler. Gençliğin gündeminde ne varsa onu radyolarınıza taşıyoruz.

Bugün Ajanda 16-24'de neredeyse her gencin hayatının bir döneminde kendine sorduğu o soruyla başlıyoruz. Ben ne olacağım? Ama belki de asıl soru ne olacağım değil, nasıl bir hayat kurmak istiyorum olmalı. Çünkü artık dünya değişti. Eskiden bir meslek seçilir, yıllarca o yolda ilerlenirdi. Bugünse tek meslek, tek kariyer anlayışı yavaş yavaş yerini çok yönlü, esnek ve değişken kariyer yolculuklarına bırakıyor.

0: Günümüzde birçok genç okuduğu bölümle hayal ettiği meslek arasında kalabiliyor. Bazıları yanlış seçim yaptım diye düşünüyor, bazıları ise henüz ne istediğini bile bilmiyor. Ve bu da beraberinde kaygıyı getiriyor. Peki gerçekten öyle mi? Bir seçim bütün hayatı belirler mi? Yanlış bir başlangıç, geri dönülmez bir yol mu? Yoksa kariyer dediğimiz şey yeniden yazılabilen bir hikaye mi? Araştırmalar gösteriyor ki gençlerin önemli bir kısmı kariyer planlamasını geç başlatıyor ya da plansız ilerliyor. Ama aynı zamanda şurası artık çok net. Kariyer tek bir karardan oluşmuyor. Aslında bu bir süreç ve bu süreç öyle ya da böyle bir ömür sürüyor. İşte bugün bu süreci konuşacağız. Kariyer planlaması ne zaman başlamalı? Yetenek mi daha önemli, ilgi mi? Bölüm değiştirmek mi, yön değiştirmek mi? Ve en önemlisi, ne yapmak istediğimi bilmiyorum diyen bir genç nereden başlamalı? Konuğumuz İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Kariyer Merkezi Müdür Yardımcısı, aynı zamanda Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği İzmir İl Başkanı Öğretim Görevlisi Sayın Musab Aslan. Hocam hoş geldiniz, merhaba. Kariyer planlaması sizce hangi yaşta ya da hangi eğitim aşamasında başlamalı?
1: Merhabalar. Şöyle, aslında kariyer planlama çok önemli, çok değerli bir kavram. Ama tabii kariyer gelişimiyle birlikte ele almak lazım. Kariyer gelişimi dediğimiz kavramda 4-5 yaşlarında başlar aslında. Çocuğun, ebeveynlerin, çevresindeki yetişkinlerin meslek hayatında, kariyer hayatında, iş hayatında ne yaptığına ilgi duymasıyla başlar, merak etmesiyle başlar. Daha sonra tabii 14-15 yaşlarında da kariyer planlama dediğimiz olgu aslında kendini gerçekleştirmeye başlar, kendini göstermeye başlar. Kariyer gelişimi daha soyut bir kavramken kariyer planlama daha somuttur. Birey artık kendisinin neleri başarabileceğini, nelerin üstesinden gelebileceğini, ne yaparken keyif aldığını, ne yaparken mutlu olduğunu aslında anlamaya çalışır. Bu noktada da aslında kariyer planlamanın başladığını söyleyebiliriz.

0: Kusap Hocam, gençlerin en sık yaptığı kariyer planlama hataları nelerdir?
1: Yani en büyük hata sürü psikolojisini takip etmek. Şimdi baktığınızda 30-35 sene önce üniversite oku, her halükarda bir iş sahibi olursun ve o işten de emekli olursun gibi bir mantık söz konusuydu. Ancak günümüz dünyasında, postmodern dünyada yani böyle bir gerçeklik artık söz konusu değil. Artık biliyorsunuz ki üniversite sınavına girme oranı bile gençler arasında çok düştü. Dolayısıyla artık sürü psikolojisi değişiyor ve okumamaya yöneliyor. Çünkü baktığınızda 250 bin lira maaşla pinç operatörü bulamayan firmalar var maalesef. Şimdi hal böyle olunca insanlar, yani o sürü psikolojisi, okumamaya doğru eğilmeye başladı. En büyük hata budur. Ama tabii ki bunun çözümü çok bellidir, açıktır. Çözümü de bireyin kendisine uygun olan kariyer safhasına eğilmesidir. Kendisinin başarabildiği, kendisine en uygun olan kişiliğine, yeteneğine, becerilerine ve ilgisine en uygun olan kariyer yoluna eğilmesidir. Tamamen sürü psikolojisinden kopulmasını biz tavsiye ederiz.

0: Musab hocam, ne olmak istiyorum sorusuna cevap bulamayan gençlere ne önerirsiniz?
1: Yani ne olmak istiyorum sorusu bazen özellikle kriz dönemlerinde, karar alma dönemlerinde gençlere çok ağır gelebiliyor. Dolayısıyla biz ne olmak istiyorum değil de ne olmak istemiyorumdan ilerlemeyi tavsiye ediyoruz. Seçeneklerin fazla olması nedeniyle burada kişinin kişiliğine uygun, mesleki değerlerine uygun, ilgilerine ve yeteneklerine uygun alanlara yönelmesini, diğer alanlarda elemesini tavsiye ediyoruz. Eleye eleye birkaç alana indirildiğinde zaten tablo net bir şekilde görünecektir.

0: Üniversite bölümüyle kariyer hedefi uyuşmayan öğrenciler nasıl bir yol izlemeli?
1: Kazanılan, yerleşilen üniversite bölümü bir hapishane değil. Burası yani dört duvardan teşekkür çıkamayacağınız bir ortam değil. Bana kalırsa yani benim en çok önerdiğim yöntem şu. Her üniversitenin kariyer merkezleri var malumunuz. Üniversitenin kariyer merkezlerine müracaat edilmeli. Öncelikle kendini bölüme ait hissetmemesinin sebepleri ortaya çıkarılmalı. Bu sebepler ortaya çıkarıldıktan sonra kendisine en uygun olan noktaya doğru bir keşif süreci başlamalı. Bu keşif süreci de yani biliyorsunuz yani Apollon tapınağının girişinde yazar. Kendini tanı der. Değil mi? Yani kendini tanımayla başlar. Öz farkındalık süreciyle başlar. Öz farkındalık gelişerek kendisine daha uygun olan bölüme de yönlendirilebilir. Bir de burada şöyle bir şerh koymak lazım. Bazen birey ailesinin yönlendirmesiyle, okul psikolojik danışmanının veya sevdiği insanların, rol model aldığı insanların yönlendirmesiyle de bölüm tercihinde bulunabilmekte. Şimdi bu tarz bir tercih sonrasında bireyin içine sinmemesi, yerleştiği bölümün daha çok sık karşılaştığımız bir olay. Ama öğrencinin içine sinmemesi o bölümün o öğrenci için uygun olmadığı anlamına da gelmiyor. Yani bir bireyin ilgisi henüz o alana eğilmemiş olabilir. Fakat kişiliği ona uygundur. Belki yetenekleri uygundur. Mesleki değerleri uygundur. Ve ona daha uygun başka bölümde yoktur. O zaman aslında bu bölümü daha iyi tanıtacak farklı faaliyetlerde bulunmak gerekir.

0: Musab Hocam, kariyer planlamasında yetenek mi, ilgi mi daha belirleyicidir?
1: Bence öncelikli olan, önemli olan olgu kişiliktir. Yani bir kişinin kişilik özelliklerine uygun olmayan bir ortamda çalışması ona işkence gibi gelir. Bireyin yeteneklerine, becerilerine, hatta ilgilerine uygun ortamda çalışması, fakat kişiliğine uygun ortamda çalışmaması, yani diğer kriterlere uygun ama kişiliğine aykırı, bu ortamda çok sürdüremez. Yani iş doyumunu yakalaması çok zordur burada. Kendisinden kaçan bir başarı vardır böyle hikayelerde. Yani birey kovalar, aslında mutlu olduğunu da hissedebilir zaman zaman. Ancak kişiliğine aykırı ortamlarda, örneğin yani çok ciddi bir insan, disiplinli bir insan, kalkıp da bir sirkte çalışabilir mi? Luna Park'ta çalışabilir mi? Zordur yani bu tarz şeyler. Dolayısıyla kişiliğine uygun olmayan yerlerde çalışmak bireyin ruhunu adeta öldürür.
0: Hocam, akademik başarı tek başına iyi bir kariyer için yeterli mi?
1: Hayır, yani bu evet, çok büyük bir yanlış. Asla yeterli değil. Yani 4 ortalama ile mezun olan kaç insan var? 3.50 üstü ortalama ile mezun olan kaç insan var, değil mi? Veyahut da öğrenciliğinde makale yazmış olan, yayını çıkmış olan kaç insan olabilir? Hani günümüz dünyasında bu belki 35 sene önce geçerli bir olguydu. Ancak şu an değil. Günümüz dünyasında firmaların, işverenlerin daha çok istediği çalışan tipi uyum sağlayan ve öğrenme çevikliği fazla olan çalışanlar. Dolayısıyla diploma her kapıyı açan bir kağıt parçası değil.

0: geçerli mi?
1: Geçerli değil. Yani bu anlayış artık bitti. 2000 yani milenyumun başlarından itibaren artık bu anlayış tarihe karıştı diyebiliriz. Tek meslek, tek kariyer. Yani bu şu an firmaların en çok istemediği şeylerden biri olabilir. İşverenin en çok aradığı çalışan modeli hibrit çalışandır. Yani birden fazla noktada başarı ortaya koyabilecek çalışandır. Ve tek kariyer olgusu da, yani ölene kadar aynı işte çalışma olgusu da aslında baktığınızda çok geride kalan bir durumdur. Amerika'da mesela çok kritik bir örnek vardı. Astronot oldu bir kişi, daha sonra asker oldu, daha sonra da cerrah oldu. Üç büyük meslektir bunlar. Üç ciddi meslektir. Üç aslında farklı disiplindir. Ama bu üç alanı da kendi kariyerine sığdıran bir insan ve örnek olarak gösterilmektedir. Dolayısıyla artık tek meslek, tek kariyer diye bir durumdan bahsedemiyoruz.

0: Kariyer planlamasında stajların ve gönüllü çalışmaların rolü nedir?
1: Tamamen aslında bir demodur. Yani iş hayatına, iş gücü piyasasına yönelik bir deneme sürecidir. Bireyler ne kadar staj gerçekleştirirse, ne kadar gönüllü çalışmalar gerçekleştirirse aslında o kadar çok az önce de bahsettiğimiz o eliminasyon sürecini net bir şekilde tamamlarlar. Çünkü ne kadar çok farklı ortamlarda bulunursa birey, o kadar çok aslında alan, sektör tanımış olur. Çalışma sahası tanımış olur. O kadar çok kişilik özelliği, kişilik tanımış olur. Dolayısıyla kendisinin uygun olduğu veya olmadığı noktaları çok net bir şekilde inceleme fırsatıdır aslında stajlar. Biz tavsiye ediyoruz. Yani birinci sınıftan itibaren öğrencilerimize öneririz. İsteğe bağlı stajları da gerçekleştirmelerini, hatta okul devam ederken boş günleri varsa o günleri de stajlarla veya gönüllü çalışmalarla doldurmalarını tavsiye ediyoruz.

0: Öğrenciler kariyer hedeflerini belirlerken aile beklentileriyle nasıl denge kurmalı ya da böyle bir denge kurulabilir mi?
1: Kurabilirler. Bizde tabii şöyle bir anlayış oturdu. Ailenin karıştığı, ailenin müdahil olduğu kariyer tercihi süreci maalesef olumsuz sonuçlanır. Bireyi, genci mutlu etmez gibi bir algı oturdu bizde. Bu doğru değil. Yapılan araştırmalar bize şunu gösteriyor. Kariyer seçiminde aile etkisi ne kadar artarsa bireyin kariyerini inşa etme süreci o kadar çok gelişiyor. Ve hatta kariyer stresini de azalttığını biz görüyoruz. Kariyer stresi bireyin kariyerini inşa etme noktasındaki en büyük dezavantajlardan biridir. Çünkü şu anda çok farklı bir işe geçiş süreci söz konusu. Bir adeta paradigma değişimi yaşanmakta dünyada. Hal böyleyken öğrencilerin, gençlerin kariyer stresleri had safhada. Bunu en çok indiren, en çok düşüren olgu da şu an kariyer seçiminde ailelerin desteği olarak görülüyor. Ve şöyle bir şey var tabii, bu her ailede geçerli olan bir şey değil. Bazı ailelerde tabii bilgiler 20 sene öncesinin, 30 sene öncesinin bilgileri olabilir. O zamanın iş gücü piyasasının bilgileri olabilir. Dolayısıyla yani 30 sene önce okul, yüksekokul mezunu ol, bir kamuda emekli ol. Böyle bir anlayış artık söz konusu değil. Yarın kamuonda değişeceği ortada. Yarın bize ne getireceği belli olmamakla birlikte değişeceğini biz öngörüyoruz kamunun çalışma formatında. Hal böyleyken bizim aslında daha çok, daha net bir şekilde ailemizi kariyer sürecine aslında dahil etmemiz, fakat bilgi eksiklikleri varsa da bunu gidermemiz lazım. Hiç kimse çocuğunun durduk yere kötülüğünü istemez. Burada verilerle konuşulduğunda aileye bu konu halledilir, bu konu çözülür. Hiç kimse direnmeyecektir.

0: Hocam kariyer planlamasında erken yapılan yanlış seçimler telafi edilebilir mi? Ve kariyer hedefi sık değişen gençler için bu durum bir risk mi yoksa avantaj mı?
1: Sebebi önemli aslında. Yani kariyer hedeflerinin değişmesinin sebebine inmek gerekiyor. Eğer kariyer hedeflerinin değişimi yeni gelen, güncel ve kıymetli bir bilgiden kaynaklanıyorsa, sektöre dair, iş gücü piyasasına dair yeni bir bilgiden kaynaklanıyorsa

Bu çok faydalı bir şeydir, avantajlı bir şeydir. Çünkü veri güncellenmiştir. Güncel olan bir bilgiden kariyer hedefi belirlenmiş demektir. Ancak burada bir maymun iştahlık söz konusuysa, yani ben yarın şunu yapacağım, vazgeçtim, canım sıkıldı, bu işe de bakacağım, şu bölümü de yazmak istiyorum, bunu okumak istiyorum gibi adeta maymun iştahlı bir tavırla kariyer hedefleri değişiyorsa, bu büyük bir sorundur. Burada kesinlikle ama kesinlikle kariyer danışmanına alınması lazım gelmektedir. Bunun sebebi de çok büyük bir ihtimalle kariyer stresi olabilir. Çünkü stres seviyesi inanılmaz yüksek. Yani gençlerde inanılmaz yüksek. 1960'ların şizofreni hastalarında ölçülen kariyer stresi şu anda lise öğrencilerin kariyer stresine denk. 50 yılda dünya bu noktaya geldi. Şimdi hal böyleyken bunu denklemden çıkarma şansımız yok. O maymun iştahlılık aslında bir suçlama sebebi değil. Altındaki sebepleri öğrenmemiz gereken bir aslında yardım çığlığı olarak görülmesi lazım.

0: Pusat Hocam, kariyer planlamasında kişilik testleri ve envanterler ne kadar güvenilir?
1: Yani bunlar aslında kesin doğrular olarak gördüğümüz şeyler değil. Hani bunlar navigasyonda kesin bir noktayı işaret eden çıktılar değildir. Ama bize pusula benzeri yol gösterir. Pusula gibi yol göstericilerdir. Bizim nereden, hangi yollardan devam edeceğimizi aslında hızlı bir şekilde bize gösteren somut çıktılardır bunlar. Bazen gerçekten mezuniyetine bir ay kala bir öğrenci geliyor. Ne yapacağını da bilemiyor. Bizim bir an önce destek olmamız lazım böyle bir gence, böyle bir öğrenciye. Ve o noktada da bu envanterlere, kişilik, yetenek, ilgi ve mesleki değerler envanterlerine başvuruyoruz. Bu aslında bir anlamda hız katar, bir anlamda da süreci kesinleştirir. Yani somut çıktıları ortaya koyar. Çünkü biliyorsunuz hani öğrenciyle danışma süreci soyut işleyen bir süreçtir. Zihinlerde geçer. Bunun somut çıktıları yıllar sonra kendini, öğrencinin kariyerinde gösterir. Ama tabii envanterler, testler bunlar anında somut bir çıktıyı ortaya koyar. Ve biz de onların gösterdiği büyük yollardan devam ederiz.

0: Musab Hocam, üniversitelerin kariyer merkezleri bu süreçte gençlere ne gibi destekler sunuyor?
1: Bence üniversite kariyer merkezinin en temel hizmeti kariyer danışmanlığıdır. Literatürdeki ismiyle kariyer psikolojik danışmanlığıdır. Bu danışmanlık sürecinde bireyin kendine keşfi sağlanır, kişilik özellikleri, ilgileri, yetenekleri, mesleki değerleri ortaya çıkarılır. Bunun sonucunda da öğrencinin karşı karşıya olduğu kariyer kararsızlığının üstesinden gelinmeye çalışılır. Tabii bunların haricinde üniversite kariyer merkezleri aslında sektörle, iş gücü piyasasıyla aradaki köprüdür. Biz İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Kariyer Merkezi olarak daha önce uluslararası çok büyük firmalarımızla mülakat simülasyonları da değil, yani doğrudan mülakatlar gerçekleştirdik ve bizden stajyer alımı gerçekleştirdiler. Geçtiğimiz sene başında da lokal noktada İzmir bölgesindeki 15 firmayla mülakatlar gerçekleştirdik ve bizden mülakatlar sonucunda stajyer aldılar. Üniversite kariyer merkezlerinin aslında tam olarak işlevinin ben bu olduğu kanaatindeyim. Bireyi sektörle tanıştırmak, sektöre sokmak. Bizim bu faaliyetimiz sonrasında, gerçekleştirdiğimiz mülakatlar sonrasında üniversiteden ilişiğini kestiği günden hemen ertesi gün sigorta girişi olan öğrencilerimiz çok fazla. Doğrudan biz iş piyasasına, iş gücü piyasasına girmelerini sağlayabiliyoruz.
0: Hocam, son olarak başarılı bir kariyer sizce nasıl tanımlanır?
1: Gençler, başarılı kariyer denilen şey sabah kalktığınızda işe giderken ayaklarınızın geri geri gitmemesidir. Gittiğiniz işin, yaptığınız işin, yaptığınız çalışmaların sizin yaşamınızda bir anlam ifade etmesidir. Ve bundan mutluluk duymanızdır. Mutluysanız, sizin için bir anlamı varsa ve her gün kalktığınızda o işe giderken keyifli, mutlu bir şekilde gidiyorsanız o işin peşini asla

0: bırakmayın. Siz doğru bir kariyer inşa etmişsiniz demektir.
1: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Kariyer Merkezi Müdür Yardımcısı, aynı zamanda Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği İzmir İl Başkanı, öğretim görevlisi Musa Paslan konuğumuzdu. Çok teşekkür ederiz hocam.
0: Rica ederim.

Ajandanın notları. Not 1. Kariyer tek bir kararla belirlenmez. Zamanla şekillenir, değişir, gelişir. Not 2. Ne olmak istiyorum sorusundan önce ne yaparken iyi hissediyorum sorusu sorulmalı. Not 3. Denemek kayıp değildir. Stajlar, gönüllülükler ve farklı deneyimler kariyerin en güçlü rehberidir. Ajanda 16-24'ü kapatıyoruz. Unutmayın, gelecek bugün attığınız adımlarla şekilleniyor. Ve o adımların merkezinde siz varsınız. Yapımda Yusuf Tufan Şenoğlu, ses kayıtta Haldun Göktaş ve mikrofon...

0: Reklamlar.
1: Agesa'yla geleceğine yatırım yapanlar Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31 Mayıs'a kadar bireysel emeklilik planına 30.000 TL ve katlarında toplu ödeme yaparak çekilişe katılan bir kişiyi 200.000 TL, bir kişiyi 100.000 TL

0: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Bayram şıklığın hazır mı? Takım elbise ve ceketlerde ilk ürüne %20, ikinci ürüne %50 indirim Süvari'de. Süvari, yakışanı yapar.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi evinizin sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. Kira öder gibi 20.000 TL taksitlerle 5 ayda evinizin sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353 arayın ya da Birevim şubelerini ziyaret edin.
5: Reklamlar.

0: Kum Saati. Sevgili hanımlar ve beyler, TRT İstanbul Radyosu Kum Saati programına keyifli bir pazar sohbetine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Oylum Seçin, program yapımcımız Gülşah Çetin Alkan ve teknik yönetmenimiz Mahmut Dağıstan hepinize sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. Bu pazar Kum Saati'nin değerli konuğu, sanatıyla yıllardır hem Türkiye'de hem de dünyada iz bırakan, uluslararası sergileri ve kendine özgü tarzıyla dikkat çeken çok değerli bir ressam, sevgili Şinasi Bozatlı. Şinasi Bey, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Efendim, şimdi sadece tuvallere değil, duygulara da renk veren, hayatın içinden geçen ilham dolu bir sanat yolculuğunuz var. Ankara'dan Viyana'ya uzanan bir yolculuk. Bugün dönüp baktığınızda birçok şehirde yaşadınız, oralarda çok güzel sergiler açtınız, keyifli işler yaptınız. Sizi en çok şekillendiren şehir hangisi oldu?
1: Tabii ki Viyana.
0: Değil mi? Sanat dolu bir şehir. Neden tabii?
1: Evet, evet. Çünkü hoşuma giden şey tarihe sahip çıkmaları. Hı hı. Oturduğumuz kafelerde, yani şimdi de gerçi çok turist oldu ama hı hı. Çinliler sayesinde önlerinde bir kilometre kuyruk var. Hı hı. Yani bundan 40 yıl önce öyle değildi. Biz arkadaşlarımızla buluştuğumuz zaman işte Mozart'ın kafesinde, işte Strauss'un kafesinde
0: ne güzel.
1: Buluşalım derdik. Hı hı. Ve orada da böyle plaketler vardı. Hı hı. İşte Mozart şunu yazdı. Schubert şunu şurada yazdı diye. Hı hı. Ben onun için tarihi çok severim. Arkeolojiyi de çok severim. Hı. Biraz geçmişe yönelik yaşıyorum. Hı hı. Öyle diyeyim.
0: Aman ne kadar güzel, ne kadar kıymetli. Şimdi bir insan tarihini iyi bilirse ya da böyle geçmişe, evet, yönelik yaşarsa

0: varsa geleceğe karşı nasıl bakıyor?
1: Bu şekilde düşündüğünüz zaman şu andaki yaşadığınızın da çok önemi var. Çünkü şu anda yaşadığınızda geleceğe tarih olacağı için
0: Tabii.
1: çocuklarıma da iki tane kızım var.
0: Allah başlasın.
1: Allah
0: Çok
1: bağışlasın.
0: tatlılar.
1: Ondan sonra yani onlara da tarihi öğretmeye çalışıyorum. Yani şu andaki sahip olduğunuz değerler, yürüdüğünüz sokaklar, ne bileyim kafeler, şairler. Yani sanatla dolu bir yaşam. Çünkü sanat insanı güzelleştirir, sanat iyileştirir.
0: Kesinlikle.
1: Onun için dikkat etmeleri lazım. Yani hafife almamaları lazım. Şu andaki müzik gruplarından tutun da hani herkes yaşadığı anı hafife alıyor. Oysa ki hafife alınacak bir şey yok. Çünkü bir tarih. Her şey bir tarih.
0: Peki şimdi sanat bence de dünyayı, hayatı daha yaşanılacak bir yer yapıyor ve
1: Evet.
0: çirkinlikleri de örtüyor. Siz hayatınızda sanat olmasaydı, şimdi gerçi heykelle başlayan bir sanat yolculuğunuz var.
1: Evet.
0: Zamanla resme daha çok yöneldiniz. Onu soracağım, tuvalde sizi ne daha çok çekti diye, ama öyle sanata yönelik yaşamasaydınız acaba ne iş yapardınız? Hiç düşündünüz mü?
1: Vallahi bir şey yapmazdım galiba. Hani
0: Şinasi Bey, nasıl? Nasıl para kazanacaksınız? Nasıl yaşayacaktınız?
1: yani işçi olurdum, köylü olurdum, çiftçi olurdum,
0: Ha.
1: her şey olurdum ama yani iyi ki de sanatçıyım. Ona da
0: Evet.
1: şükrediyorum.
0: Evet.
1: İyi ki de
0: Doğru.
1: sanatçıyım.
0: Zaten sizden hiç düşünemiyorum bir futbolcu ya da bir çok farklı bir meslek açıkçası.
1: Evet,
0: Sabah
1: evet.
0: işine gidip akşam gelen çok ciddi bir iş adamı da düşünemiyorum. Sanatçılar çok farklı ya, çok duygusal. Ben de
1: Yani futbol
0: çok
1: için de öyle.
0: seviyorum.
1: Mesela şimdi 11 kişilik bir takım. Düşünebiliyor musunuz? Bir hata yapıyorsunuz ve bütün takım kan ağlıyor. Ben bunu kaldıramazdım.
0: Hayır, bir de takım ağlasa iyi, evdekiler de ağlıyor, izleyenler.
1: Herkes,
0: Onu da
1: evet.
0: anlayamıyorum.
1: Evet. Sanatçının iyi tarafı, Oylum Hanım, yaptığınız her şey size ait. Yani suçu da, günahı
0: Ya
1: da,
0: tabii.
1: sevabı da. Onun için de yani zaten güzel sanatlar adı üstünde. Güzel sanatlar.
0: Tabii.
1: Yani kötü bir şey çıkmıyor oradan.
0: Tabii. Adının içinde saklı. Peki
1: Evet.
0: şimdi sizi heykelden tuvale çeken şey ne oldu?
1: Ne oldu? Çok basit. Çünkü heykel ağır akan bir nehir gibi. Ve çok böyle yavaş. Ve o beni, ben çok heyecanlıyım. O beni birazcık şey yaptı. Yani resme yönelmemin nedeni resimdeki heyecan. Resimde benim resimlerimde heyecan var. Hiçbir resim ötekisine benzemiyor.
0: Yo, benzemiyor. Şöyle, sizin resimlerinizi mutlaka dinleyicilerimiz görmüştür, ama görmeyenler lütfen baksın. Gerçekten sizin resimlerinizde, ben sergilerinize de geldiğim için biliyorum, böyle bir deniz, ışık, hareket duygusu çok var. Ve sizi en çok ne zaman, hangi duygu bu resimleri yaparken besliyor?
1: Ben suya aşığım. Akrep burcuyum. Akrebin suyla alakasını hiçbir zaman çözemedim.
0: Aha, varmış.
1: Onu da bir uzmana sormak lazım.
0: Tabii.
1: Ama yani ne zaman deniz görsem ve gökyüzü görsem ikisi de mavidir. Benim çünkü favori rengim mavi, Oylum Hanım.
0: Çok
1: Ben de
0: güzel
1: kırmızı
0: mavi.
1: değil mesela. Kırmızıyı da kullanırım ama en sevdiğim renk mavi çünkü bir sonsuzluk var.
0: Evet.

0: müzik dinler misiniz?
1: Kesinlikle. Bir numara opera, iki numara klasik müzik. Çünkü opera biliyorsunuz ağıttır. Fazla lüks kaçıyor bazen ama oysa ki lüks değil. Opera bir lüks değil. Çünkü opera bir ağıttır. Hani nasıl bizim Anadolu'da ağıt vardır. İtalyanlar da o şekilde. Yani adam ağlıyor. Dert yanıyor.
0: Yeni yeni Türk insanı operayla aslında yakınlaştı. Yani son yıllarda.
1: Evet, evet.
0: Hakan Aysef sağ olsun, o bayağı bir bu konuda etkili oldu. Ondan sonra çok uzak duruyordu. Doğru söylüyorsunuz. Opera, bale artık bunlar bizim izleyicilerimize de çok daha yakın.
1: Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Yani bunu Türk toplumuna bir şekilde yakınlaştırmak lazım. Yani bu yabancı şeyler değil.
0: Tabii.
1: Çok güzel, çok güzel ağıtlar var. Ve bu sadece dediğimiz gibi Türkçe değil. Farklı
0: İşte,
1: bir dilde.
0: Tabii Türkçe olmadığında yalnız siz şimdi yabancı diliniz kuvvetli olduğu için resim yaparken ne demek istediğini anlıyorsunuz. Mesela anlayamadığınız bir şeyde de sadece melodiyle de etkilenirsiniz herhalde,
1: tabii
0: değil mi?
1: Ki. Tabii ki, çünkü müzik notadır.
0: Tabii.
1: Müziği anlamanız gerekmiyor. Aynı resim gibi. Yani baktığınız zaman ilk bakışta aşık olmak gibi. Seversiniz. Bir anda içiniz ısınır. Opera da öyledir, resim de öyledir. Hani onun illaki anlamanız gerekmiyor.
0: Hiç gerek yok. O kalpten bir şey. Çok doğru söylüyorsunuz. Peki siz bir tabloya ilk başladığınız an nasıldır? Yani bunu önceden planlar mısınız yoksa tamamen duyguların akışına mı bırakırsınız?
1: Hiç. O bembeyaz bir tuvaldir ve çok suçsuzdur. Bir virgin, yani bir bakire gibi. Orada çok heyecanlanırım. Onun için de resme başlamak zordur. Onun
0: nasıl
1: de...
0: başlıyorsunuz işte? O orada bembeyaz tertemiz duruyor.
1: Şimdi söyleyeyim. O kirli su vardır benim hani fırçalarımı yıkadığım.
0: Çok güzel su.
1: O kirli suyu tuvalin üstüne atarım, dökerim. Tabii tabii. Çünkü o bir başlangıçtır. Ondan sonrası çok uzun bir süre
0: gerekiyor. Kadar sürüyor tahmini mesela bir tablonun çıkması?
1: Yani bir ay söyleyeyim. Bir ay.
0: Bir ay.
1: Tabii tabii. En az. Öyle hemen bir günde iki günde olacak şey değil.
0: Değil tabii, nasıl olsun. Peki şimdi eserlerinizde renklerin özel bir dili olduğunu düşünüyor musunuz? Yani demin mesela mavi dediniz. Sizin için en duygusal renk mavi mi mesela?
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Kesinlikle. Dediğim gibi yani yıllarca Bodrum'dayım. Dünyanın bütün denizlerinde kuzey ve güney kutup hariç hepsinde yüzdüm.
0: Ay ne güzel.
1: Okyanusta yüzmeyi de severim.
0: Vallahi ondan... sizin hayatınız bana aşırı cazip geldi.
1: Yani o maviye aşığım. Keşke bir diyorum balık olsam. Hani şey karabatak gibi. Hem gökyüzünde uçsam hem de denizin derinliklerine dalsam.
0: Ah ne kadar güzel. Şimdi siz şehirlerden bahsedince New York, İstanbul, Bodrum gibi farklı şehirlerde de ürettiniz. Şimdi...
1: Ve Küba.
0: Küba, Havana. Buralarda üretmek sanatınızı nasıl etkiledi mesela?
1: Şimdi ben insanları seviyorum. Farklı kültürleri seviyorum. Hiçbir zaman ırkçı olmadım. Yani hiçbir zaman. Çünkü niye biliyor musunuz?
0: Tabii ki. Ne demek İnsan, ırkçılık? Dünyada hepimiz kardeşiz, hepimiz insanız, hepimiz
1: bir
0: tek
1: bir
0: Allah'a
1: şey
0: bağlıyız.
1: Yani hep konuştum yani Amerikalılarla, Avrupalılarla da konuştuğum şey. Şimdi yarın da zaten Viyana'ya gidiyorum. Yani insan doğmadan ne ailesini, ne ırkını, ne dinini, ne dilini seçebiliyor.
0: Tabii ki.
1: Dolayısıyla bunun üzerine durup da böyle hani ısrarcı olup da hani ondan sonra. Onun için ben birçok şeyi Avrupalı Nazi'yi yolundan çevirmişimdir. İkna ederek.
0: Çok
1: çünkü,
0: iyi yapmışsınız.
1: Tabii ki, tabii ki. Çünkü yani bunun üzerinde durmaya gerek yok. Hiçbir zaman seçmedik. Ne ailemizi seçebildik,
0: tabii
1: ne
0: ki.
1: Ülkemizi, ne dinimizi.
0: Bir daha dünyaya geleceksek eğer, o zaman Allah'a, Allah'ım bir dahakinde şu olabilir miyim diye önceden söyleyebiliriz, o ayrı mevzu.
1: Aynen öyle.
0: Eğer
1: aynen
0: öyle,
1: öyle
0: bir kabul varsa.
1: Varsa tabii
0: varsa.
1: Ki. Tabii.
0: Peki şimdi sanat dünyasında bugün genç ressamlar var ve tabii ki ressam, yani resim yaparak hayatı devam ettirebilmek nasıl mümkün mü? Genç ressamlara avantaj ve en büyük zorluğu nedir diye sorsam size ne dersiniz?
1: Ben şöyle

0: de yaptım. Çok gezdim. Onun için de çocuklar için, yani arkadaşlar için, genç arkadaşlar için şunu söyleyebilirim. Muhakkak ki dünyayı görsünler. Hani bu sosyal medyaya benzemez bu. Yani
1: benzemez değil mi? Bir çantanı alıp gitmekle bütün sosyal medyayı 20 saat gezsen aynı şey değil.
0: Değil. Hiç öyle olmadı zaten. Bir şeyi birebir yaşamak, mesela ben bütün hepsi beynimde. Onları hepsini not ettim beynime. Özellikle görsel alanda ondan sonra onları kullanıyorum. Bir de şey olmasınlar, yani dolduruşa gelmesinler. Hani Türkçesi öyle derler, dolduruşa. Yani
1: evet, ne mesela anlamda örnek mesela? Veriyorum.
0: Tabii Fikret Mualla mesela bir ekmek için, ondan sonra bir yemek için resim satmıştır Paris'te.
1: Ay, ya bunu biliyorum
0: de,
1: çok.
0: Siz de o günleri üzücü yaşayacaksınız. Onun için çocuklar hani kendilerini şey yapmasınlar, nedir o? Dev aynasında görmesinler.
1: Evet.
0: Ondan sonra hayatlarını geçirsinler. Tecrübe sahibi olsunlar. Tecrübe çok önemli. Yıllar sonra değerini bulur. Ama daha gencecik yaştan astronomik rakamlar isteyerek aç kalmasınlar.
1: Tabii.
0: Hayatlarını geçirsinler.
1: Tabii.
0: İdame etsinler. Öyle diyeyim. Değil mi?
1: Tabii ki şimdi bu yeni nesillerde biraz böyle hemen çok hızlı bir yere gelmek, hemen çok para kazanmak, böyle bir istek var.
0: Evet.
1: Neden bilmiyorum. Biz hiçbirimiz öyle gelmedik. Öyle olunca tabii ne kadar hızlı çıkarsan düşüşte o kadar hızlı olur. Her sanat için
0: tabii,
1: de bu geçerli.
0: Tabii bu shooting starlarda çok oluyor. Özellikle galericiler, işte kuratörler veya simsarlar deyip ondan sonra çok dolduruşa getiriyorlar. Ondan sonra
1: shooting star değil mi onlar?
0: Shooting star aynı. Shooting star. Ondan sonra da tabii ki 2 yıl sonra çok kötü bir çöküş yaşıyorlar.
1: Tabii maalesef. İşte o yüzden en azından gençler bunu bilerek yollarına devam etmeli.
0: Evet. Evet ama Oylum Hanım, dünyayı görmek lazım.
1: Evet, görmek dünyayı lazım da. Şimdi siz, ben bakıyorum sürekli farklı bir ülkedesiniz. Şimdi mesela yeni sergi için nereye gidiyordunuz? Milano'ya mı gidiyorsunuz?
0: Viyana'ya gidiyorum. Viyana'dan Milano'ya geçeceğim. Çünkü orada bir sergim olacak. Milano'da 2028'de.
1: Milano'daki 2028 sergisi için şimdiden mi çalışmaya başlıyorsunuz?
0: Evet. Evet. İşte bakın aramızdaki fark bu. Şey, iki tane kültür farkı değil. Ondan sonra oralar hiç ölmeyecekmiş gibi plan yapıyorlar.
1: Vay, çok
0: hani
1: güzel.
0: Avrupa için söylüyorum. Hiç ölmeyecekmiş gibi. Biz de tabii ki bir yıl sonrakisi için Allah kerim diyoruz. Yani.
1: Biz de yarın ölecekmiş gibi.
0: Biz de yarın ölecekmiş gibi çalışmıyoruz. Öyle diyeyim.
1: Şimdi bakın, Viyana diyorsunuz, Milano diyorsunuz. Hep böyle sanat dolu şehirlerden bahsediyorsunuz. Şimdi siz ne kadar hayattan bir an bunalsanız da sanatla tekrar nefes alabiliyorsunuz. Yani hiç düştüğünüz, üzüldüğünüz, sıkıldığınız dönemler olmadı mı?
0: Tabii ki olmaz olur mu? Olmaz olur mu? Ama ben ilk sergimin kataloğunda bir şey söylemiştim. Onu da şimdi söylemek istiyorum.
1: Lütfen.
0: Tabii ki Almanca katalogtu. Ama Türkçesi şöyle. Biz ressamlar gerçekleri yaşar, rüyalar satarız. Yani o gerçekleri hiçbir zaman tablolarımda söylemedim. Yani kendi yaşadığım özel gerçekleri.
1: Yani biz onu anlamayız ki zaten siz onu yapsanız da.
0: Tabii ki. Bir de şeye gerek yok. Yani resimde hikayeye gerek yok ki. Ben şimdi kendi yaşadığım özel şeyleri, sorunları niye zirkedeyim ki? Yani kimi ilgilendirir?
1: Bir de niye kalıcı olsun zaten sorunlar?
0: Niye kalıcı olsun? Yaşandı, geçti, bitti.
1: Tabii. Peki.
0: İnanın. Evet.
1: Buyurun. Lütfen.
0: Lütfen.
1: Resim yaparken kendinizle baş başa mı kalırsınız? Yani yalnızlık sanatınızı besleyen bir duygu mu?
0: Evet. Evet. Ve klasik müzik ve opera. Yani ya opera ya klasik müzik. Şimdi yine atölyeme gideceğim. Şu anda hazırlık yapıyorum. Atölyem Sincan'da, Ankara'nın Sincan'ında.
1: Ay, Ankara'ya çok sevgiler, çok seviyorum Ankara'yı.
0: sağ olun, bizden de çok sevgiler.
1: Teşekkürler.
0: Ondan sonra gidiyorum böyle, atölyem koskoca bir fabrika. Ondan sonra müziğimi de açıyorum. İnanın güzel sanatlardan hiçbir kötülük gelmiyor.
1: Gelmez. Müzikten, sanattan, spordan, resimden, heykelden.
0: Kendi kendime mutluyum.
1: Şey. Bütün gençler keşke hep buralara yönelseler.
0: Keşke. Çünkü niye biliyor musunuz?

0: yarattığınız anda, bir şeyi ürettiğiniz anda dış dünyaya ilişkiyi kesiyorsunuz. Hmm,
1: çok güzel bir şey. Kendine güvenin de gelir üstelik.
0: Evet. Evet. Bir de klasik müzik mesela, yani Shakespeare boşuna Shakespeare olmadı veya Beethoven.
1: Tabii ki.
0: Bunlardan, yani bunlar bir klasik. Bunları kimse yok edemez tarihte.
1: Yok, asla, tabii ki. Yani müthişlermiş zaten. İnanılmaz hikayelerini okuyorum da, hani
0: evet,
1: biz zannediyoruz ki sırça köşklerde öyle yaşıyorlar, öyle değil.
0: Yok. İşte Mozart. Yani zavallı bir şekilde kimsesizler mezarlarına gömüldü.
1: Evet, çok hazin hikayeler ve ama bakın, yüzyıllar da geçse hala
0: hiç,
1: bir Mozart, bir Beethoven, bir Chopin, hepsi bunların konuşulacak ve böyle saygıyla anılacak tabii ki. Çünkü
0: İnşallah Viyana'ya gelirsiniz de beraber bir kafede Mozart'ın
1: İnşallah. Viyana'yı görmedim. Çok çok isterim. Çok güzelmiş çünkü.
0: Çok beklerim. Çok beklerim.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Sizi en çok geçmişiniz mi, yoksa yaşadığınız an mı, yoksa hayalleriniz mi daha çok besler Şinasi Bey?
0: Üçü de.
1: Ha, üçü de değil mi? Hem
0: üçü
1: geçmiş,
0: çünkü
1: hem bu an, hem hayaller.
0: Niye biliyor musunuz Oylum Hanım? Çok güzel yerler gördüm. Dünyayı çok dolaştım. Yani Kuzey Kutbu'yla Güney Kutbu haricinde görmediğim ülke hemen hemen kalmadı. Hem o geçmiş, o yaşadığım şeyler, hani ya, görüntü hep gözümün önünde. Hep gözümün önünde. Yani yaşadığım şeyler, işte Küba'sı, Güney Afrika'sı, Karayipleri. Ve bunlar hepsi 45 yıl zamanda yolculuk sergisi. Hem İstanbul hem Ankara'da gerçekleşecek. 2026'nın sonunda ve 2027'nin başında.
1: Aman, bu sergiyi kaçırmayalım. Şimdi daha vakit var ama bunu ara ara ben de söylerim. Ne zaman dediniz? Kasım'da.
0: Şimdi 2026 Kasım Aralık Ankara Cel Modern'de.
1: İstanbul'da da olacak.
0: İstanbul'da da İstanbul Devlet Resim Heykel Müzesi'nde.
1: Süper.
0: Mart ayında.
1: Mart, tabii, daha
0: 10
1: var.
0: Mart, 30 Mart. Evet. Tamam. 2027'de. Ama dediğimiz gibi biz Avrupalı olduğumuz için erkenden çalışıyoruz. Bir yıl öncesinden.
1: Ama çok iyi. Kim bilir nasıl eserler gelecek oraya.
0: Çok. Böyle şey, Afrika'dan gelecek. Asya'dan. Afrika, Asya, Karayipler. Bütün bir şey gibi olacak. Böyle bir sanki büyüteç altına almışsınız gibi 45 yılı.
1: Peki bir şey soracağım. Sizin ailenizde sanata yakın olan birileri var mıydı?
0: Annem.
1: Ha, anneniz. Anneniz yaşıyor mu?
0: Rahmetli oldu.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Amin. Amin hepimizin. Ondan sonra
1: yani annenizden mi geldi bu,
0: evet,
1: sevgi?
0: Evet. Çünkü ilgi. Resimde inanır mısınız? Resim dersinde annem bana çizip verirdi. Annemin çizimleriyle, desenleriyle not alırdım. O derece yetenekliydi.
1: Ne kadar,
0: yani kopya
1: aile
0: çekerdim annemden.
1: Yani aile gerçekten ne kadar önemli.
0: Çok önemli. Bu genlerle alakalı, özellikle güzel sanatlar.
1: Güzel sanatlar. Şimdi sizin eşiniz de benim çok sevdiğim, yine çok kıymetli. Ebru'cumla da yapacağım. Ebru Akçatepe. Halit
0: Ay.
1: Akçatepe'nin kızı zaten. Siz bu kadar sanatla iç içesiniz. O çok başarılı. Sizin iki kızınız var. Kızları merak ettim. Onlar sanata yönelik mi?
0: Vallahi şey, büyük kızım Viyana'da psikoloji master'ı yapıyor.
1: Harika.
0: Ankara'da, evet, İngilizce psikolojiyi bitirdi.
1: O tarafı Viyana'da tercih etmiş ama bakın, o da Viyana'da.
0: Evet, Viyana'da. Ondan sonra Zeynep de, küçük kızım da dedesinin yolundan gidiyor.
1: Evet, Zeynep'i gördüm Halit Akçatepe'yi anma gecesinde.
0: Anma
1: muhteşem
0: gecesinde.
1: Bir geceydi.
0: Evet.
1: Hepimiz yani ağladık Halit abicim için. Allah rahmet
0: sinema
1: eylesin.
0: Televizyon okuyacak o da, istiyor.
1: Evet.
0: Çünkü yönetmenlik istiyor. Ve şimdiden kendisi ortaokuldan beri bütün şey, sinema tarihini okur. Ben de ona kitaplar alırım. Çok bilgili yetişiyor. Çok yetenekli, istekli.
1: Çok
0: her gün, yani haftada 3-4 kez film izler.
1: Çok, küçük kız bize daha yakın o zaman o anlamda.
0: Evet, bize daha yakın.
1: Büyük kız psikolojimizi düzeltir. Küçük kız da bizi yaptığı işlerle mutlu eder.
0: Evet.
1: Peki bugüne kadar sizi en çok etkileyen bir izleyici mi diyoruz resimlerinizi beğenenlere? Ne isim veriyoruz?
0: Ne diyelim?
1: Hiç bilmiyorum. Kitabı okuyucu diyorum. Şey, izleyici diyorum, tiyatroya. Resim severlerden diyeyim mesela.
0: Tabii,
1: duyduğunuz
0: tabii.
1: En çok sizi etkileyen yorum ne oldu?
0: Şimdi şöyle. Mesela beni etkileyen çok önemli bir şey var. Mesela Avusturya'da, yaşadığım ülke olduğu için söylüyorum. 13

0: 2 maaş almazlar, 14 maaş alırlar. Yani birisi yazındır Mayıs ayında 13. maaş.
1: Evet.
0: İşte kışında 14. maaş alırlar. Yazın almalarının sebebi yaz tatili içindir. Kışın almaların sebebi de kış tatili içindir.
1: Ay ne kadar güzel, bütün patronlar bunu duysun.
0: Evet,
1: 14 maaş varmış.
0: Evet,
1: Avusturya'da.
0: Evet. Onun için de mesela hani kayak sporu veya tenis olsun, golf olsun, bunlar lüks değildir. Opera da lüks değildir. Her şey insan içindir.
1: Ay ne kadar
0: bunlar
1: güzel.
0: Normal şeylerdir. Ondan sonra şimdi mesela iki tane alıcım vardı, sanatsever. Aynı zamanda koleksiyoncu. Ama bu koleksiyoncular doktordur, mühendistir. Şudur budur.
1: Tabii.
0: Çünkü iyi kazanırlar.
1: Tabii.
0: Ondan sonra bize göre milyon oluyor tabii.
1: Bir de tabii hem iyi kazanıyorlar, bir de maalesef belki çok eğitimli, çok sanata meraklı oldukları için belki biraz daha rafine zevkleri de olabiliyor.
0: Evet. İşte hoşuma giden ve beni duygulandıran, daha doğrusu çok böyle derimin altına işlemişti. Bir sever, sanat sever, bir alıcım. Mesela ben bu yılki Türkiye tatilimi senin için iptal ettim demişti. Resim almıştı mesela.
1: Ne kadar
0: yaz tatiline
1: güzel.
0: Gitmedi. Mesela benim için yaz tatiline gitmedi çünkü resim aldı. Öteki bir izleyicim, yani severim. Bu sefer de o aldı ve o bu sefer de şey dedi. Ben dedi kayak tatiline gitmiyorum bu yıl dedi. Şu resmi çok sevdim dedi. Çünkü resmi seviyorlar. Resimden anlamıyorum diye bir şey yok Oylum Hanım. Resmi ya seversin ya sevmezsin.
1: Yok, biz seviyoruz resmi ama ona mesela sizin atfettiğiniz duyguyu belki alamıyorum ama başka bir duyguyla
0: tabii
1: bakıyorum.
0: Tabii ki. Sizin zaten benim duygumu hissetmeniz imkansız.
1: İmkansız.
0: Sizin duygunuz önemli.
1: Peki siz Şinasi Bey, insanların tablolarınıza baktığında hangi duyguyla ayrılmasını istersiniz?
0: Valla sevmek güzel bir şey. Sevgi güzel bir şey.
1: Evet, sevgi.
0: Ya seveceksin ya da hiçbir şey hissetmeyeceksin. Yani bana sık sık geliyorlar. Diyorlar ki işte ben bunu anlamıyorum. Ben bunu anlamak önemli değil ki.
1: Ben ne diyorum? Bütün resimleri anlamamız mümkün değil. Orada kendimize başka bir duygu buluyoruz zaten. Hepimiz kendimize göre.
0: İnsan anlamadan da aşık olur.
1: Tabii ki. Nasıl konuştuk sizle demin, dilini bilmediğim bir şarkının müziğinde inanılmaz etkilenebiliyorum. Belki tabii orada ki çayır çimen diyor, ben aşk gibi üzülüp ağlayabiliyorsun ya da başka
0: tabii
1: bir
0: ki
1: şey diyor. Yani melodi
0: tabii
1: olduğu gibi bu görsellik de insanı başka bir şekilde etkiliyor gerçekten.
0: Aynen öyle. Aynen öyle.
1: Peki o zaman size son olarak şunu sorayım. TRT Radyo 1 dinleyicileri için ne söylemek istersiniz? Neden sanatla iç içe olalım? Neden sergilere gidelim? Neden kitap okuyalım? Neden film izleyelim? Ve neden dünyayı gezelim?
0: Bir, bu her ülke için geçerli. Siyasetle politika çok ayrı şeylerdir. Gündelik siyasetten uzaklaşsınlar.
1: Psikolojileri için.
0: Tabii. O insanı negatif ve pesimistik yapıyor. Tamam. Ondan sonra kendileriyle uğraşsınlar. Yani ben ne istiyorum, ben ne severim. Halk müziği ise halk müziği. İşte sanatsa sanat. El sanatı. Bir şeyle uğraşsınlar eğer yetenekleri varsa. Oturup yani bir beyaz kağıdı düşünün. Alıp bir şeyler çiziktirsinler. Yazsınlar. Şiir yazsınlar.
1: Tabii.
0: Yani sanatla uğraşsınlar.
1: Sanatla uğraşsınlar. Yani kendilerine yatırım yapsınlar.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Hani bizim insanımız birazcık böyle çok fazla kendine yönelik. Hani sanki zannediyorlar ki Türkiye dünyanın merkezi gibi. Öyle bir şey yok. Her ülkenin sorunu var.
1: Tabii.
0: Güzel sanatlarla uğraşsınlar.
1: Kesinlikle. Peki son olarak sizden sergilerinizi tekrar dinleyeyim. Ondan sonra güzel bir şekilde veda ederiz.
0: Tamamdır. O zaman şöyle söyleyeyim. Kasım, Aralık 2026, 5 Kasım, 30 Aralık, Cer Modern Ankara, İstanbul 7 Mart, 30 Mart, Devlet Resim Heykel Müzesi, İstanbul.
1: Çok güzelmiş. Şimdi son bir sorum vardı, onu da sormadan geçmek istemiyorum. Sanat sizin için bir özgürlük alanı mı, yoksa duyguları anlatmanın en doğru yolu mu? Çünkü aslında bunu sanatla uğraşan herkese sormak istiyorum.
0: Tabii. Hiçbir zaman özgürlükle ilgili bir sorunum olmadı. Çünkü ben hep kendimi yaşadım. Ben kendimi ifade etmek istiyorum. Benim özgürlükle bir sorunum yok. Çünkü özgürüm zaten. Anlatabiliyor muyum? Hiç kimseyle de tartışmadım bunu. Ben özgür müyüm diye. Çünkü ben özgürüm. Önemli.

0: zaman ben ne istiyorum hayattan, ben ne düşünüyorum, ne hissediyorum? Olay bu.
1: Bir dakika, ama siz şimdi gerçekten özgür derken tabii birçok şehire gidiyorsunuz, geliyorsunuz, ama aynı zamanda evlilik, iki çocuk, yani bu da zor iş. Nasıl yaptınız bunu?
0: Ama dediğim gibi yani istemeden oldu.
1: Yani
0: O şey
1: gerçekten.
0: yandan yandan hani yandan
1: Ha?
0: yandan hani sanatçının ana temel noktası kendi hayatı, kendi sanatıdır.
1: İşte öyle sanatçılar. O yüzden burada
0: Tabii
1: sizin
0: ki.
1: eşinize de büyük bir yani teşekkür
0: Tabii
1: düşüyor,
0: ki.
1: sizi bu kadar
0: Tabii
1: çok
0: ki.
1: desteklediği için.
0: Ve evet, evet, evet. Ebru'cum olmasa gerçekten de
1: Gerçekten
0: o
1: Allah
0: dünyalar
1: herkese
0: patlasın.
1: böyle eşler nasip etsin.
0: Amin, amin.
1: Gerçekten sevgili Şinasi Bozatlı, sizi çok seviyoruz. İyi ki
0: Sağ ol öylesin.
1: varsınız.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Ve bu güzel anlar için, bizimle paylaştığınız için size çok teşekkür
0: Ne
1: ediyorum.
0: mutlu, ne mutlu. İnşallah gençlere bir umut, ne bileyim bir ışık, bir
1: Evet.
0: kıvılcım.
1: Çok sağ olun. Sergilerde görüşmek üzere diyorum.
0: Saygılar efendim, saygılar. Teşekkür ederim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, kum saatinde zaman yine su gibi aktı. Bugün kelimelerin, duyguların ve hayatın içinden geçen yine çok keyifli bir sohbet oldu. Önümüzdeki hafta değerli bir konumuzla tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.

0: Reklamlar.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne istersen ol.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
4: HDI Sigorta.
5: Araban seni tanımlamaz, sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites, Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli, 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
6: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi aracınızın sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. 10.000 TL taksitlerle 5 ayda aracınızın sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.
7: Bir Evim, Bir Evim, sizi düşünen Bir Evim.
8: Mobilere özel masrafsız transfer avantajı Halkbank Mobil ve Halkbank İnternet Şubesi'nde. 3 ay boyunca 10 adet fast, 10 adet EFT ve sınırsız havale işlemi mobilerimiz için masrafsız. Ayrıntılı bilgi halkbank.com.tr ve kurumsal diyalogda.
9: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne istersen ol.
0: Reklamlar.
10: Gezelim, duyalım.

Merhaba sevgili seyirciler. Gezelim Duyalım programına hepiniz hoş geldiniz. Neden sevgili seyirciler diyorum? Çünkü ben bisikletle, arabayla, karavanla ve otostopla gezerken sizler yalnızca beni dinlemeyeceksiniz, aynı zamanda yollarda birlikte seyredeceğiz. Bir nevi benim yol arkadaşlarım olacaksınız. Yani bu program yalnızca benden ibaret değil, yol arkadaşlarım ve benden ibaret olacak. Gezelim Duyalım programı her pazar saat 12.30'da TRT Radyo 1'de olacak. Ben Uğur Dayal, başlıyorum.

0: Evet, gezelim duyalım programında
1: İlk
0: bu
1: durağımız
0: hafta evet neredeyiz?
1: evdeyiz,
0: Evdeyiz.
1: İzmir'de.
0: İzmir'de. Kimle beraberiz?
1: Ceren Demirel'le birliktesin.
0: Evet, Ceren Demirel çok sevdiğim oyuncu bir arkadaşım.
1: Evet.
0: İzmir Şehir Tiyatroları
1: Evet.
0: oyuncusu. Benim de çok eski, çok sevdiğim bir arkadaşım. Şu portakal suyumdan bir yudum alayım.
1: Evet canım. Çok özeldir İzmir'in portakal suyu.
0: Evet, şimdi Ceren evinde kahvaltı yapacağız. Ondan sonra Kemeraltı'na gidip İzmir lezzetlerini, İşte İzmir kültürünü biraz tanıyacağız. Şu an kahvaltıda dışarıdan bir şey söyledim. Bu nedir Ceren?
1: Sayaslı boyoz.
0: Şimdi boyozu biliyordum ama sayaslı boyoz ne?
1: Şimdi
0: Nasıl oluyor?
1: sayas bir peynir çeşidi.
0: Hı.
1: Aslında üçgen peynir.
0: Hı.
1: Eskiden İzmir'de bir peynir fabrikası varmış.
0: Hı.
1: Onun adı hala namus sürüyor
0: Hı.
1: aslında. Bunun içinde sayas peyniri dediğimiz.
0: Bu aslında markasıymış, fabrikası varmış, sonra kapanmış herhalde.
1: Kapanlı,
0: Ama adı öyle
1: evet.
0: kalmış, değil mi?
1: Evet, öyle kalmış. Bunun içinde üçgen peyniri var aslında bakılırsa. Ya İzmir'e gelince boyoz yedirilir ama sayaslı boyoz yedirmeyi akıl edemezler. Nereden biliyorum? Bana da bunu senin gibi dışarıdan gelen bir arkadaşım öğretti. Yani biz İzmir'de normal sade boyoz yeriz. Ama dedi ki burada sayaslı boyoz varmış. Ben de ondan öğrendiğim için, sonradan öğrendiğim bir şey bu benim İzmirli olmama rağmen. O yüzden sana da yedirmek istedim.
0: O zaman çok şanslıyım. Sen biraz daha devam et. Ben devam ederken ben yiyorum çünkü.
1: Afiyet olsun.
0: Peki. Şimdi bir tane yumurta haşladık. Sayaslı boyozumuz var. Bir de burada böyle salata lı bir şeyler var. Bu nedir bu? Şey, bu nedir bu şey gibi oldu.
1: Nedir bu la?
0: Bu nedir?
1: Canım bunu soka diyorlar. Bu da başka bir kültürün. İçi peynir dolgulu, biber turşusu. Ama galiba Makedonya falan ya da
0: Hemen
1: Bulgaristan
0: bakıyorum
1: falan.
0: tadına. Biber turşusu.
1: Bak.
0: Kırmızı bir biber ama şey bir biber bu. Yuvarlak biber.
1: Hı.
0: Bu acı biber galiba.
1: Hafif.
0: Şey gibi düşünün bunu. Dolmalık biberin küçük versiyonu. Çeri dolmalık biberi gibi. Helal. Helal Ceren bana
1: Evet.
0: yetişeceğim diye. şimdi tadına bakıyorum. Isıramadım direkt ağzıma attım.
1: Evet. Sana şimdi kemer altına turşu suyu da içireceğim.
0: Kemeraltı neyi?
1: Turşu suyu.
0: Of. Turşu
1: Evet.
0: suyu başka ne yiyeceğiz bugün?
1: Söğüş.
0: Allah.
1: Ondan sonra hayal ettiğim şeyler arasında kumru var ama. Ya bence söğüş önce yiyelim. Kumruyu en sona bırakalım.
0: Tamam süper.
1: Kumru
0: Söğüş dediğimizde
1: yemişsindir çünkü.
0: hani domates, biber gibi böyle kesilen şey söğüş değil.
1: Hayır bu kelle söğüş.
0: Evet kelle söğüş yani.
1: Dil, yanak, göz, beyin
0: Gibi
1: gibi
0: şeyleri böyle
1: vandal
0: yanaşık.
1: bir yiyeceğimiz.
0: Evet. O zaman şimdi biz kahvaltımıza devam edelim.
1: Aynen. Sonra bir de sana dut suyu içireceğim orada.
0: Dut
1: Dut,
0: suyu.
1: kara dut suyu.
0: Evet.
1: Bunlar kemer altında benim sevdiğim nadide.
0: Gezelim duyalım da kilo alacağım bölümlere hoş geldiniz.
1: Aynen.
0: O zaman biz kahvaltımıza devam ediyoruz. Yola çıkınca kaydı yine başlatırız. Hadi
1: Tamamdır.
0: bakalım. Evet Ceren, şu anda bir parkta oturan heykelin yanındayız.
1: Evet.
0: Tonton göbekli bir abimiz var.
1: Evet.
0: Kimdir bu?
1: Mustafa Baykara.
0: Karşıyaka tribünlerinin vazgeçilmezi bir baba Hindi Mustafa, paralısı da Mustafa Baykara sizleri bu banktan
1: Evet.
0: selamlıyor yazmış. Bu
1: Evet.
0: bankta mı oturmuş acaba?
1: Karşıyaka'nın simgesi olduğu için çarşının girişine
0: Çok güzel.
1: halkı karşılasın diye rahmetli olduktan sonra heykelini
0: Çok güzel,
1: yapmışlar.
0: çok tonton bir abimizmiş. Mekan cennet olsun.
1: Amin.
0: Bilmiyorum ki şu anda vapura biniş yapıyoruz.
1: Evet.
0: Ne kadar sürecek yolculuğumuz Ceren Hanım?
1: Ay bilsem. Fason İzmirliyim ben.
0: Tamam.
1: 15 dakika falan sürecek herhalde.
0: Tamam. Saatte bakalım. İnce dinleyicilere söylerim şu
1: Tamam.
0: kadar dakika
1: Tamam.
0: diye. Evet, şu anda herkes aynı anda sağ tarafa yalpaladı ve aynı anda sol tarafa yalpaladı.
2: Herkese merhabalar, iyi günler, iyi yolculuklar.
0: Şu anda Karşıyaka'dan konağa giden vapurun içindeyiz. Burada müzisyen arkadaşlarımız var. Onların yakalarına mikrofonu bağladım. Onlardan bir şarkı dinleyelim hep beraber.

0: Teşekkürler.
1: Teşekkürler. Çok çok sağ olun.
2: Evet, merabalar.
3: Merhaba.
4: Biz yıllar önce seninle tanışmıştık.
3: Evet.
4: Kendini radyo gözünde tanıtır mısın? Sen kimsin?
3: Valla ben işte İzmir doğumluyum. İzmir'de yaşıyorum. Müzikle uğraşıyorum. İsim soyisim Bülent. Bülent Tor.
4: Bülent ile yıllar önce yine bu vapura tanışmıştık.
3: Galiba evet, vapurdaydı.
4: Şimdi görünce hemen geldim yanına. Sen de bir müzisyensin. Vapur müzisyeni mi deniyor buna yoksa?
3: Yani normalde şey deniyor. Bu vapurda çalanlar izninizden izinli olarak, yani belediyeden izinli olarak çalıyorlar. Normalde işte bize belediye sokak kartı veriyor ama sokak kartı olan herkes de vapurda çalamıyor. Hı. Vapurdan izninizden izinli olmak gerekiyor. Ama o sokak kartı da dışarıda çalabiliyorsun yani. İzmir'de böyle bir sistem var.
4: Şu an biz karşıya kadar konağa geçiyoruz.
3: Evet, evet.
4: Diğer arkadaşlar çalıyor.
3: Evet, onlar dönüşte, da bizim gruptan zaten. Serdar'la Yakup.
4: Serdar'la Yakup giderken çalıyor. Dönüşte de sen mi çalıyorsun?
3: Dönüşte işte benim saatim başlıyor. İzleniz belli bir saat veriyor. Evet, 1,5 saat günlük. Biz ayrılan bir saat var. O saat aralığında çalıyoruz. Müzik yapıyoruz.
4: Arkadaşların son saat.
3: Evet, evet.
4: Sen de kaçta kaç arasında?
3: İşte ben şu anda... Saat kaç şu anda? 2 ile 3,5 arasında çalacağım mesela.
4: Peki, haftada kaç gün çalışıyorsun?
3: Ya işte her gün çıkabiliyorsun.
4: Her gün izin var.
3: Yani tabii.
4: Artık gerisi sana kalmış.
3: Yani.
4: Tamam, teşekkür ederim.
5: Evet, insanlar vapurdan inmeye başladı. Vapurdan inerken de müzik devam ediyor. İki tane müzisyen arkadaşımız var. Birisi sol tarafta, diğeri sağ tarafta. İnsanlar çıkarken, ortadaki kapıdan çıkarken onları şarkılarla uğurlar.

0: Ceren'cim şu an konaktayız.
1: 15 dakika sürdü. Evet.
0: 15 dakika sürdü. Vapurdaki müzisyen arkadaşlarla çektim. Tanıştık onlarla. Aha. Sana bir baktım. Onların saati bitiyormuş şimdi.
1: Evet.
0: Birazdan da az önce röportaj yaptığım Bülent'in programı saati başlayacakmış. Ve neydi onun adı? Bülent'le yıllar...

0: Önce yine bu vapurda tanışıp arkadaş olmuştuk. Karşılıklı takip ediyoruz. O da otomatik gitar diyor kendisine. Şimdi çok güzel bir tesadüf oldu.
1: Çok güzel oldu, evet canım.
0: Şimdi biraz burayı betimleyelim mi? Vapur iskelesinden indik. Direkt evet. Böyle ağaçlıklı, böyle park gibi bir alana geldik.
1: Aynen. Konak meydanı burası. Şimdi o meşhur saat kulesini göreceğiz ama biraz daha yolumuz var.
0: Bu o meşhur saat kulesi var ya.
1: Evet canım.
0: Bunun birebir aynısı, aynı mimar tarafından yapılan saat kulesi Batum'da vardı.
1: Ha!
0: Batum'da aynısı ama geçen sene o saat kulesinin yıktılar.
1: Aha.
0: Niye yıktılar bilmiyorum. Artık şey mi, yani restore süresi mi geçti, ayakta mı duramayacaktı bilmiyorum. Yıkıldı. Şu anda bildiğimiz kadarıyla artık tek İzmir'de var. Belki dünyanın başka bir yerinde de vardı ama Gürcistan'da da vardı.
1: İzmir'de eskiden böyle şey satılırdı. Saat kulesi şeklinde şişelerde kolonya satılırdı. Hala var mı bilmiyorum.
0: Ne güzel. Peki atıyorum Paris'e gittiğin zaman Eiffel Kulesi şeklinde magnetler var falan ya.
1: Evet.
0: Burada var mı İzmir'de saat kulesi şeklinde?
1: İlla ki vardır.
0: Vardır. İyi bakalım. Şimdi...
1: Birazdan göreceğiz saat kulesini.
0: Görüyoruz. Şimdi devam edelim yolumuza. İzmir Saat Kulesi.
1: Evet.
0: Konak Meydanı'nda yükselen bu saat kulesi sadece bir saat değil. Şehrin hafızasının ve buluşma noktasının bir simgesi. 25 metre yüksekliğindeymiş Ceren'cim bu.
1: Evet canım.
0: Bu zarif yapı Osmanlı'nın son dönem estetik anlayışını ve İzmir'in çok kültürlü ruhunu yansıtıyormuş.
1: Evet.
0: İzmir'in kalbi dediğimiz yer varsa orası kesinlikle burası, yani Konak Meydanı. Adım attığınızda önce genişlik hissi çarpıyor yüzünüze. Denizden gelen hafif tuz kokusu güvercinlerin kanat sesleriyle karışıyor. Kalabalık ama bir o kadar da ferah bir yer. İnsanlar buradan gelip geçiyor. Kimi aceleyle vapura yetişiyor, kimi sadece oturup zamanı izliyor. Tam ortada yükselen saat kulesi ise zarifliğiyle meydanın ruhunu taşıyor. Bu saat kulesi 1901 yılında 2. Abdülhamit'in tahta çıkışının 25. yılı anısına yapılmış. Mimarı ise yabancı bir mimar, Raymond Charles Perr'miş. Kuleye yaklaştıkça ince ince işlenmiş taş süslemeler çok dikkat çekiyor. Sanki dantel gibi oyulmuş. 25 metre yüksekliğinde olmasına rağmen çok ağır değilmiş. Aksine narin ve ince bir silüet gibi duruyor. Saatleri ise dönemin Alman İmparatoru 2. Wilhelm tarafından hediye edilmiş. Güneş batarken de kule altın rengine bürünüyormuş. O an gölgeler uzuyor, taşın rengi sıcak bir tona dönüyor ve kule adeta geçmişten bugüne bir köprü vaziyeti görüyor. Bir de bu meydanda bir cami var. Konak Cami, Yalı Cami olarak da biliniyor. Saat Kulesi'nin hemen yanı başında çok küçücük, minicik bir cami. İlk bakışta küçük ama çok karakterli bir yapı olduğu görünüyor. Yalı Cami de 18. yüzyılda yapılmış sekizgen planı ve üzerindeki çinilerle adeta bir mücevher gibi duruyor burada. Meydandaki kalabalığın içinde sanki bir nokta gibi duruyor burası. Hani caminin orada deseler size, hangi caminin dersiniz? Çünkü gerçekten çok küçük bir cami burası. Etrafta insanlar dolaşıyor, fotoğraf çekiyorlar. Ama caminin kendi dinginliği gayet güzel korunuyor. Mavi ve yeşil çinler güneş ışığında hafifçe parlıyor. Yaklaştıkça detayların inceliğini görüyorsunuz. Sizi şaşırtıyor. Büyük camilerin ihtişamı yok ama zarafetin ihtişamını görüyorsunuz bu camide. Ve içerisi küçücük. Hemen kapısının önünde durduğunuz zaman kapının sağ tarafından kadınlar kısmına devam ediliyor. Sol tarafı erkekler kısmı aslında yekpare bir cami. Bir paravanla ayrılmış. Biraz meydanın ruhundan bahsetmek istiyorum size. Konak Meydanı sadece bir yer değil, bir geçiş noktası. Zamanın, insanların ve hikayelerin kesiştiği çok güzel bir sahne burası. Bir tarafı İzmir vapurları var bir tarafında. Martılar var vapurların peşinde. Diğer tarafında çarşıya akan insanlar, zaten seslerini duyuyorsunuzdur ve güvercinlerin meydanın gerçek sahiplerinin olduğunu görüyorsunuz. Bazen bir anda havalanıp gözünüzü gri bir dalga gibi kaplıyor güvercinler. Oturup etrafı izlerken farklı hayatların kısa

0: kesitleri görüyorsunuz. Çünkü çok büyük bir sirkülasyon var burada. Bir turist kuleyi fotoğraf çekiyor. Yaşlı bir amca bankta dinleniyor. Gençlerin buluşma noktası olmuş. Saat kulesinin hemen altı. Rüzgar hafif esiyor. Denizin kokusu burnuma geliyor. Uzaktan vapur düdüğünü duyuyorsunuz. O an anlıyorsunuz ki burası sadece bir meydan değil, İzmir'in aynı zamanda hafızası.
1: Hemen sol tarafta da Hasan Tahsin'i görelim.
2: Evet, sol tarafta da Hasan Tahsin heykeli var. Elinde bir bayrak ve bir silah mı var elinde?
1: Evet.
2: Çünkü Hasan Tahsin İzmir'in işgali döneminde kurtuluş mücadelesi başlarken
1: ilk kurşunu.
2: Düşmana ilk kurşun sıkan kişidir.
1: Evet.
2: Onun da bir çok
1: anıtı.
2: karizmatik bir anıtı var.
1: Evet.
2: O zaman devam edelim.
1: Bu kadar güvercinleri de çok severim.
2: Evet, güvercinler şu an etrafımızda, ayaklarımızın dibinde güvercinler var. Bu güvercinler artık evcilleşmiş ve uysallaşmış çünkü insanlar burada bu güvercinlere yem veriyorlar. Ne kadar güzel uçuyorlar şu anda.
1: Evet. Bak.
2: Aynı zamanda Saat Kulesi'nin hemen yanında İzmir İli Hükümet Konağı var.
1: Evet.
2: Bu çok eski bir yapı. Bu yapıdan da bahsetmek istiyorum size. Ve hemen sol tarafta küçücük bir cami var Ceren.
1: Evet canım.
2: Dünyanın en küçük camisi olabilir mi burası?
1: Olabilir.
2: Çok küçük bir cami.
1: Evet.
2: Yine tarihi çok eski bir cami.
1: Üstündeki çiniler ne kadar güzel değil mi?
2: Evet. Ya evet. Caminin dışı o bildiğimiz eski yapılarda kullanılan taş bloklar ve pencerelerin etrafı çini işlemeleri çok güzel ve gerçekten çok küçük bir cami. Sanki ama şey gibi Ceren. İçine girince büyüyecekmiş gibi.
1: Cuma günleri buralarda falan da namaz kılınıyor
2: her şey
1: bazen.
2: Meydanlarda.
1: Hı.
2: Çok güzelmiş cami. Hemen bu caminin hikayesinden biraz bahsedelim dinleyicilere.
1: Evet.
2: Bir dakika şimdi Ceren. Şu anda bir şok daha yaşadım. Bunu
1: Ne?
2: Manastır Askeri İdadisi'ni gördüğüm zaman da yaşamıştım. Aynı his. Şimdi karşıdan baktık ya buraya.
1: Evet.
2: Aa, ne kadar küçük bir hükümet konağı diyorsun aslında.
1: Evet.
2: Tabii tarihi yapı o zaman
1: Tabii.
2: yandan bir geçince belki o
1: Tabii.
2: hükümet konağının gördüğünüz
1: Derinliğini.
2: 4-5 katı derinliğe sahip
1: Evet,
2: hükümet
1: evet.
2: konağı. Çok enteresan. Bu Manastır Askeri İdadisi de böyle bir yapıydı.
1: Evet.
2: Orada da dedik aa ne kadar küçükmüş falan. Kitaplarda büyük gözüküyordu falan.
1: Meğersem derinliği
2: Cemal'e bir
1: varmış.
2: geçtik, üf. Devasa bir kapı var. Şu anda etnografya ve niye Trabzon şivesiyle konuşuyorum ben?
1: Olabilir.
2: Etnografya ve arkeoloji müzesi.
1: Ama biz o tarafa
2: taraf,
1: gitmeyeceğiz. Biz Agora'ya.
2: Ve
1: Abacaoğlu
2: Hanı.
1: Evet.
2: Şimdi
1: Tiyatro Sanat Merkezi'nde Özlem Erben diye bir arkadaşımızın tiyatrosu. Çok özel işler yapıyorlar onlar da.
2: Çok güzel. Şimdi biraz Agora'dan bahsedelim.
1: Agora'dan bahsetmeyelim. Şimdi Agora'ya gidinceye kadar bir sürü şeyimiz var. Agora en son ulaşacağımız nokta.
2: Tamam ama şeyden Agora'nın ne olduğundan ufacık. Agora şu anda bak burası Agora aslında. Şehrin merkezi alışveriş yapılabilecek
1: evet.
2: yerler, çarşıların olduğu yer eski
1: evet,
2: antik
1: evet.
2: dönemde. Oraya doğru gideceğiz. Yani Agora'nın anlamını insanlar bilmiyor olabilirler. Onu böyle ufak bir şey diye geçirelim. Sen peki tiyatroya sahneye çıkmadan önce yaptığın egzersizler var mı?
1: Var.
2: Ne var mesela?
1: Önce sadece şöyle kendimi marine ederim.
2: Hı.
1: Bir ısıtırım.
2: Hı.
1: Ondan sonra şöyle dudaklarımı, dilimi, konuşma organlarımı ısıtırım. Sonra otururum, gözlerimi kapatır, şöyle bir avuçlarımı açar. Oyuna konsantre olurum. Bir sessizliğe ihtiyacım
2: bu
1: olur.
2: Bu senin totemin bu mu?
1: Bu.
2: Yani oyuna çıkmadan muhafak yaptığı şey budur.
1: Evet. Arkadaşlarım da bilirler. Ellemezler o dakikadan sonra beni.
2: Aynen. Ceren'in dokunulmazlık anı.
1: Evet ama arkadaşlarım da öyledir. Hep böyle oyuna bir 15 dakika kala herkes kendine bir çekilir yani. İçine döner. Role konsantre
2: Peki, bir şey
1: olmak
2: söyleyeceğim.
1: Için.
2: Bu premierde ilk oyunda, 3. 5. oyunda mı? Bütün oyunlarda
1: hep, hep, hep, hep, hep. Daima.
2: Peki şey var mı? Hani oyuna gelip de böyle hadi yalap sen ben çıkıyorum sana ne diyen böyle benim toteminde bu diyen insanlar var mı oyuncular?
1: Var da. Benim şu anda çalıştığım tiyatroda öyle biri yok.
2: He.
1: Yani genel olarak hala işte 5 sezondan oynadığımız bir oyunumuz var Moşal var diye.
2: Hı.
1: Hala ilk oyuna çıkıyormuş kadar heyecanlanıyoruz.
2: Ya bu gerçek mi ya?
1: Bak, vallahi gerçek.
2: Şey bu gerçek ben bunu biliyorum da. Bilmiyor. Bu gerçek mi yani?
1: Vallahi billahi gerçek. Heyecanlanmayanlar da var. O kadar prova yaptık niye heyecanlanıyorsun falan diyenler de var. Ben heyecanlanıyorum arkadaş. kendimi bilirim ben. Ben heyecanlanıyorum yani.

0: Şey de tabii hani bir turneye gittiğin zaman veya ilk oynayacağın sahnede de var değil mi? Katlanıyor değil mi o?
1: Hem de. Bir de şimdi oyunun bazı şey noktaları var, rampaları var, tamam mı? Kendi seyircisine alışmış oluyor oyunu o kentte oynarken. Ve oralarda hep reaksiyon oluyor.
0: Değil mi? Bir seyirci tanıyorsun aslında. Seyirci evet. De ne izleyeceğini biliyor.
1: Evet. O başka bir kente gittiğinde bazen oralarda reaksiyon almıyorsun. İnsanın içi bir buruluyor.
0: Değil mi?
1: Bir şey yanlış mı yaptın? Niye burada reaksiyon almıyorsun diye.
0: Bunu bak şöyle söyleyeyim sana. Oyuncu bir arkadaşım var yine. Hı-hı. Bir devlet tiyatrosu oyuncusu. Trabzon ağzı konuşuyor. Trabzon şivesi konuşuyor. Hı-hı. Dedim ki sen Trabzon şivesini normal şive gibi konuşuyordun. Bu kadar böyle yapmacık konuşmuyordun. Dedi ki Trabzon'a gittiğin zaman böyle konuşmuyorum dedi. Çünkü burada o şiveyi konuşunca Doğu illerinde anlamıyorlar konuştuğunu dedi. Mesela orada yine Diyarbakır'da bir arkadaşı var. Hı. O yörenin insanı ve o yörenin şivesini konuşuyor. Bütün reaksiyonu o çocuk oluyor ve çok güldük. Ama Trabzon'a, Rize'ye ve Karadeniz'e gittiğimiz zaman evet. Da reaksiyon tam tersine dönüyor diyor.
1: Doğru.
0: Bana çok gülüyorlar, onu anlayamıyorlar diyor.
1: Doğru.
0: O yüzden senin söylediğinin biraz daha böyle anlaşılır versiyonu.
1: Doğru.
0: Anlatmak istedim.
1: Doğru canım. Bak burası Salih Çoğlu işhanı. Burası da bak binanın dışı gene nasıl süslü gördün mü?
0: Evet ya onu şeyde de gördük ya dün.
1: Evet o 90'lar apartmanları.
0: 90'lar apartmanlarının müthiş. Dışlarında müthiş işlemeler. Muazzam yani şu anda bir yapı bir müteahhit tarafından yapılırken bu kadar özenildiğini ben düşünmüyorum. Yani şu binanın dışına ekstra harcama yapılmış, güzel evet, görünsün diye. Çok güzel.
1: Daha özenli zamanlarmış ya.
0: Evet,
1: şimdi İzmirliler konağa gidiyorum demezler. Evet. İzmir'in farklı semtlerinde oturan babalar.
0: Ne derler?
1: Babalar der ki konağa Kemal Atlı'na gidiyorum demezler. İzmir'e gidiyorum derler.
0: Burası, ben şehre iniyorum anlamında.
1: Evet, burası aynı zamanda yani bir pazar, her daim pazarı kurulu olan da bir yer olduğu için... Pazar günleri özellikle balık günüdür ya. Babalar buraya gelip balık alırlar ya da işte kelle paça çorbası yapılacaksa paçayı maçayı gelirler buradan alırlar. Baharatlar buradan alınır. Yani
0: aslında işte tam olarak Agora işte burası.
1: Burası aynen. Yani,
0: evet.
1: Yani ya benim şu anda oturduğum evim etrafında bir sürü market var ama babam buraya geliyor balık almak için de. Yine.
0: Bir gelenek olmuş artık.
1: Evet öyle bir alışkanlık var. Bir de Kemeraltı her yerden ucuzdur her zaman.
0: Evet. Burası bana biraz şey hatırlatmak.
1: Sana karadut suyu içireceğim. Burası çok eski bir karadut suyucu. Sana şimdi karadut suyu içireceğim.
0: Şu anda...
1: Merhaba. İki tane karadut suyu alabilir miyim?
0: Merhabalar. TRT Radyo 1'in konuğusunuz şu anda. İki tane karadut... Burası çok eski bir karadutçuymuş.
1: Benim çocukluğumdan beri geldiğim bir yer burası.
2: 90 senelik bir işletme burası.
1: Evet.
2: Ama daha öncesi var. Yani 1956 senesinde burası ilk şeyciymiş, helvacıymış. Helvacılıktan ondan sonra karaduta dönmüşler. Ta ki 1971 senesine kadar, patent alıncaya kadar normal standı ama 1971'de patent alınmış. Yani ondan sonra patentli bir ürün olarak böyle satışa devam bu zamana
0: kadar. Biz kiminle konuşuyoruz şu anda?
2: Ben çalışanım. 4 senelik yani 5 senelik çalışanım.
0: Adınızı da söylersin. Yani,
2: tabii daha önceki insanlardan burada buranın geçmişi hakkında biraz bilgi aldım. Yani o bilgileri ben de size o şekilde aktarıyorum.
0: Tamam. Siz tanıma şansınız var mı? Adınızı söylediniz.
2: İsmim Cem. Cem Yıldırım.
0: Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür
2: ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Teşekkür ediyoruz.
1: Bakın anneannemle biz ben çocukken buraya geldim. Hususi karadut suyu içmeye getirirdi anneannem. Bir de muzlu süt.
0: Buzlu süt.
1: Ama şimdi mevsim itibariyle karadut daha iyi gider diye düşünüyorum.
0: Şimdi bakalım. Pipetimi karadutun içine koyuyorum ve hadi 3 deyince.
1: 1,
0: 2, 3.
1: Muhteşem.
0: Ah çok güzel.
1: Dutun tadını alıyorsun değil mi? Tam şey yani.
0: Dut tadı da... evet zaten
1: karadut. Evet, o, ama normalde içtiğin şeyler daha sentetik olduğu için. Hı. Ay çok güzel bu ya.
0: Gerçekten dut tadı buram buram. Sanki dutun o yedikten sonra taneleri dişlerin arasında kalır. O saat almaya devam edersin ya.
1: Aynen. Çok güzel değil mi?
0: Valla çok güzel. Ben bisikletle şeyler arası giderken kara dutçu oluyordu böyle kenarda. Bir tanesini acayip beğenmiştim. Böyle dut ağzıma geliyordu böyle şeyler. O kadar enerji verirdik o güneşin altında.
1: Evet canım.
3: da sana burada karabut suyu içirdiğim için çok mutluyum.
0: Vallahi ben de seninle karabut suyu içirdim. Yani İzmir'e tek başına gelseydim.
3: Bunu bilemezdim.
4: Burada karabut suyu içmem gerekiyor.
3: Bunu bilemezdim. Burası benim anneannem de aynı zamanda benim için çünkü.
4: Adı da çok güzelmiş, yudumla.
3: Evet.
0: Neymiş? 1971'den beri.
3: Evet.
0: Ya bir de hani 1971, 80, 80 bunlar böyle sanki böyle 2000 yılına odaklı olduğum için ben bana yakın gibi geliyor ama şu an 2000 yılından 26 yıl daha şey evet. Neyse bu çok eski ya.
3: Çok eski.
0: Yani
3: çok
0: çocukken eski. Böyle yakın tarih gibi gelirdi.
3: Çok eski çünkü 1900'lü yıllarda doğduk biz. Tabii sana bunu içirdiğim için çok mutluyum. Yani anlatsam anlayamazdım büyük ihtimalle evet. Ne dediğimi.
0: Çok lezzetli. Ve şeker oranı da bayağı iyi.
3: Evet.
0: Şimdi bu enerjiyle bütün konağa yürürüz değil mi?
3: Yürürüz tabii.
5: Ve maalesef bu haftaki bölümümüzün sonuna geldik. Beni duyduğunuz ve dinlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Gezelim Duyalım her pazar saat 12.30'da TRT Radyo 1'de olacak efendim. Sakın unutmayın, sakın kaçırmayın. Yapımda emeği geçen Rukiye Aydın Kambur ve Erhan Bekir Kuru'ya teşekkür ederim. Bize ulaşmak için gezelimduyalim@trt.net.tr hesabına elektronik posta yollayabilirsiniz. Hoşça kalın.
6: Gezelim, duyalım.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. 13 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Ben Meltem Ersan. Önce haber özetleri. ABD-İran savaşının sona ermesi için müzakereler sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ve bölge ülke liderleriyle telekonferans yoluyla görüştü. İran, ABD ve arabulucu olan Pakistan yaklaşık 3 aydır süren savaşı sona erdirmeye yönelik görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini açıkladı. Özgür Özel CHP Genel Merkezi'nde açıklama yaptı. CHP Genel Merkezi'ndeki tahliye gerginliği Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri arasında tansiyonu yükseltti. Milli Savunma Bakanı Güler İzmir'deki Efes 2026 tatbikatında açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye sürecinde kararlılık vurgusu yaptı.

Özetlerin ardından haberlere geçiyoruz. ABD-İran Savaşı'nın sona ermesi için müzakereler sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump ve bölge ülke liderleriyle telekonferans yoluyla görüştü. Açıklama İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapıldı. Görüşmeye Bahreyn Kralı Hamed bin İsa el-i Halife, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es Sisi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir katıldı. Erdoğan savaşın sona ermesinin yolunun diplomasi olduğunu vurguladı. Müzakerelerin önemine dikkat çeken Erdoğan, ABD ve İran arasında varılacak mutabakata Türkiye'nin destek vereceğini belirtti. Erdoğan, mutabakatla birlikte Hürmüz Boğazı'ndaki sorunun çözülebileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu adımla dünya ekonomisinin rahatlayabileceğine dikkat çekti. Erdoğan, İran bağlamında nükleer mesele dahil pürüzlü görünen konuların süreç içinde çözülebileceğini ifade etti. Türkiye'nin bölge ülkelerinin birbirlerine tehdit oluşturmayacağı yeni bir dönem arzu ettiğini belirten Erdoğan, adil bir barışın kaybedeni olmayacağını vurguladı. İran, ABD ve arabulucu Pakistan yaklaşık 3 aydır süren savaşı sona erdirmeye yönelik görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini açıkladı. ABD Başkanı Trump da anlaşmaya büyük ölçüde

0: yaklaştıklarını bildirdi. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil birçok liderle anlaşmaya dair görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtti. İran'la anlaşmanın büyük ölçüde müzakere edildiğini ifade etti. ABD Başkanı anlaşmanın son ayrıntılarının görüşüldüğünü ve kısa sürede açıklanacağını duyurdu. Ayrıca Hürmüz Boğazı'nın da açılacağını ifade etti. Pakistan Başbakanı Şerif de yakında müzakerelerin bir sonraki turuna ev sahipliği yapmayı umduklarını bildirdi. İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekai, ABD ile anlaşmaya hem çok uzak hem de çok yakınız dedi. Anlaşmazlık noktalarını azaltmaya çalıştıklarını vurguladı. İngiliz haber ajansı Reuters'la konuşan İranlı bir yetkili, basında çıkan haberlerin aksine nükleer konusunda anlaşma sağlanmadığını kaydetti. ABD'nin engel çıkarmaya devam etmesi durumunda nihai anlaşmanın imkansız olduğu ifade edildi. ABD ile İran arasındaki müzakerelerde kritik bir aşamaya gelindi. Amerikan basını yakın zamanda duyurulması beklenen anlaşmanın detaylarını yazdı. Habere göre anlaşma Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını sağlayacak 60 günlük bir ateşkes uzatımını içeriyor. Bu süre boyunca Hürmüz'den geçişlerin ücretsiz olacağı belirtiliyor. Taslak metne göre ABD İran limanlarına uyguladığı ablukayı kaldıracak, İran'ın petrol satabilmesi için bazı yaptırım muafiyetleri sağlanacak. İran petrolünün yeniden serbest şekilde piyasaya çıkmasının önü açılacak. Karşılığında İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini askıya almaya hazır olduğu da belirtildi. Taslakta ayrıca İran'ın asla nükleer silah üretmeyeceğine dair taahhütler yer aldı. Ancak İran'ın talep ettiği dondurulmuş fonların tamamen serbest bırakılması konusunda taraflar arasında anlaşmazlık sürüyor. Axios'a göre Washington yönetimi bunun ancak somut tavizler verilmesi halinde mümkün olacağını savunuyor. Öte yandan ABD'nin son aylarda bölgeye sevk ettiği askeri güçlerin de hemen çekilmeyeceği ifade edildi. Axios'a göre Amerikan kuvvetleri 60 günlük süreç boyunca bölgede kalmaya devam edecek. Nihai anlaşma sağlanırsa geri çekilme seçeneği değerlendirilecek. Anlaşmaya ilişkin İran basını da ayrıntıları paylaştı. Buna göre mutabakat zaptı savaşın tüm cephelerde sona ermesini içeriyor. İsrail'in Lübnan'a saldırıları sonlandırması gerekiyor. İran basını metinde Hürmüz Boğazı'nın savaş öncesi duruma dönmeyeceğinin ve ablukanın 30 gün içinde kalkması gerektiğinin yer aldığını duyurdu. Anlaşma kapsamında Tahran ve Washington'un nükleer müzakereler için 60 günlük bir süre belirleyeceği de ifade ediliyor. İran petrolüne yönelik ambargonun kaldırılması ve İran'a ait dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması da basının duyurduğu maddeler arasında. Özgür Özel CHP Genel Merkezi'nde açıklama yaptı. Yine kurultay en kısa sürede yapılmalı dedi. Bir kez telefonda konuştuğu Kemal Kılıçdaroğlu'yla ancak kurultay kararı alırsa yüz yüze görüşeceğini belirtti. CHP Meclis Grup Başkanı olarak yeniden seçilen Özgür Özel, haftalık grup toplantılarımızı ben yapacağım dedi.
1: Zaman geçirmeksizin kurultay kararının alınması gerekiyor. Ben dünkü telefon görüşmemizde kendisi en uygun zamanda kurultay yapalım demişti. Ben de en uygun zamanın en kısa zaman olduğu görüşümü ifade etmiştim kendisiyle. Bundan önce defalarca Sayın Kılıçdaroğlu'yla yüz yüze görüştüm. Büyük bir memnuniyetle o zaman yine görüşürüm. Ama 40 gün sonraki kurultay kararını, gazete ilanını okumam lazım. Ondan sonra 110 arkadaşımızın açık desteğiyle yeniden grup başkanı seçildim. Kurultayımız yapılana kadar grup başkanı olarak, kurultayımız yapıldıktan sonra da yeniden genel başkan ve grup başkanı olarak haftalık grup toplantılarımızı elbette ben yapacağım.
0: Sayın dinleyiciler, mutlak butlan kararının ardından sabah saatlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibinden avukat Celal Çelik ve bazı milletvekilleri CHP Genel Merkezi önüne gitti. Kapılar kapatıldı. Çelik ve vekiller içeri alınmadı. CHP Genel Merkezi'ndeki gerginlik mutlak butlan kararının tebliğ edilmesi ve partinin boşaltılması talebi üzerine başladı. Tahliye gerginliği Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri arasında tansiyonu yükseltti. Kılıçdaroğlu'nun ekibinden avukat Celal Çelik, bazı milletvekilleri ve partililerin genel merkez binasına alınmaması üzerine Gerginlik kısa sürede kavgaya dönüştü. İki grup arasında çıkan arbedede su şişeleri havada uçuştu. Çevik kuvvet ekipleri bina çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Kılıçdaroğlu'nun ekibi Ankara Emniyetine parti genel merkezinin boşaltılması için yazılı başvuruda bulundu. Dilekçede bütün yapıcı girişimlere ve milli

demiştir denildi. CHP'nin 38. olağan kurultayında delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında 7 ilde operasyon düzenlendi. Baskınlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 zanlı hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verildi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörsüz Türkiye sürecinin başarılı olmasını samimi olarak arzu ediyoruz dedi. PKK ve iltisaklı tüm gruplar koşulsuz olarak silahlarını teslim etmeli diyen Güler, ilgili kurumlarımızla birlikte koordineli, temkinli ve akılcı bir yaklaşımla süreci yönetmek için çalışmalarımızı devlet aklının üzerimize yüklediği sorumluluğun bilincinde olarak tam bir hassasiyetle sürdürmeye devam ediyoruz ifadesini kullandı. İzmir'deki Efes 2026 tatbikatında açıklamalarda bulunan Bakan Güler, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin askeri işbirliğiyle ilgili de konuştu. Kıbrıs Türklerinin güvenliğini tehdit eden tutumlara karşı garantörlüğümüzü kullanırız dedi. Milli Savunma Bakanı Güler, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğine de değindi. Anlaşma halinde mayın temizleme faaliyetlerine katılabiliriz dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu havayolu seyahatlerine ilişkin yeni bir müjde verdi. TürkSat'ın desteğiyle artık uçak içinde yolcu portalı üzerinden internet hizmeti sunulacağı açıklandı. Türk mühendislerin geliştirdiği portalla yolcular internet paketi satın alabilecek, kota takibi yapabilecek. Çanakkale'nin Biga ilçesinde kontrolden çıkan tur otobüsü devrildi. Kazada 46 kişi yaralandı. Kazada yaralanan sürücüyle 45 yolcu, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Biga'daki hastanelere sevk edildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. Adana'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Adana çevresindeki illerde sarsıntı hissedildi. AFAD deprem sonrası yaptığı açıklamada olumsuz bir durumun bulunmadığını açıkladı. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gece boyunca saldırı düzenledi. Saldırının ardından Ukraynalılar sığınaklara ve metrolara sığındı. Saldırının seyir füzeleri ve İHA'larla yapıldığı öğrenildi. Rusya'nın Oreshnik tipi balistik füzeleri kullandığı öne sürüldü. ABD'nin Kiev Büyükelçiliği saldırıdan saatler önce uyarıda bulunmuştu. Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleksandr Mişenko, Ankara'yı askeri müttefik ve dost olarak tanımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyada saygı gören ve etki gücü olan bir lider olduğunu belirtti. Mişenko, barış görüşmeleri için en konforlu seçeneğin Türkiye olduğunu ifade etti. ABD'nin başkenti Washington'daki Beyaz Saray'a silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganın polis kontrol noktasına ateş açtığı anlarda Beyaz Saray'ın bahçesinde yaşanan panik canlı yayına yansıdı. Olayın kontrol altına alındığı açıklandı. Saldırgan hayatını kaybetti. Dinlediğiniz haberlerden özetler. ABD-İran savaşının sona ermesi için müzakereler sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ve bölge ülke liderleriyle telekonferans yoluyla görüştü. İran, ABD ve arabulucu olan Pakistan yaklaşık 3 aydır süren savaşı sona erdirmeye yönelik görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini açıkladı. Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nde açıklama yaptı. CHP Genel Merkezi'ndeki tahliye gerginliği Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri arasında tansiyonu yükseltti. Milli Savunma Bakanı Güler, İzmir'deki Efes 2026 tatbikatında açıklamalarda bulunduğu terörsüz Türkiye sürecinde kararlılık vurgusu yaptı. Spor. Amirli futbol takımı 2026 Dünya Kupası hazırlıklarını sürdürdü. Ay Yıldızlılar'da önceki idmanda yer almayan Yusuf Akçiçek ve Mert Günok takıma dahil oldu. Kerem Aktürkoğlu ise yarı sahada yapılan çift kale maçta sakatlık yaşadı ve çalışmayı tamamlayamadı. Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkanlığa seçildi. Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurula tek aday olarak giren Özbek, 2079 üyenin oy kullandığı seçimde 1780 oyla dördüncü kez Galatasaray Başkanı oldu.
Trendyol Süper Lig'e çıkacak son takım bugün belli oluyor. Playoff final maçında Esenler Erokspor'la Arca Çorum Futbol Kulübü karşı karşıya gelecek. Saat 19'da başlayacak mücadele TRT Spor

0: Buradan naklen yayınlanacak. Okçulukta yılın en önemli turnuvası olan Avrupa Şampiyonası'nda finaller başladı. Antalya'da düzenlenen finallerin ilk gününde makaralı yay kategorisinde sporcularımız 2 altın ve 1 bronz madalya kazandı. Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonası'nda milli karatecilerimiz ilk gün 2 altın ve 2 gümüş madalya kazandı. Euroleague'de şampiyon bugün Atina'da belli olacak. Olympiakos ve Real Madrid kupayı almak için karşı karşıya gelecek. Final maçı saat 21'de başlayacak.
1: Hava durumu.
0: Yurt geneli çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Sinop hariç Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Elazığ hariç Doğu Anadolu ile Hatay, Osmaniye, Kayseri ve Balıkesir çevrelerinde yer yer kuvvetli. Hava sıcaklığı Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda 2 ila 4 derece azalacak. Bazı il merkezlerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklığına bakıyoruz. Ankara, Afyonkarahisar, Trabzon, Kahramanmaraş ve Malatya 19, İstanbul ve Diyarbakır 21, İzmir 27, Adana ve Antalya 24, Bolu 18, Samsun 20, Erzurum 13 ve Van 16 derece.
1: Yol durumu.
0: Nevşehir-Kayseri yolunun 59 ile 62. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş, yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. TEM otoyolu Gazi Osmanpaşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapatılarak trafik tek şeritten veriliyor. Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 13 ana haber bültenini dinlediniz.
2: Reklamlar.
3: Hanımların, beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
4: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
5: Türkcell gücünde 5G.
6: Midas'a dakikalar içinde kaydol, sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.

0: Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne istersen ol. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bayram alışverişini süvariden yapmak sana yakışır. Seçili ürünlerde ikinci ürüne %50 indirim fırsatı seni bekliyor. Süvari.
4: İyi akşamı yapar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
6: Sağlamsa Lassa.
7: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
8: Sıradaki şarkı bağlanamayanlar için Turkcell'den geliyor.

0: takın. Superbox 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
1: Reklamlar.
2: Üç kişi ne konuşur?

0: Herkese merhabalar. Kafede, okulda, üniversitede, sokakta, avluda ve bir iş yerinde. Üç kişi bir araya gelirse ne konuşur? Merhaba sevgili dinleyiciler. TRT Radyo 1'de yayınlanan programımıza hoş geldiniz. Ben İlknur Bahadır Yüksek. Mikrofonun diğer ucunda kıymetli arkadaşlarım Feyza Yılmaz ve Sümeyye Ulu var. Bugün yine hepimizin hayatına temas eden bir meseleyi konuşacağız. Modern hayat bize sanki hep şunu söylüyor. Her şeyin bir sonucu olmalı, bir standarda bağlı kalmalı, her çaba bir başarıya dönüşmeli ve insan hayatını sürekli bir şeyleri başarmak üzerine kurmalı. Peki gerçekten öyle mi? İnsan hayatı gerçekten sürekli başarı üzerinden mi anlam kazanmak zorunda? Bugünkü sorumuz şu. Sürekli başarılı olmak zorunda mıyız? Hazırsanız başlıyoruz.
1: İlknur, bence soruna cevap olarak şöyle bir yerden yaklaşmak istiyorum. Sanki asıl mesele sadece başarılı olmak değil, hayatı tamamen başarı üzerinden yorumlamak, böyle düşünmeye başlamak. Yani sanki yaptığımız her şey mutlaka bir hedefe ulaşmak için yapılmalı. Bir hedefin yoksa, bir yere bağlanmıyorsa o zaman yaptığın işte çok anlamsız, çok beyhude bir işmiş gibi görebiliyoruz.
2: Yani Feyza, şey düşünüyoruz gibi geliyor bana. Yaptığımız her şeyin bir çıktısı olmalı. Yani hani bir karşılığı olmalı gibi. Oysa her alan başarı meselesi değildir. Başarının konusu değildir ve ki olmamalı da zaten. Ama biz farkında olmadan her şeyi bir başarı hikayesine çevirmeye çalışıyoruz ki bunda bence sosyal medyanın etkisi de çok fazla diye düşünüyorum. Mesela okumak bir başarı, spor yapmak bir başarı, evlenmek bir başarı, bazen bekar kalmak bir başarı. Hatta dinlenmek mesela düşünüyorum. Onu bile bir verimli hale, bir başarı hikayesine çevirmeye çalışıyoruz ve bence bu çok yorucu bir şey.
1: Yani hayat sanki ikiye ayrılıyor çok net bir şekilde. Ya başarılıyız ya da başarısızız. Ama aslında hayat hiçbir zaman bu ikisi net bir şekilde ikisinde olduğumuz şekliyle yaşanmıyor.
2: Evet Feyza, burası çok önemli bir nokta. Çünkü bir şeyi sürekli başarı kategorisine koyduğumuzda onun gerçekleşmemesi de doğal olarak başarısızlık hikayesine dönüşüyor. Ve böylece bence hayatın doğal akışını bozmuş oluyoruz. Çünkü sürekli bir ödül ve değerlendirme sistemi içerisinde yaşamaya başlıyoruz. Ama yaşam bence öyle bir şey değil.
0: Evet, bir de bunlara aslında sürekli maruz kaldığımız için bir okula girmek bir başarı diyelim. Evet, bu görünürde bir başarı. Ama sonrasında o sınavlardan iyi not alabilmek, işte belli bir ortalamanın üzerine çıkabilmek, yani başarılı olmak ve başarısız olmak dediğimiz şey her zaman sürekli karşımıza çıkan bir şey haline dönüşüyor. Ve hiçbir şekilde sanki başarılı olduktan sonra başarısız olmaya hakkımız yokmuş gibi oluyor. Yani sadece tek bir sonuç, tek bir çıktı var gibi. İşte bir ilişki bittiğinde hemen başarısız bir ilişki diyoruz. Neden? Çünkü işte atıyorum evlilikle sonuçlanmadığı için. Ama evlilikle sonuçlanan ilişkilere sorsanız belki de onlar da her gün başarılı olmak ve başarısız olmak üzerinden ilişkileri hakkında bir sınavdan geçiyorlar. Çünkü mantalitemiz bu olduğu için. Belki de o ilişki hayatımıza bir şey kattı. Belki de değil, mutlaka kattı. Bir süre iyi geldi. Sonra bitti. Sonra bize neyin kötü geldiğini fark ettik. Belki de nasıl insanlarla olamayacağımızı fark ettik. Bütün hayatımız boyunca belki de farkına varamayacağımız birçok şey. Kendimize dair bir farkındalık edinmiş olabiliriz yani o ilişki içinde. Ama biz onu yaşanmış bir deneyim olarak değil de bir sonuç üzerinden tanımlıyoruz daha çok.
1: Ve sonuçlar üzerinden tanımladığımızda da kendimizi değerlendirmemiz de hep böyle çok net bir yerden oluyor. Başarılıyım ya da başarısızım kimliklerini sürekli kendimize atfediyoruz. Ama bahsettiğin gibi bir şeylerde olmadığını görmek aslında bizi kendimizle çok kıymetli bir yerde bir muhasebeye çekiyor. Yani bahsettiğin gibi neleri doğru yaptım, neleri iyi yapmadım. Yani kendimize şu soruyu sormamızı sağlıyor ve sık sık da sormamız gerektiğini düşünüyorum. Bunların böyle çok kıymeti görünmüyormuş gibi oluyor. Ben iyi bir insan mıyım? İyi bir insan olmaya çalışıyorum.

0: çalışarak ne yaptım?
1: Hı.
0: Yani bu başarılar o kadar çok hayatımızı kapladığında diğer içsel süreçlerimiz, ahlaki olan kısımlar çok yabana atılır bir yere geliyor. Çok görünmez bir hale geliyor. Ve o zaman da iyi bir insan olmanın kıymeti çok düşürülüyor ne yazık ki.
1: Feyza, söylediklerin gerçekten çok kıymetli. Şöyle ki, iyi insan olmak her zaman bir başarıya dönüşmek zorunda değil. Hatta her zaman değil, hiçbir zaman dönüşmek zorunda değil. Çünkü ya hiçbir karşılık almadan, hiçbir şey kazanmadan da iyi kalmak mümkün. Hatta bence hayatımızdaki asıl mesele bu olmalı, iyi biri olmak. Çünkü insanı değerli yapan şey asla başardığı şeyler değil arkadaşlar. Bunu son zamanlarda yaşadığımız olaylardan da görüyoruz. Bir şeyleri başarının meselesi yaptığımız zaman sadece sayılar üzerinden değerlendirilmiş bir insan ortaya çıkıyor ve biz onun iyi mi kötü mü olduğunu bilemiyoruz. Bu yakınımızdaki bir insan da olabilir. O yüzden şunu çok net fark etmeliyiz. Bir insan neye dokunuyorsa o kadar var. Neye ne kadar faydalı oluyorsa o kadar var. O yüzden bunu gözden kaçırmamamız gerektiği kanaatindeyim.
2: Bunu evet belki de bu kadar keskin bir şekilde artık ifade etmenin de vakti gelmiştir yani diye düşünüyorum ben de. Evet, her şeyi başarı ölçüsüne tabii ki de sıkıştırmamak gerekiyor Sümeyye. Çünkü bazı şeyler bizim somut ve nicel başarı konumlamamızdan çok farklı bir yerde duruyor. İyi bir ebeveyn olmak, iyi bir birey olmak, iyi bir öğrenci olmak. Bunların hiçbiri sadece notla, sonuçla ya da görünür bir başarıyla ölçülebilecek şeyler değil. Daha çok bir yaşam biçimi, bir sorumluluk hali olarak ifade edebiliriz bunları. Ve çoğu zaman da başarı dediğimiz şeyin çok daha üstünde bir yerde duruyor. Ama bence burada şöyle bir öz eleştiri de yapmamız lazım. Toplum olarak biz başarıyı çok kutsayan, başarıyı çok
1: Maalesef.
2: başımızın üzerinde taşıyan, çocuklarımıza bunun üzerinden yeri geldiğinde çok fazla yüklenen bir toplumuz. Bunu da
1: Evet.
2: bence çok yadırgamamak gerekiyor. Yani bu çıktıları da ne yazık ki. Çünkü bir yandan aslında iyi insan olmanın, ahlaklı olmanın ne kadar iyi olduğunu söylerken, öteki taraftan da hep en başarılının kendi ailemizden, kendi çevremizden çıkmasını isteyen ve bunun için etrafımızdaki insanlara baskı yapan, bunu hepimiz yapıyoruz
1: Evet,
2: yani.
1: evet.
2: Kimseyi ayırt etmeden söylüyorum. Bir yapımız var. Belki de bu toplum yapısıyla bir muhasebeye girip içimizdeki güzellikleri fark edip bu alanlar üzerine birazcık daha gitmek gerekiyor.
1: Ben burada bir parantez açmak istiyorum. Şimdi şöyle, biz tabii ki hani başarıyı çok önemsediğimizin işte her zaman doğru olmayacağını ifade ediyoruz. Ya bu demek değil ki başarısızlığı kutsuyoruz. Hayır.
2: Evet.
1: Biz bu programda sevgili dinleyicilerimiz şunu anlatmaya çalışıyoruz. Her şey başarının konusu olamaz. Özellikle iyi insan olmak, iyi ebeveyn olmak, iyi çocuk olmak, iyinin arkasında bir sürü şey sıralayabiliriz. Bunlar başarıdan çok daha üstün şeyler. Bakın, başarı kıymetli bir şey ama İyilik başarının çok çok üzerinde bir şey. O yüzden hayatımızda başarının çok daha üzerine koymamız gerekiyor. Biz bunu fark eder ve etrafımızdakilere, bilhassa çevremizdeki çocuklara, ne bileyim arkadaşlarımıza, yakınlarımıza, tabii ki yine söylüyorum, en başta kendimize bunu öğretmemiz gerekiyor. Yoksa bu hengamenin içerisinden başka türlü çıkamayız diye düşünüyorum
0: Evet.
1: açıkçası.
0: Çok indirgemeci bir yerden bakmak gibi bir durum oluyor bu başarıya atfettiğimiz anlamlarla birlikte, ama senin de söylediğin gibi iyi bir insan olmak belki de hani tırnak içinde başarının ta kendisi oluyor. Yani seni kimse takdir etmeyecek olsa bile, ya da bazen atacağın adımda birileri incinecek olsa bile doğru olanı yapmak, iyi bir insan olarak orada sadece takdir toplamak, beğeni toplamak gibi değil de doğru olanı, iyi olanı yapmaya çalışmak, aslında bence çok büyük bir zorluğun üstesinden gelmek, hayat başarısında en önemli bir şeyleri kazanabilmek anlamı taşıyor.
2: Gerçek kahramanlık aslında tam
1: Evet.
2: olarak buraya tekabül ediyor.
1: Ben bunu biraz daha somutlaştırmak istiyorum Feyza. İşte iyilik diyoruz, iyilik üzerine konuşuyoruz. Mesela iyi bir ebeveyn olmak nasıl olmalı? Bunun tabii ki farklı farklı yolları var. İyiliğin tek bir yolu yok. İyilik çok farklı ve çok fazla kapıdan geçebilecek, çok bol bereketli bir şey diye düşünüyorum. Mesela işte çocuğunuz vardır, ihtiyaçlarını karşılarsınız. Aynı zamanda beklentileriniz de vardır çocuktan, ama en nihayetinde önce onu anlamaya çalışmalısınız. Hata yaptığında o hatayı kendisinin de fark etmesini sağlamalısınız ve o çocuğunuza koyduğunuz başarı kriterlerinin altında kaldı diye onun kendi hatalarını görmemezlikten gelmememiz gerekiyor. Daha doğrusu ona öğrenebilme fırsatı vermemiz gerekiyor. Yanlışlarını görebilme fırsatı vermemiz gerekiyor. İyi bir insan olabilmesi için elimizden geleni yapmamız lazım. Çünkü iyi bir insan demek hem bana iyi, hem çevresine iyi, hem ailesine iyi demek. En nihayetinde de sevgi.

0: ile ebeveynlerimiz iyi örnek olmamız gerekiyor. Bu çok
1: Hı-hı.
0: önemli bir şey diye düşünüyorum. Yani bir çocuğa sadece bakmak değil de o yürüdüğü yaşamda ona her noktada eşlik etmek ve yaşadığı sıkıntıları bizzat kendisine ve bizzat kendimize göstermemiz gerektiği kanaatindeyim. Başarılı ya da başarısız olarak nitelendirmeden iyi insan olması için elimizden geleni yapmalıyız. Çünkü biz toplumsal bir varlığız, toplum içinde yaşıyoruz ve birbirimizle iletişim halindeyiz. O yüzden bu iletişimimizi ne kadar sağlıklı tutarsak o kadar iyi diye düşünüyorum.
1: Yani o zaman Sümeyye, söylediğin şeyler hakikaten çok kıymetli. Burada bir pusulamız olması gerekiyor gibi düşünüyorum. Yeterince iyi olmak. Yani böyle en mükemmeli olmak, en başarılısı olmak değil ya da hayatı rastgele yaşamak değil. Ama hangi yöne gideceğimizi gösteren bir pusulamız olursa, bu ebeveynlikte de, öğrencilikte de, evlat olmakta da ya da hangi sorumluluğumuz varsa hayatın her alanında, her yaşımızda yeterince iyi olmaya çalışmak gibi bir doğruyu takip etmemiz gerekiyor gibi düşünüyorum. Yani bunun muhasebesini yapmamız
0: Kesinlikle,
1: gerekiyor. Sayıların,
0: kesinlikle.
1: niceliklerin değil de
0: Evet.
1: bulunduğum konumda iyi insan olmanın gereklilikleri neler?
0: Evet, bunun üzerine gitmek gerekiyor. Bunların hepsi aslında başarı dediğimiz şeyin çok da dışında duruyor Feyza. Yani bahsettiğin şeyler. Çünkü bunlar aslında ölçülemiyor. Evet, belki de iyi biri olmak dediğimiz şey biraz daha sade düşünmeyi de gerektiren bir şey oluyor. Çünkü ne kadar çok iyi insan tanıdıysam bunu hiçbir zaman iyilik olsun diye yapan insanlar değil. Her şeyi başarı üzerinden ölçmeden iyi bir insan olmayı, iyi bir arkadaş, iyi bir öğrenci, samimi olmayı, iyi bir evlat olmayı, sadece yaşanmış bir hal olarak görebilme ve bu şekilde yaşama gayreti umarım bu programdan sonra bizimle birlikte sevgili dinleyicilerimize de geçmiş olur. Belki de bizleri en çok rahatlatan şey de budur. Yani sürekli başarmaya değil, iyi kalmaya, kendimiz gibi olmaya odaklanmak. Evet kıymetli dinleyiciler, haftaya yeni bir konuyla aynı gün, aynı saatte yine 3 kişinin konuşurda buluşmak üzere. Ben İlknur Bahadır Yüksek.
1: Ben Sümeyye Ulu.
2: Ben Feyza Yılmaz.
0: Yapımda Ayla Sert. Ses almada Seval Köksal. Kurguda Necmiye Şahin. Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
3: Üç kişi ne konuşur?

Şefkate açılan kapının adresi 130 yıldır değişmedi. Bu bayram siz de Darül Acize'ye yapacağınız kurban bağışlarınızla değişmeyen iyilik geleneğimize ortak olun. Darül Acize, 130 yıldır hepimizin evi, hepimizin sofrası. Bağışlarınız için 444 6080 ya da darulacize.gov.tr.

0: spor gündemi.
1: Merhaba sevgili radyo dostlarım, saatimiz 13.33'ü gösteriyor ve sizlerle birlikteyiz spor gündemi programımızda. Radyo 1 Türkiye Radyoları 1. programı ve Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda spor gündemine hoş geldiniz. Bizler yapımcımız Işılay Dikmen, teknik yönetmenimiz Ertuğrul Kaya ve sunucunuz ben Yücer. İyi bir pazar günü diliyoruz sizlere. Sporla dolu, sağlıkla dolu bir gün diliyoruz. Efendim her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz spor yazarı Özgün Erdoğan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Şimdi hani Celal hocama bağlanacağız şimdi.
2: Evet.
1: Bağlanmadan evvel ben dün Hull City'nin kupayı kaldırdıktan sonraki görüntüleri çok hani öncesinde de vardı. Evet, bu kulüp bayraklarıyla Türk bayrağı, evet, ama muhteşem bir Türk bayrağı ve Türk restari propagandası vardı. Bu çok hoşuma gitti. Yani biz hep konuşuyoruz burada dünyanın en büyük 5 liginden bir tanesi, hatta bunun başındaki.
2: Evet.
1: Burada bir Türk yatırımcı Acun Ilıcalı 9 senedir Premier Lig'e çıkamayan bir

0: bir takımı 2022'de satın alıyor ve oradan yürüyor. Ardından 7 futbolcuyu bedelsiz transfer ediyor. 8 futbolcuyu da kiralıyor. Yani 700 bin euro harcıyor ve Premier Lig'e çıkarıyor. Hani bu sahada olan tarafı, ama bizim oralarda olmamız, o bayrağımızın oralarda olması çok büyük avantaj diye düşünüyorum.
1: Tabii gurur verici bir olay. Yani her nerede olursa olsun Türk bayrağının dalgalandırılması bizim için şereftir, onurdur. Bir kere bunun için sevgili Acun'a hem teşekkür ediyorum hem de gerçekten çok zor bir işi başarması nedeniyle de tebrik ediyorum. Yani bakıyoruz Türk futbolunun geldiği noktada bizim milyon eurolar hatta
0: Milyar euro.
1: milyar eurolar harcayıp da sadece kendi ligimizde zor zor şampiyon olduğumuz bir durumda Hull City gibi bir takımı nerelerden aldı getirdi Premier Lig gibi dünyanın hakikaten en zor liglerinden birinde Premier Lig'e çıkarıp ve orada bu kadroyla yapacağı takviyelerle eğer bu sene burada tutunup da ciddi işler de yaparsa ben o zaman derim ki herkes bir şapkasını önüne koysun bir de Acun'dan bir fikir alsın. Biliyorsunuz Fenerbahçe'de
0: Evet.
1: Ali Koç'la beraber çalışıyordu. Sonra bir anda ipler koptu. Burada da bir öz eleştiri yapması lazım. Ali Koç'un acaba neden
0: Onunla
1: Acun'la
0: ilgili röportajları da var. Konuşacağım
1: tahmin.
0: sizinle onu da.
1: Yani gerçekten burada bir irdelenmesi gereken bir olay var. Bu kadar başarılı olmuş bu işte Hull City'nin başında olmuş da Fenerbahçe'de mi başarılı olamamış? Demek ki bir şeyler burada iki başlı olduğu için gitmiyor. Yönetim farklı. Verilen yetkiler sadece kağıt üzerinde ve kamuoyuna açıklanmada farklı ama öbür tarafta da kısıtlı olduğu için kimse herkesin eli kolu bağlı kalıyor. Gerçekten bu işi yapan adama işte Samsun'da gördüğümüz gibi Fuat Çapa gibi bırakacaksınız, vereceksiniz yetkiyi. Yapacak. Siz de tabii ki denetimini yaparsınız. Hatası yanlışı varsa uyarırsınız ama arkasında da duracaksınız. Böyle olursa olmaz. Ben tebrik ediyorum. Bir kere daha başarılar da diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Tekrar döneceğiz Sayın Doğan. Şu anda Celal Kıbrıslı, teknik direktör Celal Kıbrıslı telefon hattımızda. Sayın Kıbrıslı hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk sevgili Yüce, hoş bulduk sevgili Özgüner, iyi programlar.
1: Sağ ol
0: Çok
1: hocam.
0: teşekkür ediyorum. Şimdi hani hep biz Süper Lig'i konuşuyoruz, Birinci Lig'i konuşuyoruz ama artık anladığım kadarıyla her hafta biz Premier Lig'de Hull City'nin aldığı sonuçları da konuşacağız. Hatta ben şöyle bir şey daha düşünüyorum. Ülkemizden giden yerli ve yabancı, ki yerli futbolcuların daha fazla olacağını düşünüyorum. Hatta ben sportif direktör olarak da bazı isimler duydum ama burada konuşmak istemiyorum.
1: Doğru.
0: Onların da oraya gideceğini ve bir yol açılacağını, hani Premier Lig takımları bizi seyrediyor mu seyretmiyor mu değil, artık biz Premier Lig takımlarına,
1: Ciddi ciddi
0: menajerlerine
1: seyredeceğiz.
0: kendi futbolcumuzu, kendi
1: Tabii,
0: anlayışımızı
1: tabii.
0: seyrettireceğiz. Buna bir teknik direktör olarak neler söylemek istersiniz? Bir yol açıldı mı dünyanın en büyük ligine?
2: Evet. Başından beri dinliyorum. Sevgili Özgünler'in dediklerine de katılıyorum. Sizin dediklerinize de katılıyorum. Ve sevgili Acun Ilıcı'ya tebrik ediyorum. Bundan sonraki yolunda da başarılar diliyorum. Dünyanın bir numaralı ligi Premier Lig, İngiltere Ligi. Ve orada bir Türk başkanının olması ve bir Türk'ün orayı yönetmesi çok çok önemli. Tabii ki orada Türk oyuncu fazla gitti derken Avrupa Birliği'ne bağlı olan ülkelerin futbolcuları oraya rahatlıkla gidebiliyor. Ama bizim oraya gitmemiz biraz sayı olarak öyle aşırı olamıyor maalesef.
0: Evet.
2: Biraz evvel siz isim veremez dediniz. Ben isim vereyim. Rahatlıkla vereyim. Acun'un sağ kolu bana göre Fatih Terim olacak diye düşünüyorum. Benim de gelen duyumlarım bu yönde. Ki yakışır. Fatih Hoca'ya da yakışır. Ve bu şekilde bir yol açılacak. Orada biliyorsunuz Championship'te Türk teknik adamlar çalıştı. Futbolcular da Premier Lig'de oynadı. Hala da oynuyor. Manchester United, Altay Bayındır var. Enes Ünal var. Ferdi Kadıoğlu var. Yani oyuncularımız da var orada. Ve oraya bizim bir örnek teşkil etmemiz lazım. Bir örnek almamız lazım Premier Lig'in yönetim şeklini. Ve o şekilde biz de Türk futbolunu idare etmeliyiz. Sizin biraz evvel söylediğiniz gibi sevgili Özgüner Fuat Çapa'yı söyledi. Doğrudur. Ben her seferinde tekrar ediyorum. Sayın Yüksel Yıldırım'ı Fuat Çapa'ya

0: hangisi ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Fenerbahçe futbol takımında ise Acun Ilıcalı'nın ayrılması, onu bir araştırmak lazım niçin, neden ayrıldığını, ki bana göre Acun Ilıcalı'nın orada haklı olduğu ortaya çıkıyor. Bu City'yi şampiyon yapıp Premier Lig'e çıkarmasıyla, kim ne derse desin, hiçbirini dinlemem. Ben Acun Ilıcalı'nın takip ettiği yolun doğru bir yol olduğunu düşünüyorum ve o yolda devam edilmesi gerekir ki zor bir yol değil o yol.
1: Evet.
0: Futbol aklı olan insanlar oraya başkan ve yöneticilerin getireceği insanların sağlıklı olması gerekir. Senin adamın, benim adamım olayından çıkıp işi bilenlere, işin ehline bu işleri teslim etmeleri gerekir. Tabii ki onlar da denetlenmeli gene. O getirilenler de denetlenmeli. Eğer bu şekilde olursa Türk futbolu da ilerler. Ben hep söylüyorum, A milli takımımızın başarısı o bizim Dünya Kupası'na gitmemiz. Konu konuyu götürüyorum peşin, evet. Sürüklüyorum yani sevgili Yüce. Gitmemiz bizim yurt dışında oynayan oyuncu sayımızın çok olması, yurt dışında yetişip bizim Türk milli takımı tercih etmesi oyuncuların çok çok önemli. Burada ben oyuncu grubumuzu kutluyorum, oyuncu grubumuzu tebrik ediyorum ve orada da 2026 Dünya Kupası, Kanada, Amerika ve Meksika'da yapılacak Dünya Kupası'nda da bizim milli takımımızın başarılı olacağı düşüncesindeyim. Ki başarılı olursa bizim dünyaya karşı Türk milletin duruşu da farklı olacaktır diye düşünüyorum. Ve bu şekilde de bizim reklamımız da yapılacak. İşte şimdi Hull City ile Acun Ilıcalı müthiş, evet, bir reklamımızı yaptı bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin. Aynı şekilde de Dünya Kupası'nda da olursa orada da güzel bir reklamımız olacak. Ben tekrar Acun Ilıcalı'yı buradan gönülden tebrik ediyorum. Gönülden alkışlıyorum. İçtenlikle alkışlıyorum. Ve bundan sonraki yol haritasında da gene hata yapmadan en iyi şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü Premier Lig'e çıkan takım müthiş bir para alıyor. Ve bu parayı da akılcı kullandığınız zaman da Premier Lig'de şampiyonla oynamasanız bile şampiyonla oynayan takımların çelme takan bir takımı hüviyetinde olabilirsiniz diye şu anki düşüncelerimi de söylemek istiyorum.
1: Hani demin dediniz ya, Ali Koç döneminde Sayın Acun Ilıcalı da bu yönetimin içindeydi, evet, ama hani nasıl bir karar verdi, ne oldu, işte niye böyle oldu da ardından ayrıldı ve Hull City'ye biraz daha ağırlık verdi. Dün birçok televizyon kanalında programlara bağlandı. Şunu söylüyor: Fenerbahçe dönemimde, diyor, Ali Koç'a İsmail Kartal'la devam edilmesi gerektiğini söyledim. Bu 99 puanlı Fenerbahçe, evet, 102 puanlı Galatasaray'ın olduğu dönem.
0: Evet.
1: Ancak Hakan Safi, şu anda başkan adayı olan Hakan Safi, seçimi kazanmanın tek yolunun Jose Mourinho'yla anlaşmak olduğunu savundu ve Ali Bey de Mourinho'yla Devin Özek'le anlaşma sağladı. Şimdi demek ki bir düşüncesi var ve o düşünce yerine getirilmedi, bu birinci bakış açısı.
0: Evet.
1: İkinci bakış açısı, yani seçimi kazanmak için her yol mübah değildir. Bunu, evet, da Hakan Safi, Sayın Hakan Safi, Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi bu kararı veriyor ve Mourinho ve Devin Özek'e dönüyor. Hani bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Bana göre doğru düşünmüş sevgili Acun. Seçim kazanırsınız ama bir süreliğine kazanmış olursunuz.
1: Evet.
0: Ondan sonra sürekli kaybedersiniz. Yere sağlam basmamız gerekir her zaman. Yani Devin diye bir genel menajer arkadaş geliyor. Futbolla ilgisi yakın uzak yok. Futboldan gelmiş birisi değil. Neymiş? Yabancı dil biliyormuş. Şu oluyormuş, bu oluyormuş. Ya futbol kulüp mesela, şirketlerde mesela Ali Koç'un şirketi bugün Türkiye'nin en büyük şirketlerinden bir tanesi. Koç Şirketler Grubu. Onun da orayı onlar yönetebilir. Onların orayı için yeterliler. Onların dışında başka yerde futbolla başarılı olmak çok farklıdır. Futbol farklı bir dal ya.
1: Evet.
0: Ya bunu anlatmak günlerimizi alır anlatmak, biliyor musunuz? Ben doğduğumdan beri diyeyim bu işin içindeyim ya. Yani bu işi bilemezsiniz ya. Öyle gelip damdan düşer gibi, affedersiniz, geldim ben bunu yönetirim. Hayır kardeşim, yönetemez. Ya başarılar tesadüf değildir. Başarılar çok emek ister. Başarılar çok çalışmak ister.

0: ister, başarılar stratejiler ister, başarılar sosyal yönler ister, başarılar insan ilişkileri ister. Ya bunlar bu şekilde elde edilir. Siz 99 puanla lig ikincisi oluyorsunuz ve takımınızdan 15-16 oyuncuyu gönderiyorsunuz. 15-16. Ya bir araştırın ya. Deyin ki arkadaş ben 99 puanla ikinci oldum. Galatasaray futbol takımı 102 puanla birinci oldu. Bu 3 puan niye biz geride kaldık? Niye onun üstüne 3 puan çıkamadık diye bir araştırma yapacaksın. Sizin elinizdeki mevcut kadronuz mükemmele yakın bir kadroydu. Oraya yapacağınız nokta atış transferler ve sevgili İsmail Kartal hocayla da devam edilmesi müthiş doğru bir karar. Şimdi ne yapıyor Aziz Yıldırım Başkan? Adayım diyor. Ve öbür tarafta Hakan Safi de adayım diyor. Yabancı teknik adam getireceğim. Kimlerin isimleri geçiyor. Hepsini okuyoruz ediyoruz. Aziz Yıldırım Başkan ne diyor? Ben Türk teknik adamlarla, Türk futbol akılları kurarak, scoutlar kurarak bunlarla yönetim. İşte doğruyu bulmuş Aziz Yıldırım Başkan. Ben Aziz Yıldırım Başkan'ın avukatı değilim zaten.
1: Tabii ki biliyorum. Avukat. Siz bir mesleğim futbol adamısınız. Değil de.
0: Yani şimdi doğruyu bulmuş. Doğru karar bu. Ya bunun dışındaki kararlar yanlış kararlar olur. Bugün Fenerbahçe futbol takımı 1907 yılında kurulmuş. Asırlığı geçmiş bir takım. Niye Fenerbahçe takımı şampiyon olamıyor? Nerede hatalar var? Bu hataları düşünecekler, tartışacaklar. Hatta iki gün, üç gün, bir hafta tartışılacak. Bir bilenlere akılları sorulacak. Psikologlara sorulacak. Sosyoloji konuları anlatılacak. Onlarla görüşülecek, edilecek. Ve bu bütün kulüpler için geçerli ve bu şekilde devam edecek. Ya benim içinde olduğum, sevgili Yüce pardon, içinde olduğum bir kulüp var. Gençler bir futbol takımı ya. Ya gönderiyorsunuz Metin Diyadin'i, iki maç kala Metin Diyadin'i getiriyorsunuz. Metin Diyadin iyi niyetli olduğundan gençler sevgili ağır bastığı için kabul ediyor. Orada risk var, risk kabul edilir mi ya? Ama kabul etti. Taşın altına eline değil, vücudunu koydu, kabul etti ve başarılı oldu. Şimdi hala düşünülüyor. Metin Hoca ile devam edelim mi etmeyelim mi? Kimle devam edeceksin ya? Kimi getireceksin? Ancelotti'yi mi getireceksin? Ha? Kimi getireceksin? Ya sinirleniyorum kurban olayım.
1: Şöyle bir şey.
0: Sevgili Yüce, sevgili
1: Özgün'e. Sinirimi
0: biraz geri alıyorum ve lütfen sorularınızı bekliyorum.
1: Şimdi hani dedik ya, dediniz ya 16 futbolcu gidiyor, 16 futbolcu geliyor. İsmail Kartal 99 puan aldı, gönderelim yerine Mourinho'yu getirelim. Şimdi Abdullah Avcı bir TRT ekranlarında da yapmış, dijital platformlarda da yapmış, bir eleştiri yapıyor. Diyor ki Galatasaray ile Fenerbahçe arasında bir yıl arayla oynanan iki derbi var diyor. Bir yıl arayla oynandı. Evet. Ve bu iki derbide diyor Galatasaray'ın 11'inde 7 aynı oyuncu oynarken Fenerbahçe'de bu sayı sadece Şikrinyar'la bir kişi diyor.
0: Evet.
1: Şimdi dediğinize yavaş yavaş herhalde bazı kişiler bunu dillendirmeye başladı. Futbol aklı bu şekilde olduğunu artık medyada anlatmaya başladı. Ama bir bölümü de Fenerbahçe çok değerli oyuncular gelmeli. Sanki Fenerbahçe'nin elindeki oyuncular çok değersizmiş gibi.
0: Evet.
1: Yani efendim işte şu yıldızı getirelim. Tamam kardeşim, o yıldızı getireceksiniz de o yıldızın evi nerede olacak? O yıldız takım arkadaşlarıyla uyum sağlayabilecek mi? Fenerbahçe'ye göre mi? Hani sakatlığı var mı? Yok mu? Kaç paradır? Bu paraları kendi cebinizden mi veriyorsunuz? Fenerbahçe'nin cebinden mi veriyorsunuz bu paraları? Yani kimse bunu sorgulamıyor. Dijital medyada bunlar da konuşuluyor. Hani futbolun, hani bir tek Fenerbahçe için söylemiyorum. Futbolumuzun maalesef geldiği konu bu ve taraftarlar da bununla bir şekilde bir akıntıya doğru gidiyor. Aklı selim olanlar bir yerde anlıyor ama diğerleri bunun arkasından yürüyor. Neler söylemek istersiniz?
0: Genelleme yapalım. Bu sezon içinde ben bu Fenerbahçe'nin o 99 puanla ikinci olduğu dönemi örneklemelerini çok yaptım.
1: Evet.
0: Ve burada İsmail Kartal Hoca'ya büyük haksızlık yapıldığını söyledim. Ve bir Türk teknik adam olduğu için daha da beni cazip bir hale getiriyor. Türk teknik adamdan yana olmaz. Bunlar hep dile getirdim. İşte ne yapıyor Abdullah Avcı Hoca? Açıklama yapıyor. Diyor ki Galatasaray futbol takımında 7 tane, Fenerbahçe'de 1 tane. Burada sorgulanması gereken başkanlar ve yönetimler, sorgulanması gerekenler. Ve onlar sorgulanmalı. Ve onlardan hesap sorulmalı.

0: O şimdi koca Fenerbahçe camiasının siz bir oyuncak olarak çok affedersiniz kullanamazsınız.
1: Evet.
0: Büyük bir camia bu. Milyonlarca üyesi var, milyonlarca seveni var. Yani bunlar kolay işler değil. Yani şimdi sevgili değerli Başkan Aziz Yıldırım adaylığını koydu ve diyor ki ben geldiğim takdirde diyor yapacağım transferler da sağlıklı transferler. Evet doğru. Sayın Aziz Yıldırım bu işleri artık tamamen çözdü. Yani burada ünlü oyuncu getirmekte bu işleri çözemezsiniz. Galatasaray futbol takım bu sene kaç oyuncu transfer etti? Yani bitir geçtiğimiz sezon 2025-26 sezonda kaç oyuncu transfer etti? Bir, Osimhen, iki, İlkay Gündoğan, üç, Sané, dört, Taşaboy'a tekrar geri geldi. İşte bir tane daha sayalım. Doğru, ileri uçta oynayan, sol tarafta oynayan oyuncuyu koyalım. 5. Hadi bir tane de atladık diyelim. 6 tane oyuncu. Hepsi bunlar hep nokta transferlerde oynayan, orada oynayan, o mevkide oynayan oyuncuyla rekabete girip rekabeti kızıştırıp üst seviyeye çıkarmak isteyen oyuncular. Transferler bu şekilde yapılır. Fenerbahçe futbol takımı alıyor sol bek 3 tane. Olmadı alıyor 2 tane sağ bek. Alıyor 4 tane orta saha. Hep aynı kaliteli oyuncular. Hep aynı oyuncuları alıyor. Ya Fenerbahçe takımı geçen sezon deniyor ki kardeşim 2 tane santfor alın, 2 tane de stoper alın. Yeter deniyor. Hayır abi, ne stoper aldılar ne santfor aldılar. Ve eldeki santforları da gönderiyorlar. Yani sanki inatlaşma var sanki.
1: Sayın
0: Ya
1: Kıbrızlı,
0: inatlaşılıyor
1: siz
0: yani.
1: sadece geçen seneyi gördünüz. Bakın ben size Sayın Ali Koç'un geldiğinden itibarenki transfer stratejisini söyleyeyim. Tabii bu bilerek değil.
0: Evet.
1: Şimdi Fenerbahçe'nin stopere ihtiyacı var. Fenerbahçe iki tane santrofor alıyor. Fenerbahçe'nin santrofora ihtiyacı var. İki tane bek alıyor. Fenerbahçe'nin garda ihtiyacı var basketbolda. İki tane pivot alıyor. Anlatmak istediğim bu. Ben 8 senedir takip ediyorum. Fenerbahçe takımında yapılan transferleri takip ediyorum. Kimmiçe'yi satıyor, yerine aldığı santrofor. Şimdi anlatmak istediğim bu. Yani
0: Evet.
1: Sayın Ali Koç'un da Sayın Saadettin Saran'ın da yaptığı transfer stratejisi tamamen yanlış. Kim söylüyorsa, kim bunları söylüyorsa biraz arkalarına dönüp bakmaları gerekli. Hiç de ders
0: Bakın
1: almıyorlar bu konuda.
0: sevgili Yüce, ben sizin de çok iyi araştırmacı bir gazeteci olduğunuzu biliyorum, haberci olduğunuzu. Sevgili Özgüner'in de ben yıllardır tanırım. Antrenmanları takip ederdi sevgili Özgüner.
1: Tamam
0: Ve
1: hocam.
0: antrenmanlarda değerlendirmeler yapardı. Burada programda beraberiz diye övgü yapmıyorum.
1: Sağ
0: Evet.
1: ol
0: Ya
1: hocam.
0: bana bu
1: Evet.
0: tip insanlar gerekti. Ya bu bana yol gösterici, bana ışık tutan insanlar gerekti. Şimdi Fenerbahçe futbol takımında eleştirileri de kabul etmiyorlar. Ya kardeşim hata yapıyorsunuz işte. Hala yapıyorsunuz zaten. Aldın kaleciyi, kaleci seni bıraktı gitti. 3 maç ceza yedi. Erkenden milli takım kampı Brezilya'ya gitti ya. En çarpıcı örneği ya. Yani siz transferi yanlış yapıyorsunuz. Ya burada niye biliyor musunuz? Menajerlere, yani bütün menajerleri katmıyorum
1: Evet.
0: kesinlikle. Çok dürüst, namuslu, ilkeli menajerler var. Onları bu işlerden ayrı tutuyorum. Ya menajerler alttan girer, üstten çıkar, oradan yapar, buradan yapar, adam sokar, bilmem ne eder, kıramayacağım bir arkadaşını devreye sokar, eder ve oyuncuyu size satar. Ya bunu kanmayacaksınız kardeşim. Herkes işte ben mesela yıllarca çalıştım Süper Lig'de. Ya alt ligde çalıştım, Trabzon birincilikte şimdiki adıyla. Yani buralarda bu siz gözlemleyeceksiniz. Sizin scout ekibiniz olacak. Veya sizin çok inandığınız futbolun içinde olan arkadaşlarınız, dostlarınız olacak. Onlar izleyecek. Bir kereyle değil. İç saha maçını izleyeceksin, dış saha maçını izleyeceksin. Kuvvetli rakibe göre içeride izleyeceksin, kuvvetli rakibe göre dışarıda izleyeceksin, zayıf rakibe göre içeride izleyeceksin, zayıf rakibe göre dışarıda izleyeceksin. Ya oyuncu bu şekilde alınır ya. Dünyada ben gidiyordum pandemiden evvel, hemen hemen her hafta yurt dışına gidiyordum. Rica ediyordu teknik adam kardeşlerimiz, arkadaşlarımız veya inandığım menajerler. Hocam bizim adımıza oyuncu izler misiniz? Sakın bana oyuncu vermeyin derdim. Giderdim, Fransa'da izledim, Polonya'da izledim. Macaristan'da izledim, Sırbistan'da izledim, Hırvatistan'da izledim, İngiltere'de izledim, Almanya'da izledim. Yani izledim de izledim. Buralarda geliyordum orada scoutları. Scoutlar o takımda mesela futbol oynamış kişiler ve belirli antrenörlük yapmışlar. Süreli ondan ayrılmışlar ve kulübün maaşlı scoutları olmuş bunlar. Ve bunlar sizin için gidip oralarda maçlar izliyorlar. Bunlar hep deneyimli, tecrübeli, olgun yaşta olan insanlar. Bizde öyle değil. Akrabasına diyor ki sen git izle. İşte çocuğu yeni üniversiteyi bitirmiş, spor akademisini örnek veriyorum. Git sen şurada maç izle. Çocuk futbolu biliyor mu? Yok. Futbol oynamış mı? Yok. Ya bunlar yanlış. Burada işte şimdi Fenerbahçe örnek aldık diye Fenerbahçe'ye konuşuyoruz. Aziz Yıldırım Başkan artık tecrübe, deneyim, her şeyi sağlamış. Diyor ki gelin kardeşim birlikte olalım, siz de olun diyor. Ya hepimiz aynı söz hakkına sahip olalım diyor. Ya bu adam bu işin deneyim tecrübesi Aziz Yıldırım.
1: Size...
0: Bu adam derken kusura bakmayın.
1: Estağfurullah.
0: Yani Aziz Başkan'a inanacaksın, Aziz Başkan'la beraber bu yola çıkacaksınız. Fenerbahçe takımı eğer Aziz Başkan gelirse ben Fenerbahçe takımının çok ileriye gideceğini ve bir seneyi kurtarma değil 10 seneyi kurtaracağını can yürekten inanıyorum.
1: Bu şu anda dinleyicilerimiz de hani bilsin diye söylüyorum. Fenerbahçe'de Sayın Ali Koç döneminde Fenerbahçe TV'de yorumculuk yapan birinin oğlu Fenerbahçe'de scout ekibine dahil oldu. Şimdi oğlunun hiçbir sportif geçmişi yok. Spor akademisi mezunu değil. Sadece iyi maç seyrediyor ve bir iki tane futbolcu adını söylüyor diye. Scout ekibinde yer almak bir takımın, bir kulübün geleceğine imza atmaktır.
2: Çok kolay.
0: Doğru.
1: Yani yorumcunun oğlu, bak benim oğlum şöyledir diye ve çok da yakın, yani bir sanat camiasında da çok önemli bir isim. Şimdi bunlar böyle olmaz. Yani çok acemice işler yapıldı.
0: Biraz önce söyledim sevgili Yüce. Aynen bu şekilde devam ediyor. Hala devam ediyor bazı kulüplerde.
1: Evet.
0: Ya bu yanlış, kulübün parasını siz çok affedersiniz sokağa atıyorsunuz. Yazık, evet. Günahtır o paralara ya.
1: Evet.
0: Orada değerlendirmeyi farklı. Gelecek oyuncunun bir kere aile yapısını inceleyeceksiniz. Örf adetlerini inceleyeceksiniz. Kültürünü inceleyeceksiniz. Buraya geldiği zaman bu kültüre alışık mı? Buranın örf adetlerine alışık mı? Buranın mutfağına alışık mı? Ya çok çok önemli, ben çalıştım diyorum. Afrikalıyla da çalıştım. Güney Amerikalısıyla da çalıştım. Avrupalısıyla, İskandinav ülkelisiyle çalıştım. Orta Avrupalıyla, Güney Avrupalıyla da çalıştım ya. Bunlar çok çok önemli ya. Ya adam, bir örnek veriyorum, çok affedersiniz ya. Ben diyor domates yemem diyor. Yani ya oğlum diyoruz işte yemekte salça var, o başka bir şey diyor. Yani adama anlatamıyorsunuz ya. Adam diyor ki yemem ben domatesi. Ne yapacağız? Bunların hepsinin araştırılması gerekir. Gideceksin orada oyuncuyla maçını seyredeceksin. Maçtan sonra menajeri kimse ki, onların menajerleri,
1: anasıyla babasıyla konuşacaksınız.
0: Onlarla o beraber oturacaksın. Bir sohbet edeceksin 15-20 dakika. Dil bilmiyorsan yanında güvendiğin, dil bilen birisi seninle beraber katkı sağlayacak, sana edecek. Yani bunlar çok çok önemli. Maalesef oyuncuyu alalım. Bakın Galatasaray Osimhen'i aldı. 75 milyon avro yalnız bonservisine verdi. Kendisine de benim bildiğim kadarıyla yıllık 25 milyon avro veriliyor. Ama ne yaptı? O parayı çıkardı, bakın Şampiyonlar Ligi. Gene Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. Oradan o paralar geliyor. Forma satışından geliyor. Yani bunları hep hesap etmek zorundasınız. Kulüpler artık bu şekilde yönetiliyor, yürütülüyor. Yani burası Premier Lig değil, Türkiye Ligi. Burada farklı paralar ödeniyor. Orada büyük paralar ödeniyor. Onun için kulübün parasını da düşünmek zorundasınız. Kulübün geleceğini de düşünmek zorundasınız. Ve kulübün geleceği için yatırım yapmak zorundasınız.
1: Evet.
0: Bu yatırımı iş adamları nasıl iş kendileri yapıyorsa aynısını kulüplerde de yapmak zorundalar. Ben bugün yaparım, yarın giderim düşüncesi varsa o kulübü 10 sene geri atıyorsunuz. hatta 20 sene ama ben bu kulübe yatırım yapmak istiyorum, geleceğine yatırım yapmak istiyorsanız o zaman da kulübü 10 sene 20 sene ileriye götürüyorsunuz. Bu çok çok önemli diye. Ve tercihlerde isimler önemli. Onun adamı bunun adamı önemli değil. İsimler çok önemli ve bu isimlerle yola çıkarsanız hangi kulüp olursa olsun o zaman o kulüpler başarılarını yukarı doğru taşıyorlar. Bunları bir kez daha size tekrar etmek, söylemek isterim.
1: Sayın Kıbrıslı çok teşekkür ediyorum. Yine bayramın üçüncü günü ve bayramdan sonraki gün programımızda sizi konuk edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Eğer o zamana kadar konuşamazsak da bayramımız mübarek olsun.
0: Ben de buradan tüm Türkiye'deki yaşayan insanların bayramın mübarek olsun diyorum. İslam alemi mübarek bayramlar diliyorum. Bütün bayramlarda sağlık, mutluluk, başarılar, herkes sevdiklerinle bir olsun. Her şey hepimizin gönlünce olsun diyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyiciler, teknik direktör Celal Kıbrıslı bizlerle birlikteydik ve özellikle Hull City Premier Lig'de mücadele edecek sahibi bir Türk yönetici Acun Ilıcalı tüm Türkiye'ye yansımasını ve Türkiye'nin orada en azından temsili anlamında neler ifade ediyor konuştuk Sayın Kıbrıslı'yla.
2: Reklamlar.
3: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
6: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
7: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
8: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
9: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
8: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok, sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
9: Hadi hep beraber Türksel mağazasına. Hadi. Türksel gücünde 5G.
2: Reklamlar.
10: Bayram, sevdiklerine kavuşmanın en güzel bahanesi.
11: Ama yolculuğun güzelliği güvenle varınca anlam kazanıyor.
10: Direksiyon başında biraz daha dikkat, biraz daha sabır.
11: Sevdikleriniz sizi bekliyor.

0: spor gündemi devam ediyor.
1: Saatimiz 14.03'ü gösteriyor sevgili dinleyiciler. Haber bülteninin ardından ilk konuğumuz teknik direktör Celal Kıbızlı'ydı ve saat 19'a dek sizlerle sporu konuşacağız, futbolu konuşacağız, futbolun her yönünü konuşacağız, sporlarla ilgili de özel yorumlar yapacağız. Siz Sayın Kıbrızlı'nın söylediklerine ekleyecekleriniz varsa alayım, evet, Sayın Doğa.
2: Evet, şöyle diyeceğim. Celal Hoca o kadar güzel bir noktada bıraktı ki transferi gerçekten kulüp başkanları, bazı kulüp başkanları kendisi izler.
1: Evet.
2: Buna bizzat şahit olduğumu bir olay var, onu anlatacağım. Tolga vardı biliyorsunuz, Gençlerbirliği'nin defansında oynardı. Evet. Adıyaman Spor'da top oynuyor. Buraya da Keçiören Spor maçına gelmiş. Ben de maçı izlemeye gideceğim. Bir şekilde adını duymuş. Ya dedi, bir baksana dedi, nasıl bir topçu falan. Ben maç sırasında notlar aldım Tolga ile ilgili. İşte topa müdahalesi, timingi nasıl, işte top kontrolü nasıl, çıkışı, ileri çıkışı, geri dönüşü nasıl, işte adam savunmasında nasıl, hücumda ne kadar etkili, hava topunda ne kadar etkili gibi bir ufak tefek notlar aldım. Götürdüm, koydum. Dedim ki, yani benim kanaatimse, siz sorduğunuz için söylüyorum dedim, Tolga Gençler Birliği'nin defansında rahatça yer bulur. Stoperde de oynar, libero'da da oynar. İkisinde de oynar dedim. Gayet iyi oynarlar. Kendi gitti izledi Adıyaman'da.
1: Evet.
2: Aynı şekilde Serkan Balcı Yalıkavak Spor'da, evet, oynuyor. Gitti. Orada Serkan Balcı'yı 3 maç izledi, öyle aldı getirdi. Yani hani bizde de değil diyor ya, scout ekibini de gönderiyor. Hiçbirine bakmazdı. Cem Onuk menajeriydi. Cem Onuk'a bakmazdı. Gider kendi izler alırdı. Ya bir yerde biraz da anlamak lazım ya. Gerçekten anlamak lazım. Kulübün menfaati için, çıkarı için, harcayacağın para için kulübe ne kadar ihtiyaç var oyuncunun veya o oyuncunun o kulübe ne kadar faydası var? Bunları çok iyi ölçmek, tartmak lazım.
1: Ama dediniz ya, Maltepe'de kulüp binası vardı.
2: Evet.
1: Kulüp binasında sabunların sayısına bakardı. Sabunların ihtiyacı var mı yok mu, buna bakardı.
2: Kaç böyle sabun harcıyorsunuz derdi.
1: Böyle bir kulüp başkanı bunu yapar.
2: Evet ya, çok
1: evet,
2: iyiydi yani.
1: Sayın Cavcav, Allah rahmet eylesin.
2: Allah rahmet
1: diyelim.
2: Etsin, evet.
1: Şimdi basketbola geçiyoruz ve spor yazarı Okan Can telefon hattımızda. Okan Can, hoş geldin.
3: Hoş bulduk, yayınlar, iyi pazarlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Bir kez daha bağlanacağız saat 16'da seninle. Şimdi basketbolu konuşalım diye aradım. Çünkü bugün önemli bir karşılaşma var. Euroleague'de, Avrupa Ligi'nde ve bu karşılaşmada çok önemli bir karşılaşma. Hani biz yokuz ama en azından Euroleague'de devamlı Final Four oynayan bir ekibimiz vardı. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsun bu akşamki mücadelede?
3: Ya doğal favori Olympiakos tabii ki. Öncelikle Real Madrid için çok ciddi eksikleri vardı. Bir de uzun rotasyonsuz çıkacak Real Madrid. Yani komple uzun rotasyon yok. Yani sadece bir iki eksikten bahsetmiyorum. Rotasyonun kendisi iptal oldu sakatlıklardan dolayı. Aksine Olympiakos'un da en güçlü olduğu yer uzun rotasyonu. Sağ avantajı var. Zaten biliyorsunuz bütün Euroleague yönetimi dün özür diledi Fenerbahçe'den ama iş işten geçti. Orada çok kontrolsüz ve berbat bir organizasyon yapılıyor ve bu organizasyon berbat durumu, bu organizasyonsuzluk işi Olympiakos'a yaradı. Ciddi bir avantaj sağlandı. Tuaz Hoyer Olympiakos 10 yıldır sanırım 13 yıl 2013'te en son şampiyon oldular. Yani 13 yıldır bugünü bekliyorlar. 2 yıl önce yine Real'e finalde kaybettiler. Geçen sene Monaco'ya yarı finalde elendiler. Yıllardır Final Four'da elenip, hatta hatırlarsınız Fenerbahçe 2017 şampiyon olduğu yılda finalde kaybetmişlerdi. Yani muhtemelen Olympiakos alacak ama tabii ki Real Madrid enteresan bir takım. Yani Real Madrid kültüründe hiç beklenmedik anlarda sürprizler yaparak şampiyonluğu aldığı maçlar, yıllar var. Lastik gibi aslında, yani bir sakız gibi, hani kurtulamadığınız,
1: evet,
3: maç içerisinde takımlar oluyor ya, Real Madrid öyle bir takım aslında baktığınızda. Sürprizlere açık. Scariolo'nun belki, Real Madrid koçunun sürprizleri, maç hazırlığı, farklı oyunları olabilir. Belki Olympiakos'u raydan çıkartabilir, düzenden çıkartabilir. Tabii ki Real Madrid kupa gördüğü anda başka bir moda geçiyor. Şansları ama hani baktığımızda %60-%40 Olympiakos Real Madrid oranı diye söyleyebilirim ben maçla ilgili.
1: Okancan, şimdi baktığımız zaman Olympiakos'un her oynadığı set veya işte plan veya oyuncuların kapasitesi evet çok yüksek ama belli bir sürprizi yok. Ama Real Madrid hani söylediğin gibi ne zaman ne yapacağı belli olmayan bir takım. Bakıyorsunuz bir çeyrekte bir oyuncusu öne çıkıyor. Bir bakıyorsunuz diğeri öne çıkıyor. Özellikle oyun kurucuları bir anda 30 yaşını aşkın olan oyun kurucuları bir anda oyunun içinde farklı bir yere doğru gidiyor. Onun için özellikle bu Real Madrid'in ne zaman ne yapacağını bilmeyen oyuncularıyla ne zaman ne yapacağı belli olan bir takımın maçı esasında bu. Ve burada her türlü sonucu açık diye düşünüyorum bu karşılaşma.
3: Ya kesinlikle, yani Real Madrid enteresan bir takım. Gerçekten yani

O 2 yıl önceki finalde yine Real favori değildi. Takım hem yaşlıydı, hem eksikleri vardı. Ama mesela orada hem Olympiakos baskı altında ezildi, hem de bence Barcelona

0: kalitesi, oyuncu kadrosu daha kaliteli Olympiakos'tan. Ben Fenerbahçe'nin daha iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Yani iyi oynadığında, takım olarak performans gösterdiğinde Olympiakos'un çok üzerinde tavanı. Yani dolayısıyla biz o gün biraz onu yapabilseydik, ben Barcelona'da Olympiakos'un da dağılacağını düşünüyordum. Ama hiç yapamadı Fenerbahçe orada onu. Hiç pençen katkı alamadı. Hiç 2-3 tane oyuncu çıkartamadı ki böyle finallerde X faktör, X oyuncu çıkarmanız lazım. Yani sürpriz oyuncular çıkartmanız gerekiyor. Hiç yapamadı. 2 tane 4 numarası Olympiakos'un skoru domine etti. Fenerbahçe 4 numaraların toplamında 0 sayı çıktı.
1: Evet.
0: Yani her yerde eksik var Fenerbahçe oyuncularında. Bir de tekrar söyleyeceğim. Final Four maçları günlük performans gerektiriyor ya. Fenerbahçe evet. gibi takımların orada çok iyi oyuncu ihtiyaçları oluyor. Yani o maçlar öyle takım işlemediğinde bir iki tane oyuncunuzun çıkıp meydan okuması gerekiyor. Fenerbahçe'de oyuncu sayısı çok yüksek değil. Yani siz bakmayın hani 6-7 oyuncu, yabancı oyuncu kullanılmaz durumda. Ve ben açıkçası Olympiakos'ta mesela Fenerbahçe seri yapsa 3 maç üzerinden, yani playoff düzeni üzerinden, ben Fenerbahçe'nin önde bitireceğini düşünüyorum. Yani Fenerbahçe açıdan bence daha tatminkar bir takım. Ama şartlar artık Olympiakos'ta yine diyebiliriz.
1: Şimdi dün de özellikle Fenerbahçe'nin basketbol şube sorumlusu Cem Ciriç'i de söyledi. Biz itirazlarımızı yaptık Euroleague yönetimine ve Euroleague yönetimi de özür diledi. Bir daha bu olmayacak dedi. Ama yani biz buna inanalım mı inanmayalım mı Okancan? Yıllardır izleyen biri olarak sen özellikle neler söylemek istersin?
0: Ya daha önce de Euroleague Fenerbahçe'nin özür dilediği de hakem kararlarıyla ilgili. Yani bu özürlerin bir anlamı yok. Ben yani yapıp yok özür dilemenin, yani çocuklar yapar ya hani, anne özür dilerim, tekrar yaparsın. Yine özür dilersin ve özür içini boşaltırsın. Ben hiçbir anlam ifade etmiyor. Sonuçta ben o maçı kaybetmiş bir Fenerbahçe'ye karşı özürün hiçbir şeyi yok. Yani Olympiakos bundan dolayı cezalandırılmadı yani. Dolayısıyla final olacak günün sonunda, kaybetti. Ne olacak? Para cezası alsa ne olacak şampiyonluktan sonra?
1: Evet.
0: Yani doğru. Fenerbahçe bir dahaki yıl bununla ilgili avantaj mı sağlanacak? Veya ekstra bir şey mi olacak? Yok. O gün, ya dün var ya, o maça çıkmayacaktı o gün Fenerbahçe.
1: Evet.
0: Ya, o maça çıkmayacaktı. İnanın bu Fenerbahçe yönetimin zafiyetidir. Çünkü Fenerbahçe yönetimi bilmiyor, tecrübe etmediği bir süreçti bu.
1: Kriz anında nasıl davranması gerektiğini bilmiyor. Doğru
0: söylüyorsun. Bilmiyorlar. Kesinlikle. Bakın hani ben Aziz Yıldırım yönetimi çok eleştiriyorum ama mesela Aziz Yıldırım olsaydı o maçı çıkarttırmazdı veya Ali evet. Koç yönetimi. Yani evet. onu söylemek lazım. İşte yönetim yani yönetim demek işte bu. Yani böyle zamanlarda kendinizi gösterirsiniz. O yüzden yönetim çok önemli bir organ. Yani kulübün her şeyi ya. Yani bütün zeka, beyin, strateji oradan çıkıyor ama onu gösteremedi. Cem Ciriç'in orada bir açıklaması hiçbir şey ifade etmiyor.
1: Çok doğru.
0: Kusura bakmasın, çok mücadele etti Fenerbahçe. Çok iyi şeyler yapmıştır belki ama yani hiçbir anlamı yok o açıklamaların benim nazarımda.
1: Özgün Erdoğan, spor yazarı Özgün Erdoğan da bizlerle birlikte, stüdyo konuğumuz. Onun da bir sorusu vardı sana Okancan.
2: Sevgili Okancan, şimdi Real Madrid'e bakıyorum, basketbolda Euroleague'de gerçekten değişmez takımlardan biri. Hem kendi liginde İspanya'da hem de Euroleague'de gerçekten değişmez takım. Futbolda bakıyorsunuz yine kendi liginde ve Şampiyonlar Ligi'nin değişmez takımlarından biri. Ya kupayı alıyor ya ikinci oluyor. Hep oralarda oluyor. Real Madrid'in modeli nasıl bir model? Yani buradan nasıl bir ders çıkarmak gerekiyor? Real Madrid'in bu yakaladığı başarı aslında ki sadece Türkiye'de değil, belki de birçok dünyanın birçok takımının örnek alması gereken belki de bir model, ama bu nasıl bir model? Bunu nasıl değerlendirmek gerekiyor?
0: Ya bir kere bunu Real Madrid özelinde değil, İspanyol basketbolu üzerine konuşmak daha doğru olur. İspanyol basketbolu enteresan bir kültür. Bu sadece mesela Valencia'da da var bu. Barcelona'da da var. İşte orada başka Badalona, yani İspanyol basketinde altyapı bir kutsal alan onlar için ve oradan oyuncu çıkartmak konusunda çok şeyler, muhafazakarlar. Yani mesela Real Madrid hatırlayın 2-3 yıl önce pandemide CSKA'yı, yani milyon euroluk CSKA'yı 3-4 tane altyapı oyuncusuyla yenmişti.
1: Evet.
0: Yani Real'in Barcelona'nın altyapıdan sürekli oyuncu üretmek ve böyle misyonları var. Bir kültür var. O kulübe girdiğinizde oyuncular ve A takımı ve genç takım arasında hiçbir fark yok ve onlar bunu sürekli yaşatarak izliyorlar. Mesela bakın

0: Real Madrid'in bu döneminde sıkıntı şu aslında. Bir İspanyol kültürü vardı. İşte Lul, Sergio Rodriguez, Reyes, Rudy Fernandez hepsi emekli oldu. Şimdi Real'in bu geçiş dönemindeki çalkalanmasının sebebi o İspanyol merkezindeki oyuncuların azalması oldu aslında. Ama yine de bir kere Arjantin pazarını, Güney Amerika pazarını çok takip ediyorlar. Oradan çok oyuncu devşiriyorlar. Sadece Euroleague değil onlar için her şey. Mesela belki çoğu insan bilmez ama İbrahim Kutlay'ın oğlu Real Madrid genç takımında, evet. Ve çok büyük bir beklenti var onunla ilgili Real Madrid tarafından ve bunun üzerine inşa edilmiş bir hikaye ve bir beklenti var. Dolayısıyla bizde mesela çok fazla buna eğilmiyor ama İspanya basketbolu konuyu zarar etmek veya kertmek olarak görmüyor. Bunu bir rutin işleyiş olarak görüyor. Altyapıdan oyuncu çıkarmak ki Real Madrid'in birçok oyuncusu altyapıdan NBA'ye direkt gidiyorlar. Bazen Real'de bile oynamıyorlar. Buna rağmen vazgeçmiyor Real Madrid, Barcelona. Yani mesela ama şöyle bir durum da var. Mesela Valencia'da işte Panathinaikos, Olympiakos da öyle. Futbol takımıyla aynı takımlar değil. Yani farkları farklı oluyor. Bunu da açıklamak lazım. Yani Valencia futbol takımıyla Valencia basketbol takımı aynı kulüp değil. Farkları farklı. Aynı isim, aynı şehir takım ama mesela Fenerbahçe basketbol ve Fenerbahçe futbol aynı kulüp içinde ama İspanya'da bazı kulüpler basketbol futbolu ayırıyorlar. Yani ayrı organizasyon olarak bakıyorlar. Yönetimleri falan da ayrı. Yani dolayısıyla bu aslında biraz da İspanya'ya özel. Biraz Sırplarda da bu çok fazla var. Sırbistan'da da basketbol kültürü çok yüksek. Dolayısıyla çıkardıkları oyuncuyu bir görev olarak ediniyorlar. Bununla ilgili finansal hikayelerini, finansal dönüşümleri buna göre yapıyorlar. Yani bizde maalesef altyapı sistemi öyle çalışmıyor. Çünkü bir ara bunu Banvit yaptı, dayanamadı. Yani maddi güç açısından dayanamadı, yapamadılar. Evet. Bir ara Karşıyaka gördünüz yani. Karşıyaka şu anda son anda kümede kaldı, evet. Ve sponsor bulamadı. Yani bu bir aslında hem kültür hem de bu bir basketbol organizasyonu. Sadece kulüplerin yaptığı bir şey değil, oradaki yaşam şekli de bu.
1: Şöyle diyeyim Okancan, bunu 2008'de Sayın Aziz Yıldırım'la Sayın Ali Koç'un mücadelesinde Sayın Aziz Yıldırım özellikle dedi ki, futbolun dışındaki şubelere bana verin. Onlarla ilgili önemli yatırımlar yapalım. Hani ayıralım anlamında. Voleybolu, basketbolu, kadın basketbolu, kadın voleybolu, erkek basketbolu, erkek voleybolu. Ama Türkiye'de maalesef hani onların başarısı kulübün içinde kalsın, basketbol şubesinin olmasın diye biz buna biraz izin vermiyor anladığımız kadarıyla yönetimler. Esasında bir anda yapılabilir. Özellikle Fenerbahçe'de yapılabilir bir anda. Ama yapmıyorlar. Peki şöyle bir şey var. Şimdi Beşiktaş'ın basketbol takımına gelelim. Alim Pjevic'le bir zıplama gerçekleştirdi. Ve artık Euroleague'den sonra da ligimize döneceğiz. Evet, Fenerbahçe, Anadolu Efes devamlı şampiyonluk için mücadele etti ama son yıllarda Beşiktaş ve Olympiakos'un de bir çıkışı var. Özellikle önemli çıkışlar içindeler. Bir noktada bir yerlere geleceği belli oldu. Yani çıkışlara eğer devamlı yatırım yaparlarsa. Sen nasıl değerlendiriyorsun Beşiktaş'ı?
0: Ya bu tabii ki bir organizasyon işi. Yani bir teknik adam veya koç bir kulübe geldiğinde hani doğru basketbolcuları kadro mühendisliğini yapıp başarılı olur ama organizasyon özelliği şu, devamlılık yaratmak, evet. Ve önümüzdeki yıllarla ilgili doğru oyuncuları seçebilmek gerekiyor. Altyapı entegrasyonu doğru yapabilmek gerekiyor. Şimdi Beşiktaş bununla ilgili bir karar aldı bence organizasyon açısından. Bu konuya 2-3 yıldır çok ciddi bir şekilde koçuyla beraber bir hassasiyet ve bir yatırım olarak düşünüyor. Tabii bu Beşiktaş'ın yaptığı şey aslında yüksek getirisi olmayan gider olarak görmek lazım. Yani yaptığınız giderin karşılığını almak çok kolay değil Beşiktaş'ın girdiği turnuvalarda. Sanırım Fenerbahçe bu yıl ilk defa açıklamalarda öğrendiğimize göre bütçeleri kafa kafaya geliyor. Yani evet. 2-3 milyon euroluk bir zarar var anladığım kadarıyla ama eskiden bu 10 milyon euro civarlarındaydı. Şimdi Beşiktaş'ın bu açıdan desteklenmesi gerekiyor. Yani hem sponsorlar tarafından hem belki kulübün bunu futbol basketbol açısından ayırması gerekiyor. Ya da bunlar tabii çok ciddi konular ama Aziz Yıldırım bunu yıllar önce söylemişti. Amatör branşlarla ilgili vergi konusunda bir takım şeyler istedi Aziz Yıldırım, hani yardımlar bekledi.
1: Evet.
0: Evet, çünkü başka türlü döndürmek kolay değil. Ama şu

0: söylemek lazım. Beşiktaş bunu devam ettirebilecek mi, ettiremeyecek mi? Yani basketbolda ben çok kulüp hatırlarım. Yatırım yaparlar, 2-3 yılı götürürler, sonra bir anda unutulup giderler. Bu Euroleague'de de oldu, şeyde de oldu, Türkiye Ligi'nde de oldu. İşte Karşıyaka, Pınar çekildiği anda Karşıyaka bir anda açıkçası ligde zor kalan bir kulübe döndü. Yani bu açıdan baktığımızda bu biraz da biraz da şey hali, yani kulüplerin bununla ilgili bir yatırım yapma hali. Yani Güzel, siz eğer gerçekten bu işten başarı veya bununla ilgili bir hikaye istiyorsunuz, bunun için kulüplerin çok dirençli ve finansal kaynak bulması gerekiyor. Tek başına yapacağız bir şey değil bu.
1: Evet. Çok teşekkür ediyorum Okan Can. Tekrar görüşeceğiz. Saat 16 haberlerinin ardından bu kez futbol konuşacağız. Şu anda basketbol konuştuk. Teşekkür ediyorum. Ellerine, emeğine sağlık.
0: Çok sağ olun. İyi günler diliyorum.
1: Sağ olun. Şimdi Sayın Doğan, gerçekten siz de yılların gazetecisisiniz. Şimdi baktığımız zaman hani benim gözümün önüne gelen kulüpler var. Ben işte çocukluğumda Paşabahçe vardı.
2: Evet.
1: Eczacıbaşı vardı basketbol olarak. Hani erkek voleybolu da vardı ama erkek voleybolundan da çekildi.
2: Evet, evet.
1: Bunun yanında birçok...
2: Ülker vardı.
1: Ülker vardı. Hani yine Fenerbahçe ile birlikte birleştiler, bir noktaya geldiler. Birçok kulüp, Ankara'da da öyle.
2: Evet.
1: Ankara'da da öyle. Mesela MTA, Şekerspor.
2: Yenişehir.
1: Evet, Yenişehir. Evet. İstanbul Bankası Yenişehir'di bir dönem. Evet. Şampiyonluğa oynuyordu.
2: Çok
1: Fenerbahçe ile. Burada hani şu anda herkes Telekom'un çok yoğun seyircisi olduğunu düşünüyor. Biz yer bulamadık maçı seyretmek için o bayrak direklerinin, salonun içindeki bayrak direklerine tutunarak seyrettik. Düşünebiliyor
2: doğru,
1: musunuz?
2: Doğru.
1: Yani burada.
2: O zamanlar öyle bir ilgi evet. vardı ve gerçekten de iyi takımdı ama.
1: Tabii.
2: Çok iyiydi yani.
1: Murat Didin vardı.
2: Evet ya.
1: Yani o yabancılarıyla birlikte filan. Çok Aydın Örs vardı bir
2: evet,
1: dönem
2: evet,
1: Şeker
2: evet.
1: Spor'da da. O anlamda yani bir anda biz neyi yapamıyoruz da o şirketler devam etmiyor ya da bu devamlılık için neler yapmamız lazım?
2: Ya tabii sponsorluk yasasının böyle kadık olacak şekilde çıkarmak iyi bir şeye yaramıyor. Bizde bir sponsorluk yasası var evet ama ne kadar iş görüyor, ne kadar işe yarıyor belli değil. Biz ilk o yasanın çıkışından itibaren bir takım haberler yapmıştık. O zaman yetkililerle de bunu anlattık. Dedik ki bunun fizibilite çalışmasını yapmadan, altyapısını oluşturmadan bu şekilde çıkarsa kadük olur bu yasa. Yani sponsorluk yasasında sen adam buraya parasını koyacak. Tanıtımını yapacak. Reklamını yapmak zorundasın. Adam parasını koyuyor, sen yapamıyorsun, ondan vergi alacağım diyorsun. Adam da çekiliyor, yapmıyor. Ve bunu düzeltmeleri lazım. Gerçekten eğer spora katkı istiyorlarsa, spora kaynak istiyorlarsa bir kere o yasa değişmesi lazım. İkincisi kulüplerimiz büyük şirketler kulüpleri basamak olarak kullanmamalı. Yani spora spor gibi bakması lazım. Bir dönem hatırlarsanız Vestel Manisa Spor.
1: Evet.
2: Vestel Manisa'ya geldi. Sponsor oldu, isim hakkını verdi formasına. Vestel Manisa Spor ilk yarıyı Süper Lig'de lider tamamladı. Ersun Yanal'la.
1: Evet.
2: İşte Arda'nın falan Fenerbahçe'den Fatih Terim'in.
1: Caner'in.
2: Evet, onları gönderdiği dönem orada. Ve inanabiliyor musunuz? İkinci yarıda bu takım küme düştü.

0: Evet.
1: Çünkü çekildi, Vestel çekti desteğini, geçti gitti. O zamana kadar da iyi bir tanıtımını yaptı, iyi bir reklamını yaptı, gitti. Bu da çok yanlış. Bir kere öyle anlaşmalar yapmak zorundasınız ki sponsorluk anlaşmalarında ne sizi mağdur edecek ne de şirketi mağdur edecek. Hem kulüp hem şirket ikisi de yararlanacağı tarzda, ikisinde birbirine faydası olacak tarzda yapmak zorundasınız. Onun için bu tür şeyler artık bizde de her şey böyle biraz üstün kör geçiliyor. Yani bir sözleşme hazırlanıyor. Evet, birisi giriyor sözleşmeyi hazırlıyor ama yani bunu yönetim tarzında oturup da kulüpler bir kendi arasında bir konuşması lazım. Ben öyle kulüpler biliyorum ki sözleşme yapmış. Evet, tamam, bir sponsor bulmuşsunuz. Sözleşmede diyorum kaç yıllık bir anlaşmanız var? O açık ucu. Nasıl açık ya? Sözleşme olduğu zaman ucu açık olur mu?
0: Yani bir ayda da bitebilir,
1: Tabii.
0: 10 yılda da
1: Yarın da
0: bitebilir.
1: bitirebilir. Yani öyle böyle bir şey olmaz diyorum ya. Bak, burada siz zarar görürsünüz. Bugün yarın çekilirse ne yapacaksınız siz diyorum. Ortada kalırız, darmadağın oluruz diyor. O zaman ona göre bir sözleşme yapın. Yanaşmıyor diyor. Firma yanaşmıyor diyor. Onunla yapma, başkasıyla yap. Ya diyor, sanki çok firma varmış gibi de başkasıyla yap diyorsunuz. Biz bulamıyoruz ki diyor. Bulamıyoruz. Yani Türkiye'deki spor ne kadar ilgisizse gerçekten özellikle amatör branşlarımızda çok fazla ilgi yok. Çok fazla ilgi yok. İşte son yıllarda, son 5-10 yıldır voleybola yapılan yatırımlar ve o konuda yapılan eğitim çalışmaları nedeniyle voleybol bir sıçrama yaptı. Seyircisinde bir artış var. Basketbolda keza işte dediğim gibi beyaz gölgeden sonra bir artış oldu. Fakat orada da şimdi bir azalma var. Ama onun dışında bakıyorsunuz handbolda sadece Beşiktaş'ın ve Nilüfer Belediye'nin gerçekten
0: Evet.
1: iyi destek şeyleri
0: Evet.
1: var. Destekleyen taraftarları var. Diğer takımlarımızın yine maçlar böyle çok cüzi insan sayısıyla geçiyor. Öbür türlü düşünüyorsunuz, diyorsunuz ki ya tamam, bunun yüzmesi var, halteri var, boksu var, işte judosu var, tekvandosu var, atletizmi var. Buralarda niye yok sponsorlar? Yok. Mesela atletizmde öyle şeyler var ki turnuvalar, özel turnuvalar var ki çok büyük paralar koyuyorlar.
0: Evet.
1: Diyorlar ki sporcularımıza, gidin oralarda yarışın, hem deneyim kazanın hem para kazanın diyor. Ama sporcu burada zaten yeteri kadar yetiştiremiyorsun ki sen sporcunu. Yani sporcu orada yarışacak, o üst düzeydeki dünyanın en iyi atletlerin arasında yarışacak düzeyde değil. Çünkü öyle bir antrenörü yok, öyle bir çalışma imkanı yok, öyle bir sponsoru yok. Yani git orada sen ne yaparsan yap gibi bir şey. Son yıllarda işte Süreyya Ayhan'dan sonra Yücel Kop o konuda biraz destek verdi. Sonra işte yaşananlar falan, orada millet koptu.
0: Evet.
1: Hiç kimse şimdi çocuğunu atletizmde işte antrenörüyle bilmem nesiyle hele de kız çocuğunu bırakmak istemiyor. Bu biraz da bizim eksikliğimiz, yani gerçek anlamda federasyonların kendi içerisinde yaşadığı eksiklik. Denetim eksikliğinden kaynaklanıyor. Siz doğru dürüst denetleyebilseniz, işin başına gerçekten iyi insanları hak edecek antrenörleri ve yönetimi getirirseniz her şey çok güzel gider. Bakıyorum yönetimin listelerine. 50 tane kurul var. 50 tane. Bilmem ne kurulu, gezi kurulu, araştırma kurulu, inceleme kurulu, işte sporcu sayısını artırma, lisanslı sporcu sayısını artırma, müsabakalarda müsabık olabilecek sporcuları ayırabilme, hepsinin kurulunu kurmuşlar. Gidiyorum, hepsi yok, kimse yok. Bu kurullar nerede dedim birisinde. Ya işte falancanın başkanı şurada, bilen filanca başkanı şurada, öbürü burada. Ya niye kurdunuz o zaman? Ya kurmuşsanız çalıştırın ya.
0: Yani bir ciddiyet yok.
1: Yok yani, hiç yok. Ama ciddiyetin sebebi de dediğim gibi parasızlık. Yani diyor ki biz sadece federasyonun, devletin bize verdiği parayla yapmak zorundayız. Bize verdiği para da ancak bize işte dünya, Avrupa, uluslararası müsabakalara yetecek bir para. Onun dışında ikili kamplar ya da ne bileyim özel turnuvalar ya da özel sporcuların, hani seçilmiş elit sporcularımızı daha iyi şartlarda yetiştirebilecek teknik ekip olarak onlara yardımcı ekip bulmak, antrenör bulmak, çalışma saatlerini ve çalışma ortamını ayarlamak için bizim yeteri kadar maddi imkanımız yok diyor. Yapamayız bunu diyor. Ha bunu ne zaman diyor? Bunu ta 2012-2013 yıllarında diyordu.
0: Evet.
1: Ama şimdiki şartlara bakıyorum. İşte telefonla da bağlanıyoruz birçok federasyon başkanımıza.
0: Evet.
1: Hepsi son derece memnun. Hepsi son derece atak yapmış durumdalar. Niye? Tesisleşme arttı. Çok ciddi tesis var. Çok ciddi paralar da veriliyor. Destekli de olunuyor artık. O zaman geride ne kalıyor? Adam akıllı ekip kurup sporcu yetiştirmek kalıyor. İyi bir antrenör grubu alacaksınız. Onun yanına vereceğiniz seçilmiş sporcularınızı, tespit edilmiş sporcuları orada yetiştireceksiniz. O yetişen sporcularla başarıyı yakalamaya çalışacaksınız. Niye dünya...

0: olimpiyata giderken, Avrupa veya Dünya Şampiyonası'na giderken diyoruz ki işte bu şampiyonanın favorisi bu. Kazanır diyoruz. Çünkü daha önceki dereceleri bu falan. Sonra dönüyoruz ya, bunların arasında bir tane de Türk var. Bizim Türk ne yapacak diyorsun. Ya neyse, hele şu turu bir geçsin de bakalım ondan sonraki yarı finalde ne yapar ya da işte sonraki turlarda ne yapar diye bekliyorsunuz. Ama bu deneyimler, bu kazanımlar üst üste koyarak giderse, ne kadar çok katılırsa olimpiyata o kadar başarılı olursunuz.
1: Tabii.
0: Çünkü orada yarışacağınız sporcular sizin çok çok üstünüzde. O ayara gelebilmek için onlarla sürekli yarışmanız lazım. Sürekli müsabık olmanız lazım onlarla. Müsabakalara katılmanız lazım. Bunu sağlayabilmek için de dediğim gibi imkanlar artık var. Yapılabiliyor. Bir tek işte eksik artık o sponsor desteklerinin eşit bir şekilde bütün dallara yayılması gerekiyor. Futbol buluyor. Futbolda her zaman buluyorsunuz. İkinci lig takımları, birinci lig takımları, Süper Lig'de her zaman bir sponsor bulunuyor. Çünkü seyirci tribüne geliyor. Televizyondan artık TRT ikinci lig, birinci lig maçlarını da veriyor. Forma reklamına ismini yazıyor. Tamam, bitti.
1: Bir de o değil, isim sponsoru oluyorlar ve biz
0: Tabii.
1: onları burada her dakika
0: İsimleriyle.
1: zikreterek
0: Tabii.
1: başındaki sponsorları da tekrarlıyoruz ve insanların da aklında kalıyor bu.
0: Kesinlikle kalıyor. Kesinlikle. İşte Vestel'in dediğim gibi orada tanınmış ve reklamını çok iyi yapmasının sebebi Vestel Manisa'ydı. Yani Manisa Spor'a Vestel Manisa diyorduk. Vestel Manisa Spor, Vestel.
1: Çanakkale Dardanel'di bir
0: Evet,
1: dönem.
0: Dardanel de öyle. Ama Dardanel desteğini uzun süre sürdürdü
1: Evet, ama azaldı
0: Çanakkale'de.
1: sonra.
0: Evet, sonradan evet azalttı. İşte bunları aşmak lazım. Yani artık firmalar böyle bakmamaları lazım ya. Spora destek olacaksan bunu yürekten yapacaksın. Katkı olarak yapacaksın. Senin yaptığın katkı senin çocuğuna da yarayacak. Senin çocuğun da yarın spor yaptığı zaman belki o alanda bir sporcu olacak. Belki çok başarılı bir sporcu olacak. Sen oraya yaptığın yatırımla bir çocuğunla birlikte iki çocuk daha yetiştireceksin oradan. O çocukların yarın dünyada veya Avrupa'da göğsünü kabartacak dereceler alması, Türk bayrağını dalgalandırıp İstiklal Marşı'nı çaldırması seni gururlandırmaz mı? Gururlandırır.
1: Tabii ki.
0: Yani bu hiçbir maddi şeyle ölçülemeyecek bir değerdir, manevi değerdir. Bunlara da artık bir nebze olsun o konuda da bir eğitim gerekiyor gibime geliyor. Yani firmalarla, sponsorluk yapacak firmalarla bunu anlatmak lazım. Bunlarla oturup konuşmak lazım.
1: Evet. Sevgili dinleyiciler, kısa bir reklam aramız var. Ardından tekrar birlikte olacağız.
2: Reklamlar. Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
3: ol. Sağlam basacağım bu hayatta, sağlam gideceğim bu hayatta. Sağlamsa
4: Türkiye'nin sağlam lastiği olarak kim olduğumuzu söylemeye gerek yok. Çünkü herkes bilir ki sağlamsa
5: avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.

0: 5000 lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10.000 lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
0: Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Reklamlar. Bayram sofrası eksiksiz olunca güzel.
4: Annenin açtığı sıcak yufka, babanın gülen yüzü, kardeşlerin neşesi.
3: İşte tam da bu yüzden bayram yolculuğunda dikkatli olmak

0: spor gündemi devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, reklamın ardından birlikteyiz ve şimdi 8. Etnospor Kültür Festivali ile ilgili bilgiler alacağız. Arkadaşımız TRT İstanbul Radyosu'ndan spiker arkadaşımız Muhammed Niyazi Çevik telefon hattımızda. Muhammed Niyazi Çevik, hoş geldin.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Bugün artık son gün. Bu festival için. Şimdi öncelikle dün bizim bağlantımızın ardından neler oldu, neler yaşandı? Ardından bugün neler var, ilgi nasıl ve gelecek olan oraya gelmek isteyenler, hava güzelse eğer İstanbul'da, gelmek isteyenler hangi yolu takip ederek oralara gelebilirler? Çünkü bizi dinlememiş olan dinleyicilerimiz olabilir.
1: Tabii ki. Öncelikle 8. Etnospor Kültür Festivali 21 Mayıs Perşembe günü başlamıştı İstanbul Atatürk Havalimanı'nda. Ve başladığı günden bugüne İstanbul'da hava kapalı, parçalı bulutlu. Ama yağış yok, yani herhangi bir şekilde yağış düşmedi İstanbul'a. İçeriklerinden de bahsetmeden önce Etnospor'dan da kısaca bir bahsetmek istiyorum.
0: Tabii ki.
1: Olarak. Öncelikle Etnospor adı üstünde hem sportif faaliyetleri hem de kültürel faaliyetleri bir arada barındıran bir festival aslında. Bu yönüyle çok kapsamlı ve de etkileşimli bir festival. Çünkü katılan ziyaretçiler sadece bu festivale katılıp seyirci kalmıyorlar. Adeta festivaldeki etkinliklerin içine giriyorlar. Etkileşimli alanlarda okçuluk, cirit gibi şeyleri de kendileri deneyebiliyorlar. Ve bu yıl itibariyle de 24 farklı ülkeden katılım olacağı söylendi Etnospor'a. Ve katılımcılar arasında sporcular var, kültür, sanat ve gastronomi insanları var ayrıca. Ve son gün gelmişken festivalinde yaklaşık 1 milyon ziyaretçinin de katılması beklenmişti bu sene. Ve sadece sportif faaliyetler değil Etnospor'da, geleneksel sporların kuşaktan kuşağa aktarılmasına da hizmet etme amacı da var Etnospor'un aslında. Ve bu yılki sloganı da "Dünya burada." Yani bununla da buraya gelen, farklı ülkelerden gelen sporcuların ve katılımcıların kendi geleneklerini, sanatlarını ve sporlarını ve de müziklerini buraya taşıyacağını işaret etmişti aslında. Ve bugün itibariyle de Etnospor Birliği'nin 30 farklı ülkeden de 52 üyesi bulunuyor. Ve çok çeşitli kültürel mozaikleri bir arada barındıran bir festival olduğunu söylemiştik. Çok çeşitli geleneksel sporlar, okçuluk ve binicilik, sahne ve el sanatları, oba alanları, kıl çadırlar, atölyeler ve interaktif oyunlar yer alıyordu bu festivalde. Ve ilk kez katılan ülkeler de olmuştu bu festivale bu sene. Ziyaretçiler ilk kez izlemişti kendilerini. Litvanya, Rusya ve Azerbaycan bu ülkelerden üçüydü. Ve ziyaretçiler ayrıca atölye alanlarındaki etkinliklere de katılım sağlayabiliyorlar. Ve bu etkinlikler tamamen ücretsiz olarak yapılıyor. Ve her yaşa da, her kesime de hitap eden bir etkinlik aslında Etnospor. Çocuklar için özel etkinlik alanları var burada. Evet. Ailelerin birlikte vakit geçireceği deneyimler ve etkileşimli oyunlar var. Ve aile çadırlarında da sohbetler gerçekleştiriyor. Ve geleneksel el sanatları da burada unutulmadı bu festivalde. Bizim TRT'nin bulunduğu çadırın önünden gençlerin elinde ebru sanatını, kendi yaptıkları ebru sanatına ait eserlerle çoğunun geçtiğini gördüm ben mesela.
0: Evet.
1: Gençler el sanatlarına da çok yoğun ilgi gösteriyorlar. Ben bunu orada gördüm. Bir de mangala gençlerin çok ilgisini çekmişti orada. Bir de geleneksel oyunlar kısmında da gençler çok ilgiliydi. Bu eski sokak oyunları dediğimiz ip atlama, çuval yarışı, işte sekiz taş, çember çevirme gibi oyunlar, topaç çevirme gibi oyunlar da gençlerin çok ilgisini çekti. Bunu da gördüm. Ama en yoğun olarak gençleri, çocukları ve yetişkinlerin hangi etkinliğe gittiğini sorarsanız ok atma. Bugün bile mesela gördüğümde, ne zaman görsem önümde bitmeyen bir kuyruk vardı gerçekten. Ok atma gerçekten çok ilgi gördü festivalde özellikle. Ve bunun yanı sıra atlı sporlar da ok atmadan sonra ikinci sırada yer aldı. Atlı sporlardan da köpbörü ve cirit atma, at üstünde ok atma gibi sporlar da ziyaretçiler tarafından çok ilgiyle karşılandı. Ve ulaşım kısmına gelmek istiyorum. Malum İstanbul çok kalabalık ve ulaşımın zor olduğu bir şehir olduğu için ziyaretçilerimizin toplu

0: taşımayla alana gelmelerini tavsiye ediyoruz kendilerine. Çünkü çok kalabalık ve daha kolay ulaşım sağlanıyor toplu taşımla. Toplu ulaşımda iki yöntem var gelmek için buraya. Yenikapı Atatürk Havalimanı metrosuna binerek alana ulaşabilirler ziyaretçilerimiz. Bir ikinci yöntem de Marmara'ya binmeleri. Marmara'ya bindikten sonra da Yeşilyurt durağında inip 10 dakika yürüdükten sonra ziyaretçiler alana ulaşabilirler. Festivalde bir de bugün festival sabah saat 10'da başladı. Akşam saat 20'ye kadar devam edecek. Etkinlikler sonrasında da bildiğiniz gibi konserler oluyor. İlk gün Kıraç konseri, daha sonra Ekin Uzunlar ve Dimash Kudaibergen, dünyaca ünlü Kazak şarkıcı Dimash Kudaibergen burada konser vermişti. Bugün de saat 20'de etkinlikler sonrasında Ayola isimli pop müzik grubu konser verecek burada. Geleneksel bir grup bu. 2024 yılında kurulmuş. Ve konser etkinliğiyle gün sona erecek. 8. Etnospor Kültür Festivali her yönüyle çok kapsamlı, her yaştan kesime hitap eden etkileşimli bir festival oldu. Dolu dolu bir festival oldu. Ve ziyaretçilerin Atatürk Havalimanı'nda tüm ziyaretçilere açık bugün itibariyle sona erecek. Ve festivalle ilgili tüm programa ve etkinlik detaylarına Etnospor'un sosyal medya hesaplarından da erişilebilecek. Ve festivalde sadece sportif faaliyetler ve kültürel faaliyetler değil, bunun yanı sıra geleneksel tatlar da vardı aslında. Örneğin Endonezya, Tanzanya, Hindistan, Filistin ve Yemen ve Kenya'ya ait ülkelere ait kahveleri tatma fırsatını da buldu ziyaretçilerimiz ve bunun yanı sıra bu ülkelere ait geleneksel dansları ve oyunları tanıma ve izleme fırsatını da buldular aslında burada. Bu yönüyle festival çok yönlüydü gerçekten ve buradan sizin ve değerli dinleyenlerimizin de ayrıca Kurban Bayramı'nı kutlamak istiyorum ve sözü buradan size bırakıyorum.
1: Muhammed Niyazi Çevik, çok teşekkür ediyoruz. Sen de festivalin öncesinde ve festival süresince bizlerle birlikte oldun. Çeşitli kanallarımıza, bu radyo ve televizyon olmak üzere bağlantılar kurdun. Çok teşekkür ediyorum. Ellerine emeğine sağlık. Kolay gelsin. Biz de senin Kurban Bayramı'nı kutluyoruz. Kolaylıklar diliyoruz.
0: Çok teşekkürler. İyi yayınlar.
1: İyi günler. Sevgili dinleyiciler, TRT İstanbul Radyosu'ndan spiker arkadaşımız Muhammed Niyazi Çevik bizlerle birlikteydi ve 8. Etnospor Kültür Festivali'ni konuştuk. Bugün son günü ve son günle ilgili ve şu ana kadar neler oldu hepsiyle ilgili bilgiler aktardı Muhammed Niyazi Çevik arkadaşımız. Şimdi Özgüner Bey, notlar aldınız, ekleyecekleriniz varsa alayım, yoksa sorular ileteceğim size.
2: Şöyle yani bu tür kültürel faaliyetlerin en güzel tarafı hani ülke tanıtımı bakımından, bir de gerçekten halkın o bölgede sosyal anlamda ciddi bir iletişim içerisinde olması bakımından çok önemli. İşte gençler, çocuklar, büyükler, bazı spor, geleneksel sporlarla tanışıyorlar. Belki o spor dalları ile ilgili ilgilerini çekebiliyor. Hiç görmedikleri, hiç tatmadıkları, işte gastronomi anlamında da bir takım şeyleri tadabiliyorlar, ürünleri tadabiliyorlar. İşte orada bir arada bir takım faaliyetler, etkinlikler yapıyorlar. Aslında gerçekten faydası çok olan bir şey. Hı hı. Festival, kültürel festivaller çok önemli. Fakat tabii Muhammed Niyazi Çevik'in söylediği 24 ülkeden katılım olacağı söylenmişti dedi, ama kaç ülkeden katılım sağlandığı konusunda herhangi bir şeyi yok herhalde, o konuda bilgisi yok. Ama 24 ülkenin 20'si bile katılmış olsa çok büyük bizim için
1: şöyle
2: başarı.
1: Şimdi çalıştığı alan çok geniş bir alan. Evet. Atatürk Havalimanı. Birincisi o. İkincisi Muhammed Niyazi Çevik arkadaşımız genç arkadaşlarımızdan, yeni arkadaşlarımızdan biri. Ve birçok kanala bağlantı kuruyor. Birçok televizyon ya da radyo kanalına ve bağlantılarda bilgilerini aktarıyor. Şimdi bilgilerini aktardığı için o çadırdan çıkıp o mikrofonun başından, o düzeneğin başından dolaşıp bunlarla ilgili bir noktaya kadar bilgi alabiliyor. O anlamda bir şey
2: yani
1: de diyemiyorum.
2: Kendisinin değil suçu zaten. Hani organizasyon içerisinde, evet, belki bilgiler gelmesi lazım normalde. Hani biz de katıldığımız organizasyonlarda biz de belli sabit, evet, bir yerdesin ama, evet, sana bilgiler gelir işte, çıktıları getirir verirler. Şu kadar ülke katıldı, şu kadar işte etkinlikte şunlar oldu falan.

0: filan. Burada Muhammed Niyazi Çevik'in hiçbir suçu yok.
1: Tabii.
0: Yani organizasyonun orada bilgileri aktarması
1: Evet,
0: gerekir.
1: evet. Bir de alan çok geniş olduğu için
0: Evet.
1: orada iletişim de çok zor,
0: Zor
1: çok
0: olabilir.
1: kalabalık,
0: Evet,
1: çok
0: evet.
1: kalabalık. Nasıl bir gelen giden var, orada bir karmaşa
0: Bir de anladığım
1: yaşanıyor.
0: kadarıyla kültür festivali olması nedeniyle geniş alan içerisinde farklı farklı şeyler de olduğu
1: Tabii,
0: için
1: tabii.
0: hepsinden aynı anda bir şeyler gelmesi de zor gibi geliyor.
1: Evet, kendisine teşekkür ediyoruz.
0: Evet.
1: Şimdi bu arada bildiğiniz gibi hafta içinde çok önemli bir karar aldı Türkiye Futbol Federasyonu. Şimdi ligleri tescil etti.
0: Evet.
1: Şimdi bu ligleri tescil etmesi hani biraz yangından mal kaçırır gibi oldu. Çünkü Türkiye Kupası'nda şampiyon veya kupayı alan belli değildi. İşte bugün oynanacak maçın ardından çıkacak üçüncü takım belli değildi. Hani neyin ne olacağı belli olmadan hemen bunu tescil etti. Hani ben baktım 2-3 sene öncesine hep Haziran'ın 13'ünde, Haziran'ın 4'ünde
0: Her şey
1: yani
0: bittikten sonra.
1: bittikten sonra biraz aklı selimle bekliyorlar. Soğukkanlı bir şekilde bekliyorlar ve bir anda bu kararı aldılar. Şimdi burada Antalyaspor'un ve Kayserispor'un özellikle milletvekilleriyle, özellikle basınıyla birlikte de biz ligden düşmememiz gerekli. Biz işte bununla ilgili müracaat edeceğiz. Hem federasyona hem UEFA'ya hem FIFA'ya dedikten sonra bir anda her şey oldu ve ligi tescil ettiler. Neler söylemek istersiniz?
0: Tabii yani düşünün bir şey yapılıyor. Böylesine çok ciddi anlamda Süper Lig'in tescilini yapacaksınız. Ama elinizdeki doneler ve bilgiler ve yapılması gereken faaliyetlerin hepsi tamamlanmamış. Siz tescil ediyorsunuz. Diyelim ki işte bu akşam belli olacak Süper Lig'e çıkacak 3. takımın maçında farklı şeyler oldu.
1: Ben isterseniz sözünüze bir ara verin. 2021-2022 sezonu 3 Haziran. 2022-2023 sezonu 13 Haziran. 2023-2024 sezonu 3 Haziran. 2024-2025 sezonu yine 3 Haziran. Bu kez ise 19 Mayıs'ta,
0: Tabii.
1: Salı günü.
0: Şimdi tarihlerde tescil edilmesinin şöyle bir önemi var. O süre içerisinde yapılacak itirazlar.

0: Elinize alacaksınız, itirazları alacaksınız, oturup bütün yönetimle birlikte değerlendireceksiniz. Aksayan ya da işte gözden kaçan ya da ne bileyim gerçekten kafanıza takılan bir problem, bir soru işareti varsa ona göre karar vermek gerekir. Hiçbir şey bitmeden siz ligi tescil ederseniz talanına mal kaçırmış olursunuz ve herkesin kafasında da soru işaretleri bırakırsınız. Şimdi Kayserispor'la Antalyaspor neden itiraz etmesin? Siz ligi tescil etmişsiniz ama adamlar ligin bitmesini bekliyor. Her
1: Tabii.
0: şey bitecek, her şey sonuçlanacak ki ona göre bir
1: Tabii.
0: itiraz hakkı doğacak. Onu bekliyor. Şimdi sen ligi tescil ettin. İtiraz edecek takımlar ne yapacaksın? Nasıl değerlendireceksin?
1: Hayır, bir de şu var. Şimdi adli sürecin işlediği bir bahis operasyonu
0: Tabii,
1: var.
0: o da var.
1: Şimdi bahis operasyonunda her gün yeni isimler ve yeni konuşmalar oluyor.
0: İşte orada düşünün ki farklı bir şey
1: Evet,
0: gelişti.
1: adli
0: Bir takım,
1: süreç
0: tabii bir takım ligden düşürülmesi gerekti.
1: veya 2-3.
0: Ne yapacaksınız?
1: Şimdi orada eski Kayseri milletvekili şunu söyledi. 33 isim var. 33 ismi Spor Bakanlığı Futbol Federasyonu'na iletmemiş. Şimdi Spor Bakanlığı iletmediyse niye Futbol Federasyonu bunun alınması için ısrar etmedi daha lig bitmeden evvel?
0: Tabii.
1: Şimdi bu çok soru işareti uyandıran bir durum. Kayserispor'da niye bu dakikaya kadar bekledi?
0: Evet.
1: Ve Antalyaspor'daki Antalya milletvekilleri de devreye girdi. 12 hakem Antalya'da Cumhuriyet Başsavcılığına şeyde bulundu, ifade verdi. Bu da ayrı bir şey, bahisle ilgili. Ve niye şu dakikada? Hani buldular bazı futbolcuları, amatör futbolcuları bir günde 6 ay ceza verdiler, bir sene ceza verdikleri var, 45 gün ceza verdikleri var. Ama niye bu 33 kişi kaç aydır bekliyor?
0: Veya niye federasyon bunun ısrarla üstünde durmuyor? Neden istemiyor? Değil mi?
1: Evet,
0: Yani
1: evet.
0: böyle bir şey olduğundan herhalde bizim haberimiz olduğuna göre vardır Futbol
1: Tabii,
0: Federasyonu'nda.
1: tabii ki.
0: Yani o zaman Spor Bakanlığı'na bunları gönderin diyecek.
1: Evet.
0: Bir an önce işleme koyacaksınız. Yani bekleyerek sorunları çözemezsiniz ki. Bu daha iş karmaşa daha da büyüyecek. Ne olacak? Yarın Dünya Kupası başlayacak. Diyecekler ki Dünya Kupası da geçsin. Dünya Kupası geçecek. Dünya Kupası'ndan sonra artık zaman aşımına uğradı. Boş verin mi diyeceksiniz? Peki
1: Diyebilir misiniz?
0: derlerse diyorum ne yapacaksınız peki? Hadi öyle bir şeye dendi. Ne olacak?
1: Şimdi Fenerbahçe'yi mesela 3 Temmuz sürecinde adli makamlar Fenerbahçe'yi bir kumpas kurulduğunu söyledi ve Fenerbahçe'de tazminat davası açtı Futbol Federasyonu'na. Hala bekliyor. Şimdi yine bir tazminat davası mı açacak Kayserispor, Antalyaspor ligde kalabilmesi
0: Bir de
1: için?
0: düşünün. Bu ligden düşmesiyle ilgili bu 33 futbolcunun
1: 33 yöneticinin
0: işte bulunduğu takımlardan biri
1: tabii.
0: ise o kaybettikleri maçlar.
1: Tabii.
0: Ne diyeceksiniz?
1: Hayır, zaten madde var. Maddede diyor ki siz bahis yapamazsınız, oynayamazsınız. Bu illegal dahil olmak üzere legal ya da illegal bahis oynayamazsınız. Bu birincisi.

0: Bahisten başka bir
1: İşte
0: yere dönmüş
1: şikaye doğru
0: oluyor.
1: gitmiş oluyor.
0: Şimdi bununla ilgili isim bende var diyor, açıklasınlar diyor. Ama açıklanmadı. Hani şimdi 11 Haziran'da da Dünya Kupası var. İşte bayramın ardından 10 gün kalacak. Hiçbir şey yok ve Dünya Kupası'nı bekleyeceğiz.
1: Dediğim gibi bizde ben daha bu dava ortaya çıkar çıkmaz bir şaşar, her şey bizde öyle oluyor ya.
0: Evet.
1: Önce çok önemli bir şekilde her taraftan dalga dalga geliyor. Gideceğiz üstüne, kim varsa herkesi şey yapacağız. Sonra bir bakıyorsunuz öyle bir süt liman olmuş ki gerçek suçlular kenarda. Orada 3-5 tane insan cezasını çekmiş, bitmiş, gitmiş. Peki bu takımların günahı ne? Bu
0: Evet.
1: takımlar küme düşerken o bahise ya da ne bileyim o tür olaylara iştirak eden mahkemenin önünde olması gereken adamları siz vermezseniz belki de o takımları onların küme düşürülecek. Belki de o takımlarının puanları silinecek. O zaman bu takım kurtulacaksa şimdi ligi de tescil etmişsiniz. Geriye nasıl alacaksınız hepsini? Alabilir misiniz?
0: Bir şeyler olacak. Mecburlar.
1: Yani ama işte
0: Onu tazmin etmeleri
1: İşte
0: gerekiyor.
1: ne yapacaklar? Size tazminat ödeyecekler. Diyecekler ki evet böyle bir şey olmuş. Al kardeşim sen bu paranı git ikinci ligde ya da birinci ligde oyna.
0: Fenerbahçe'yi göndermediler Şampiyonlar Ligi'ne. Onun tazminatını Fenerbahçe istiyor. Hala onu
1: İşte
0: vermiyorlar.
1: düşünün öyle olacak. Yine bu da öyle
0: Şimdi
1: olacak. Öyle olacak yani.
0: yapanın yanında kalması çok acı bir şey.
1: Ya ben gerçekten üzülüyorum. Yani biz futbolu konuşuyoruz. Hadi futbol futbol. Çok büyük bir endüstriyel sanayi haline gelmiş artık futbol. Büyük bir rant kaynağı futbol. Bu kadar paranın döndüğü bir spor dalından bahsediyoruz. Ve siz bunu da bu şekilde devam ederseniz ne kalkınır, ne yükselir, ne hak ettiği değeri alır, marka değerini, ne de Avrupa'da ve dünyada size kimse değer vermez. Yani bu sene Dünya Kupası'na katıldınız ama bundan sonraki Dünya Kupaları ve Avrupa Şampiyonalarında hepsinde ipinizi çekerler.
0: İşte
1: Çekerler.
0: hakemimizin gidememesi o.
1: Tabii yani bu kadar
0: Dünya
1: hakem adı
0: Kupası'na.
1: karışmış. Nasıl
0: Evet.
1: seçsin adam? Nasıl
0: Evet.
1: göndersin? Hadi orada da aynısını yapmayacağını ne biliyorsun
0: Tabii.
1: diyecek.
0: Hata olarak.
1: Yani onun için ya yani bilmiyorum ki ya nasıl nereden tutarsanız tutun nasıl bakarsanız bakın da ya bir an önce artık şu gözlükleri çıkarıp gerçekten senin benim adamım değil. Senin benim takımım değil. Senin benim değil artık. Gerçekten Türkiye'nin takımları. Hepsi bizim takımlarımız. Herkese eşit davranacaksınız ve hak ettiği cezayı herkes alacak ki ondan sonra arkadan gelen de yapmasın. Sizin hiçbir caydırıcılığınız yok ki. Ceza yok. Herhangi bir caydırıcı yanı yok. Ne yapacak? Ne olacak? Adam ne yaptı ki diyecek ben de yaparım. Oynarsa ne diyeceksiniz bundan sonra? Bu iş devam ederse ne yapacaksınız? Nasıl önüne geçeceksiniz? Yok, geçemeyeceksiniz. Çünkü ceza vermemişsiniz.
0: Evet.
1: Caydırıcılığınız yok. Bu iş böyle devam ediyor diye herkes öyle bakıyor. Ama ciddi cezalar alsalar, ciddi anlamda herkes karşılığında temiz eller operasyonu gibi bir operasyona girseniz hem Türk futbolu arınır hem gerçekten Türk yargısı adaletli bir şekilde herkese cezasını vermiş olur. Bu kadar basit olur yani.
0: Evet.
1: Hiç büyütmeye bile gerek kalmaz.
0: Şimdi dün Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe eski başkanı ve şu anda başkan adaylarından biri şöyle bir konuşması vardır 2-3 gündür. Dedi ki hem Ali Koç dönemini hem Saadettin Saran dönemini ibra edin.
1: Evet.
0: İbra edin ki evet bir sorun varsa inceleyelim. İnceledikten sonra biz bununla ilgili açıklamalar yaparız ama önce ibra edelim. Hani bir sorunu kapatalım. Çünkü onlar da iş adamları anlamında onlara bir zarar gelmesin öncelikle. Ardından dün de dedi ki ben dahil 2018'e kadar son 3 yönetimin bütün defterlerinin araştırılmasını istiyorum. Benim dönemim de dahil. Kim ne gibi hata yaptıysa, kusuru varsa bunlarla ilgili çok yakın zamanda açıklamalarda bulunacağım. Şimdi bunu ilk defa söyleyen kişilerden biri. Yıllardır kol kırılır, yen içinde kalır metoduyla. Birçok kulüpte de oldu bu. Bunu yaptılar ve böyle bir açıklama yaptı. Bu açıklama nasıl bir açıklama sizce? Biraz daha Fenerbahçeli taraftarları harcanan paralar anlamında. Evet, biz istim üstünde onların üstündeyiz. Biz bunun takipçisiyiz. Bir sakin olun demek ve ileriye güvenli bir şekilde adım atmak için miydi bu?
1: Valla bu her şeyden önce şeffaflaşma ile ilgili bir şey. kulüp içerisinde ne

0: olursa olsun şeffaf bir şekilde araştırılıp gerçeklerin ortaya çıkarılacağını söylüyor. Öncesinde de işte bir ibra edelim sonrasında bakarız demesinin altında da bana göre bu tamamen benim fikrim şu yatıyordu. Evet, kulübü şimdi zaten birçok şeyle uğraşıyoruz, birçok şey sorunumuz var.
1: Evet.
0: Bir de bu şekilde kendi içerimizde bir karalama yaparsak, ibra etmezseniz ne olacak? Ağır cezalık olacaksınız.
1: Tabii.
0: Ondan sonra
1: Haciz geldi bana
0: tabii.
1: diyor.
0: Ondan sonra öyle olursa da hiç hoş görüntüler ortaya çıkmaz.
1: Hepsi iş adamı çünkü.
0: Zaten sıkıntılı dönemlerden geçiyorsunuz. Uzun süre şampiyonluk yaşayamamışsınız. Kulüpte çok ciddi sallantılar ve sarsıntılar yaşıyorsunuz. Bunu da onun için söylemiştir mutlaka. Ama daha sonra bir bakmıştır ki benim tahminim. Evet, kulüp içerisinde bir takım şeyler var. Yani artık hani yenilir yutulur olmayacak tarzdaysa bu sefer ikinci açıklamayı yapmış. Kendisini de dahil ederek
1: Tabii ki. Doğru olan o
0: araştıralım. Evet.
1: zaten.
0: Kimin neyi varsa zaten ben hep şuna karşıyım. Kol kırılır yen içinde kalır. Kalmasın arkadaş.
1: Evet.
0: Niye kalıyor bir yen içinde? Kimin hatası varsa cezasını çeksin. Yen içinde kaldığı sürece herkes kolu kıracak.
1: Evet.
0: Herkes kırar. Nasıl olsa yen için kol kırılıyor, yen içinde kalıyor. Ne olacak? Kırarız, geçeriz. Öyle olmasın. Yapılsın ya. Herkes cezasını çeksin ki düzgün, dürüst, şeffaf yönetimler gelsinler yönetime. Şimdi oraya başkanlığa aday olan birçok insan tanıyorum, birçok iş adamı tanıyorum ben. Kendini kurtarmak için geliyor. Gerçekten çok zor durumda. Ekonomik olarak işleri iyi gitmiyor. Hem reklam tanıtım açısından hem işler açılsın diye geliyor. Hem de oradaki kulüpten işte bir takım insanları gereksiz transferler, gereksiz para harcamalarıyla da bazı paraları bir şekilde piyasaya çıkarıyor. Bu da hoş bir şey değil. Eğer varsa çıksın, hangi kulüpte varsa çıksın. Hangi kulüpte? Aziz Yıldırım'ın bu yaklaşımı bence bütün kulüplere milat olsun. Hepsi yapsın bunu. Dün Galatasaray Kulübü'nün de genel kurulu vardı. Evet, tek başkan adayıyla girdiniz. Güzel, hoş. Evet, ama yani ben de olsam Aziz Başkan'ın bu söylediklerini Galatasaray'da da uygularım. Ben Galatasaray Kulübü Başkanlığı adayını olsam, gelin arkadaş, geriye dönük olarak 3 başkan, 3 başkan, son 3 başkanın yaptığı harcamalar, yaptığı transferler, yaptığı projeler, ortaya getirdiği plan projeler ve takıma kazandırdıkları, yani bunların hepsini ortaya koyup bir şekilde harmanlayalım, doğruyu bulalım. Bundan sonra yolumuza pürüzsüz devam edelim.
1: Evet.
0: Yani lekesiz devam edelim demesi gerekiyor. Aziz Başkan burada bence doğruyu yapıyor. Evet, öyle olması gerekiyor. Yani sonra düşünüyorsunuz ya, Ali Koç Türkiye'nin mal olmuş, yani Türkiye'ye mal olmuş 3 büyük şirketinden birinin sahipleri ya. Koçlar yani. Türkiye'yi gerçekten ekonomik anlamda çok büyük hizmetler veren, iş alana, istihdam alanında çok büyük hizmetler veren bir şirket. Öbür tarafta Saadettin Saran yine öyle. Büyük şirketlerin sahipleri.
1: Tabii.
0: Yani bunların bu tür şeylere tenezzül edeceklerini ben zannetmiyorum. Ha varsa dediğim gibi gözden kaçan yanlış ve hata ortaya çıkar. Ve ondan sonra yapılmaz yani. Onlar da bilirler. Burada bir hata yapılmış. Ha, belki haberi yok. Belki bilmeden yapmış. Dediğim
1: Evet.
0: gibi işi bilmedikleri için kaynaklanıyordur. İşi bilse zaten, işe hakim olsa hiç bunlara bile gerek kalmaz. Ama işi öğrenme süresinde herkes yapabiliyor. O tür şeyler yaşanabiliyor. Bence Aziz Yıldırım'a kulak vermeleri gerekiyor.
1: Bir de şöyle bir şey var. İbra etmemesi durumunda Ali Koç dönemini Sayın Hakan Safi de şu andaki başkan
0: Orada,
1: adayı
0: evet.
1: o da o dönemde yönetici olduğu için başkan adayı olarak ortaya çıkamayacaktı.
0: Tabii, onun da başkan
1: Bu
0: adayı yok.
1: neden hani daha centilmence olsun evet çıktı tamam ama onunla ilgili de bir sıkıntı varsa onları da biz dile getireceğiz şeffaf bir şekilde
0: Tabii.
1: ama ibra edin ki rakibim olsun.
0: İşte en azından şunu diyor. Centilmenliğe de aykırı bu diyor. Yani ben şimdi böyle bir şey istersem, böyle bir şey yapılırsa diyecek ki bak, karşısında aday istemediği için, bizden korktuğu için kalktı bize böyle bir şey getirdi.
1: Evet.
0: Ondan sonra beni saf dışı bıraktı. Ama yarışın içerisinde yenebiliyorsa, kazanıyorsa demokratik bir seçimle, o zaman alkışlanır tabii. Bence doğru bir yaklaşım. Yani ibra edilirse en azından Hakan Başkan için de bir şans olur. Kendisine de bir rakip olur. Çıkar, herkes kozunu ortaya koyar. Ne kadar kulübe yararlı var ve kulüp hangisini destekleyecekse zaten herkesin başının tacı.
1: Tabii ki.
0: Ne diyeceksiniz?
1: Tabii ki.
0: Onun için doğru.
1: Sevgili dinleyiciler, saatimiz 14:59'u gösteriyor. 15'e doğru ilerliyor. Son dakika içindeyiz. 15'te haber bültenimiz var. 15'teki haber bülteninin ardından sevgili dinleyiciler voleybolu konuşacağız. Konuklarımız Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni

0: Savaş Eski Gülek ve Hatay Erzinspor Kulübü kurucusu ve baş antrenörü Güntaç Yılmaz bizlerle birlikte olacak ve voleybolu konuşacağız. Voleybolda gelinen noktayı konuşacağız. Anadolu'nun ücra köşelerinde neler yapılıyor? Bunlarla ilgili bilgiler aktaracağız.
1: Saat 15.
2: Haberler.
1: İyi günler, ben Meltem Ersan. ABD-İran savaşının sona ermesi için müzakereler sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump ve bölge ülke liderleriyle telekonferans yoluyla görüştü. Görüşmede savaşın diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğinin altı çizildi. Müzakerelerin önemine dikkat çeken Erdoğan, ABD ve İran arasında varılacak mutabakata Türkiye'nin destek vereceğini belirtti. Erdoğan, mutabakatla birlikte Hürmüz Boğazı'ndaki sorunun çözülebileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu adımla dünya ekonomisi rahatlayabileceğine de dikkat çekti. İran, ABD ve arabulucu olan Pakistan yaklaşık 3 aydır süren savaşı sona erdirmeye yönelik görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini açıkladı. ABD Başkanı Trump, anlaşmaya büyük ölçüde yaklaştıklarını bildirdi. İran Dışişleri Bakanlığı da anlaşmazlık noktalarını azaltma yönünde ilerlediklerini söyledi. Amerikan basını yakın zamanda duyurulması beklenen anlaşmanın ayrıntılarını yazdı. Buna göre anlaşma, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasından İran petrolüne uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasına birçok kritik madde içeriyor. İran basını ise anlaşma imzalanırsa savaşın tüm cephelerde sona ereceğini, ancak Boğaz'ın savaş öncesine dönmeyeceğini yazdı. Mutlak butlan kararının ardından sabah saatlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibinden avukat Celal Çelik ve bazı milletvekilleri CHP Genel Merkezi'ne gitti. Kapılar kapatıldı. Çelik ve vekiller içeri alınmadı. Tahliye kararının tebliğ edileceği haberlerinin ardından Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen iki grup arasında gerginlik yaşandı. Kılıçdaroğlu'nun ekibi Ankara Emniyeti'ne parti genel merkezinin boşaltılması için yazılı başvuruda bulundu. Ankara Valiliği de Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne mahkeme kararının yerine getirilmesi talimatını verdi. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, CHP'deki tahliye gerginliğinin ardından konuştu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den görüşme için randevu alındığını söyledi. Birazdan gideceğiz, görüşlerimizi, taleplerimizi, bize göre kritik noktaları arz edeceğiz dedi. CHP'nin 38. olağan kurultayında delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında 7 ilde operasyon düzenlendi. Baskınlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, hava seyahatlerine ilişkin yeni bir müjde verdi. TürkSat'ın desteğiyle artık uçak içinde yolcu portalı üzerinden internet hizmeti sunulacağını açıkladı. Türk mühendislerinin geliştirdiği portalla yolcular internet paketi satın alabilecek, kota takibi yapabilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki korunan alanlar Kurban Bayramı tatilinde doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için hazır hale getirildi. Türkiye genelindeki 692 milli parkta bayram tatilinde ziyaretçilerin konforu ve güvenliği için önlemler arttırıldı. Adana'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD deprem sonrasında olumsuz bir durumun olmadığını açıkladı. Kurban Bayramı öncesinde tatilciler ve memleketlerine gidenler yollarda yoğunluk oluşturdu. Trafik ekipleri kilit noktalarda denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Çanakkale'nin Biga ilçesinde kontrolden çıkan tur otobüsü devrildi. Kazada 46 kişi yaralandı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, hizmete açılan Ahıl Kelek Kars Demiryolu için Türkiye Gürcistan'a teşekkür etti. Paşinyan hattı Ermenistan'ı Avrupa'ya bağlayan yeni lojistik koridor olarak değerlendirildi. Pakistan'ın Quetta kentinde demiryolunda patlama oldu. Patlamada ilk belirlemelere göre 24 kişi hayatını kaybetti, 50'den fazla kişi yaralandı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gece boyunca saldırı düzenledi. Kiev'de çok sayıda yapı vurulurken 2 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna saldırılara karşılık olarak Rusya'da petrol yükleme iskelesinin hedef alındığını duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın saldırılarda orta menzilli hipersonik balistik füzelerde kullandığını söyledi. Haberleri dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Midas'a dakikalar içinde kaydol, sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
2: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
3: Mobilere özel masrafsız transfer avantajı Halkbank.

0: masrafsız. Ayrıntılı bilgi halkbank.com.tr ve kurumsal diyalogda. Önce halk, sonra
1: bankayız. Halkbank. Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
2: Sağlamsa Lassa.
3: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.

0: Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
1: Reklamlar.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
8: Spor gündemi devam ediyor.
9: Saatimiz 15.08'i gösteriyor sevgili dinleyiciler ve saat 13 ana haber bültenimizin ardından sizlerle programımızda birlikte olmaya başlamıştık. Ve yapımcımız Işılay Dikmen, teknik yönetimde ise önce Ertuğrul Kaya vardı. 14.30'dan itibaren de Yıldıray Çetin teknik yönetmen olarak bizlerle birlikte hoş geldin ve kolaylıklar diliyoruz. Ve spikeriniz ben Yücer. Bir kez daha sevgiler, saygılar gönderiyoruz. Ve her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuzda spor yazarı Özgün Erdoğan. Tekrar hoş geldiniz. Hoş saat bulduk. 19'a dek birlikteyiz. Evet. Ve sporu konuşacağız, futbolu konuşacağız. Ve şimdi voleybolu konuşmaya başlıyoruz. Ve Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Savaş Eskigürek de telefon hattımızda. Savaş Bey hoş geldiniz.
10: Merhabalar Yüce Bey. Hibrit 1'den hepinize sevgiler ve saygılar gönderiyorum.
9: Şimdi Hibrit 2'ye de konuğumuz var. Hibrit 2'ye konuğumuz olduğu zaman orada da dinleyicilerimize bir konuğumuzu daha anons edeceğiz Savaş Bey. Savaş Bey, şimdi genç kızlarda ve genç erkeklerde finaller var ki özellikle dün genç kızlarda Eczacıbaşı Vakıfbank'ı yendi, 3-1 yendi ve namağlup şampiyon oldu. Ve bugün de sizin verdiğiniz bilgiye göre şu sıralarda Ziraat Bankkart'ta Spor Toto karşılaşıyor erkeklerde, genç erkeklerde. Nasıl geçiyor gençlerde mücadeleler?
10: Elbette bütün bir sezon çalıştılar, liglerde mücadele ettiler, playoff'a kaldılar. Playoff'larda da artık Türkiye'nin en büyüğü olmak üzere yavaş yavaş yarışmalar başladı. Hangi yarışmalar başladı? Önce gençler başladı, genç erkekler ve genç kızlar karşılaşmaları başladı. Onun ardından yıldızlar ve midiler şeklinde festival voleybola kadar inen bir milli takım süreci arasındaki kulüplerin değerlendirmesi, altyapı faaliyetleri devam edecek. Bu bakımdan da, bu bağlamda da

0: Vallahi şöyle söyleyeyim Yüce Bey, biliyorsunuz altyapılarda biz hep altyapı antrenörlere de yer verdik, bilirsiniz hatırlarsanız. Vakıfbank'taki altyapı hocalarına da sorduğumuzda Türkiye'nin en çok, hani kulüplerden daha çok Eczacıbaşı ve Vakıfbank'ın altyapı seçmelerine şeyler gelir, talepler gelir. İşte geçtiğimiz haftalarda Banu Can Şürman'ı konuk ettiğimizde sormuştuk, dedik ki nasıl gidiyor, çünkü ben görmüştüm fotoğraflarını ve şeyde 200'ü aşkın yeni sporcu adayı seçilebilmek için Vakıfbank'ın salonlarına dolmuştu. İşte evet, bu kadar çok oyuncu içerisinden, bu kadar çok gencimizin, yavrumuzun içerisinden seçilen en iyiler ve Türkiye'nin şampiyonluğu yolunda iki güzide kulübümüzü karşı karşıya getirdi. Eczacıbaşı ve Vakıfbank kulüpleri finale kadar namağlup geldiler ve Eczacıbaşı rakibini finalde 3-1 yenerek çok önemli, altyapılar için çok önemli. Çünkü bir sonraki aşama A takıma çıkacak bu kızlarımız ve o A takım öncesi elde etmiş oldukları başarılar ve şampiyonlukla camialarını mutlu ettiler. Ben hem Vakıfbank'ı hem Eczacıbaşı'nı finale gelen yola kadar geçtikleri sürelerdeki başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Eczacıbaşı'na da şampiyonluklarını kutluyorum. Çok güzel karşılaşmaları izlediler. Ben bir, hatta iki tanesini diyebilirim. Bir tanesini tam seyrettim ama final maçı gerçekten görülmeye değerdi. Özellikle şöyle söyleyeyim. Demirle'ydi lakaplı Neslihan'ın kızı Zeynep Darnel'de Eczacıbaşı'nda pasör olarak görev yapıyor. Maşallahı var. Boyu da uzamış, çok güzel olmuş. Eşim de kendisinin öğretmeniydi zaten, beden eğitimi öğretmeniydi. Bebekliğinden beri biliyoruz tabii ki Zeynep'i. Ve Eczacıbaşı'nın altyapısı Vakıfbank'la birlikte Türk kadın voleyboluna güzel cevherler işlemeye devam ediyorlar diyebilirim Yüce Bey.
1: Şimdi çok önemli bir nokta. Evet, Eczacıbaşı ve Vakıfbank müessese takımları. Peki burada Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi gençlik kulüplerinin altyapılarında son durum nedir? Özellikle bu organizasyonda. Kızlar anlamında.
0: Şöyle söyleyeyim. Galatasaray yarı finalde elendi. Fenerbahçe birazcık daha iyi gitti şeyde, Türkiye şampiyonasında. Ama şurası bir gerçek ki altyapılarda Eczacıbaşı ve Vakıfbank'ın gerçekten çok önemli bir baskısı var. Biraz sonra erkeklere geçtiğimde de aynı baskıyı Ziraat Bankası ve Spor Toto takımları için söyleyeceğim. Ki gene yayınlarımıza almıştık hatırlarsınız Spor Toto'nun altyapı yönetmeni antrenörlerimizi. Onlarla yapmış olduğumuz söyleşilerde de şu anda gerçekten çok güzel, Türkiye Voleybol Federasyonu'nun YouTube kanalında yayınlanıyor karşılaşma. İlk seti Spor Toto kazanmıştı. İkinci seti Ziraat Bankası kazandı. 1-1 oldu. Gerçekten genç gibi değil, A takım seviyesinde uzun uzun rallilerin olduğu, çok güzel plaselerin olduğu, inanılmaz dublajların olduğu, hani hep derim ya erkek voleybolu birazcık daha keyiflidir diye. Gerçekten de çok keyifli bir genç erkekler finali seyrediyorum. Çok keyifli oluyor. Vakti olan varsa, imkanı olan varsa TVF Voleybol TV'den bu karşılaşmayı takip etmelerini hakikaten öneririm. Şöyle söyleyeyim, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta, ki Beşiktaş bu sene birazcık daha iyiydi, altyapı hamlesi sürüyordu. Arzu Göllü'yü konuk ettiğimizde söylemişti hatırlarsanız Beşiktaş menajeri. Baktığımız zaman da Beşiktaş'ın yükselişinin daha iyi olduğunu görüyoruz. Bu beni çok mutlu ediyor. Çünkü Beşiktaş'ın olduğu yerde Fenerbahçe daha iyi olmak zorunda. Galatasaray daha iyi olmak zorunda. Sessiz sedasız gelen, ki biliyorsunuz Nilüfer Belediyespor'un baş antrenörünü de konuk ettiğimizde, Gökhan Durmaz'ı konuk ettiğimizde gene aynı şekilde söylemiştik. Nilüfer Belediyespor da inanılmaz bir şekilde alttan geliyor ve Beşiktaş'ı yenerek üçüncü oldu. Böyle olunca da İstanbul, Bursa, Ankara ve İzmir'deki altyapı takımlarımızın Türkiye şampiyonalarındaki etkisini yavaş yavaş ağırlaştırmaya başladığını söyleyebilirim. Ama şöyle söyleyeyim, dediğim gibi üç büyük takımlarımız, yani spor camiası içerisinde, üç büyükler içerisinde Beşiktaş şu an için genç kadınlar kategorisinde Fenerbahçe ve Galatasaray'a geçmiş durumda.
1: Peki şimdi erkeklere geçelim, genç erkeklere geçelim. Finalde Spor Toto ve Ziraat Bankart 1-1 eşitlik var, 2 set sonucunda. 3. set oynanıyor.

0: bildiğim kadarıyla. Buradaki kaliteyi özellikle burada erkek milli takımının geleceği açısından ışık veren sporcularımız var mı? Evet, genç erkekler mücadeledir, takımların altyapılarıdır. Mücadele bu anlamda iyidir. Ama bu milli takıma ve milli takımın olimpiyat hedefine yansıyacak kalitede sporcular geliyor mu altyapıdan?
1: Açıkça söylemek gerekirse çok çok daha iyi olmasına ihtiyacımız olan bir erkek voleybol altyapı sürecini yaşıyoruz ülkemizde. Ama şurası da bir gerçek. Erkek voleybolunda özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Ziraat Bankart, Halkbank, Spor Toto karşılaşmalarında Spor Toto kulüpleriyle önemli bir rekabeti var. Şöyle söyleyeyim, aslında altyapılarda oyuncularımız var. Fakat nedense kulüplerimizde ki bu anlamda hani yabancı sayısının düşük olması özellikle milli takımlarımıza gelişen süreçte biliyoruz Akif Üstündağ'ın, Federasyon Başkanımız Sayın Mehmet Akif Üstündağ'ın ben görevde olduğum müddetçe 3'ten fazla yabancı sayısına asla müsaade etmeyeceğim demişti.
0: Evet.
1: Onun etkileriyle bu oyuncularımızın birazcık daha fazla süre alabileceği takımlara gitmesi lazım. Neden bunu söylüyorum? Çünkü gerçekten iyi bir jenerasyon var. İşte gene bu altyapılardan çıkan oyuncularımız gitti İtalya'da işler yaptı. Bugün Adis memleketimizde Türk vatandaşlık haklarını geri kazandığı dönemden itibaren kardeşi Mirza ile birlikte Galatasaray altyapısına yetişerek buralara geldi. İşte Efe Bayram olsun, Efe Mandıracı olsun, bu oyuncularımızın İtalya'da göstermiş oldukları performans ki maşallahı var özellikle Efe Mandıracı'nın. Sevkap'ta da şampiyonluk yaşadılar biliyorsunuz Piyakenza ile birlikte. Böyle olunca da A takımlarda daha fazla oynamak zorunda olmalılar bu çocuklar. Yani yedek beklemek değil, mutlak surette herhangi bir şekilde hani tabiri caizse parasına puluna bakmadan gelişim için, milli takımımızın geleceği için, 2028 Olimpiyat oyunları hedefimiz için mutlak surette önümüzdeki 2 senede oynayabilecekleri, süre alabilecekleri ve çok ama çok çalışarak kendilerini geliştirebilecek imkanlardaki kulüpleri tercih etmeleri gerekiyor. Aslında dediğim gibi bizim en önemli eksiklerimiz hani orta oyuncularımız olarak gerçekten orta oyuncularımız, erkek voleybolundan bahsediyorum. Orta
0: Evet.
1: oyuncularımızda gerçekten önemli bir istikrar var. Fakat kenara doğru geldiğimizde işte Adis'in yedekliğini yapacak olan Kaan'ın sürekli sakatlanabiliyor olması geçtiğimiz sene bizleri üzdü. Aynı şekilde diğer tarafta smaçör mevkiinde Yiğit'in sakatlıklarla uğraşıyor olması alttan gelen oyuncuların da kendi kulüplerinde daha az forma şansı bulmalarından dolayı milli takımımız gerekli sıçramayı yapamadı diye bahsetmiştik. Ama gelinen nokta itibariyle bu çocuklarımızın özellikle Akdeniz oyunları takımında da yer alması suretiyle ki onların içinden var çıkan oyuncularımız var. Akdeniz oyunlarına gidecek olan takımda A takım seviyesindeki tecrübelerinin fazlalaşmasıyla mutlak surette erkek voleybolumuzun da Los Angeles Olimpiyat oyunlarına gitmesi çok önemli bir kazanç olacak. Ama şurası bir gerçek. Bugünkü gazete yazımında da bahsettim. Yani Fili'nin Efeleri'nin bu seneki milli takım sezonunda oynayacağı her maç final havasında olacak. Kiminle oynarsak oynayalım. Milletler Ligi'nde oynayacağız ve arkasına hemen Avrupa Şampiyonası oynayacağız. Ve buradan alacağımız her galibiyet çok önemli. Her ne kadar dünya altıncısı olarak bir tarih yazmış olsa da Filenin Efeleri şu an dünya sıralamasındaki yerimiz itibariyle Los Angeles Olimpiyat oyunlarına gitme şansımız oldukça az. Bunun için artık her maçın final şeklinde olduğunu, her maçı adeta dövüşe dövüşe, savaşa savaşa mutlak surette kazanıp mümkün olan en yüksek puanı alarak dünya sıralamasındaki yerimizi yükseltmemiz lazım. Şöyle bir 5-6 sıra kadar yükselmemiz lazım Yüce Bey, Los Angeles Olimpiyat hayalimizin de gerçekleşmesi için erkeklerde.
0: Şimdi dün de Filenin Sultanları ikinci karşılaşmasını oynadı ve İtalya'ya mağlup oldu. Seyredebildiniz mi maçı veya nasıl bir maçtı? Bilgiler geldi mi size?
1: İzledim, bilgiler de geldi. Arkadaşlarımla da zaten mütalaasını da yaptık. Bir FIVB antrenör eğitmeni bir abimiz, büyüğümüz var. Onunla da konuştum sabahtan. Şöyle söyleyeyim, Ziraat Bankart'ın Xavier Çe'yle, Şampiyonlar Ligi şampiyonu Xavier Çe'yle yarı finalde oynadığı karşılaşmada bir şey söylemiştim hatırlarsanız. Hani bizim seviyemiz aslında gerçekten çok

0: çok iyi. Ama işte dışarıya gittiğimizde ne olduğumuzu daha iyi öğreniyoruz. İşte bu bakımdan da özellikle Milletler Ligi'nin ilk haftasında oynayacak olan takımı ki dünkü yayınımızda da bahsetmiştik. Birçok önemli oyuncumuz şu an için dinleniyorlar. Gerçekten çok yoğun bir sezon yaşamışlardı biliyorsunuz. Şu anki oyuncularımızın oynadıkları İtalya karşılaşması gerçekten çok önemliydi. Neden bunu söylüyorum? İtalya'da genel bilinen tanınan oyuncular içerisinde sadece Antropova vardı. Voleybol severlerin yakından tanıdığı. Antropova dışında İtalya'da U21 seviyesindeki oyuncularını bu turnuvada değerlendirmeyi düşünmüş ve önemli değişiklikleri yapmış. Yani tamamıyla ablaları dinlendirmiş bizim gibi U21 seviyesindeki oyuncularla oynamış. Şimdi bizim burada yapmamız gereken gerçekten çok önemli şey var. Eğer biz Los Angeles Olimpiyat oyunlarında biz kürsü hedefliyorsak, madalya ne rengi, rengi ne olursa olsun bir madalya hedefliyorsak, bu önümüzdeki süreyi çok ama çok çok iyi değerlendirmemiz lazım. Göze çarpan oyuncularımız var mı? Elbette tabii ki var. Şöyle söyleyeyim size, özellikle ilk gün karşılaşmasında da yer alan Defne Başyolcu'nun birazcık daha cesaretlenerek oynadığını ama ilerlemesi için çok çok daha fazla çalışması gerektiği yönünde bir izlenim oldu. Aynı şekilde Yaprak Erkek maşallahı var. Aynı geçtiğimiz sene Milletler Ligi'ndeki performansının, Milletler Ligi'nin özellikle ilk haftasındaki performansı gibi ışıl ışıl parlayan bir Yaprak Erkek görüyoruz. İlkin Aydın'ın maç içerisinde ufak tefek rahatsızlıkları oldu. Bir ayağının burkulması durumu gibi bir durum söz konusu oldu. Orada birazcık bir geriye düştü. Ama şöyle düşünüyorum, şimdi geriden gelen Beren Yeşilırmak gibi Galatasaray altyapısından yetişmiş bir genç kızımız var. Şöyle söyleyeyim. Yani oyuncularımızın, ki Beren Yeşilırmak bu sezon Sultanlar Ligi'nde İlbank'ın ligde kalmasındaki en önemli oyuncudur. Öyle söyleyeyim size. İki oyuncu ile birlikte muhteşem işler yapmış ve Ankara temsilcisini ligde tutmuşlardır. Oyuncularımız var. Mesela pasörümüz var. Dilay Özdemir var. Dilay Özdemir'in mutlak surette teknik olarak çok ama çok çok daha fazla gelişmesi lazım. Çünkü önünde Cansu ve Elif gibi iki tane önemli pasör var. Boy avantajı var. Çok iyi servis atabiliyor. Manşeti de iyi geliyor. Blok da yapabiliyor. Ama bazı ufak tefek teknik olarak geliştirmesi gereken yerler var. Bu A milli takımda teknik gelişir mi? Dilay gibi yaşı küçük olan oyuncularımız için Giovanni gibi, işte Bregoli gibi, Santarelli gibi oyuncunun kalitesini arttırabilecek antrenörle çalışmasının faydasını görmesi lazım. Çünkü onlar bizim geleceğimiz icabı.
1: Peki erkeklerde filenin efelerinde son durum nedir?
0: Filenin efeleri de yani lig için mi yoksa milli takımımız için mi soruyorsunuz?
1: Milli takım için soruyorum.
0: Milli takımımızda şöyle söyleyeyim, işte dünkü yayında da söylemiştim, bir sponsorluk anlaşmasının imza töreninde bir araya geldiğimiz Aziz Lagumcu'ya da yani biz Los Angeles Olimpiyatlarına gitmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız diyor. İnandık diyor. Yani bilmiyorum dün bahsetti mi bu konudan da, bir soru üzerine dediler ki sen İtalya'da da oynadın. Türk voleyboluyla İtalya voleybolunu kısaca karşılaştırman gerekirse, dedi ki bakın bir tek şey söylemek istiyorum. Eskiden dünyanın en iyi yıldızları İtalya'yı tercih ederlerdi. Artık yıldızların hepsi Türkiye'yi tercih ediyor. Kaldı ki bugün işte dediğim gibi FIVB eğitmeni, antrenör eğitmeni bir abimizle de konuştum demiştim ya. O da dedi ki yani Türkiye özellikle kadın voleybolunda Polonya'nın geriye gidişiyle birlikte, Almanya'nın özellikle yurt dışından getirdiği oyuncular, özellikle Amerika Birleşik Devletleri oyuncuları artık Almanya'yı tercih etmiyor. Polonya'nın zaten öyle bir gücü yok. Dolayısıyla İtalya ile Türkiye arasında da tercihler genelde Türkiye oluyordu. Türkiye bu sebeple antrenman kalitesinin yükselmesiyle milli takımlara yansıyan bir yükseliş olduğunu hepimiz gördük dedi. Erkeklerde dedim, erkeklerde de dedi, mutlak surette dedi, bizim oyuncularımızın dedi, gelişen bu konjonktürde, çünkü hakikaten dünyanın en iyi oyuncuları artık tercih ediyor. Ama ligimizde dedi takımlar arasında çok çok fazla nasıl söyleyeyim size, mesafe farkları var, kalite farkları var. Böyle olunca da dedi, Türkiye için yeterli gördüğünüz oyun ve oyuncuların yurt dışına gittiğinde, işte Xavier Ziraat Bankart örneğini evet. söyledi kendisi de. Bu sebeple de dedi, bizim dedi ligimizin kalitesinin yükselmesi lazım ki Türk oyuncuların iyi antrenmanları, iyi maçları milli takıma da geçsin dedi. Bizim birazcık pasörde bir eksiğimiz var. Milli takımıza filenin efelerinde Murat'ın mutlak surette daha iyi olması lazım. Hilmi geliyor arkadan, Ziraat Bankart'ın genç oyuncusu. Ona da mutlaka gelişmesi için ki Ziraat Bankart önümüzdeki sene Hilmi ile devam edecek Efeler Ligi'nde. Ama Adis'i yedekleyecek iyi bir çaprazımız ve mutlak surette 4 numarayla birlikte çok garip gelecek size belki ama bizim iyi bir libero'ya da ihtiyacımız var filenin efelerinde. Dolayısıyla evet. servis atabiliyoruz ama manşette sorun yaşayabiliyoruz görebildiğimiz kadarıyla.
1: Peki bu iki yer için neler yapılıyor milli takım olarak altyapılarda, özellikle TFF'nin lisesinde böyle bir çalışma var mı, bilgin var mı?
0: TFF Spor Lisesi'nde çok derin çalışmalar var. Biliyorsunuz dünya şampiyonu oldu iki kere. Bir kere evet. ikinci oldular. Önemli çalışmalar var. Federasyonun bu anlamda kaynakları iyi değerlendirmek, oyuncu elindeki eleman oyuncu kaynağını çok iyi değerlendirdiğini düşünüyorum. Ki eskiden biliyorsunuz libero'nun antrenörü mü olurdu? Libero antrenörleri evet. var. Çünkü bizim artık her mevki için bir iyi bir yetiştirme planına ve iyi bir yetiştirici ekibe ihtiyacımız var. Bunu ne için söylüyorum? Eskiden birazcık yaş almış olan smaçörler hani manşeti iyi olan oyunculardır çaprazlara göre. Dolayısıyla eski, yani nasıl söyleyeyim, yaş almış smaçörlerden biz libero üretirdik. Artık daha fazlasına ihtiyacımız var. Çevikliği, manşeti ve oyun okuyuşuyla, dublajıyla mutlak surette çok daha iyi yetişmiş liberolara ihtiyacımız var. Senin boyun kısa kaldı, gel seni libero yapalım değil, boyu uzun da olsa mutlak surette zeki, çevik ve ahlaklı liberolara ihtiyacımız var tabiri caizse Yüce Bey.
1: Peki hani dedin ya FIVB'den bir eğitmenle konuştum ve Erkekler Ligi'nin biraz daha rekabet içinde olması gerekli. Bunu şöyle mi okumak lazım? 4 takıma kadar anladığım kadarıyla rekabet iyi oluyor. Ama 5. 6. 7. 8. veya diğerlerde biraz sıkıntılar var. Aralarda biraz uçurum var mı? Yoksa biraz daha 6-7 tane şampiyonluğa oynayacak takım mı var?
0: Her iki söylediğinizde de katılmakla birlikte küçük bir ilave de yapabilirim. Şöyle ki Efeler Ligi'nde ilk 5-6 takım arasında ki hani İstanbul Gençlik Sporu, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u kattığımızda baştaki Fenerbahçe ile birlikte 5 takımın arasında 6. 7. takımı da bulmamız mümkün. Ancak işin özü erkek voleybolunda birinciliklerde esasında dönüyor Yüce Bey. Şöyle evet. ki eskiden 24 takım vardı ligde A ve B grubunda. Artık 14 takım, 18'de başlayıp 14'le devam eden bir lig var. Çünkü niye? Artık günümüz şartlarında özellikle pandemiden sonra bütün dünyadaki düzen bozuldu. Ekonomik anlamdaki birçok şey bambaşka hallere geldi. Aynı şekilde hem yabancı oyuncuların hem de yerli oyuncuların fiyatları çok ama gerçekten çok çok arttı. Hani bu yangın böyle üfleyerek sönecek cinsten bir yangın değil oyuncu ücretleri konusunda. Hak ediyorlar, sakın yanlış anlaşılmasın sözü. Oyuncu sözüm. Ya, oyuncuların aldıkları parayla ilgili değil. Piyasanın çok çok yükselmiş olması özellikle Anadolu kulüpleriyle ilgili maddi geleceğin ve kulübün geleceğini ilgilendiren kararlarda hep böyle temkinli yaklaşılmalarına sebebiyet veriyor. Yani öyle bir şey ki şimdi 18 takımla lig başlıyor Yüce Bey. Ligin ikinci haftasına itibaren 4 takım düştüğünde nasılsa bu sene düşme yok deyip elindeki iyi oyuncuları da gönderip mali bakımdan rahatlayıp o sezonu bir şekilde idare ettikleri zaman kafaya oynayan 4 tane takım var. 4 tanesinden zaten 3'ü çıkacak. Ve böyle olunca geriye kalan 11 takım, 14 takımdan 4'ü kafaya oynasa 10 tane takımın herhangi bir şekilde gelişime veya erkek voleybolunun nüvesini oluşturan birinci lig seviyesindeki katkısı minimuma inmiş oluyor. Bunun için öncelikle işin içerisine sponsorlar, devletimiz, bakanlığımız hepsi girecek ve özellikle erkek voleybolunda, yani nüfusumuzun çoğu erkek biliyorsunuz, özellikle Ankara'nın doğusundan itibaren erkeklerin voleybola karşı çok çok daha fazla ilgisi varken, biz maalesef özellikle son 2-3 senedir bunu gerektiği gibi aktif hale getiremiyoruz diye düşünüyorum Yüce Bey.
1: Teşekkür ediyorum. Telefon hattımızda eğer kalırsanız 15.30'daki reklamın ardından bir konuğumuz var. O konuğumuza da sorularımızı ileteceğiz. Sevgili dinleyiciler, şimdi kısa bir reklam arası, ardından tekrar birlikte olacağız.
2: Reklamlar.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Petrol Ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
6: Sen ne istersen ol.
7: Garaj Oto Ekspertiz.
8: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
9: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi evinizin sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. Kira öder gibi 20.000 TL taksitlerle 5 ayda evinizin sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 23 53 arayın ya da bir evim şubelerini ziyaret edin.
10: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında daima yanında.
11: HDI Sigorta.
2: Reklamlar.
12: Bayram yolculukları içinde sevinç taşıyan küçük hikayelerdir.
13: O hikayeyi güzelleştiren şey ise sabır, anlayış ve sevdiklere sağ salim ulaşmak.
12: Yollar uzun ama her anı değerli.

0: spor gündemi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, spor gündemindesiniz ve saat 19'a dek sizlerle birlikte olacağız. Saatimiz 15.33'ü gösteriyor. Yine voleybol konuşuyoruz. 15 haber bülteninin ardından Savaş Eskigürek, Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni bizlerle birlikte. Tekrar hoş geldiniz Savaş Bey.
2: Hoş buldum Yüce Bey.
1: Ve şimdi telefonumuza bağlandı diğer ucunda Hatay Erzin Spor Kulübü kurucusu ve baş antrenörü Güntaç Yılmaz. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Yüce Bey. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Güntaç Bey, şöyle ki bundan 2-3 yıl önce yine sizinle Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda röportaj yaptığımda orada Hatay Erzin'de önemli çalışmalar içindeydiniz. İsterseniz voleybolla ilgili buluşmanız ardından Hatay Erzin Spor'u kurduğunuz dakikadan itibaren neler yaşadınız? Kısa kısa bizlerle başlıklar halinde paylaşır mısınız?
3: Daha önce bizim kurduğumuz bir kulübümüz vardı. Eskişehir Spor Kulübü. Bu takımla ikincilikte Türkiye şampiyon olduk. Birincilik geçirdik. İki sene ikincilikte. Dört sezonda birincilikte mücadele. Bu sezonumuzda Efeler Ligi'ne terfi final playoff'u oynadık. Daha sonra ki süreçte de takımımıza sponsorluk sağlanamadığı için takımımızı ligden çekmek mecburiyetinde kaldık. 1,5 sezon ara vermiştik. Sonrasında ilçemizdeki talebi karşılayabilmek adına Savaş abimizin de yönlendirmesiyle, ilçe spor müdürümüzün de yönlendirmesiyle tekrar Hatay Erzin Spor Kulübü adı altında bir yapılanma oluşturduk. Şu anda da kızlarımızla çalışmaya devam ediyoruz. Cumartesi pazar günleri de antrenmanlarımız devam ediyor. Şu anda da antrenmandaydım. Kızlarımız salonun içerisinde çalışmaya devam ediyorlar. Yaklaşık 90 tane kızımız var. Altyapımızda seneye de altyapı müsabakalarına katıldık.

0: size vallahi izin verirseniz.
1: Şimdi Savaş, Eski Gülek'te sizin Hatay Erzin'de neler yaptığınızı izleyen, bunlarla ilgili yazı yazan, hatta bana da ya yayınlarımızı alalım bak çok voleybolun bir neferi Güntaş Bey demişti. Savaş, Eski Gülek'e de sözü verelim. Çünkü birebir her anınızı bilen bir gazeteci. Savaş, Eski Gülek neler söylemek istersin?
2: Öncelikle Güntaş Hoca'yı tekrardan sesini duymak suretiyle, sesini Türkiye'ye ulaştırmak suretiyle tekrardan birlikte olduğum için çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Biz Güntaş Hoca'yla zaten sürekli görüşüyoruz. Yani orada yaşayan halkımızın, orada yaşayan Fahri hemşerisi olduğumdan dolayı hemşerilerim diye hitap edeceğim insanların spor içerisinde yer alması ve özellikle pandemi dönemi, düzeltiyorum, 6 Şubat depreminden sonra mutlak surette çocuklarımızın voleybolla bir araya gelmesi bakımından sağ olsun Gençlik Spor İlçe Müdürü kardeşimiz Hanefi Demirkıran'la birlikte sürekli olarak onlara baskı yapmış. Dedim ki bu çocukları spora alıştırın. Hiçbir şey yapmasınlar. Gelsinler orada oynasınlar, koştursunlar. Ebelemeci oynasınlar ama voleybol salonunun içerisinde olsunlar demiştim. Sağ olsunlar, kırmadılar beni. Bilirsiniz o yöreler gerçekten çok çok sıcak yöreler. Özellikle Ağustos, Temmuz, Ağustos ayları. O sıcağa rağmen servislerle evlerinden alınıp hiçbir ücret talep edilmeden orada çocuklar rehabilite edilmeye çalıştı. Ve onun getirdiği nokta itibariyle de naçizane tavsiyelerde bulundu. Dedim ki bu çocuklar artık bunun şeyini kaptı, bu salonun tozunu kaptı. O zaman derhal bir spor okulu kuralım ve kızların çoğunlukta olacağını ben biliyordum. Çünkü yok orada kızların gidebileceği bir, genç kızlarımızın, o kız çocuklarımızın gidebileceği bir voleybol okulu yoktu. Harika işler oluyor. 90 tane mi oldu Güntaş Hocam şu anda kızımız orada?
0: Evet, 90 civarında, sayı gün geçtikçe de artmaya devam ediyor.
2: Evet, işte yaz arttıkça, okullar kapandıkça gene geleceklerdir. Çünkü özellikle hep bahsederim ya Yüce Bey, Ankara'nın doğusundan itibaren erkek voleybolu birazcık daha fazla sevilir diye. İşte bunun tersine Hatay Erzin öyle güzel bir yer ki kız çocuklarımız can atıyorlar orada voleybol oynamak için. O minicik zamanda hatırlarsanız bizim bir Porti diye bir maskotumuz vardı. O Porti'nin resmini çizen kızımız bile şu an orada voleybol oynamaya başladı. Zaman geçti, büyüdü çünkü minicik bir kız çocuğuydu. Şimdi artık voleybol oynuyor. Bu bakımdan Erzin'deki bu hareketin dile getirilmesi lazımdı. Dediğim gibi Hanifi Demirkıran Gençlik Spor İlçe Müdürü kardeşimizle birlikte işte Beyazıt Hocam olsun, Güntaş Hocam olsun ve emeği geçen bütün hocalarımızın orada Barış Bıyıklı denen bir milli oyuncumuz var orada. O da kendi hemşerilerine voleybol öğretiyor. Böyle olunca da önlerinde bir numune var. Barış gibi oturarak voleybolda milli olmuş, ülkemizi Avrupa'da temsil etmiş, Avrupa şampiyonluğu yaşamış, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edip yurt dışını görmüş, voleybol vasıtasıyla üniversiteye gidildiğini ispatlamış bir Erzin çocuğu olunca da genç kızlarımızın, ailelerin tabii ki onların da büyük bir şeyi var, katkısı var. Ben teşekkür ediyorum kendisine. Yani onlar yapılabileceklerin en iyisini yapacaklar ve göreceksiniz kısa bir süre içerisinde de biz yine ikincilikten şampiyon olmuş, bu sefer kız takımıyla şampiyon olmuş Güntaş Hoca'yı konuk edeceğiz inşallah.
0: İnşallah.
1: Sayın Yılmaz, şimdi tabii ki bunlar spor organizasyonları, plan var, program var. Siz de bunu planlıyorsunuz. Çocuklar geliyor, spor yapıyor. Evet, ama bunun da bir maddi bir birikimin ya da maddi bir akışın olması lazım. Bu maddi akış için neler yapıyorsunuz, neler yapmak istiyorsunuz veya neler yapacaksınız?
0: Yani spor maddi anlamda ülkemizde masraflar anlamında destek görmesi gerekiyor bu anlamda. İlçemizde şu anda hani çok büyük bir bilim giderimiz söz konusu değil yeni başladığımız için, ama ilerleyen süreçte bize destek gerekecek. Bu anlamda ilçemizde kaymakamımız Onur Özaydın, daha önceki kulübümüzde de yaşamıştık aynı şeyleri. Çok destek oluyordu, sağ olsun, var olsun kendisi. Buradan teşekkür ediyorum Sayın Kaymakamımıza. Spor salonunda çalışma anlamında bize her türlü rahatlık sağlanıyor ilçe spor müdürlüğümüzün,

0: salonunu kullanıyoruz. Hanefi Demirkıran bu konuda yardımcı oluyorlar. Öğrenciler gruplar halinde antrenmanlara geliyorlar. Gelecek seneden itibaren maçlara katılacağımız için ilçemizde şu an spor sever iş insanlarımız var. Onların destekleriyle malzemelerin alınmasında yardımcı oluyorlar bize. Ama ilerleyen süreçte elbette ki bu iş yarışmacı takım haline dönüştüğü anda lig takımı yaptığımız anda daha büyük anlamda sponsorluklar gerekecek. Bunda da tabii ki ilçenin mülki amiri olarak kaymakamımızın, belediye başkanlarımızın, milletvekillerimizin bu iş insanlarıyla bizleri bir araya getirmesi gerekecek. Onlardan alacağımız desteği bize sağlatması gerekecek. Sağ olsunlar, daha önce yaşamıştık bunları. Bir süre ara vermek zorunda kaldık, sağlanamadı. Depremin de etkisi var tabii bu süreç içerisinde. 6 Şubat'ta ülkemiz büyük bir yıkıma uğradı, 11 tane ilimiz. En büyük yıkımlardan bir tanesi de Hatay'da yaşanmıştı. Spor anlamında tekrar ayağa kalkmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimizi burada sporla rehabilite etmeye çalışıyoruz. 2014 doğumlu çocuklarımız şu an antrenmanda ama 2011 ve 2018 doğumlu çocuklarımız geliyorlar. 7 tane yaş grubu. İçlerinde çok yetenekli çocuklar var. Bu anlamda çocuklarımıza yardımcı olunması gerekiyor. Maddi anlamda da destek verilmesi gerekiyor. Bunlara da sağlanacağını düşünüyoruz inşallah. İlerleyen süreçte hemen yarışmacı bir takım haline gelme gibi bir planımız da söz konusu değil. Önce altyapılarda katılacağız. Daha önceden vardı zaten Erzin'in altyapısı. Erkeklerde sürekli dereceleri Erzin'li çocuklar elde ediyorlardı Hatay'da. Zaten okul takımından gelme bir kulüp Erzin Yeşilken Spor Kulübü. Bu Hatay Erzin Spor'da onun devamı gibi oldu. Biliyorsunuz ülkemizde voleybol çok yaygın. Özellikle de milli takımımızın elde ettiği derecelerden sonra kız çocuklarının yoğun ilgisi var. Burada Erzin'de de bunu çok fazla sayıda talep alarak görüyoruz zaten. Her gün 3-5 aile çocuğunu spor salonuna getiriyor. Antrenmanlara katılması için bizimle görüşüyorlar. Biz yetenekli olanlardan takım yapacağız. Birkaç sene içerisinde de ikincilikte Allah izin verirse bölgesellikten katılarak başlayacağız. Erzin'in kızlarıyla birlikte ikinci ligi oynayacağız. Sonrasında da ikinci ligden amacımız birinci lige çıkmak. Bu anlamda da Savaş abi de sağ olsun kendisi de bize çift bazı sponsorluklar sağlanmasına yardımcı oldu. Kendisine buradan ayrıca teşekkür ediyorum. Fahri hemşerimiz inanılmaz destek veriyor. Bizim ufkumuzu açtı, bizim elimizden tuttu, yardımcı oldu. Küçücük bir okul takımıyken birincilikte yarışmacı takım haline geldik. Yabancı sporcular oynatmaya başladık. Yabancı sporcularımız Erzinli ortaokul ve lise öğretmenleriyle beraber antrenman yapmaya başladı. Bu sayede beden eğitimi öğretmenliği sınavında ek puan alarak giden 18 çocuğumuz oldu. Şimdi de kızlarımızı aynı yol açmaya çalışıyoruz. Bu anlamda bize destek veren herkese teşekkür ediyorum. Yayın alarak sizin de bize desteğiniz olmuş oldu Yüce Bey. Evet. Bu anlamda TRT Radyo'ya, programın yapımcılarına, herkese şükranlarımızı sunuyoruz.
1: Şimdi konuğumuz da var. Stüdyo konuğumuz Özgün Erdoğan, spor yazarı. Onun da bir sorusu var size. Eğer zamanınız varsa bu soruyu tabii da alabiliriz.
0: Ki. Tabii ki.
2: Güntaş Bey, kolay gelsin.
0: Teşekkür ediyorum. Nasıl?
2: Vallahi teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyi misiniz?
0: Teşekkür ediyoruz. İyiyiz. Çalışmaya devam ediyoruz.
2: Şimdi tabii benim sorum şu. Özellikle yani 6 Şubat depreminden büyük yaralar alan Hatay'da ve o bölgedeki insanlarımızda çocukların rehabilite edilmesinin en etkili faaliyetlerinden birisi de belki de en önemlisi spordur. Söz konusu kız çocukları olunca da voleybol bir adım öne çıkıyor. Siz bu konuda bir çalışma, bir plan, program yaptınız mı? Ve bunun için voleyboldan nasıl yararlanıyorsunuz? Ailelerin size bu konudaki desteği nasıl? Yani o çocukların o depremden sonraki rehabilite edilebilmesi için voleyboldan ne kadar yararlanabiliyorsunuz? Ve aileler size bu konuda ne kadar destek veriyor?
0: Biz daha önceden yönlendirmiştik. Sadece yapıyorduk. Depremde 6 Şubat 18'de 17'de yaşadık ama o gün bile biz salonlarımızda antrenmandaydık. Kendisinin yönlendirmesiyle kız takımları çalıştık. başlamıştık zaten. Deprem döneminde bir 3-4 ay vermek durumunda kaldık. Sonrasında çalışmalara devam ettik ve 2 sezon boyunca altyapı müsabakalarına Erzurumlu kızlarımızla katılmıştık. O dönemde yaklaşık 70 tane çocuğumuz vardı altyapımıza gelen. Aradan geçen süreçte çocuklarımız büyüyenler oldu. Lisede şu anda eğitimlerine devam ediyorlar. Liseyi bitirenler var. 2013-2011 doğumlu çocuklarımız vardı. O çocuklarımız şu an kulübüne aldık. Orada da devam ediyorlar. Velilerimiz sağ olsunlar çocuklarını antrenman için salona getiriyorlar. Antrenman bitiminde alıyorlar. Çocuklarına da destek oluyorlar bu anlamda. İlçemizde düzenlenen turnuvalarda çok renkli geçmeye başladı bu sayede. Bizim Erzin'deki kızlarımız bu şu an çalıştığımız altyapı çocuklarımızı biz yetiştirerek Allah izin verirse Türk voleyboluna bu çocukları kazanmaya çalışıyoruz. İnanılmaz yetenekli 2014-15 doğumlu bir ekibimiz var. İşlerinde 3-4 tane kızımız var. Hedefimiz onları büyük kulüplere verebilmek. Daha sonra milli takımda yer almalarını sağlayabilmek. Yani bir tanesinin bile hayatına dokunsak bu anlamda milli takımda izlesek bizim için büyük gurur olacak. Programımızda bu şekilde yapmaya çalışıyoruz. Yani birkaç sene içerisinde mutlaka ikincilikte Erzin'in kadın takımını izleyeceksiniz. Erzin'in kadın takımını izleyeceksiniz. İkincilikten de destek verilirse Erzinli kızlarımızın da olduğu bir organizasyonla birinci lige çıkarak erkeklerde yaptığımız işleri kadın voleybolunda da yapmaya çalışacağız Allah izin verirse.
2: Başarılar.
1: Sayın Yılmaz, Günter Çılmaz, çok teşekkür ediyoruz. Siz de antrenman salonundasınız ve sporcularınız da antrenman yapacaksınız. Çok teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızın da seslerini duyuyoruz, dinleyicilerimize iletiyoruz.
0: Teşekkür ediyorum. Yayının başında da söylemiştim zaten. Kızlarımız antrenmandayız diye saat 1'de antrenmana başlamıştık. Bizde 3 grup geliyor. 1-2-30, 2-34 grubu şu anda da 2-34 grubumuz burada. Kendileri de yayını dinliyorlardı. Size de buradan selamlarını iletiyorlar. Erzin'den hepinize sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Tüm voleybol severlere kucak dolusu selamlar, saygılar Erzin'den.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Yine ara ara bağlanacağız size. Çünkü Hatay, Erzin'de neler oluyor? O kız çocuklarımız bizlere voleybol anlamında neler yapıyorlar? Bunları biz sizin ağzınızdan duymak isteriz. Teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin, başarılar, selamlar.
0: Teşekkür ediyorum. Aleyküm selam. İyi çalışmalar diliyorum.
1: Sağ olun.
0: Savaş abimin bahsettiği, izin verirseniz bir konuda daha söz almak istiyorum buradan. Az önce Porti diye bir maskot yapmıştık. Porti'nin evet. Çizeri de aramızda. O zaman çok küçük bir çocuktu. Ayşe Beren Bayraktaroğlu, az önce Savaş abim bahsetti. Şu anda da kendisi yanımda.
3: Merhabalar.
4: Merhaba, merhaba canım benim.
3: Nasılsınız?
4: Biz çok iyiyiz. Tebrik ediyoruz. Başarılarınızın devamını ve çok çalışmanızı istiyoruz sizden. Tamam mı yavrum?
3: Tamam, teşekkürler.
4: Sağ olun.
1: Kolay gelsin, başarılar diliyoruz.
3: Sizleri yanımızda görmek istiyoruz.
4: İnşallah.
1: Bizler her zaman Türk voleybolunun yanındayız, sizlerin yanındayız. Teşekkür ediyoruz, kolaylıklar diliyoruz, başarılar.
0: Teşekkür ediyorum, iyi çalışmalar diliyoruz, iyi yayınlar diliyoruz. Herkese sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz Hatay'dan.
1: Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Savaş Eski Gülek, şimdi nerelerden nerelere geldi Hatay,
4: evet,
1: Erzin?
4: Evet,
1: neler söylemek istersin? Kızlarımız da, sporcularımız da şu anda gerçekten voleybol aşkıyla antrenman salonundalar ve bu anlamda da bu alanda da iyi yerlere gelebilmek için sözleriyle, sesleriyle çok önemli mesajlar veriyorlar. Neler söylemek istersin?
4: Vallahi şöyle söyleyeyim. Öncelikle gurur duyuyorum. Şu anda Erzin'deki spor salonunun içerisinde hiç yoksa 35 derece vardır iyice. Hiç yoksa. Yani biz burada, ben az önce çay içiyordum İstanbul'da ısınabilmek

0: ülkesi ama Erzin öyle bir memleket biliyorsunuz. Buna rağmen onların o coşkusu, bir şeyleri başarma hevesleri, azimleri, yaz kış demeden, sıcak soğuk demeden aileleriyle birlikte oralara geliyor gidiyor olması beni gerçekten çok mutlu ediyor. İçlerinden kaç tanesine dokunabilirsek, Erzin'den kaç tane bir beden eğitimi öğretmeni, kaç tane bir antrenör, kaç tane tenis koordinatörü, yani o spor lisesinden spor üniversitesi, spor bilimleri fakültesine doğru giden yolda onların kaç tanesinin hayatlarına böyle olumlu katkı yapabiliyorsak ben dünyanın en mutlu insanı olacağım. Bu uğurda hakikaten Onur Bey var, kaymakamımız, gerçekten inanılmaz. Yani o oraya atanmış değil, resmen adanmış bir kaymakam. Öyle bir, evet, değerli bir insan. Gerçekten kısmet olsa inşallah bir gün de onu ben davet edeyim yayınımıza. Yani konuşurken bile kafasını kaldırmadan, mütevazılıktan öylesine iyi bir yönetici, kamu yöneticisi. Ben başta Onur kaymakamım olmak üzere Hanifi kardeşime, Güntaç hocama, Beyazıt hocama ve emeği geçen herkese, esnafa, onlar kendi aralarında topladıkları paralarla o çocuklara kıyafetler aldılar, spor malzemeleri aldılar. Ben her birine takip ediyorum. Biz de naçizane bir şeyler yapmaya çalışıyoruz İstanbul aracılığıyla ama orada emek çok büyük. İnşallah Yüce Bey ikincilikten birinci lige çıktı bu takım diye inşallah o güzel haberi verip tekrardan konuk etmeyi çok istiyorum açıkçası.
1: Çok teşekkür ediyoruz Savaş Eskigülek. Kolay gelsin. Ellerinize sağlık. Yeni haftada özellikle bayramda da güzellikler diliyorum. Sevgiler, saygılar.
0: İnşallah. Öncesinden hemen ben size bütün ülkemize, dünyaya huzur, barış dolu günler getirmesi dileklerimle Kurban Bayramı mübarek olsun. Güzellikler getirsin, esenlikler getirsin istiyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Savaş Eskigülek bizlerle birlikteydi. Voleybolu konuşmaya devam ediyoruz. Özgün Erdoğan, şimdi baktığımız zaman kardelen gibi her ilden, burada sizinle aylardır program yapıyoruz.
2: Evet, evet.
1: Her ilde öğretmeninden spor adamına bir voleybol kulübü kurmak, orada gençleri, kadın ya da erkek, çocuklarımızı voleybola kazandırmak için büyük mücadeleler veriyorlar. Tabii ki oradaki mülki amirlerimiz de veya belediye başkanlarımız da bir anlamda desteklerini de veriyorlar.
2: Evet.
1: Ama bu istek çok güzel bir şey. Tabii. Ve bunun da devamını sağlamak lazım. Burada federasyonun da bir anlamda, ki daha evvel de konuştuk sizinle bunu. Evet, federasyona sponsorlar geliyor ama o sponsorları bir anlamda da en azından %10'unu, en azından %12'sini, %15'ini bu spor kulüplerine biraz yönlendirmesi lazım diye düşünüyorum. Oradaki 20-30 kişinin federasyondaki, evet onlar da profesyonel ama burada amatörce çalışan bir öğretmen, Güntaç Yılmaz bir beden eğitimi öğretmeni bildiğim kadarıyla, bir öğretmen maaşıyla çevirmeye çalışıyor orada mülki amirlerin yardımlarıyla o kız çocukları belki de ilerleyen yıllarda bir sporcunun annesi olacak veya bir sporcu çocuğunu yönlendirecek. Şimdi böyle bir durumda biraz federasyona, biraz oranın mülki amirlerine sanırım bazı görevler düşüyor ve bunların da devamlı olması lazım diye düşünüyorum. Siz neler söylemek
2: tabii,
1: istersiniz?
2: Sporun altyapısı amatörlerdir, biliyorsunuz. Amatörler olmadan profesyonellik olmaz. Amatörler profesyonelliğin mutfağıdır. Onlar yetiştirirler, profesyoneller alır kullanırlar. Onun için eğer amatörünüze ne kadar destek veriyorsanız, özellikle Anadolu'nun o ücra köşelerindeki bu kardelenleri spora kazandıran, bu kardelenlerin spor içerisindeki faaliyetlerine katkı sağlayan herkes aslında geleceğini de bir bakıma garanti almış oluyor. Hem bölgedeki kızlarımızın, kadınlarımızın, annelerin, hem o bölgedeki spora meraklı olan erkeklerin gerçekten spora kazandırarak onların geleceklerini de bir bakıma garantiye almış oluyor. Nasıl garantiye almış oluyor? Şöyle, bölgesel anlamda baktığımız zaman gerçekten çok fazla faaliyeti olmayan, çok fazla sosyal alanı olmayan bölgelerimiz buralar. Oraları spora yönlendirirseniz o çocuklar zamanlarını doğru değerlendirmiş olur. Evet.

0: olurlar. Bir takım yanlış yollara sapmalarına izin verilmez. Bir takım farklı insanların eline geçmesine izin verilmez. Ve bütün enerjisini spora harcarlar. Spor da onlara geri dönüşünü yapar. Onların da Türk sporuna kazanması ve kazandırılması çok önemlidir.
1: Evet.
0: Ve bu amaçla yola çıkmış oradaki beden eğitimi öğretmenlerimiz çoğu zaten bu işe soyunuyorlar. Onları orada yalnız bırakmadan desteklenmesi gerektiğini de herhalde hem federasyon hem de oradaki mülki amirler çok iyi biliyorlar. Olması gereken de budur zaten. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir ilçeye kaymakam atanmışsınız. Elbette ki o ilçedeki bir takım sorunlar, bir takım mülki ve idari sorunların giderilmesi, problemlerin aşılmasının yanında o bulunduğunuz mülkiye içerisindeki sınır içerisindeki insanların da spor yapması gerekiyor. Sağlıklı olması gerekiyor. Bu da bir nebze sizin görevleriniz arasındadır. Bunu yapabilmek için ne yapmak lazım? İşte ilçedeki spor teşkilatının başındaki spor müdürleriyle koordineli bir çalışma, oraya bir spor tesisi yapabilme ve bu çocukları spora kazandırabilecekleri imkanlar çerçevesinde bir kulüp kurulması, o kulübe destek verilmesi, orada yaşayan esnaf zaten elinden geldiğini yapıyor. Ben hemen hemen birçok ilde bunu şahit oldum. Ama federasyon da asıl sizin parmak bastığınız nokta çok önemli. Yani bu kadar sponsorluk var. Bu kadar sponsorluğun içerisinde %10, %15 nedir ki?
1: Evet.
0: Bunları için ama çok büyüktür.
1: Tabii.
0: Federasyon için küçük ama bunlar için çok büyük bir hizmettir olur. Yani %15'inin Anadolu'ya dağılıp böyle kulüplerimize destek olması demek, o çocukların o desteği görüp daha fazla ilgi göstermesi demektir. Siz o şehri spor anlamında kalkındırmak istiyorsanız işte o desteği orada yapmak zorundasınız.
1: Hatta şöyle bir durum var. Şimdi ben Hatay Erzin Spor Kulübü kurucusu Sayın Günter Açılmaz'la 2-3 yıl evvel konuştuğumda şunu söyledi. Bizim birçok bulduğumuz genç Türkiye Voleybol Spor Federasyonu Spor
0: Lisesine.
1: Lisesi'nde öğrenci olarak kabul edildi
0: Ne
1: dedi.
0: güzel.
1: Şimdi bakın oradan bulunmuş ve bu voleybolumuza bir sporcu olarak kaynak olarak aktarılmış.
0: Kesinlikle Yüce Bey, bir de burada gerçekten yani kız çocuklarını, erkeklerde belki tamam, kız çocuklarının spora kazandırılması bölgesel anlamda çok kolay değil. Ben bakıyorum artık Türkiye'nin birçok yerinde aşılmış yani. Gördüğüm
1: Evet.
0: kadarıyla biz hangi ildeki bir beden eğitimi öğretmeniyle voleybol konusunda konuşursak mutlaka bir kadın takımı kurmuş oluyor. Altyapıda bir takım kurmuş oluyor. Çok önemli bir şey. Yani böyle hani bugün çok rahat oturup konuşup bahsedebiliyoruz ama geçmişten bugüne gelene kadar bu insanların verdiği çaba ve emek hiç yadsınmayacak kadar büyük bir emektir. Bunların arkasında durmak gerekiyor. Bunların sayılarını artırmak gerekiyor. Bunlara destek verilirse Türkiye bir anlamda kalkınır. Yani sadece işte efendim işte ekonomik anlamda iyi yerlere geldi. İşte efendim şehirde şunlar altyapıda şunlar yatırımlar yapıldı falan değil ki. Spor da gerekiyor.
1: Tabii.
0: Sporun bütün dünyada birleştirici bir yanı vardır. Sporun biraz önce dediğim gibi gerçekten baktığınız zaman rehabilite etme özelliği çok yüksektir.
1: Tabii.
0: Yani sporla birçok ülkede insanlar rehabilite ediliyor. Mesela işte ata bindiriliyor çocuklar. Bazı engelli çocuklarımızın tedavisi ata bindirilerek
1: Tabii.
0: yapılıyor. Yani bunlar çok önemli atılımlar. Bu atılımları yapmazsanız şehrinizde eksik kalır, yarım kalır. Bazı şeylerde belki çok ön plana çıkmış olabilirsiniz. Ama o şehrin tanıtımına da çok büyük katkı sağlayan bir şeydir spor, etkinliktir. Yani siz düşünün orada bir takım kurmuşsunuz. İstanbul'dan takımlar geliyor. Peki İstanbul'daki takım orada bir takım olmasa, maç için gelmese, atıyorum bizim Anadolu'nun en ücra köşesine, Hakkari'nin, Diyarbakır'ın, Urfa'nın bir köşesine gider mi? Gitmez. Maç için
1: Gitmez.
0: gidiyor.
1: Tabii.
0: Gidip orayı görünce İşte bir etrafındaki insanlara anlatıyor. Sonra düzenlenecek turlar, işte GAP turları oluyor, Güneydoğu turları oluyor. Onlara katılım artıyor ve sizin de şehrinizde bir bakıma iç turizm gelişmeye başlıyor. Büyük bir şekilde bir kaynak akışı sağlanıyor. Ya bunların hepsinin planlı programlı yapılan şeyler aslında hepsi var program içerisinde ve olması gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum sevgili dinleyiciler. Saat 16'da haber bültenimiz var. Ardından futbola geçeceğiz. Spor yazarı Okan Can bizlerle birlikte olacak. Ve Okan Can'la özellikle Süper Ligi ve bununla ilgili konuları değerlendireceğiz. Az sonra yine sizlerle birlikteyiz.
2: Saat 16.
3: Haberler.

İyi günler, ben Meltem Ersan. ABD-İran savaşının sona ermesi için müzakereler sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump ve bölge ülke liderleriyle telekonferans yoluyla görüştü. Görüşmede savaşın diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğinin altı çizildi. Müzakerelerin önemine dikkat çeken Erdoğan, ABD ve İran arasında varılacak mutabakata Türkiye'nin destek vereceğini belirtti. Erdoğan, mutabakatla birlikte Hürmüz Boğazı'ndaki sorunun çözülebileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı, bu adımla dünya ekonomisinin rahatlayabileceğine dikkat çekti. İran, ABD ve arabulucu Pakistan yaklaşık 3 aydır süren savaşı sona erdirmeye yönelik görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini açıkladı. ABD Başkanı Trump da anlaşmaya büyük ölçüde yaklaştıklarını bildirdi. İran tarafı ise daha temkinli. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, müzakere heyetin taviz vermeyeceğini söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı da önceliği tüm cephelerde savaşı bitirmeye verdiklerini belirtti. Amerikan basını yakın zamanda duyurulması beklenen anlaşmanın ayrıntılarını yazdı. Buna göre anlaşma Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasından İran petrolüne uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasına birçok kritik madde içeriyor. İran basını ise anlaşma imzalanırsa savaşın tüm cephelerde sona ereceğini ancak Boğaz'ın savaş öncesine dönmeyeceğini yazdı. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 18 ülke sözde Somaliland bölgesinin işgal altındaki Kudüs'te sözde büyükelçilik açma girişimine tepki gösterdi. Ortak açıklamada uluslararası hukuku ihlal eden yasa dışı adım en güçlü şekilde kınandı. Mutlak butlan kararının ardından sabah saatlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibinden avukat Celal Çelik ve bazı milletvekilleri CHP Genel Merkezi'ne gitti. Kapılar kapatıldı, Çelik ve vekiller içeri alınmadı. Tahliye kararının tebliğ edileceği haberlerinin ardından Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen iki grup arasında gerginlik yaşandı. Kılıçdaroğlu'nun ekibi Ankara Emniyetine parti genel merkezinin boşaltılması için yazılı başvuruda bulundu. Ankara Valiliği de Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne mahkeme kararının yerine getirilmesi talimatını verdi. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, CHP'deki tahliye gerginliğinin ardından konuştu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den görüşme için randevu alındığını söyledi. Birazdan gideceğiz, görüşlerimizi, taleplerimizi, bize göre kritik noktaları arz edeceğiz, dedi. CHP'nin 38. olağan kurultayında delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında 7 ilde operasyon düzenlendi. Baskınlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. İcbar suretiyle irtikap suçuyla tutuklanan Düzce Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu havayolu seyahatlerine ilişkin yeni bir müjde verdi. TürkSat'ın desteğiyle artık uçak içinde yolcu portalı üzerinden internet hizmeti sunulacağını açıkladı. Türk mühendislerin geliştirdiği portalla yolcular internet paketi satın alabilecek, kota takibi yapabilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki korunan alanlar Kurban Bayramı tatilinde doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için hazır hale getirildi. Türkiye genelindeki 692 milli parkta bayram tatilinde ziyaretçilerin konforu ve güvenliği için önlemler arttırıldı. Kurban Bayramı öncesinde tatilciler ve memleketlerine gidenler yollarda yoğunluk oluşturdu. Trafik ekipleri kilit noktalarda denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarına yol açtı. Yurtta meydana gelen kazalarda bir kişi hayatını kaybetti. İkisi ağır, 29 kişi yaralandı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, hizmete açılan Ahıl Kelek Kars Demiryolu için Türkiye ve Gürcistan'a teşekkür etti. Paşinyan hattı Ermenistan'ı Avrupa'ya bağlayan yeni lojistik koridor olarak değerlendirdi. Pakistan'ın Quetta kentinde demir yolunda patlama oldu. Patlamada ilk belirlemelere göre 24 kişi hayatını kaybetti. 50'den fazla kişi yaralandı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Haberleri dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanya

0: Kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Sen ne istersen ol.
2: Tek güzel çay, Doğuş Çay.
3: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
4: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
2: Hep güzel çay, Doğuş Çay. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
2: HDI Sigorta.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
8: Reklamlar. Bir telefon çalar, anneniz sesinizi özlediğini söyler.
9: Yavaş gel, dikkatli ol der gözleri dolarak.
8: Çünkü bayram sadece gitmek değil, sağ salim dönmektir de aynı zamanda.

0: spor gündemi devam ediyor.
1: Saatimiz 16.08'i gösteriyor. Yaklaşık 3 saatlik bir bölümümüz kaldı sevgili dinleyiciler. Ve bu bölümümüzde futbol ağırlıklı konuşacağız. Şimdi yayınımızın açılışında Sayın Doğan hani Hull City'yi konuşmuştuk.
2: Evet, evet.
1: Acun Ilıcalı'nın röportajlarını konuşmuştuk. Dün birçok kanala bağlandı Hull City'nin Premier Lig'e çıkmasıyla birlikte. Bu röportajlardan birinde şöyle İngiltere basınında da gündem oldu bu. Türkiye'de ligin adil olduğunu düşünmüyorum. Hiçbir zamanda düşünmeyeceğim. Türk hakemlerinin yaptığı hatalardan akıl hastası olursunuz. Şimdi bu İngiltere basınında da yer aldı. Ülkemizde de birçok televizyona bağlandı ve konuşmalar yaptı. Şimdi bu evet, Premier Lig'de takımı olan artık ve mücadele edecek bir kulübün yöneticisi ve bizdeki sıkıntıları bizim ağzımızdan İngiltere'de bağlandığı kulüpte. Peki ülkemizde çalışan Jose Mourinho,
2: evet,
1: Marka gazetesine bilgi veriyor. Diyor ki Fenerbahçe'ye giderek hata yaptım. Çünkü Türkiye'de ligler adil değildi. Yarıştığımız takım her zaman bir şekilde yardım görüyordu diyor hakemler tarafından. Yabancı hakemle oynadıklarında gerçek seviyelerini herkes gördü diyor. Şimdi bu iki önemli kişinin futbolun içinde biri teknik direktör, biri yönetici.
2: Evet.
1: Şimdi ligden düşen takımlar, bunun yanında canı yanan takımlar, kulüpler bunları söylüyor. Şimdi bunun öncelikle bu mesajların ülkemiz açısından Süper Lig ya da birincilik ya da Türk futbolu açısından ne anlama geldiğini biraz konuşalım. Ardından neler yapılması lazım ve dile getiren kişiler yabancı basına da bunları söylüyor. Şimdi bunun yansımasını da konuşalım, uluslararası boyut.

0: Mahmut'ta.
1: Evet.
0: Türkiye'ye gelecek teknik direktörlerin istekleri, Türkiye'ye gelecek yabancı futbolcuların istekleri veya düşünceleri anlamında.
1: Evet, önce ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Yani

0: Açıklama yapmıştım. Şimdi baktığınız zaman evet Acun Ilıcalı Türk futbolunda ne kadar yeri var? Acun Ilıcalı spor yazarı olarak görevine başlamış, çalışmış. Sonrasında Hull City almış. Hull City'de başkanlık yapmış. Hala devam ediyor görevine. Sonra Fenerbahçe'de Ali Koç'la birlikte görev yapmış. Bir yönetici olarak görev yapmış. Hem bir spor adamı hem bir spor yazarı. Yani iki yönü de olan bir insan. Şimdi Acun Ilıcalı bunları söylerken tabii Fenerbahçe yöneticiliğinde bulunduğu dönemde karşılaştığı ve yaşadığı olayları mutlaka dikkate alarak söylemiştir. Yani birisi bir konuda bir şey söylüyorsa birikimi ve o konuda gerçekten işin merkezinde ise bilerek konuşur. Bilmeden o konuşmaz yani. Kaldı ki arkasından Mourinho gibi dünyaya mal olmuş bir teknik adamın, büyük başarılara imza atmış bir teknik adamın.
1: Ya şu şöyle diyeyim, hani bu herhangi bir gazete değil,
0: Tabii
1: bir
0: ki.
1: marka gazetesi ve bu İspanya'da devamlı yayınlanan ve çok sevilen, çok rağbet gören bir gazete.
0: Tabii ben şöyle söyleyeyim size. Bundan 4-5 yıl önceydi. İtalyan gazetesi Delle Sport'ta da buna benzer bir yazı çıkmıştı. O zaman ben o yazının yansımaları ne olacak diye bekledim Türkiye'de. Ne bir bizim spor basınından bir tek yerde gördüm, ne de bu konuyla ilgili bir açıklama veya bir tenkit veya bir olumsuz karşılık görmedim. Yapılan açıklama aynen buna benzerdi. Türkiye'de ligler adil bir şekilde gitmiyor diye söylenmişti.
1: Evet.
0: Gerçekten yani dışarıdan baktığınız zaman görülebiliyor demek ki. Yani biz kafamızı kuma sokmuş gibi yapıp bunları görmezden gelebiliriz ama işte Avrupalı bunu görüyor, dünyadaki insanlar bunu görüyor. Bizim içimizde de görenler var, görüp susanlar var. Böyle ya da işte bir şekilde konuşanlar var. Yani bunun artık şu anlama geliyor, artık burada deniyor ki kardeşim bir an önce önleminizi alın. Neşter vurmak gerekiyorsa neşterinizi vurun. Yani artık sizin futbolunuzun marka değeri iyice düşüyor. Marka değeri diye bir şey kalmadıktan sonra harekete mi geçeceksiniz? Niye bunları dikkate almıyorsunuz? Veya niye bu konuda yapılan açıklamalara çıkıp bir tanesi diyemiyor ki yok kardeşim böyle bir şey yok diyemiyor da. O zaman eğer onlara cevap veremiyorsanız, o zaman söylenenler eğer doğruysa önleminizi alın. Bakın işte bahis soruşturmasından bir sürü şeyler dolaşıyor ortada. Bu kadar yönetici, bu kadar futbolcu, bu kadar teknik adam. Niye peki onlara bir işlem yapmıyorsunuz? Neyi bekliyorsunuz? Sonra liglerin alelacele tescil edilmesi niye yani?
1: Hayır, şöyle bir şey var. Evet, yapacağımızı yapacağız. Adli bir süreç olacak. Ama Dünya Kupası'nın ardından esas operasyon yapılacak.
0: Şimdi düşünürseniz evet Dünya Kupası'nın ardından yapılır. Çünkü Dünya
1: Peki,
0: Kupası'na
1: Dünya
0: gitmiş.
1: Kupası'nı kazandık.
0: İşte
1: Şimdi,
0: ben de oraya geleceğim. Tam da o
1: buyurun,
0: noktaya
1: buyurun.
0: geleceğim. Şimdi hadi onu bekledik. Hak veriyorum. Evet Dünya Kupası'ndan sonra niye Dünya Kupası'nda kazanılacak bir başarıya engel olmamak için diyor. Hani orada belki bir takım futbolcular bundan zarar görüp belki de kadrodan çıkarılacak gibi görülüyor. Peki yaptık. Diyelim ki buradaki futbolcularımız gittiler orada Dünya Kupası'nda kupayı aldı. Dünya şampiyonu
1: Evet.
0: oldu.
1: Türkiye'ye geldi.
0: Evet, FIFA bu konuda bir soruşturma başlatmayacak mı? Başlatacak. Yapılan Türkiye'deki soruşturmayı takip etmeyecek mi? Edecek.
1: Ediyor zaten. Geçen hafta programımızdayken bir
0: Geldi.
1: toplantı
0: Evet,
1: yapıldı.
0: geldiler.
1: Spor Bakanı ve Futbol Federasyonu varken UEFA'dan, FIFA'dan temsilciler vardı. Neden hakemlerimizin gönderilmediğini ve bahis soruşturmasını da takip ettiklerini söylenen bir toplantı
0: Tabii
1: yaptılar.
0: neden almadıklarını da açıklıyorlar. Yani siz hani belki bizimkiler sormuştur bizden neden hakem almadınız diye söylenenler karşısında cevap bile verememişler. Yani aldığım habere göre. Şimdi böyle olunca ne olacak abicim? Adam bakacak sen soruşturmayı başlattın bunlar suçlu. Bu adamlar suçu bugün mü işlediler? Hayır. Bunların suçu ne zaman belirlendi? Çok çok önce. O zaman
1: Zaten dijital ortamda hiçbir şeyin izi
0: tabii
1: kaybedilmiyor.
0: canım anında her şey ortada
1: Tabii.
0: zaten. Sen bunu tespit etmişsen neden cezasını vermedin? O zaman senin kupan iptal edilir. O daha büyük bir ayıp.
1: Tabii.
0: O daha büyük bir yıkım.
1: Hem de bunda
0: Yüz kızartıcı.
1: sorumlu, olan federasyonda veya herhangi bir ne diyeyim yetkili gerçekten

0: Çok büyük vebal altına girer.
1: Yani düşünebiliyor musunuz? Bir de dışarıdaki değerinize bakın yani.
0: Evet.
1: Zaten değeriniz düşmüş. Size bakılan göze bakın. Bundan sonra sizi Dünya Kupalarından veya Avrupa Kupalarından bir süre men ederlerse ne yapacaksınız? Ne olacak yani o zaman? Kim bunun sorumluluğunu
0: Kupanızı da
1: alacak?
0: elinizden alırlar.
1: Alacak
0: Böyle bir şey
1: zaten.
0: yok.
1: Alırlar, öyle olursa kesin alırlar. Şimdi bu duruma gelmemek için dediğim gibi yani hani evet tamam Dünya Kupası'nı düşünüyorsunuz ama bir de Dünya Kupası'nı kazanırsak diye düşünün. İşin madalyanın tersini de düşünün. Madalyonun iki yüzü var. Öbür yüzü olursa nasıl bir şey yapacaksınız? O zaman daha kötü altından kalkamazsınız. Bence yapılacaksa yapılsın. Bu söylenenleri yabana atmayın. Bakın 1, 2, 3 değil yani. Bu dalga dalga birer ikişer ortaya çıkıyor. Belki tesadüfen birilerine ulaşabiliyoruz. Buna benzer birçok açıklamalar var. Birçok futbol federasyonunda,
0: Cumhuriyet
1: dünyada.
0: Başsavcısının sesli şeyi var, konuşması var. Yani bir ahlak sorunudur
1: Evet,
0: diye.
1: evet,
0: Bir
1: evet.
0: ahlak
1: Bu bir
0: sorunudur bu
1: ahlak
0: diye.
1: sorunudur.
0: Evet.
1: Ulu önderimiz Atatürk demiş ya, ben sporcunuz Zeki Çevik, aynı zamanda ahlaklısını severim. Belki zeki olabilirsiniz, çevik de olabilirsiniz ama ahlaksızsanız hiçbir şeye yaramaz. Ahlaksızlık bulaşmışsa spora, o hiçbir şeye yaramaz. Sizin başarınızı alır götürür. Onun için önce ahlaklı olmak gerekiyor. O zaman yapın yani. Niye bekliyorsunuz? Bir yerlerden bir şeyler mi gelecek? Ne olacak? Dünya Kupası'na gittiniz. Ne olur iki taraflı düşünün. Eğer ülkeyi düşünüyorsanız iki taraflı düşünün. Başarı da gelirse altından kalkamayacağınız sonuçlar olursa ne yapacaksınız? Başarısız olursanız da başarısız olursak zaten ceza varsa hak edecek bir şekilde onları ayıklarsın. Elinde kalanlarla elde ettiğin başarı baş tacı olur.
0: Şöyle bir
1: Baş
0: şey var.
1: tacı olur.
0: Dinleyicilerimiz belki o yılları bilmeyebilir. 1982 İspanya.
1: Evet.
0: Dünya Kupası öncesinde Paolo Rossi.
1: Evet.
0: O Dünya Kupası'nın önemli oyuncularından biri. Ve bu futbolcu baktığımız zaman bir yıl ya da 2 yıl cezalıydı.
1: Evet.
0: O Dünya Kupası'na kadar. Ve cezası Futbol Federasyonu tarafından çok kısa süre kala
1: Affedildi.
0: azaldı,
1: Evet.
0: azaltıldı. Şimdi en azından bir hamle yapsalardı belki Dünya Kupası'na giden futbolcular da cezalarını çekmiş ve oraya gitmiş olacaktı.
1: Tabii düşünün 45 gün almış olsa bitmiş olacaktı.
0: Ve Dünya Kupası'nı kazandı İtalya.
1: Evet.
0: Paolo Rossi'nin attığı
1: Go
0: gollerle Dünya Kupası'nı
1: gol
0: kazandı.
1: krallığında da zannedersem Paolo
0: Evet.
1: Rossi çok
0: Evet.
1: büyük şeyler
0: Evet.
1: yaptı o maçlarda.
0: Evet.
1: Yani Paolo Rossi zaten
0: En
1: bütün
0: azından bir alındıysa bile evet cezalarını çektiler arkadaşlar. Biz de futbolumuzu temizledik ve bu noktada
1: tabii.
0: bir hamle yaptık. Dünya Kupası'na gönderdik diyebilirsiniz.
1: Göğsümüz gere gere
0: Diyebilirdiniz.
1: diyebilirdik o zaman.
0: Evet.
1: Alnımız ak, yüzümüz açık olarak diyebilirdik. Bundan sonra verilecek ceza ne olacak? Bekleyeceksin. O zaman da katlanacaksın.
0: Hayır 45 gün hani hadi itirafçı oldunuz
1: Evet.
0: 45 gün ceza yediniz. Evet Dünya Kupası geçmiş bitmiş
1: Bitmiş
0: oluyor.
1: olacak zaten. Öyle olacak zaten. Öyle olması gerekiyor. Yani bunu göze almışlar demek ki. Ya bunu göze almışlar. Ha şimdi Dünya Kupası'ndan sonrayı beklemek ayrı bir sorun. Bence de çok büyük bir sorun. Yani işin dediğim gibi geldiği bu işin geldiği anlam o. Yani siz bu işi yapmazsanız biz bu işi biliyoruz. Gözümüzde, üstünüzde. Siz kupayı da alsanız karşılaşacağınız bu sonuçlardan, mahkemelerden çıkacak sonuçlara göre biz sizin elinizden bu kupayı alırız der. Der yani, yapar
0: Der.
1: bunu. Peki sen ne diyeceksin? Ülkeye
0: Sen
1: ne diyeceksin?
0: bize ne
1: Ha,
0: diyeceksin?
1: ülkeye ne anlatacaksın? Yani bu kadar 86 milyona ne diyeceksin sen? Nasıl anlatabilirsin bunu?
0: Evet.
1: Yani onun için bence çok inceleyip sık dokumaları gereken bir durumla karşı karşıyayız. Ben aklı selimin galip gelmesinden, üstün gelmesinden yanayım. Çıkıp biraz daha aklı selim düşünüp ona göre biraz daha mantıklı davranarak ne yapılacaksa yapmaları gerekiyor diye
0: Ama
1: düşünürüm.
0: 15 gün sonra da gidiliyor Dünya
1: Yani
0: Kupası'na.
1: artık hani zararın neresinden dönülürse kârdır hesabı yapmaktan başka şansları yok. Yani düşünün, hadi dünya dediğimiz gibi öbür türlü telafisi mümkün değil. Ama böyle en azından cezasını almış futbolcular belli olur. Kalanlarla yolunuza devam edersiniz. Siz burada yani ben milli takım bazında düşündüğüm zaman bizim yıldız futbolcularımızdan hemen hemen çoğunun bunda bulaşmadığını tahmin ediyorum. Böyle bir şey olmadığını. Varsa içinde yani yedekten bilmem neden bir iki futbolcu artık onları da ve mecburen gözden çıkaracaksınız.
0: Şimdi hani bunlar bizim futbolumuzun sorunları.

0: Bu soruları hep yaşıyoruz ama yaşamamamız lazım. En azından önlem alınması
1: Doğru.
0: lazım. Şimdi bu arada bildiğiniz gibi lig bitti. Milli takımlar için özellikle A milli takım için Dünya Kupası'na hazırlık var. Ancak yaş gruplarında da Türkiye'de önemli şampiyonalar var.
1: Evet.
0: U14, U15, U16, U17 gibi. Şimdi hani sizinle devamlı konuşuyoruz. Arda Güler'i de böyle konuşmuştuk. Şimdi U14 ve U15'te Fenerbahçe şampiyon oldu ve bu arada rakipleri de Beşiktaş ve Trabzonspor'du. Şimdi dün de U17'de üçüncülük karşılaşması vardı. Şimdi burada parlayan bir genç var Fenerbahçe'de. Hatta Tedesco'da A takıma aldığı bir futbolcu. Daha 17 yaşında bile değil. Yeni 17 yaşında. Alaaddin Ekici.
1: Evet,
0: Şimdi
1: adını duymuştuk.
0: evet konuşmuştuk
1: Evet.
0: sizinle. Şimdi bu futbolcu U17 Türkiye Şampiyonası'nda üçüncülük maçında gerçekten çok önemli bir performans gösterdi. Şu ana kadar üçüncü oldu Fenerbahçe, Beşiktaş'ta oynadı ve attığı gollerle turnuvanın yaş gruplarının gol kralı oldu. Ancak bu futbolcu çok değerli bir futbol oynuyor. İki ayağı da var ve çok yetenekli, boyu, posu ve gücü de var. Şimdi hani biz Fenerbahçe Kulübü Sıddıki Şerif'e 19 yaşında diye 20 milyon avronun üstünde para verdi. Şimdi altyapısından yetişen bir genci var. Bakalım bu çocuğu Fenerbahçe Kulübü
1: Nasıl değerlendirecek?
0: nasıl değerlendirecek? Bunu esasında Tedesco ara ara Türkiye Kupası'nda da mesela Kamil Efe Üregen,
1: Evet.
0: bunun yanında Yiğit Efe
1: Efe.
0: Demir. Evet hata yapıyor bu çocuklar ama bu çocuklar daha 16-17 yaşında.
1: Yapacaklar. Yani başka türlü öğrenemez ki. Yapmadan doğruyu nasıl öğrenecekler?
0: Şimdi pırıl pırıl bir genç ortaya çıkıyor. Bunu daha evvel Semih Kılıçsoy için de söylemiştik
1: Evet.
0: hatırlarsanız. Semih Kılıçsoy'u maalesef mantalite olarak biz hazırlayamadık. Beşiktaş
1: Doğru.
0: hazırlayamadı. Şimdi orada Mustafa Hekimoğlu var.
1: Hekimoğlu, evet.
0: Ben çok beğeniyorum Mustafa Hekimoğlu'nu. Türkiye'de zaten şu anda hani diyorlar ya Montella forvetsiz oynatıyor kardeşim. Forveti oldu da forvetsiz mi oynatıyor?
1: Evet.
0: Forvetin yok senin. Hani hepsi genç ve tecrübesiz. Ama elindeki genç çocukları da kullanamıyorsun
1: Yani en
0: bu
1: önemlisi
0: anlamda.
1: o zaten. Bence
0: Evet.
1: en önemlisi o. Yani şimdi bu çocuğu forvete monte edeceksen hani Okan Can'la demin basketbolu konuşurken Real Madrid üzerinden İspanya'daki basketbol ve futbolun aslında mantalitesinin altyapılar olduğunu,
0: Evet.
1: altyapıdan yetişen oyuncularıyla hep başarıya ulaştıklarını söyledi ya. Bizim de başarısızlıklarımıza baktığınız zaman altyapı yoksunluğu yatıyor bizde. Birçok kulübümüzün altyapısından uzak, altyapıdaki yetişmiş çocuklara gözlerini kapalı, onları bulup keşfedip orada görev vermemesi, o tecrübeyi kazandırmak için biraz zaman tanımamasından kaynaklanıyor. Yani senin elinde Sıddıki Şerif'i almışsın, evet 20 milyon euro.
0: Evet,
1: Tamam.
0: gelişebilir.
1: Alabilirsin ve sen de onu gerçekten Real Madrid'in Arda'yı alıp orada kazandırdığı gibi işte veya işte Juventus'un Kenan'ı alıp oradaki kazandırdığı başarı gibi sen de burada Sıddıkı Şerif'le iyi büyük bir başarı elde edebilirsin. İyi bir futbolcu dünyaya kazandırmış olursun. Sen
0: Tabii
1: de para
0: para da kazanırsın.
1: kazanırsın. Evet ama kendi altyapından olanlara da gözünü kapatma. Yani böyle bir futbolcuyu şimdi ben eminim ki o futbolcuyu dünyadaki birçok scout izlemiştir, görmüştür,
0: Biz
1: bakmıştır.
0: görüyorsak herkes izliyor, merak
1: Tabii
0: etmeyin.
1: kesinlikle görmüştür ama kendi kulübü görmüyor. Türkiye'deki takımlar görmüyor. Çünkü niye? Bizimkilerin kafası hep yukarıda.
0: İşte
1: Yukarıda.
0: Arda Okan Kurtulan Fenerbahçe'nin U16'sından itibaren futbol oynayan bir genciydi. Sonra Ali Koç Göztepe takımına verdi ki birçok kulüpte Adana Demirspor'da oynadı, diğer Karagümrük'te oynadı. Şu anda almaya kalktığınız zaman Arda Okan Kurtulan'ı genç yetenek olarak almaya kalksanız 15-20 milyon eurodan az para
1: Mümkün değil.
0: istemez
1: Mümkün
0: Göztepe.
1: değil. Mümkün
0: Şimdi
1: değil.
0: bunun gibi futbolcusuna değer de vermiyor Türk kulüpleri.
1: Vermiyor çünkü dediğim gibi hep gözü yukarıda. Yabancı olsun diyor. Bir ara hatırlar mısınız? Bununla ilgili çok skeçler yapıldı. Birçok programlarda o komedi

0: programlarında çok skeçlerle karşılaştım.
1: Evet.
0: Neymiş, yabancı futbolcuları Türk takımları daha çok tercih ettiği için eline yüzüne bizim kömürle siyah boyayıp gelen
1: Evet.
0: birçok futbolcu, yabancı futbolcu diye buraya gelip hani kendini yutturmaya çalışanların mizahını yaptılar. Şimdi biz de öyleyiz şu anda. Hakikaten öyleyiz. Bakıyoruz efendim, şimdi bakın, iki tane futbolcu var. Birisi Salah,
1: Evet.
0: Liverpool'dan ayrıldı. Dikkat ediyorum. Yani hani ne olur ne biter, kim şey yapar, ilgi gösterir. Bizim ülkeden de acaba teklif gider mi onu bilmiyorum ama ben inanıyorum onun peşine bizimkiler düşecekler.
1: Yalnız çok büyük bir sezon parası istemiş.
0: İster. Yani Muhammed Salah yani sonuçta.
1: Evet.
0: Şimdi bütün dert nedir biliyor musunuz? Bakın Anadolu takımlarımız da aynı şeyi düşünüyordur. Muhammed Salah'ı getirirsek bir şey kazanmamıza gerek yok. Tribünler full çeker.
1: Evet.
0: Biz para kazanırız. Seyirciden para kazanırız diyor.
1: Verdiğiniz.
0: İşte bak, seyirciden para kazanırız diyor. Ama senin ona yıllık ödeyeceğin para, verdiğin transfer ücreti, bonservis
1: Tabii.
0: ücreti, ya bunlar hiç dikkate almıyor. Onlar nasıl olsa çıkar. Ne yapar? Salah seni alıp tek başına Şampiyonlar Ligi'ne mi götürecek? UEFA Kupası'na mı götürecek? Türkiye'de
1: Götürmez.
0: şampiyon mu yapacak? Çünkü futbol 11 kişiyle oynanıyor. Salah'ın yanında Liverpool'daki eğer o forvetlerdeki ve orta sahadaki o dinamizm olmadıktan sonra Salah tek başına çok fazla bir şey
1: Hiçbir
0: yapamaz.
1: şey değil.
0: Onun için buna dikkat etmiyoruz biz. Sadece Salah'ın ismi olsun yeter diyor. Salah bizde tamam. Ya sende olsa ne yazar? Bunu geçmiş dönemde yapmadı mı Malatyaspor? Brezilya'nın topladı, dünya şampiyonu olan o eski futbolcuların hepsini getirdi. Ne yaptı? Hepsi çekti gitti, küme düştü. Yani burada bir şey çıkmaz. Anlatamıyoruz biz bunu. Ne zaman altyapıdan bir o takıma 3-4 tane futbolcu kazandırırsan onlar sana para kazandırır.
1: Tabii.
0: Gencecik çocuklar. Önü açık. Avrupalı da artık genç istiyor. Futbol genç artık gerçekten. Yaş ortalaması oldukça düştü. 17, 18, 16 yaşındaki çocuklar A takımlarda oynuyorlar. Oynamıyor mu? Oynuyorlar.
1: Evet.
0: İşte gördük işte. Vinicius Junior kaç yaşında geldi şeyde oynadı Barcelona'da.
1: Lamine
0: Altyapıda.
1: Yamal.
0: Lamine Yamal aynı. Yani düşünebiliyor musunuz? Bu oyuncuların hepsi gerçekten çok küçük yaşlarda takımlarına koydular. Ve takır takır takır takır top oynadı. Tecrübe kazandı. Kimse çocuk küçük, bunun yaşı küçük, bunu oynatmayalım demedi orada.
1: Tabii ki.
0: Biz niye oynatmıyoruz ya? Neden oynatmıyorsun sen? İşte hep konuşuyoruz ya sizle gerçekten. Yani bakıyorsunuz Gençlerbirliği'nin Trabzon maçındaki o gencecik çocuğuna biz hayran olmadık mı?
1: Tabii.
0: O yaptığı hareketler bizim hepimize demedi mi? Çok geleceğe vaat eden bir topçu. Metin Diyadin bunun üstünde durur da eğer önümüzdeki sezon çalıştırırsa tabii takımı. Üstünde durup bu çocuğu devam ettirirse bu çocuk da kendini gösterip tecrübesiyle bir yere geleceği kesindir. Gençlerbirliği bunun üstünde çok büyük paralar kazanır. Türk futbolu kazanır bir futbolcu daha. Biz bunların hepsine gözümüzü kapatarak biz futbolu geliştireceğiz. Takımımızı şunu yapacağız. Daha gelmeden başkan adaylarının hepsi çok şöhretli topçular alacağız. Ne yapacaksın şöhretli topçuları alınca? Ne olacak yani?
1: Hemen şampiyonluk elde edilecek.
0: Yani hemen oldu bitti. Onlar gelince tamam. Öbür takımlar buyur geç diyecekler. Sen o şöhretleri alıp da buradaki ben Anadolu takımlarında Göztepe gibi, Samsun gibi, Kocaeli gibi yani baktığın zaman gerçekten kök söktürecek Başakşehir gibi takımlar var. Öyle geç demeyecekler sana. Yani hani öbürlerini de saymıyorum. Hangi takım getirse getirsin. İşte Galatasaray'ın elindeki bütün bu seneki kadroya baktığın zaman gerçekten bir şöhretler karmasıydı. Ne yaptı? Kocaeli'ye, Konya'ya yenilmedi mi? Yenildi.
1: Evet.
0: Bakın şimdi dörtlü finalde oynayacak Konya ile Galatasaray. İzleyin o maçı.
1: Evet.
0: Gerçekten kök söktürecekler. Yani hiçbir şekilde hiçbir şeyin garantisi yok. Hiçbir şekilde. Hele futbolda ben her zaman Celal Hoca'nın o dediği söze çok katılırım. Yani son düdük çalınıp maç bitene kadar ne olacağı belli olmaz. Futbol oynamadan herkes kafasında oynuyor. Kazandırıyor, kaybettiriyor, attırıyor, her şeyi yaptırıyor ama futbol sahada başlar, sahada biter. Hakem son düdüğü çalınca sonuç ortaya çıkar.
1: Evet.
0: Onun için kimse kimseye güvenmesin.
1: Peki saatimiz 16:30 sevgili dinleyiciler. Kısa bir reklam aramız var. Ardından tekrar birlikte olacağız spor gündemi programımızda.
2: Reklamlar.
3: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp

0: taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik, gücü adında.
1: Bayram alışverişini süvariden yapmak sana yakışır. Seçili ürünlerde ikinci ürüne %50 indirim fırsatı seni bekliyor. Süvari.
2: Yakışanı yapar.
3: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
4: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi aracınızın sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. 10.000 TL taksitlerle 5 ayda aracınızın sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.
5: Biri biri, biri biri, sizi düşünen biri, Bir Evim.
6: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
0: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik, gücü adında.
7: Reklamlar.
8: Mesafeler dert değil. Yeter ki gönüller bir olsun. Kurban vekaletinizi Türk Kızılay'a verin. Usulüne uygun kesilen kurbanlarınız Türkiye'de ve başta Filistinliler olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerinin sofralarında bereket olsun. Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye. Detaylar için Kızılay.org.tr.
9: Spor gündemi devam ediyor.
10: Sevgili dinleyiciler, saatimiz 16.34'ü gösteriyor ve milli takımı konuşacağız. Dünya Kupası az kaldı, Dünya Kupası'nın başlamasına. Ve spor yazarı Okan Can tekrar bizlerle birlikte. Okan Can, hoş geldin.
11: Hoş bulduk, yayınlar diliyorum.
10: Teşekkür ediyorum. Evet, basketbolu konuştuk ama biraz şimdi milli takımımıza geçelim. Milli takımımızda bir geniş kadro oluştu. Ve bu geniş kadro kimileri tarafından eleştiriliyor, kimileri tarafından doğru bulunuyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle geniş milli takım mantığına nasıl bakıyorsunuz?
11: Bence doğru bir karar, çünkü Montella günün sonunda, yani teknik direktör olarak siz de olsanız oyuncunun son durumunu görmek istersiniz. Aklınızda soru işaretleri kalmaması adına. Siz ne kadar da hani tanısanız da ne kadar da son bilgiler elinizde olsa da kendi canlı gözlerinizi görmek istediğiniz bazı oyuncular vardır. Ve sizin karar verme konusunda daha doğru kararlar edecektir. Dolayısıyla ben bu konuda çok gereksiz bir hassasiyet gösterdiğini düşünüyorum. Bir de ya Yücel, eleştirmek için çok bahane arayan insanlar var. Yani bunlar eleştirilecek konular değil.
10: Peki Okan Can, şöyle diyeyim. O zaman başlayalım.
11: Çok karışmamak gerekiyor bazı şeylere.
10: Evet. Sesin bir gitti geldi ama tekrar sağlıklı oldu diye düşünüyorum.
11: Ya evet, yani günün sonunda bir milli takım buraya kadar geldi. Montella bir sürü karar aldı. Avrupa Şampiyonası'na götürüyor. Şimdi Dünya Kupası'na götürüyor. Yani ona bu karar verme özgürlüğünü vermek lazım. Çok eleştirilecek bir alan değil. Yani bence de ben de olsam bütün oyuncuları görmek isterim. Son hallerini görmek isterim. Yani bu tartışma konusu olması bile bana çok tuhaf geliyor. Zaten dün biliyorsunuz Kerem Aktürkoğlu sakatlandı mesela. Şimdi buna göre belki başka bir alternatif düşünecektir. Tekrar bakacaktır. Yani bunlar artık böyle bizim dışarıdan yorum yapmamız gereken konular değil. Bu teknik adamların özgürce karar vermesi gereken alanlar. Yani bu özgürlüğü vermek lazım bu teknik adamlara.
10: Peki mevki mevki biraz konuşmak istiyorum seninle. Şimdi kaleci Den başlayalım. Uğurcan Çakır, Altay Bayındır, Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Muhammed Şengezer. Şimdi bu seçilenleri nasıl değerlendiriyorsun ve senin takip ettiğin ve bu milli takımda olsaydı iyi olurdu dediğin kaleci var mı?
11: Ya aslında yok. Yani burada tabii ki Uğurcan'ın bu yılki performansı artık çok tartışmaya kapalı bir performans. Artık ya yani onun üzerine bence başka bir kaleci düşünmek çok gerçekçi olmaz. Hani tabii ki Ersin'de son aylarda performansı yükseldi. Altay İngiltere'de oynuyor. Muhammed evet performans açısından bence iyi noktaya geldi ama hani Uğurcan'ın hem Avrupa deneyimi hem Galatasaray'da geçirdiği son yıl. Bence artık milli takım Dünya Kupası'nda Uğurcan olacak, bunu hepimiz biliyoruz. Tabii ki bu 5 kaleciden ikisi gidecek muhtemelen. Ama dediğim gibi artık burada Altay'la bence Uğurcan kesin kalacak diye düşünüyorum. Üçüncü konusunda da belki Ersin'i bırakır teknik direktör.
10: Ben burada hani Mert Günok isminin burada olmasının nedeni milli takımın oyuncularından biri. Evet, Fenerbahçe'de kalede değil ama bir abilik yapsın, bir onları rahatlatsın diye gelmiş olabilir. Ama ben Berke'nin burada olmasını veya Konyaspor'un kalecisi Bahadır'ın, ki çok iyi performans gösterdi, buralarda en azından milli takım kampında olmasını uygun bulurdum ben olsam.
11: Ya belki galiba bu yıl içerisinde bir röportajında bir tepki çeken bir röportaj vardı. Ondan sonra bir şeye girdi o. Onunla ilgili böyle bir değişti. Düşünce değişti gibi hissediyorum. Onun bir röportajında sıkıntılı bir durumu oldu. Oradan sonra sanki Berke'yle ilgili bir mesafe var. Düzelecektir diye düşünüyorum. Ben Berke'nin performansını, Fransa performansını çok iyi bulduğumu söyleyebilirim. Hatta hem Ersin'in de Altay'ın da önünde ama bazı kararlar da idari kararlar diye düşünüyorum. Ama yani ben Altay'la Ersin tercihi kalacak gibi düşünüyorum. Yani Uğurcan'ın arkasında.
10: Tabii ki şunun için ben belki evet dün Adnan Şentürk'le de teknik direktör konuğumuz şunu söyledi. Evet, o da milli takımda sıkıntılar yaşadı. Tamam, milli takımda sıkıntılar yıllar, 70'li yıllardan beri milli takım kampından kaçanlar, milli takımda kavga edenler, milli takıma katıldıktan sonra sakatım deyip geri dönenler neler var. Hatta silahlı birbirlerine silahlı tabii saldırıda bulunan futbolcular da vardı ama kapatıldı. Gençler bu futbolcular en azından hani kol kırılır yen içinde kalır ve bu çocuklar kazandırıldı. Hani Berke'nin de yani fazla bu işe saplanıp da küsmemek gerekiyor. Çünkü Berke de bizim geleceğimiz olan kalecilerden bir yani tanesi diye düşünüyorum.
11: Gerçekliği konuşalım, lafını kestim. Eğer Berke Galatasaray veya Fenerbahçe'nin veya Beşiktaş'ın kalecisi olsaydı yeni içinde kalır durumu olurdu. Yani şu anda Fransa'da şu anda hani camiasız bir durumda olduğu için çok bu açıdan şey değil. Hani o konuyu kapatma üzerine bir refleks gelişmiyor. Evet. Yani dolayısıyla bu biraz da Berke'nin şansı aslında. Bir camiaya yakın olsaydı bence bir şekilde bu işi ortaya bulurlardı diye düşünüyorum.
10: Mesela savunmaya baktığımız zaman Abdülkerim Bardakçı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Mustafa Eskihellaç, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik. Mesela burada da Konyaspor'un kaptanı Adil'in burada bulunmasını ben isterdim. Çünkü çok büyük performans gösterdi. Burada mesela Çağlar Söyüncü evet milli takımın oyuncularından biridir ama Fenerbahçe'de çok şanssız bir sezon geçiriyor. Bunu konuşmak gerekiyor. Bunun yanında Eren Elmalı her zaman takımında yedekte bekleyen bir oyuncu. Hani devamlılığı olmamak açısından. Hani Samet Akaydın evet Rize Spor'da iyi oynuyor ama Rize Spor'da milli takım için formu düşüyor. Yaş olarak da biraz daha yaşlandı. Hani bu anlamda senin de olması gereken bir futbolcu var mı gözünde?
11: Ya, şöyle aslında ben olmaması gereken oyuncular olduğunu düşünüyorum. Onu söyleyeyim. Hani evet. Sana katılıyorum. Bu açıdan bence bazı tercihler tartışmaya açık tercihler. Ya yani ben mesela Samet'in performansı çok kötüydü son.
10: Evet.
11: Yani 3-4 ayda bir izlediğim maçlar hiç iyi değildi. Veya Eren Elmalı'nın

0: bence olması çok doğru bir karar değildi. Yani işte burada da şu devreye giriyor. Montella'nın böyle bir lüksü var, böyle bir kredisi var. Aslında tartışmaya bu yüzden kapalı bir durum oluyor. Hatırlar mısın Lucescu'nun milli takımı çalıştığı dönemde menajerlerin çok fazla etkin olduğu bir dönem vardı. Kadro seçimlerinde. Ya maalesef bizim milli takımlarda bazı dengeler bizim dışımıza gelişiyor. Yani ben bazı oyuncuların tercihlerini buna yoruyorum. Yani ben mesela Melih Demiral'ın performansını çok beğenen bir futbol sever değilim. Veya ben Çağlar'ın Fenerbahçe'de oynadığı için mi acaba milli takımda seçildiğini düşünüyorum. Çağlar çünkü Fenerbahçe'nin şampiyonluk kaybında çok ciddi etkisi olan oyunculardan biri. Dolayısıyla bazı oyuncu tercihlerini çok anlamak mümkün değil. Ama Mustafa Eskiyalıç'ın tercih edilmesi çok güzel bir durum. Yani ben çok beğendiğim bir oyuncu. Dediğin doğru, ben Adil'in de olabileceğini düşünüyordum. İşte bunlar hep bizim bilmediğimiz kapalı kapılar arkasındaki belli ki bazı dengeler, bazı işte belki menajerlerin orada bir gücü var, belki kulüplerin bir gücü var. Biz bazı şeyleri orada aslında öğrenemiyoruz, bilemeyeceğiz de. Ama milli takımlar maalesef bu durum ortaya çıkıyor. Çünkü özellikle bu Brezilya'da çok yani çok yapılan bir durumdur. Bir oyuncunun milli olması bütün oyuncunun kariyerini çok değiştiren bir durum. Satışını, transferini, pozisyonunu her açıdan artı değer katıyor. Bu Brezilya'da mesela birçok oyuncu milli yaparlar ki transfer çok ciddi bir prim yapsın diye. Dolayısıyla menajerler bu açıdan çok güçlüler. Bilmiyorum bizim milli takımımızda bunlar hala oluyor mu olmuyor mu? Maalesef bazı oyuncuları ben de çok anlamış değilim. Onu söylemem lazım yani.
1: Mesela orta saha için Atakan Karazor, Demir Ege Tıknaz, ki ben Demir Ege Tıknaz'ın çıkışını çok beğeniyorum Braga'da. Hakan Çalhanoğlu zaten performansı hem milli yani, takımın kaptanı.
0: Kaan Ayhan niye var mesela?
1: Efendim?
0: Kaan Ayhan niye var mesela?
1: Evet.
0: Yani bazı şeyler çok anlaşılır değil. Bu açıdan hani mesela Kaan Ayhan girdiği anda mesela ben hocanın Salih Özcan'ı oynattığını hatırlamıyorum o takımda olduğu anda. Yani onun gibi bir takım böyle tuhaf kararlar var, ama işte diyorum ya, ben Montella'nın bu kredisi olduğu için çok tartışılmadığını düşünüyorum bazı şeylerin.
1: Burada özellikle bunu tartışmaya açmak istiyorum. Çünkü hani yola çıkmışız, hani bir an evvel kamuoyunu da burada bilgilendirmek için bunları konu etmek istiyorum. Evet, Montella'nın lüksü var. Montella şu ana kadar hem Avrupa Şampiyonası'nı hem Dünya Kupası'nı üst üste bizi götüren bir teknik direktör. Ama hani bazı şeylerde de kulüplerin ya da menajerlerin bir anlamda baskısı olduğunu düşünüyorum. Veya düşündürtüyor beni, bana. Mesela forvet olarak, ki burada santrofor olarak da düşünebilirsin ama santrofor bilmiyorum hangisidir. Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün, Yusuf Sarı. Şimdi burada yapılan seçimleri nasıl değerlendiriyorsun?
0: Ya bir kere Yusuf Sarı'nın olmasını bir kere söyleyeyim. Yusuf Sarı'yı ben beğeniyorum. Bence fena da performans ortaya koydu son maçlarında. Ama mesela Oğuz Aydın bana çok anlamsız bir tercih olarak geliyor. Bir de Oğuz Aydın'ın yani takımın oyuncusu ve Oğuz Aydın bir yıldır çok kötü. Yani hiçbir performansı aklınızda kaldı mı mesela? Benim kalmadı. Belki bir Nottingham deklarasyonunda iyi oynamıştı. O açıdan baktığınızda Oğuz Aydın'ın çok yani iyi noktada olduğunu ben düşünmüyorum. Belki onun dışındaki oyuncular, evet, Avrupa'da oynayanlar var. Bir de hatırlar mısın 2002 Dünya Kupası'nda Şenol Güneş, Tayfun Korkut'la Mustafa İzzet'i kadro dışı bırakmıştık ya, orada evet, da hak etmediğini düşünmüş. Çoğu kamuoyu da mesela Mustafa İzzet'le Tayfun'a haksızlık yapıldığını düşünmüştü. Bu milli takım tercihleri biraz içeride bizim bilmediğimiz, senin söylediğin gibi menajer etkileri, kulüp etkileri, bu tür tercihler çok etkili oluyor. Ben bu açıdan bizim de çözemediğimiz bir durum ortaya çıkıyor. Yoksa yani rahatsız olduğum çok oyuncu var aslında. Ama dediğim gibi bunların bence bazıları gidecek, ama günün sonunda bu yani oyuncu elemesinden muhtemelen camiası güçlü olmayan oyuncular gidecektir diye düşünüyorum. Yani mesela bir yani bazı, mesela ben Kaan Ayhan'ın Montella tarafından ana kadrodan çıkartılacağını düşünmüyorum, onu söylemek istiyorum. Yani bazı oyuncular kalacaklar yani, oynamasalar da kulüplerinde.
1: Mesela ben Bertu Yıldız

0: Hatay Spor'dayken beğenen kişilerden biriyim. Evet, biraz daha eğitilmesi gerekti. Mesela burada Deniz Gül alınmışsa Bertuğ'un da alınması lazım diye düşünüyorum. Çünkü Bertuğ da kendini çok fazla geliştirmeye başladı. Ve bu geliştirmenin sonucunda da biraz milli takımla, A milli takımla tanışması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle Bertuğ.
1: Ki Bertu fena da performans ortaya koymuyor
0: Evet.
1: son yılda. Özellikle ben bir çıkışta olduğunu düşünüyorum ki bence bir transfer yapacaktır muhtemelen. Böyle bir dönemde forvet, yani Türkiye'nin net bir santraforu yok. Yani aslında koyabilirlerdi. Ama işte ya yani Yücel Pan şey geliyor. Cami, arkanızda bir güç ve cami olması gerekiyor. İyi oyuncu olsanız da bir takım kriterler var bizim bilmediğimiz. Yani ben Berkin'in olmasını biraz buna bağlıyorum. Üst büyüklerde oynamak büyük avantaj getiriyor birçok oyuncuya. Mesela şey de yok. Ümit de yok galiba, değil mi? Ümit'i de hiç düşünmedi hoca.
0: Stoper olarak
1: Ben,
0: Ümit
1: evet.
0: Akta.
1: Evet, onu da düşünmedi.
0: Evet.
1: Bence onu da düşünmeliydi. Ama orada mesela hala ya Çağlar var ama Ümit yok. Yani ben mesela bunu tartışırım. Ki Çağlar'ın gerçekten 2-3 yılda performans açısından çok ciddi sıkıntıları var.
0: Ve gerçekten şunu seyretsin kamuoyu ve dinleyicilerimiz. Çağlar eski yıllardaki çabukluğunu kaybetti. Çok fazla ameliyat oldu. Çok fazla sakatlık geçirdi ve geri dönüşlerinde çok büyük sıkıntı yaşıyor. Şimdi milli takımımız evet geriye doğru yaslanıp da oynuyor. Bu Samet Akaydın, Merih Demiral bu tip oyunları bilen oyuncular. Hava hakimiyetleri yüksek ama şimdi mesela topa vuruyor forvet. Vurdukları zaman arkalarını dönüyorlar ki Samet Akaydın ve Çağlar bunu sık sık yapıyor ya da yarım duruyorlar. Çarptığı zaman top kaleciyi kontrpiyede bırakarak ters ayakta bırakarak golün yenmesine sebep oluyor. Hala 30 yaşlarındalar, hala bunların hatalarını yapıyorlar. Şimdi Dünya Kupası'nda bir hata yaptığınız zaman kimse affetmez sizi.
1: Ya hem öyle, ben mesela bir örnek vereceğim Çağlar'la ilgilisin. Bence en problemli taraf ilk aldığı pozisyonda çok sıkıntılar var mesela. İlk pozisyonlamasında problem var. Mesela Skriniar çok hızlı bir oyuncu değil ama ilk pozisyonu doğru aldığında ve doğru yer tuttuğunda o bazı oyuncu bireysel eksikliğini kapatabiliyor. Yani bu açıdan bizim maalesef defansif açıdan oyuncularımızın gelişimi çok sağlıklı değil.
0: Peki Okancan, şimdi grubumuzda ne olur? Grubumuzda takımları biliyor, kamuoyumuz da biliyor. Nasıl bir şansımız var grubumuzda? Evet, seste bir
1: Yani
0: sık. Okancan, tekrar sesin geldi.
1: evet, ya şöyle bir durum var. Ben bizim grubumuzda rakiplerimizin durumuna göre baktığımızda kendimizi avantajlı görüyorum. Oyun olgunluğumuz daha da güçlü olduğunu düşünüyorum. Bence Avrupa'dan takım olmaması da bu açıdan. Yani baktığınızda başka ülkelerin milli takımlarıyla oynayacağız. Başka ülkelerin kültürleriyle karşılaşacağız. Ben gruptan çıkacağımızı düşünüyorum. 2002 Dünya Kupası'nda da bu açıdan biz doğru yani daha doğrusu şanslı kurallar çekmiştik diye hatırlarsanız belli bir sanırım yarı finalde veya yarı finale kadar Avrupa takımıyla oynamamıştık. Ben milli takımın en azından bir son 16'ya kalacak şekilde ilerleyeceğini düşünüyorum. Ve milli takımın Avrupa Şampiyonası'ndaki oyun olgunluğu ve turnuva olgunluğunun buraya yeteceğini de düşünüyorum. İnşallah tartışmalardan uzak kalırız. Çünkü bizim milli takım ufak bir krize sıkıntı olduğunda çok çabuk tartışmaya açılabiliyor. Bu Avrupa'da da hatırlarsınız. Avusturya maçı öncesi milli takımla ilgili bir takım Ragnik Avusturya'nın başındaydı. Tartışmalar da vardı. Ama bir şekilde oraları toparlamıştık. Hatırlarsan Barış Alper'in performansı, Cenk Tosun santraforsuzluk, orada bir kulüpçülük yapılmıştı bu milli takımlar düzeyinde. Dolayısıyla ben grubumuzun bizim için güzel bir grup olduğunu ve çıkacağımızı düşünüyorum.
0: Peki özellikle hani Dünya Kupası olduğu zaman da insanların favorileri olabiliyor. Hatta bir döneme kadar Avrupa'da oynandığı zaman Dünya Kupası Avrupa'dan çıkıyordu şampiyon. Özellikle Güney Amerika'da oynandığı zaman Amerika'dan şampiyon çıkıyordu. Şimdi biraz böyle denge bozuldu. Kim daha şanslı oynanan futbola veya gördüğün kadarıyla?
1: Ben İspanya'nın oyununu çok beğeniyorum. Yani İspanya son Avrupa şampiyonu ama mesela Arjantin dünya şampiyonu olduğunda son turnuvada oyun olarak büyük bir fark yaratarak şampiyon olmadı. Yani evet bireysel yetenekler kadrosu çok yüksek bir bazı oyunlarıydı ama İspanya oyunu çok tutarlı ve çok sürdürülebilir bir oyundu. Yani İspanya oyunu oynarken bence hak ederek şampiyon oldu ve o oyun aynı devamlılığı gösterdi. Yani milli takım oyunu gibi değil, tam bir kulüp takımı oyunu gibi oynamışlardı. Ben İspanya'nın bu açıdan çok farklı bir noktada olduğunu düşünüyorum ve İspanya'nın bir şekilde yani dünya şampiyonasında en azından yarı finalde olup o günkü şartlara göre de turnuvayı iyi bir yerde bitireceğini düşünüyorum. Ama yani benim favorim İspanya. Yani evet, Arjantin, Brezilya her zaman çok doğal favoridir. Ama Ancelotti faktörü de var. Ancelotti'nin Brezilya'ya mutlaka bir farklılık yaratacaktır ama ben Ancelotti'yi hatırladığım kadarıyla ilk defa bir milli takımda olacak. Benim bildiğim kadarıyla milli takım çalışmamız daha önce.
0: Evet.
1: Brezilya takımını mutlaka bir yerlere götürecektir ama ben İspanya'yı çok beğeniyorum. Yani İspanya'nın oyununu, bireysel oyuncuların rolleri, oradaki takım oyunu, kulüp oyunu gibi oynamaları çok çok başarılı buluyorum. Ve tabii ki Brezilya'nın bir Ancelotti ile ne yapacağını merak ediyoruz ama İspanya bu açıdan bence ciddi fark yaratıyor. Fransa yine Fransa son dünya şampiyonasında final oynamıştı. Son Avrupa şampiyonasında kötü geçirmişti. Ama Fransa'nın kadro kalitesi her zaman buralarda olmayı gösteriyor. Ama benim favorim İspanya. Ama Fransa ve Brezilya ile beraber mutlaka bir yarı finalde olacaklarını düşünüyorum.
0: Ben İspanya'da evet futbolu çok güçlü. 11 yaşından 14 yaşından beri aynı takımla oynayan, aynı teknik direktörle yükselen bir takım. Ancak çok tecrübesizler, çok sertlik de, özellikle Meksika gibi sertlik de oynayan takımların karşısında yılabilirler ya da sakatlık karşısında geri adım atabilirler. Ben bundan özellikle İspanya'nın kırılabileceğini düşünüyorum.
1: Ya oyunları o kadar net ki bir de oyun takım oyunu var. Enteresan bireysel yetenekleri de var, yaratıcılıkları evet. de var. Yani takım yaratıcılığı şimdi bireysel yaratıcılıkları çok, yaratıcılıkları çok kuvvetli. Ben onu bir şekilde götüreceklerini düşünüyorum ama ben turnuvada bir de İngiltere'yi çok merak ediyorum ne yapacağını. Yani İngiltere'de, yani biliyorsun İngiltere'yi ben çok uzun zamanda turnuvada başarılı olduğunu hatırlamam. En son sanırım bir 2016'da final oynamıştı. Pardon, 2018'de bir final oynadılar, yarı final oynadılar diye evet. hatırlıyorum. Fransa'ya elenmişlerdi. Bir de İngiltere'yi ne yapacağını merak ediyorum. Çünkü İngiltere'de de biraz tartışmalar devam ediyor. Ama benim hani Fransa, İspanya ve Brezilya dışında çok fazla benim böyle beklentim olan takım çok fazla yok.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum Okancan. Haftaya tekrar görüşeceğiz. İyi günler diliyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Peki şöyle diyelim. Spor yazarı Okan Can bizlerle birlikteydi. Hem 13 ana haber bülteninden sonra bağlandı. Basketbolu konuştuk. Şimdi milli takımı konuştuk. Spor yazarı Özgün Erdoğan yine birlikteyiz. Sizin favoriniz ya da nasıl bir bakışınız var?
2: Vallahi ben İngiltere'nin Okan Can'ın dediği gibi nasıl bir futbol oynayacağını merak ediyorum dedi ama ben merak etmiyorum. Çünkü İngiltere hem liglerde hem Avrupa kupalarında hem oynadığı futbolla ve süratli ve çabuk bir futbolu tercih ediyorlar. Rakip takımların bir kere ceza alanı içerisinde topla buluştukları zaman hem uzaktan attılan şutlarla hem ceza alanı içerisindeki variyetelerle çok başarılı olduklarını görüyorum birebir de. Yetenekli futbolcuları da çok. Gol bölgelerinde de oldukça etkili olacaklarını düşünüyorum. Ben bu seneki şampiyonada, Dünya Kupası'nda İngiltere'yi daha şanslı görüyorum. Finalde İngiltere Brezilya oynar gibime geliyor bana.
0: Şundan dolayı diyorum. Şimdi İngiltere'nin bir futbolu var. Evet, çok parlak, gole dönük, hızlı. Ancak mesela İspanya gibi takımlar veya Fransa gibi takımlar o oyun hızını veya o çabukluklarını yavaşlatabiliyorlar. Şimdi takım oyunuyla evet. özellikle ceza sahası önünde veya kanatları kapatarak çok etkisizleştirebiliyorlar.
2: Fransa ve İspanya'nın da en büyük sorunu fazla sertliğe gelemiyorlar.
0: Evet.
2: Yani o yüzden dedim yani İngiltere daha önceki turnuvalarda da ve Avrupa Şampiyonası'nda da izlediğim kadarıyla bazen çok sertleşebiliyorlar. O sertliği de iyi kaldırabiliyorlar. İspanya bu sertlik karşısında oyundan çok çabuk düşebiliyor. Fransa bir daha kırılgan bir takım. Çünkü çok estetik bir futbol
0: Evet.
2: sergileyebilen bir takım. Onlar da sertlik karşısında çok çabuk kırılabiliyorlar. Dünya Kupası'nda kıran kırana maçlar geçiyor. Yani sadece Avrupa takımları yok. Bakıyorsunuz Güney Amerika takımları var, Afrika'dan takımlar var.
0: Mesela Meksika'nın ben çıkış yapabileceğini düşünüyorum. Farklı bir oyun tarzları
2: Çünkü
0: var.
2: sert oynuyorlar.
0: Sert
2: Onlar
0: oynuyorlar.
2: da çok sert oynuyorlar. Gerçekten Meksika karşısında bu iki takımın da zorlanacağına ben inanıyorum. Ama gerçekten İngiltere futbolu hem sertliğiyle, hem çabukluğuyla, hem de gol bölgelerindeki çok etkili olmalarıyla turnuvada, yani bu dünya şampiyonasında adından çok söz ettirecek bir takım olarak görüyorum ben. Brezilya zaten herkesin bildiği gibi doğal favori gibi görülüyor ama Brezilya zaten favori. Niye favori? Bütün yeteneklerini ve şeylerini bu kupada ortaya koyuyorlar.
0: Evet.
2: Brezilya'nın dünya çapındaki futbolcuları Avrupa'daki bir takımda oynuyorlar. Birçok takımda kendini gösteriyor. Bu oyuncuların bir araya gelip kendi ülkeleri için, kendi takımları için ortaya koydukları performansla birbirleriyle çok daha iyi anlaşabiliyorlar. O nedenle çok renkli şey ortaya çıkıyor ve çok çabuk sonuca gidebiliyorlar. Onun için Brezilya evet doğal favori gibi görünüyor ama ben finali İtalya ile İngiltere ile Brezilya'nın oynayacağını düşünüyorum.
0: Almanya.
2: Almanya
0: Hani İngilizlerin dediği var ya işte futbol 11 kişilik
2: Panzer.
0: oynanır
2: Evet.
0: ama
2: Almanya.
0: kazanan hep Almanya
2: Hayır
0: olur.
2: olur. Alman panzeri derlerdi biliyorsunuz
0: Evet
2: eskiden.
0: biliyorum
2: Çok
0: biliyorum.
2: sert, çok disiplinli bir futbol
0: Çok
2: anlayışları
0: güçlü
2: var.
0: bir
2: Evet. Ayakta
0: kadroları
2: kalabilen
0: vardı.
2: bir takım bir kere.
0: Evet.
2: Ama baktığınız zaman son böyle 5-6 yıldır o görüntüden uzaklaşmış bir Almanya görüyorum ben. Yani evet yine
0: Özünü kaybetti
2: evet
0: biraz.
2: sağlamlar ama bir futbol felsefesi vardı. Hep
0: Evet.
2: baktığınız zaman işte Alman futbolu diyordunuz. Yani her halükarda bir kere finale gidebiliyordu. Ama ben şimdi o özelliğini kaybettiğini görüyorum. Çok fazla
0: Onun
2: taşımıyor.
0: nedenini şöyle düşünüyorum. İtalya'da da Almanya'da da biraz bu Afrikalı oyuncuları devşirdiler.
2: Evet.
0: Biraz daha farklı estetikler gelmeye başladı. Farklı anlayışlar gelmeye başladı. İtalya'da öyle. İtalya göze hoş gelen futbol ortaya koyacağım diye özelliğini kaybetti,
2: Evet,
0: sertliğini kaybetti.
2: aynen.
0: Almanya'da biraz daha hızlı oynayacağım diye o da kendi savunma özelliklerini kaybetti.
2: Kaybetti, doğru. İşte aynen ben de ona katılıyorum. Dünya Kupası da biraz önce sizin dediğiniz gibi hata kaldırmaz. Defanstaki hatalar çok çabuk gole dönüştürür rakipler. Onun için iki takım için de çok tehlikeli çanlar, tehlike çanları çalar. Bu bakımdan İngiltere ve Brezilya bir adım öne çıkıyorlar gibi geliyor.
0: Tabii burada kura da var. Kura nasıl
2: Tabii,
0: olacak?
2: tabii, tabii.
0: Nereden
2: Ne?
0: yürüyecek?
2: Nereden?
0: Ben net hatırlıyorum. Son bir dakika içindeyiz. Yine 1982 İspanya. Yani
2: Evet.
0: benim ağladığım, yani Brezilya'nın elendiğine ağladığım bir Dünya Kupası'ydı. Emin olun ilk 3 maçta 3 beraberliği vardı İtalya'nın ve averajda kaldı bir
2: Çıktı.
0: üst
2: Evet,
0: gruba.
2: evet, evet, evet, evet.
0: Yani nereden nereye geldi?
2: İşte
0: Baktık bir anda şampiyon
2: ama
0: oldu.
2: o zamanki İtalya'yı biliyorsunuz çok
0: Evet,
2: serttiler.
0: evet.
2: Gerçekten ikili mücadelelerde bir kere rakibin ayakta kalma şansı yok.
0: Evet.
2: Çok sert ve çok temaslı oynayan bir takımdı. Şimdi ondan kopmuş zaten uzaklaşmışlar giremedi de
0: Yani
2: Dünya Kupası'na.
0: İspanya gibi oynamaya
2: Tabii.
0: kalkmayacaksınız. Almanya ve İtalya futbolu.
2: Kesinlikle, kesinlikle. Biraz ısıracak.
0: Evet.
2: Sizin alıştığımız o futbolu devam ettirmeniz lazım. O da görünmüyor şu anda. Ama tabii dediğiniz gibi futbol belli olmaz. Bakarsınız öyle rakip gelir ki eler geçer
0: Evet.
2: ilk turlarda o belli olmaz.
0: Doğru. Sevgili dinleyiciler, saatimiz 17'ye doğru ilerlemekte. 17 haber bülteninin hemen ardından birinci ligi konuşacağız. Bildiğiniz gibi Esenler Erok Spor Çorum Futbol Kulübü maçı var bugün.
3: Saat 17.
4: Haberler.
3: İyi günler, ben Meltem Ersan. ABD-İran savaşının sona ermesi için müzakereler sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump ve bölge ülke liderleriyle telekonferans yoluyla görüştü. Görüşmede savaşın diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğinin altı çizildi. Müzakerelerin önemine dikkat çeken Erdoğan, ABD ve İran arasında varılacak mutabakata Türkiye'nin destek vereceğini belirtti. Erdoğan, mutabakatla birlikte Hürmüz Boğazı'ndaki sorunun çözülebileceğini söyledi. Erdoğan bu adımla dünya ekonomisinin rahatlayacağının dikkat çekti.

İran, ABD ve arabulucu Pakistan yaklaşık 3 aydır süren savaşı sona erdirmeye yönelik görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini açıkladı. ABD Başkanı Trump da anlaşmaya büyük ölçüde yaklaştıklarını bildirdi. İran tarafı ise daha temkinli. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan müzakere heyetini taviz vermeyeceğini söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı ise önceliği tüm cephelerde savaşı bitirmeye verdiklerini belirtti. Amerikan basını yakın zamanda duyurulması beklenen anlaşmanın ayrıntılarını yazdı. Buna göre anlaşma Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, İran petrolüne uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasına birçok kritik madde içeriyor. İran basını anlaşma imzalanırsa savaşın tüm cephelerde sona ereceğini ancak boğazın savaş öncesine dönmeyeceğini yazdı. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 18 ülke sözde Somaliland bölgesinin işgal altındaki Kudüs'te sözde büyükelçilik açma girişimine tepki gösterdi. Ortak açıklamada uluslararası hukuku ihlal eden yasa dışı adım en güçlü şekilde kınandı. Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi'nde gün boyu tansiyon yüksekti. Sabah erken saatlerde başlayan gerginlik, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen iki grup arasında kavgaya dönüştü. Kılıçdaroğlu'nun ekibi Ankara Emniyetine parti genel merkezinin boşaltılması için başvurdu. Polis ekiplerinin CHP Genel Merkezi'ne girmesiyle parti binasında arbede yaşandı. Tebligatın teslim edildiği Özgür Özel partiden ayrıldı. CHP'nin 38. olağan kurultayında delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında 7 ilde operasyon düzenlendi. Baskınlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. İcbar suretiyle irtikap suçuyla tutuklanan Düzce Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu havayolu seyahatlerine ilişkin yeni bir müjde verdi. TürkSat'ın desteğiyle artık uçak içinde yolcu portalı üzerinden internet hizmeti sunulacağını açıkladı. Türk mühendislerin geliştirdiği portalla yolcular internet paketi satın alabilecek, kota takibi yapabilecek. Kurban Bayramı öncesinde tatilciler ve memleketlerine gidenler yollarda yoğunluk oluşturdu. Trafik ekipleri kilit noktalarda denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarına yol açtı. Yurtta meydana gelen kazalarda bir kişi hayatını kaybetti. İkisi ağır, 29 kişi yaralandı. TRT uluslararası alanda önemli başarılara imza atıyor. TRT World, dünyanın en prestijli medya ödülleri arasında yer alan New York Festivals'dan 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz ödülle döndü. Ayrıca yayıncılık dünyasının prestijli yarışmalarından Telly'de de 2 altın, 12 ödüle layık görüldü. Haberleri dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.

0: 5000 lira harcamaya, 5000 lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10.000 lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış Mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Baby Mall'dan bayram kampanyası. 31 Mayıs'a kadar her 1000 TL harcamana anında 200 TL kazan. Detaylar babymall.com.tr'de. Bebeğim için her şey. Baby Mall'da
3: Baby Mall. Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira.

0: denizfeneri.org.tr 30 yıldır sizinle.
1: Aman efendim ne de güzel kurbanla gülümser. Deniz feneriyle yar yar bayramı şene.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
4: Bu bayramda da hayata lezzet katan tatları paylaşmak dileğiyle nice güzel bayramlara.
5: Bağdat hayata lezzet katan tat.
6: Sıradaki şarkı bağlanamayanlar için Turkcell'den geliyor.

0: bir ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Superbox 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
1: Reklamlar.
2: Bayram yolda da güzelleşir.
3: Bir yol verme hareketi, bir tebessüm, trafikte gösterilen küçük bir anlayış.
2: Yolculuğunuzu sadece kurallarla değil, biraz daha sevgiyle süsleyin.
4: Yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Nefes kesen 104 maç, A milli takımımızın dev mücadelesi. 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, Tabi platformunda ve TRT Radyo 1'de.
5: Spor gündemi devam ediyor.
6: Spor gündeminde sizlerle birlikteyiz. Bildiğiniz gibi her cumartesi pazar saat 13 ana haber bülteninin ardından sizlerle birlikteliğimiz başlıyor. Özellikle ligler bittikten sonra Süper Lig'de karşılaşmalar bittikten sonra biz artık cumartesi ve pazar 13 ana haber bülteninin ardından beraberliğimiz başlıyor. Saat 19'a dek sizlerle birlikte oluyoruz spor gündeminde. Bildiğiniz gibi sporun değişik spor dallarında evet konuklarımız oluyor ama futbolu da konuşuyoruz. Bildiğiniz gibi bugün Esenler Erok Spor Arca Çorum Futbol Kulübü karşılaşması var ve karşılaşma saat 19'da Trendyol 1. Lig'de playoff finali ve son takım Erzurumspor ve Ahmet'ten sonra çıkacak son takım belli olacak bu karşılaşma sonunda. Şimdi konuğumuz spor yazarı Ali İhsan Sarıçoban. Sayın Sarıçoban hoş geldiniz.
7: Merhabalar Yücel, kolaylıklar diliyorum. Özgün Erdoğan'a da selamlar, sevgiler. Güzel bir program, akıcı bir program. Bayağı da ilgi görüyor. Emeğinize sağlık diyerek gündemimize geçelim.
6: Evet, gündemimize geçelim. Şimdi öncelikle TRT Spor'dan da canlı olarak maç öncesinde Hedef Süper Lig programında maçın önündeki yorumlar yapılıyor. Bu iki takım buraya nasıl gelmiştir diye ve biz de radyo olarak şimdi bu programda bu karşılaşmayı konuşacağız. Ama öncelikle Konya'yı ve Konya'nın seçimini konuşalım. Ayrıca ki ben Konya stadında çalıştım. Gerçekten çok güzel bir stat. Bulunduğu yer olarak, ulaşım olarak çok güzel seçilmiş bir stat bana göre. İçi de Avrupa'yı standartlarda ki Konya Spor'un ben Aykut Kocaman teknik direktörken Avrupa karşılaşmalarında oradaydım. Gerçekten ambiyansı da çok iyi, ulaşımı da çok iyi. Ki UEFA'nın istediği ne diyelim kriterlere sahip statlarımızdan biri. Konya stadının seçilmesiyle başlayalım isterseniz. Neler söylemek istersiniz?
7: Öncelikle tabii Konya hem A milli futbol takımımıza uğurlu gelen bir stadyum. Ben de yıllar önce orada bir Hollanda maçı seyretmiştim. Favori maç öncesinde Hollanda'ydı ama bizim milli

takımımız farklı bir skorla yendi. Orada tabii yükselme grubu maçları oynanıyor, playoff maçları oynanıyor. Birincilikteki playoff maçlarının seçilmesi doğru bir tercih, çünkü seçim

0: mutfaklara ilgi gösteriyorlar. Gastronomi anlamında da çok güzel bir bölge Konya. Her yönden bir defa yakışıyor. Şunu hep belirtiyoruz. Birincilikte Pilio sisteminin oturmasıyla birlikte kalite de ortaya çıkıyor. Nedenine gelince işte siz de söz ettiniz, Erzurum ve Ahmet takımları doğrudan çıktı. İşte Esenler Erol'da Çorum futbol takımları bugün karşı karşıya gelecekler. Maç biletleri bildiğiniz gibi günler öncesinden tükendi. Eşit bir şekilde hem Esenler Erol taraftarlarına hem de Çorum taraftarlarına biletler temin edildi. Tabii burada Konyalı spor severler de mutlaka kendilerine yer bulacaklardır. Nedenine gelince hem güzel bir gün hem de artık sezonun son final maçı diyelim. Ve böyle keyifli bir günde iklim de güzel, ortam da güzel. Maça gidemeyenler de TRT Spor ekranlarından da saat 19'dan itibaren bu final maçını izlemeye başlayabilirler. Güzel bir gün olacak. Umarım dün nasıl ki işte Hull City maçındaki o güzel görüntüler ortaya çıktı, keyifli tribün görüntüleri ortaya çıktı. Umarım aynı iklimin bugün işte Konya'da olmasını temenni ediyoruz. Antalya'da olmadı bildiğiniz gibi Trabzon Konya Kupa maçında. Umarım burada olur, böyle bir iklim meydana gelir. Biz de bu şekilde keyifli bir sezonu daha geride bırakıp hangisi şampiyon olursa, hangisi lige çıkarsa, ister Esenler Erol olsun, isterse Çorum olsun, bizler de bu çıkacak futbol takımımızı alkışlayarak Süper Lig'e göndereceğiz. Diğer takımımız da birincilikte kalmış olacak.
1: Şöyle ki hani stadın avantajlarından ben size bahsedeyim. Bir tanesi ki diğer statlarda bu gerçekleşmiyor fazla. Hem misafir takımın hem ev sahibi takımın girişleri aynı yerden oluyor. Otobüste girişleri. Ama burada farklı yerlerden giriyor iki takım da.
2: Çok güzel.
1: Ve
0: Elbette.
1: gerçekten bu çok önemli. Özellikle misafir takım için baskıyı daha da az hissetmelerine sebep oluyor. Bu aynı zamanda yayıncı kuruluşun daha farklı yerlerde bulundurarak ekiplerini daha net görüntüler almasını sağlıyor. Bu çok önemli bir avantaj. Mesela ben Adana Demirspor-Samsunspor maçında stattaydım, görevliydim. Orada da Adana Demirspor'un muhteşem bir taraftarı vardı. Penaltı vuruşlarıyla Samsunspor bir üst lige çıkmıştı. Ama güzel bir stat. Neyse, konumuza dönelim. Tekrar
0: Elbette.
1: maçımıza dönelim. Esenler Erokspor'dan başlayalım isterseniz. Esenler Erokspor ligi nasıl bitirdi ve bu maça çıkarken avantajları nelerdir?
0: Esenler Erol futbol takımı esasında baktığımızda son 2 haftada galip gelseydi, bir maçını alsaydı, hem Pendik maçı hem Sarıyer maçı, 2 maçta da galip gelemedi. Oysa büyük bir avantaj yakalamıştı. Ligde geride kalan 38 haftada 21 galibiyet, 11 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Ligde en fazla gol atan takımlardan bir tanesi. 81 gol attı. Erzurumspor bildiğiniz gibi 82 gol atmıştı. 74 puan, önemli bir puan topladı. Esenler Erol takımından biraz daha söz ederim. Çünkü ligde teknik direktör değiştirmeyen takımlardan bir tanesiydi son maça kadar. Son hafta tabii Osman Özköy ile ayrıldı. Güray Gündoğdu hoca geldi. Baktığımızda Esenler Erol takımı esasında hem kadro olarak hem de bir yönde seyircilerin olmaması, yani fazla seyircinin olmaması bir avantajdı. Deplasman maçlarında ben Esenler Erol'un daha fazla puan topladığını görebiliyorum notlarımda. Nedenine gelince deplasmanda oynadı. 19 lig maçında 11 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet almış, 37 puan toplamış. Deplasmandaki başarısı daha fazla, ki deplasmanda en fazla galip gelen takımlar bildiğiniz gibi işte Süper Lig'e yükselen Erzurum takımı olmuştu. Baktığımızda evindeki maçlarda kayıplar vermiş. Nedenine gelince evinde 19 maçta 10 galibiyet almış, 7 beraberliği var, ki beraberliği oldukça fazla, 2 mağlubiyeti var, 37 puan toplamış evindeki maçlarda. Yani deplasmanda biraz daha başarılı ve ligde önemli oyunculara sahip. Kaliteli bir kadrosu var, iyi bir kadrosu var, ama tabii zaman zaman kaybettiği puanlarda da tabii kaçan gol pozisyonları var. Genel anlamda tabii söz ettik, Güray Gündoğdu Hoca, Osman Hoca ile beraber çalışan bir teknik direktör, antrenör. Dün de söz ettik, önemli bir yaş ortalamasına sahip. Kalesinde Ertuğrul

0: önemli bir kalecileri var. İşte söz etti, Kayıta gibi, Berat Duş gibi, Yunus Emre gibi, Mikail gibi. Hayrullah gibi önemli bir beki var. Yine Kavere gibi, Onur gibi, Enes gibi, yine Kanga gibi. Baktığımız zaman Hamilton gibi yine gole yakın bir isim var. Recep Niyaz gibi. Faya gibi yine gol oranı çok yüksek bir oyuncu. Ki Çadakoviç de yine aynı şekilde. Genel anlamda Esenler Erok, İstanbul ekibi. Tabii dün de siz de söz ettiniz. İstanbul'da bir aylık işte Süper Lig'de takım var. Birincide takımlar var. Ama genel anlamda tabii bu bir final maçı. Mutlaka da Esenler Erok takımı da buraya kadar gelmiş. Bu saatten sonra herhalde geri vites yapmaz. Nedenine gelince çok zorlu bir mücadele olacak baktığımızda. Kadrolarında 28 yaş ortalaması demiştik. Hamilton 36 yaşında, Kanga 35 yaşında. Ama genel anlamda rakibe göre daha genç duruyor. Yine Kayote'nin 17 gol attığını görüyoruz. Çatakovic'in yine 14 gol attığını görüyoruz. Faye'nin 10 golü var ligde. Genel anlamda Esenler Erok takımı bir yönde dezavantajlı. Çünkü 3-4 haftadır rakiplerini bekliyordu. İdman yaparak günler geçer mi? Bunlar zaman zaman yaşıyoruz. Geçen sezonda yaşayan takımlar oldu. Maç yapmamak esasında bir yönde handikap. Ama dinlenerek bir final maçına gelmek bir yönde avantaj. Birbirlerini çok iyi biliyorlar. Birbirlerini çok iyi tanıyorlar. Ligde bu sezon iki maç oynadılar karşılıklı. İlk maçta Esenler Erok Çorum Futbol Kulübü'nü 3-1 mağlup etti İstanbul'da. Kayıta ve Faye'nin attığı iki gol var. Keza rakip takımın Çorum'un da golünü devre arasında Vanspor'a giden Oğulcan Çağlayan kaydetmişti. Rövanş maçında da bu defa gülen taraf 2-1 ile Çorum futbol takımı oldu. Burak Çoban da Samidio gol attı. Esenler Erok'un da tek golünü Hamza Çatakoviç kaydetmişti. Tabii çok zorlu bir mücadele diye söz ettik. Ama şu bir gerçek ki sahadaki mücadele eğer her iki takımda mutlaka ben fazla gol olacağını tahmin etmiyorum. Çünkü birbirlerini iyi tanıdıkları için ve ilk 20-25 dakikada eğer her iki takımdan bir tanesi gol bulursa skora bir adım daha yaklaşma olur diye düşünüyorum.
1: Şimdi şu da var, hani sizinle konuştuk, genç olan futbolculardan kurulu bir takımdı Bodrum Futbol Kulübü, ama bu iki takımın birbirine eşdeğer ve bu maçların bildiğiniz gibi uzaması da olasılık olarak olabilir. Var. Penaltılara gidebilir. Şimdi burada da özellikle tecrübeli olmak, bu maçları oynamak, bu maçlarda rol almak, öne çıkmak. Mesela ben Çorum Futbol Kulübü'nde Samudio'nun çok farklı bir futbolcu olduğunu ve bir anda ortaya çıkabileceğini düşünüyorum. Ve Çorum'da farklı yerlere getirebileceğini takımının. Hani bunun gibi hem tecrübeli, hem bu ligleri bilen, hem de bu maçlara imza atabilecek futbolcular kimlerdir size göre?
0: Bir defa hani bir laf var ya, atanla tutan iyi olacak diye. Her iki takımın atanı da iyi, tutanı da iyi. Baktığımız zaman Esenler Erok'ta Ertuğrul önemli bir kaleci. Yaşı 23-24 civarında. İstanbul altyapısından yetişen bir kaleci. Başarılı bir kaleci. Bu tarafa da baktığımızda Seyic, ligin en yaşlı kalecilerden bir tanesi. 37 yaşında. Bir defa her iki kaleci de çok iyi. Baktığımızda siz de söz ettiniz. Samudio önemli bir golcü baktığımızda. Esenler Erok'a baktığımızda Çatakoviç yine önemli bir oyuncu. Kayıta önemli bir golcü. Hamilton da önemli bir golcü. Her iki takımın da skoru değiştirecek çok önemli ayakları var. İşte Çorum Futbol Kulübü'nde zaman zaman işte ilk 11'e giremeyen Yusuf Erdoğan gibi önemli bir oyuncuları var. Baktığımız zaman Ferhat Yazgan gibi önemli bir oyuncuları var. Kadro anlamında Erkan Kaş gibi deneyimli bir oyuncuları var. Genel anlamda baktığımızda Üzeyir gibi önemli bir beki var. Serdar gibi önemli, kanadı iyi kullanan önemli oyuncular, Ahmet gibi, Burak gibi çok çok sonuca tesir edecek. Pedrinho gibi yine topu çok iyi kullanan, topu aldığı zaman doğrudan giden, yani yan pazları fazla olmayan önemli bir futbolcu. Siz de söz ettiniz ama ben bu maçın hani 90 dakikada sonuçlanacağını tahmin ediyorum. Nedenine gelince siz de söz ettiniz, artık kolay değil. Yani bir futbolcu ortalama bu ligde nereden bakarsanız bakın 40'ın üzerinde maç oynadı sezon başında. Geçen Haziran ayında başlayan hazırlıklar işte hala lig devam ediyor. Haziran ayına geldik. Neredeyse

0: 11-12 ayı tamamlıyor. Her iki takımın oyuncuları fazla tatil yapmadan iklim şartlarına rağmen mücadele ediyorlar. Tabii sonra da bu profesyonellik. Sonra bir ekmek parası kazanıyorlar. Gelecek biliyorsunuz futbolcuların meslek hayatları çok kısa. Kazandınız 24 yaşla 32-34 yaş arası genel anlamda ifade ediyorum. Ama böylesi bir ortamda çok keyifli bir mücadele olacak. Ama kim öne çıkar derseniz biraz daha gol ayakları Çorum Futbol Kulübü'nde daha fazla var diye düşünüyorum.
1: Şimdi elimizde bir istatistik var. Tabii son 10 maçı almış, hepsini almamış. Son 10 maçta birincilik playoff finallerinde 7'si uzatmaya, 6'sı penaltılara kalmış. Yani daha çok bu şekilde birbirlerini deneyerek, kontrollü oyun oynayarak, hata yapmadan bir anlamda rakibinin hata yapmasını bekleyen takımlar tarafından oynandığını gösteriyor bu bize. Mesela Pendik Spor çıkarken Bodrum Spor'u 90 dakika sonucunda yenmiş. İstanbul Spor Bandırma Spor'u 2-1 yenmiş 90 dakika sonucunda. Altay Altın Ordu'yu 1-0 yenmiş. Diğer karşılaşmalarsa biri uzatmaya kalmış. Bodrum Spor 3-1 mağlup etmiş. Sakarya Spor'u uzatmada ve Süper Lig'e çıkmış. Diğer maçlarsa hep penaltılar sonucunda belirlenmiş. Bakalım nasıl bir karşılaşma olacak. Özellikle yemeklerini yesinler dinleyicilerimiz ve öyle geçsinler. Çünkü uzatmaya kalınca...
0: Çayları da demlesinler. Çünkü keyifli bir maç olacak. Bir de hani açık kanalda olması, TRT Spor'un da bu lige önem vermesi, birinci lige. Bu da önemli bir gelişme. Senelerdir çok iyi. Çünkü TRT birinci ligi eğer biraz kalite arttıysa bunda da mutlaka TRT Spor'un ve TRT çalışanlarının büyük katkısı var. Nedenine gelince bu lig Süper Lig'den esas da daha şöyle kaliteli. İlk takımları oldukça fazla. İşte yeni sezonda baktığımızda TRT birinci ligde ilk takımlarına bakalım. İşte Karagümrük, Mardin Lig'in yeni takımı, Batman Lig'in yeni takımı, ilk takımı, taraftar potansiyeli var. Ümraniye Iğdır ilk takımı, Sivas ilk takımı, Bursa Lig'e yeni geldi ilk takımı, taraftar potansiyeli var. 35 bin bile sezon öncesi bitti. Bolu keza öyle. Kayseri seneler sonra düştü ilk takımı. Antalya düştü, sıkıntıları var. Yusuf Şimşek'le anlaşma konusunda görüşmeler olduğunu duyduk. Bodrum mütevazi bir yer, taraftar potansiyeli var. Pendik takımı öyle. Ankara'da Keçiören takımı az sayıda taraftar var. Bandırma siz de söz ettiniz. İki defa final kapısından döndü, taraftarı var. Van Spor öyle. Sarıyer öyle. Sarıyer demişken de Sarıyer'de Bülent Bölükbaşı ile anlaştı yeni sezon için. İstanbul Spor'un mütevazi kadrosu var. Manisa ilk takımı. Muğla Ligi hoş geldi. O da ilk takımı. Yani ilk takımlarının fazla olduğu bir lig. Kaliteli lig ve taraftarların ilgi gösterdiği bir lig. Bu da Türk futbolumuz için önemli bir gelişme. Sadece şu var, biraz da kulüplerimiz, spor kulüplerimiz, futbol kulüplerimiz biraz daha genç oyunculara. Çünkü 21 kişilik kadroda eğer gönül ister ki 3-4 tane genç olsun. Onlar tabii 90 dakika belki oynatmayabilirler. Ama kalan dakikalar işte son 10 dakika, 15 dakika bu genç oyunculara biz yer verirsek kazanan Türk futbolu olur diye düşünüyorum.
1: Bir de ben özellikle PTT birincilik döneminde de çok çalıştım. Özellikle birincilik kalitesini artırmak, yayın kalitesini artırmak ve orada izleyicilerimize güzel maçlar seyrettirmek için benim dikkatimi bir şey çekiyor. Evet, taraftarlar çok yürekten bağlanıyor. Evet, ama çok farklı tezahüratlarla sahaya yabancı madde atarak, özellikle havai fişekler atarak bir gösteri yapmak istiyorlar. Ancak bir takımlarının kurduğu tempoyu, baskıyı özellikle hafifletiyorlar bu attıkları maddelerle. İki, takımları ceza alıyor ve bu nedenden dolayı kar edeceklerken zarar etmeye başlıyor. Üç, sahaları, statları kapatılıyor. Seyircisiz oynamak zorunda kalıyor. Hem kulüp gelirden mahrum oluyor, hem de seyirci takımından mahrum oluyor. Bunun gibi lütfen sakin, tezahüratlarını daha ateşli bir şekilde ama biraz daha terbiye sınırlarında yaparlarsa takımlarını daha çok desteklerler ve daha çok galibiyetlerinde rol oynarlar diye düşünüyorum Sayın Sarıçoban.
0: Dün işte gördük Hull City maçında ya, ne kadar böyle bir karnaval havası. Aston Villa maçında gördük İstanbul'da Dolmabahçe'sinde. Yani taraftarların ne kadar güzel bir ıslıkla tezahürat yapıyorlar, bir ıslıkla susuyorlar. Yine önümde notlar var. Örneğin biliyorsunuz Türkiye Futbol Federasyonu kulüp lisans kurulunda birinci ligde lisans alan tek kulüp İstanbul AŞ. Demek ki orada işler iyi gidiyor. Yani baktığımız zaman UEFA lisansı alan birincilikte sadece İstanbulspor. Ulusal lisans alanların takım arasında Iğdır takımını görüyorum. Çorum Futbol Kulübü'nü görüyorum. Manisa Futbol Kulübü'nü görüyorum. Yine lige yeni çıkan Batman Petrol. Yani genel anlamda kulüplerin çoğunluğu maalesef sıkıntı içerisinde. Siz de söz ettiniz. İşte sahaya atılan maddeler ne oluyor? Bu gelirlere kesiliyor. İşte Çorum Futbol Kulübü yeni sezonun ilk maçını ister Süper Lig'e çıksın, ister bu ligde kalsın, Bodrum maçında kesin bahsettiğiniz gibi sahaya atılan maddelerden dolayı bir maç seyircisiz oynama cezası aldı. Düşünün, Çorum Futbol Kulübü lige çıktı. İlk maçta Fenerbahçe ile Çorum'da. Düşünebiliyor musunuz seyirci potansiyelini? Sadece tribünlere gelen taraftarları ben düşünmüyorum. O kente bir yönde gelir getiriyorlar. Oranın gastronomisinden faydalanıyorlar. Turizme katkı sağlıyorlar. Bir gün önce geliyorlar, bir gün sonra gidiyorlar. İşte bugün Konya'da büyük bir karnaval. Niye, nedenine gelince her iki takımın taraftarları var. Dünden gelenler var, bugün gelenler var. Maçtan sonra kalacaklar var. Bu da ne oluyor? Bizim iş turizmimize büyük katkı sağlıyor. Kazanan kim oluyor? Esnafımız oluyor. Kazanan kim oluyor? İllerimiz oluyor. Bu nedenle biraz daha sizin de söz ettiğiniz gibi sağduyulu bir şekilde kulüplerimizin yönetenler, daha doğrusu genelde başkanlar, futbolun içine gelmeyen kişiler diye söz edebilirim, kendi başarısızlıklarını bir başka yere yönlendirmek için sonuç itibariyle kim günah keçisi olmalı? İşte hakemler olmalı. Hemen kısa yoldan hakemleri gündeme getiriyorlar. Biz de hepsini kastetmiyorum ama istisnalar hariç medyada buna zaman zaman çanak tutuyor. İleri getir, geri götür. Bunu bir de sosyal medyadaki troller eklenince maalesef ortaya istenmeyen sonuçlar çıkıyor. Oysa örnek almamız gereken işte Avrupa'nın iyilerini biz örnek almalıyız. Ama baktığımız zaman işte imrenerek maçları seyrediyoruz. Örneğin işte Acun Bey Fenerbahçe'de de görev yaptı. Demek ki Fenerbahçe'de çalışacak uygun bir ortam olmadığı için arzu edilen işlere imza atamadı. Ama gitti İngiltere'de Türk bayrağımızı orada dalgalandırmak, orada bir Türk'ün sesini duyurmak ne kadar güzel. Yani milyon eurolar harcasanız bu kadar reklam yapamazsınız. İşte futbolun keyfi bu, futbolun güzelliği bu. Ülkemizin tanıtımasından İngiltere'de de Türk bayrağımızın dalgalanması gerçekten gurur verici bir olay. İşte yaz turizmi geldi. Umarım İngiltere'den de çok sayıda turist gerek Ege bölgesine, gerek Akdeniz bölgesine gelir. Zaten bildiğiniz gibi devre arasında çok sayıda yerli ve yabancı takım Antalya'ya geliyor. Kamp yapıyorlar. Yine baktığımız zaman o nedenle takımlarımızın biraz daha böyle idarecilerimizin daha sağduyulu olmalarını ben de sizler gibi temenni ediyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum Ali İhsan Sarıçoban. Ellerinize, emeğinize sağlık. Haftaya tekrar görüşeceğiz.
0: Ben de iyi yayınlar diliyorum. Şimdiden yaklaşan Kurban Bayramımızı tebrik ediyorum. Tüm dinleyicilere sevgiler, saygılar sunuyorum. Tatil dolayısıyla yola çıkan veya yola çıkacak olan sürücülerimizin de dikkatli, kurallara uyarak yolculuk etmelerini temenni ediyorum. Biraz geç gidelim ama evimize ulaşalım, arzu ettiğimiz yerlere ulaşalım diye düşünüyorum. Yine ayrıca hem Çorum Futbol Kulübü'ne hem de Esenler Erol Kulübü'ne başarılar diliyorum. Hak eden kazansın. Umut ediyorum bir takım sevinecek, bir takım üzülecek. Bunu da hep beraber akşam göreceğiz.
1: Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.
0: Sağ olun.
1: Sevgili dinleyiciler, spor yazarı Ali İhsan Sarıçoban bizlerle birlikteydi.
2: Reklamlar.
3: Midas'a dakikalar içinde kaydol, sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
6: Canım karım.
5: Ula senin ne işin var burada?
6: Ula Asu senin ne işin var burada?
5: Araba almaya geldim.
6: Ben de.
7: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
6: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
5: Binaenaleyh Kılçık Hocam.
8: Albayrak Finans. Yarını güvenle planlar.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Baby Mall'dan bayram kampanyası. 31 Mayıs'a kadar her 1000 TL

0: harcamanı anında 200 TL kazan. Detaylar babymall.com.tr'de.
1: Bebeğim için her şey, baby mall.
2: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.

0: 5000 lira harcamaya, 5000 lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10.000 lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'ta. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork TR. 30 yıldır sizinle.
2: Aman efendim ne de güzel kurban.

0: Reklamlar.
1: Şefkate açılan kapının adresi 130 yıldır değişmedi. Bu bayram siz de Darül Acize'ye yapacağınız kurban bağışlarınızla değişmeyen iyilik geleneğimize ortak olun. Darül Acize, 130 yıldır hepimizin evi, hepimizin sofrası. Bağışlarınız için 444-6080 ya da darulacize.gov.tr.
2: Spor gündemi devam ediyor.
3: Son bir buçuk saatin içindeyiz sevgili dinleyiciler. Yine birinci ligi konuşacağız. Hatta TRT Spor muhabiri Yaşar Soylu'ya bağlanacağız ama bir iki dakika izin istemiş. Ben hemen şunu sormak istiyorum. Bizim de önümüzde TRT Spor'un kanalı var ve özellikle önemli bir şekilde gösteriyorlar stadı. Dünkü Hull City Middlesbrough maçında 84.506 seyirci sahaya, stada gelmiş. Şimdi burada boşluklar var. Evet, biletler tükenmiş olabilir ama boşluklar da var. Tabii bir buçuk saat de var. Evet. Bir de rahat şu anda yoldan gelenler var. Yol yorgunluğu var. Hani Esenler Erok Spor İstanbul'dan geldi. Ne kadar seyircisi var bilemiyorum gelen. Çorum Spor özellikle Çorum'dan kalktı geldi. Büyük ihtimalle sabah saatlerinde yola çıkmışlardır oraya gitmek için. Bir yorgunluk da var. Hani yorgunluk olunca taraftarın önce ağzını açamadığını biliyoruz. Maçın heyecanıyla ancak hani o ellerindeki yavaş güç yavaş. Var ya bir yüreklerindeki güç. Onu maç başladığı zaman göstermeye başlıyorlar.
4: Doğru. Yani ben de onu öyle tahmin ediyorum. Bir buçuk saat daha epey bir zaman var tabii. Satılan biletler eğer tabii Ali İhsan Sarıçoban söylediğine göre bir maçın biletleri tamamı satılmış. Öyle olacağı için hatta Konyalı futbol severlerin de ilgi göstereceğini tahmin ediyorum dedi. Ben de öyle anladığım kadarıyla Esenler'den hani seyirci bakımından o kadar bir yoğunluk olacağını düşünmüyorum. Zaten televizyonda verdiği için Çorum tamam gelecek seyircisi gelmiş bence tribünleri doldurmuşlar. Evet. Onlar kendine ayrılan
3: kırmızı
4: yerde.
3: Kırmızı siyahla duruyorlar
4: evet, orada.
3: Orada
4: duruyorlar. Geri kalan bölümü de son yani belki de yarım saat kala 45 dakika kala Konyalı futbol severler dolduracak diye bekliyorum. Stat dolar gibi geliyor. Yani eğer tamamı satılmışsa mutlaka dolacaktır. Ama ben dediğim gibi her şeyden önce hem UEFA Kupası finalini izlediğimiz hem de Hull City maçında baktığımız zaman ciddi anlamda tribündeki seyircinin o kültürünü gördük. O nezaketini gördük. Amacı tamamen takımına destek vermekti de ve verdiler de. Bu maçta da inşallah öyle şeyler olur. Ali İhsan Sarıçoban'ın Çorum Spor'a verilen cezayı da anlattı. Çok evet. Da doğru bir tespit. Yani düşünün ligde çıktınız Süper Lig'e ilk maç Fenerbahçe ile ve kendi stadında.

0: seyircinizim.
1: Ve para kazanmanız gereken bir karşılaşma.
0: Ve Çorumlular da o maçı dört gözle bekliyorlar. Evet. Öyle Fenerbahçe gelecek yani. Ve siz o maçta kimin hatası? Seyircinin hatası. Kim çekiyor cezasını? Takım çekiyor cezasını. Evet. Onun için burada da biraz...
1: Seyirci de çekiyor esasında. Orada maçı seyretmek isteyen birçok seyirci var.
0: Fenerbahçe'yi çıplak gözle kendi sahasında, kendi stadında seyredeceksin. Evet. Yani kendi evine gelmiş, sana misafir gelmiş, sen onu çıplak gözle seyredeceksin. Bundan daha güzel ne olabilir bir futbol maçı için? Ama bundan yoksun kalacaklar. Onu düşünerek bu maçta da davranmalarını istiyorum. Artık şu sahaya meşaleler, bilmem sular, bilmem bırakın artık ya. Sırf takımınıza destek verin. Hem takımınıza destek verirseniz takımınızın gücünü artırırsınız. Hem de amaç eğer Süper Lig'de sizin takımınızın yer almasını istiyorsanız o destekle, belki de o şeyle, moralle ve sizin vereceğiniz 12. adamın desteğiyle takım daha da şahlanacak.
1: Tabii.
0: O çok güçlü, işte gördük Bodrum maçında, değil mi, Çorum'da?
1: Tabii.
0: O desteği verene kadar takım şeydi. Çorum nasıl bir seyirci ayağa kalktıysa Çorum Spor uşağa kalktı.
1: İşte dün de konuştuk ya, ben Çorum Futbol Kulübü'nün 33 yaş ortalaması olduğu için düşeceğini sandım 65-70'ten sonra.
0: Normali
1: ama,
0: düşününce evet.
1: Ama baktım seyirci arkadan itince çok farklı bir yere
0: itici
1: geldi.
0: İtici güç çünkü, evet. Gerçekten itici güç ve çok da güzel destek verilirse takım çok iyi şeyler yapıyor. Ama siz takımınıza sekte vurursanız ve takıma bir takım zararlar verirseniz o tür şeylerle, zaman içerisinde zaten takım da seyirciden, seyirci de takıma vereceği o zarardan dolayı kendini de suçlayacaktır. Kopmalar başlar. Onun için bence taraftar taraftar gibi olmalı. Hani müşteri de olsanız, seyirci de olsanız, taraftar da olsanız öyle davranın. Yani gereksiz şeylere gerek yok. Siz o sahaya meşale atınca ne oluyor? Rakip takım aman Allah'ım meşale atı duyuyor.
1: Konya Spor sağdan mı kaçıyor? Spor maçında evet. Konya Spor kalecisinin stoperlerinin hata yapmasına neden oldu. Evet. Tedirgin olmasına neden oldu.
0: Meşale atan da kendi seyircisi.
1: Evet.
0: Yani arkasında. Onun için gerçekten düşünmesi gereken şeyler artık. Yani ben anlamıyorum yani, onu atınca rakip takım sağdan mı çekiliyor? Ya da çekiliyor bir köşede duruyor, buyur gol mü at diyor.
1: Benim şöyle bir düşüncem var. Hani taraftarlar özellikle fotoğraf çektirmek isterler. Evet. Elinde meşalelerle veya tezahüratlarla veya yaptıkları hareketlerle, alkış şovlarla veya işte ne diyeyim, sesle birlikte. Şimdi büyük ihtimalle bir saat evvelden başlatmak lazım. Seyircilerin bu ateşini
0: azaltmak için. Evet.
1: Çünkü tam maç başladığı anda, yaptığınız anda sahaya elindeki meşaleyi, havai fişeği elinde yanabiliyor da. Yandığı için sahaya atıyor. Sahaya attığı zaman hem maç duruyor, hem takımı sıkıntıya giriyor, hem özellikle yapması gereken baskıyı yapamıyor. Onun için biraz daha önceden tezahüratlarını yapsınlar. Bütün şovunu yapsınlar, videolarını çeksinler, sosyal medyaya dağıtsınlar. Ama ardından maça başlasınlar.
0: Ama bir de zaten bu tür şeyleri içeri sokmaları suç.
1: Tabii, yani buna da ayrı.
0: Hani buna nasıl izin veriliyor? Ben de onu anlamıyorum. Yani o kadar sıkı aranıyoruz. Biz spor yazarıyız. Spor yazarları.
1: Ben gördüm. Türbün, 19 Mayıs stadında.
0: Tribüne giderken bizi kaç sefer arıyorlar ya?
1: Evet, bizi de aradılar. Ama bir ip sallandırdılar stadın dışından, yabancı maddeleri içeri aldılar bir Ankara Gücü maçında. Ben gördüm, gözümle gördüm.
0: Mutlaka, ama onu da göz yumuluyor. Yani göz yumuluyor.
1: Tabii ki.
0: Yapılmaması ama gerekir.
1: Yapıldı.
0: Tabii
1: yapıldı.
0: Çok yapıldı. Yapılmadı mı? Çok yapıldı. Geçmişte neler gördük yani, çok şeyler yapıldı da. Yani artık diyorum, hani artık yetmez mi ya? Bırakın. Ya bir yerden tutalım ya. Bir tutacak bir dalımız olsun. Hani seyircinin meşalesine engel olun. Veya içeriye yakıcı, yanıcı, zarar verici madde almalarına izin vermeyin. Onlara engel olun. Yani bir taraftan bir şeyden tutunacak bir dalımız olsun ya. Hakeme bakıyoruz, elde kalıyor. Seyirciye bakıyoruz, elde kalıyor. Futbolumuza bakıyoruz, elde kalıyor. Zaten bu bahis olaylarında bakıyoruz, yürüyen işler elde kalıyor. Yani bir yerden tutalım ya, futbolumuzun bir yerinden tutunacak dalı olsun.
1: Özellikle işte Eintracht Freiburg Aston Villa maçında gördük. Evet. Yani nasıl tezahürat yapılacağını, nasıl giyileceğini.
0: Müthiş bir coşku,
1: Nasıl bir coşkusuyla takımını biraz daha itekleyerek ileride neler yaptıklarını gördük. Şimdi onun gibi bir şey yapmamız lazım. Artık takımlara, tribünlere veya amigolarımızı eğitmemiz lazım.
0: Kesinlikle. Amigolar

0: eğiteceğiz. Amigoların eğitimi biraz zor gibi geliyor da amigolarımızı eğitmemiz için şunu yapmaları lazım. Bir yaptırım kulüpte uygulaması lazım.
1: Onun için
0: Ha,
1: söyleyeyim
0: evet,
1: işte.
0: yani ben size burada en ufacık bir şey zarar verirseniz kulübe, takıma, gelecek maçlarda veya bu maçta kesinlikle ve kesinlikle sizin bu zarar verenleri tespit ettirip bir dahaki maçları almayacağız demeleri gerekir.
1: Zaten almıyorlar Sayın Doğan. Şimdi spor
0: Polis
1: polisleriniz
0: yapıyor onu.
1: spor bürosu var ve bütün kameraya alıyor ve onlara yasak veriliyor. Ama ben şöyle bir yöntem, ne kadar federasyon ceza veriyorsa o stada gelen ceza alan kişilere bunun
0: Yansıtılmasıdır.
1: yansıtılması
0: Kesin
1: lazım
0: işte,
1: diye
0: ben de
1: düşünüyorum.
0: kulüp de ceza vermeli. Yani
1: Evet.
0: şimdi siz orada ceza veriyorsunuz. Tamam, polisi yakalıyor, gel gitmesin diyor. Ama görüyorum ben, bazı kulübün yöneticileri devreye giriyor. Ya bunu
1: Evet.
0: affedelim, bu böyle, bu bak
1: Ama bu
0: bizim...
1: yıllardır böyle.
0: Evet, ya olmaması lazım. Kulüp de ona sahip çıkmasın ya. Çıkmasın yani.
1: Saatimiz 17:42 gösteriyor sevgili dinleyiciler. Sanırım bizim arkadaşımız TRT Spor muhabiri Yaşar Soylu da yavaş yavaş rahatlamıştır. Bağlantı kurulacaktır anladığım kadarıyla. Yaşar Soylu, hoş geldin.
2: Hoş buldum Yücer. Konya'dan mutlu günler, iyi yayınlar diliyorum ben de.
1: Çok teşekkür ediyorum. Yaşar Soylu, şimdi dün seninle burada biz oradaki izlenimlerini almıştık. Şimdi dünden beri olan gelişmeleri, Konyalıların bu maça bakışını ve detayları bizimle paylaşır mısın?
2: Özellikle Çorum'dan Konya'ya taraftarlar akın etmiş diyebiliriz sevgili Yücer. Yaklaşık 20 bin Çorum Futbol Kulübü taraftarı bugün Konya'da takımlarını desteklemek için stadyumda yerini almış durumdalar. Tabii ki Meydaş Konya Büyükşehir Stadyumu 42 bin seyirci kapasitelik bir stadyum. Bunun yarısı zaten Arjantin Çorum Futbol Kulübü'ne ayrılmış durumda ama Esenler Erol Spor'dan o kadar bir katılım beklemiyoruz. Yaklaşık 4-5 bin civarında bir taraftar bekliyoruz. Esenler Erol Spor'a ayrılan kalan 15 binlik bölümde ise Konyalı futbol severlerin maça ilgi gösterdiğini söyleyelim. Bunu dün de belirtmiştim. Konya aslında futbol maçlarına çok güzel bir şekilde ev sahipliği yapan bir şehir. Özellikle milli takım maçlarındaki atmosferleri hatırlıyoruz hep birlikte futbol severler olarak. Bugün de bunun bir benzerine tanıklık edeceğiz diyelim ve iki takımdan son notlarla devam edelim dilerseniz.
1: Evet.
2: Az önce de ifade ettiğim gibi Trendyol birincilikte playoff finalinde Esenler Erol Spor Arca Çorum Futbol Kulübü ile kozlarını paylaşacak. Aşağı yukarı yarım saat sonra başlayacak mücadele TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Esenler Erol Spor Trendyol birinci ligin normal sezonunu 74 puanla 3. basamakta tamamladı. Aslında Süper Lig için ciddi favorilerdendi İstanbul ekibi ama son haftalarda aldığı inişli çıkışlı sonuçların ardından kendini 3. basamakta buldu ve playoff finali oynamaya hak kazandı. Bugün de rakibini mağlup ederek Trendyol Süper Lig'e yükselen 3. takım olmak istiyor. Hatırlayacağımız üzere Erzurum Spor Futbol Kulübü ve Ahmet Sportif Faaliyetler doğrudan Süper Lig'e yükselmişti. Bugün de son bilet kimin olacak hep birlikte merakla bekliyoruz diyelim. Artık Çorum Futbol Kulübü'ne geçelim. Çorum temsilcisi de 71 puanla 4. basamakta tamamladı Trendyol birincilikte normal sezonu. Playoff birinci turunda Emre Göksel'in inşaatı Ankara Keçiören Gücü'nü, ikinci turundaysa Sipahi Bodrum Futbol Kulübü'nü eleyerek playoff finali oynamaya hak kazandı. Bugün de az önce de ifade ettiğim gibi taraftarının desteğiyle aslında Süper Lig'e yükselmek istiyor Çorum Futbol Kulübü. Çok ciddi sayıda taraftar şu an tribünde yerini almış durumda. Tabii ki iki takım arasında geride kalan sezonda karşılıklı oynadıkları maçlarda bir eşitlik göze çarpıyor. Çorum Futbol Kulübü kendi sahasında rakibini 2-1 mağlup etmişti. Esenler Erol Spor da yine kendi sahasında rakibini 3-1 mağlup etmişti. Bakalım bu eşitlik bugün hangi takım lehine bozulacak hep birlikte göreceğiz diyelim ve iki takımın muhtemel 11'ini sizlerle paylaşalım. Yaklaşık 15-20 dakika sonra maç kadroları belli olacak ama şu anda muhtemel 11'i paylaşabiliyoruz. Esenler Erol Spor'la devam edelim. Kalede Ertuğrul'la başlamasını bekliyoruz İstanbul ekibinin. Savunmanın sağında Hayrullah, solunda Enes. Sofer ikilde Onur ve Kavare. Onların önünde Kanga ve Tugay. Sol kanatta Faye, sağ kanatta Hamilton. Ki Hamilton geçtiğimiz sezon Gençler Birliği'nin Süper Lig'e yükselmesinde çok ciddi bir pay sahibiydi. Bu sene de yine Esenler Erol Spor formasıyla ciddi bir başarı gösterdi. 10 numara pozisyonunda Recep Niyaz ve ileride ise Hamza Çatakoviç 11 ile sahada olmasını bekliyoruz. Ayrıca Çorum Futbol Kulübü'nde kalede İbrahim Seyic'in oynamasına kesin gözüyle bakıyoruz. Savunmanın sağında Üzeyir, solunda Erkan. Stoper ikilide Arda ve Asama. Onların önünde Pedrinho. Sol kanatta Serdar Gürler, sağ kanatta Yusuf Erdoğan. Orta

0: alanda Freddy ve Uzreyler'de ise Samudio 11 ile sahada olmasını bekliyoruz ayrıca Çorum Futbol Kulübü'nün. Tabii ki Çorum temsilcisinde 26. haftada Uğur Çar göreve getirilmişti ve ciddi bir başarı yakalamıştı. 7 maç üst üste kazandığı bir dönem vardı. Bunu ligin sonuna doğru da yine sürdürdü bu grafiğini ve 4. basamakta tamamladı. Bugün de rakibini mağlup ederek süperlik bilgisi almak istiyor Çorum Futbol Kulübü. Saat 19'da başlayacağını hatırlatalım ve mücadelede Mehmet Türkmen görev yapacak. Türkmen'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Candaş Elbil yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Oğuzhan Aksu olacak diyelim Yücer. Biz yine karşılaşma sonrasında röportajlarımızla TRT Spor ekranlarında izleyicilerimizle birlikte olacağız diyelim. Ve Konya'dan sözü size aktaralım.
1: Çok teşekkür ediyorum Yaşar Soylu. Kolaylıkları diliyorum size. İyi günler.
0: İyi günler efendim. Sağ olun.
1: TRT Spor muhabiri Yaşar Soylu bizlerle birlikteydi. Şimdi gerçekten sizin de söylediğiniz gibi Konya sporlu veya Konyalı futbol severlere de ayrı bir yer ayrılmış. Esenler Erok seyircisi ayrı, Çorum Futbol Kulübü seyircisi ayrı ve Konya'da tarafsız olarak seyretmek isteyenlerin de yeri ayrı. Evet. Bu aslında iyi bir şekilde dizayn edilmiş. Neden diyeceksiniz? Hani amigolar bazen herhangi bir tribünde oturuyorsunuz. Niye bağırmıyorsun diye. Siz maç seyretmeye gelmişsiniz. O niye bağırmıyorsun diyor. Böyle bir durum da olabiliyor. Doğru, hani oluyor. Bunu engellemiş olur en azından.
2: Tabii kesinlikle.
1: Yetkililer diye
2: çünkü
1: düşünüyorum.
2: Çünkü Konyalılar tarafsız izleyecekler.
1: Evet.
2: Seneye rakipleri kim olacak onu da görecekler burada.
1: Evet.
2: Rakiplerinden biri daha çünkü belli olacak. Bir de futbol seyir zevki yüksek bir maç olacağını düşünüyorum ben de. İki takımın da kadrolarına baktığın zaman Süper Lig deneyimi olan bir sürü futbolcu var.
1: Tabii.
2: Gerçekten hani artık Süper Lig'i inanıyorum ki her iki takım da kafalarında oynamışlardır. Ve Süper Lig'e kendileri çıkmıştır, neler yapmışlardır. O hayaller kurulmuş ve ona göre bir hazırlık geçirmişlerdir ama asıl önemli olan futbolcuların hangi takım tam olarak kendini Süper Lig'e daha adapte ve daha hazır hissediyor, orada olmasını daha çok benimsemişse, daha çok hangisi istiyorsa o çıkacaktır. Biliyorsunuz gerçekten futbolda istemek çok önemli. Kazanmayı
1: tabii.
2: istemek çok önemli. İşte kupayı almak için mesela istemek çok önemli. Bazen bakıyorsunuz ligin domine takımları, en tepedeki takımları kupa maçında mesela Türkiye Kupası finaline çıkıyorsunuz. Diyorsunuz ki tamam ya, ligde iki maçı da kazanmış bu takım, üstteki takım burada rahat yener diyorsunuz. Ama işin içinde kupa olduğu için öbür takım da çok motive çıkıyor ve sizin oyununuzu bozuyor. Bozduğu zaman da bir bakıyorsunuz maç hiç beklenen gibi gitmiyor ve rakip takım bozuyor oyununuzu, kazanıyor ve kupayı alıyor. Şimdi burada da öyle olabilir. Yani hangisi daha çok istiyor, önemli olan o. Mutlaka Esenler Erokspor birinci Süper Lig deneyimi olan bir takım. Oradan düştü. Tekrar çıkmak istiyordur. O mutlaka orada yer almak istiyordur ama ben Çorum Spor'un daha fazla istek duyduğunu düşünüyorum. Çünkü ilk kez çıkacaklar Süper
1: evet.
2: Lig'e ve şehirlerinde Süper Lig takımlarını taraftarlarının da görmesini isteyecekler. Şehrin kalkınmasına da dün de dediğimiz gibi katkı sağlayacaktır. Onun için biraz daha onları iştahlı ve istekli olabileceklerini düşünüyorum. Onun için iki takım arasında maçın başlangıcı itibariyle zaten futbol öyledir. Başlangıcında belli eder kendini.
1: Evet.
2: Hangi takım daha çok istekli, hangi takım maçı kazanmaya yönelik bir oyun sergiliyorsa o maçın sonuna kadar öyle gider. Arada çok nadirdir işte oyundan düşmeler oluyor. O düşmelerden sonra rakip takım üstünüze gelip eğer siz şu hatayı da yaparsanız, 1-0 öne geçtiğiniz maçta korumaya kalkarsanız o zaman çok kötü. Yani birbiri de bulur, maçı uzatmaya da götürür. Penaltılarda da öbür takım geçebilir, gidebilir. Türkiye Kupası'nda Konya'nın kaçırdığı penaltı gibi.
1: Evet.
2: Penaltıyı atsa belki kupayı Konya alacaktı. Penaltıyı kaçırdı. Trabzon'a verilen penaltıyı Trabzon gole çevirdi ve 2-1 kazandı. Onun için gerçekten yakalanan pozisyonlar çok önemli. Bir de oyun içerisinde artık şu zihniyetten kurtulmak lazım. Bunu biz Avrupa'da çok nadir görüyoruz. Skoru koruma telaşı.
1: Evet.
2: 1-0 öne geçiyorsunuz. Oyunun başında tesadüfi bir gol buluyorsunuz. Ondan sonra geri kalan işte 70-80 dakikayı kendi sahanızda geçirirseniz gol yememe ihtimaliniz yok yani.
1: İşte Bodrum Futbol
2: yok.
1: Kulübü aynısını yaptı.
2: Evet.
1: 1-0 kazanmıştı ilk maçı ki onlar da penaltı
2: evet.
1: buluşundan
2: evet.
1: yararlanamamıştı. Sonuna kadar bekliyordu.

0: Yedi. Ama ardından Ataalan Üsküdar'ı geçiyor
1: Kesinlikle,
0: golü
1: kesin.
0: yedikten sonra siz.
1: Savunmaya geçtiğiniz andan, yani oyunu kendi alanınızda kabul ettiğiniz andan itibaren maçı kaybedersiniz. Çünkü dalga dalga gelmeye başladılar ve öbür takımın özgüveni yükseliyor. Birinciyi kaçırıyor, ikinciyi kaçırıyor, belki çok pozisyona giriyor. Bir şekilde o golü buluyorlar. O golü bulduktan sonra sizin gardınız tamamen düşüyor. Ondan sonra zaten çıkacak haliniz bile kalmıyor. Takım o attığı golün şeyiyle, moraliyle daha çok bastırıyor. İkinci golü de bulmak kolay oluyor ya da penaltı kazandırıyor. Ya da bir kırmızı kart gösterttiriyor oyuncunuza. Her halükarda takımı avantajlı duruma geçiriyorsunuz. Ama üstün oynarken eğer üstüne gidip ikinci golü atarsanız çok daha
0: Tabii,
1: rahatlarsınız.
0: tabii.
1: Yani bizdeki futbol mantalitesinin bu olması lazım. Ama ben görmüyorum, işte kupa maçında da gördük. Trabzonspor 1-0 öne geçti. Ondan sonra bir bakıyorsunuz ilk yarıda gerçekten çok harika bir oyun sergileyen Konyaspor ikinci yarıda tamamen oyundan düşmüş gibi bir hava vardı. Biraz kendi sahasında kabul etti. Ara ara çıkmaya başladı. Son 15 dakikada bir şeyler yapmaya çalıştılar ama o zaman da zaten Ataalan Üsküdar'ı geçmişti. Ve yakaladığınız, aldığınız penaltıyı da atamazsanız zaten şansınızı, ayağınıza gelen şansı tepmiş oluyorsunuz. Yani bu maç o bakımdan da çok önemli bir maç. Yani biraz önce söylediğiniz tespit var ya, penaltılar veya uzatmalar.
0: Evet.
1: Bu maç öyle bir maça benziyor. Niye diyeceksiniz? Gerçekten iki takımın da dengeler eşit, kuvvetler eşit. Yaş ortalamaları birbirine çok yakın.
0: Evet.
1: Onun için iki takım birbirini tartacak, ölçecek, biçecek. Aman ilk çok fazla yüklenmeyelim, yormayalım. Bir de sezon bitmiş zaten. Adeleler kendini yavaş yavaş bırakmaya başlamış. Kafada, zihninizde bitirmişsiniz artık son maç ya. O biraz da sakatlanma korkusu bilmem ne, sezona gireceksiniz, tatil bilmem ne. Hepsi düşüncelerin içerisinde olduğu için daha kontrollü oynayacaklardır iki takım da. Ama buradaki kontrollen yakalanacak bir fırsatı değerlendiren takım avantajlı duruma geçer. Öbür takım savunmaya geçip onu korumaya çalışırsa o da çok zor anlar yaşar. Yani yaşadığı anlar içerisinde belki maçı uzatmaya götürür öbür takım. Belki de direkt 90 dakika içerisinde de bitirebilir. Ama çoğunlukla bu tür maçlarda görülen odur. Ya uzatma ya penaltılar olur. Çünkü sonuna kadar böyle rölantide geçen bir maç olur. İnşallah öyle olmaz. Çok sıkıcı olur öbür türlü. Böyle gerçekten dolu dolu bir maç izlesinler. Madem orada bütün tribünler dolmuş, biletler satılmış
0: Evet.
1: ki güzel bir stat, Konya stadı, sizin de söylediğiniz gibi orada maç seyretmek, orada hele ki artık yaz aylarına girmeye çalıştığımız şu son ilkbaharın son günlerinde gerçekten güzel bir maç izlesinler diye bekliyorum.
0: Özellikle Çorum Futbol Kulübü'nün biraz daha istim üstünde olduğunu düşünüyorum.
1: Evet,
0: Hani
1: aynen.
0: ilk maçta Bodrum Futbol Kulübü ile oynadığı karşılaşmada biraz daha temposunu düşük tutmuştu. Ama deplasman kendi sahasında oynadığı karşılaşmada savunmanın dışında hücum alanında da aktif olabileceğini
1: Çok.
0: gösterdi. Ve baktığımız zaman oyuncu değişikliklerinde Serdar çıkıyor, Yusuf Erdoğan giriyor.
1: Evet.
0: Ahmet Yıldız çıkıyor, yerine Samudio
1: Samı
0: giriyor.
1: diyor gibi bir adam.
0: Gerçekten çok güçlü bir ekibi var,
1: Kadro çok iyi. Evet.
0: kadrosu ve Uğur Uçar, hani ben de Pendikspor teknik direktörüyken seyretmeye
1: Evet,
0: başlamıştım.
1: evet.
0: Biraz daha maçın durumuna göre kadrosunu şekillendiren ve taktik uygulayan bir
1: Doğru.
0: teknik
1: Evet,
0: direktör.
1: öyle.
0: Ben biraz daha avantajlı olabileceğini düşünüyorum.
1: Evet, teknik direktör bakımından da Çorumspor bir adım değil, bir iki adım önde. Yani bakıyorsunuz Osman Özköylü son haftada gitmesi çok bana göre yani
0: Evet, gerek yoktu.
1: şanssız bir ve
0: Karar.
1: gereksiz bir karar bence de. Yani bu ana kadar getirmiş takımın zaten başında. Senin takımın playoff'ta zaten final oynayacağı da garanti. O zaman niye gönderirsin? Yani ne olacak? Günay Hoca son maçta harikalar yaratıp takımı Süper Lig'e mi çıkaracaktı? Yok. Zaten Osman Hoca'nın aynı tekniği ve taktiği aynı sistemiyle devam etti. Hiçbir şey değişmedi. Bu maçta da arada gerçekten Uğur Uçar'la Günay Gündoğdu arasında yani teknik bakımdan büyük farklılıklar olacağını düşünüyorum. Oyunu okuması, oyuna müdahalesi bakımından Uğur Uçar hem futbolculuğunda hem teknik direktörlerinde daha deneyimli ve tecrübeli bir adam. Bir orada da bir şansı fazla oluyor Çorumspor'un şeye
0: Ben
1: göre.
0: Mehmet Türkmen'in biraz daha tecrübe sahibi olan bir hakem konsaydı biraz daha, çünkü bu

0: artık Süper Lig'e çıkış ya da birincilikte devam maçı.
1: Evet, evet, evet.
0: Şimdi burada Mehmet Türkmen bunu kaldıramayabilir, sertleşebilir. Genç bir hakem, yani umut verebileceğimiz, bağlayabileceğimiz bir hakem.
1: Evet.
0: Biraz daha sakin, babacan. Mesela Halil Umut Meler'i bu maça verebilirdiniz Konya Spor, Trabzon Spor maçı yerine.
1: Bence de.
0: Şimdi daha üst düzey, daha saygı duyulan bir
1: kesinlikle
0: hakem.
1: Zaten...
0: Süper Lig'de belki biraz daha ittire kaktıra gittiği bir yer,
1: evet,
0: ama birinci
1: evet.
0: Lig'de daha saygı duyulabilecek bir
1: olabilirdi
0: kaleci,
1: ve
0: hakem.
1: Dikkat ederseniz bu maçta tek konuşulan hakem.
0: Evet.
1: Yani hem taraftarlar arasında, seyirciler arasında çok konuşuluyor. Hem spor kamuoyu üzerinde çok konuşuluyor. Dikkat ediyorum iki gündür yorumlarda. Maçın kadroları, maçın oyun şekli, maçın teknik direktörleri falan konuşulmuyor. Direkt
0: evet.
1: Hakem. Yani bu maçın hakeminin durumu konuşuluyor. Bu duruma niye meydan veriyorsunuz? Böyle bir maçta şimdi yarın Çorum Spor elenirse hem Çorumluların kafasında,
0: evet,
1: hem o taraftarların kafasında, hem bütün spor yani futbol kamuoyunun kafasında bir soru işareti olduğu gibi kalmayacak mı?
0: Hadi Çorum Futbol Kulübü çıkamadı diyelim.
1: Evet.
0: Şimdi siz Mehmet Türkmen'i bir daha Çorum Futbol Kulübü'nün iç sahadaki maçına veremeyeceksiniz.
1: Veremezsiniz tabii. Seyirci tepki gösterir. Çok
0: Evet.
1: büyük. Çok büyük tepki gösterir.
0: Ya
1: Ve
0: bu
1: tukaka ilan ettiriyorsunuz.
0: Evet.
1: Yani
0: Hakeme
1: hakemi.
0: de yazık.
1: Tabii onun için.
0: Hakeme de yazık.
1: Ya Futbol Federasyonu diyorum ya, yani gerçekten planlı programlı niye iş yapmıyor? Yani bunların hepsinin planlanması lazım. Hepsinin çok ince ince hesaplanması lazım. Çok önemli ayrıntılar. Yani bir maçı kim sürükler? Hakem sürükler. Yani hakem eğer kafadan zaten mimlenmişse, sen o maça onu verdiğin zaman parmağım kör gözüne der gibi o takımın hem taraftarına hem futbolcusuna karşı şimşekleri olduğu gibi üstüne çekiyorsun. Yani neden yapıyorsun? Hakeme karşı tepkiyi büyütüyorsun. Saha içerisinde belki en ufacık bir olay içerisinde bile hakeme çok büyük tepki gösterecek
0: Tabii.
1: durumlar. Yani gereksiz, bence de hiç olmaması gereken şey.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyiciler, saatimiz 17.59'u gösteriyor. Şimdi kısa bir reklam arası verelim ve son bir saatimize girelim ve spor gündeminde sizlerle birlikte olacağız.
2: Reklamlar.
3: Tek güzel çay Doğuş Çay.
2: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay,

0: değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Hep güzel çay, duş çay. Hep güzel çay, duş çay.
2: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
3: Canım karım.
2: Ula senin ne işin var burada?
3: Ula Asu senin ne işin var burada?
2: Araba almaya geldim.
3: Ben de.
4: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
3: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
2: Finansçıyla kılçık hocam. Albayrak Finans.
5: Yarına güvenle planlar. Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır sizinle.
6: Aman efendim ne de güzel kurbanla gülümset. Deniz Feneri ile yar yar bayramı şene.
7: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye.

0: apartman sakinlerine bir duyurusu var.
1: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiberasıl da Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
0: Türksel

0: 900 TL.
1: Hadi hep beraber Türkcell mağazasına. Hadi.
2: Reklamlar.
3: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
4: Bayram, sevdiklerine kavuşmanın en güzel bahanesi.
5: Ama yolculuğun güzelliği güvenle varınca anlam kazanıyor.
4: Direksiyon başında biraz daha dikkat, biraz daha sabır.
5: Sevdikleriniz sizi bekliyor.
6: Spor gündemi devam ediyor.
7: Saatimiz 18.03'ü gösteriyor ve kadrolar belli olmaya başladı. Ben hemen konuğumuzu bekletmeden bunu vereyim. Esenler Eryok Spor'un 11'i Ertuğrul, Hayrullah, Kavare, Enzaba, Enes, Mikail, Tugay, Recep, Faye, Hamilton ve Kayode şu anda belli olmuş Esenler Eryok Spor'un 11'i. Şimdi teknik direktör Adnan Şentürk telefon hattımızda. Sayın Şentürk hoş geldiniz.
8: Hoş bulduk. Kolay gelsin Yüce Bey.
7: Sağ olun. Şimdi özellikle bu maçı bekleyen taraftarlarımız var. TRT Spor'da saat 19'dan itibaren bu maç yayınlanacak, playoff finali. Ve son takım da belli olacak. Şimdi biz tabii isimler üzerinden konuşuyoruz ama bizim için önemli olan işte 11'de kim olacak, ne olacak, ne bitecek, kim daha öne çıkar. Ama sizin bakışınız, özellikle teknik direktörlerin bakışı çok farklı oluyor. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsunuz saha içinde?
8: Evet, tabii ki bir final maçı. Herkesin kazanmak istediği maç. Tabii bunu uygulamaya koyarken farklı planlarınız olabilir. Takımınızın gücüne, bulunmuş olduğunuz şehrin taraftarın gücüne, hakemin yapısına, davranışlarına, birçok faktörü göz önüne alırsınız. Yani ön koşullar dediğimiz şartlar herkes için aynı gibi gözükmekle beraber aynı değildir. Takımlara göre değişebilir. Örneğin bugün Çorum Futbol Kulübü'nün çok yoğun bir taraftar kitlesi orada destekleyecek. Esenler Erop da elbette onun taraftarı da olacak ama biliyoruz ki o kadar olamayacak. Burada bir avantajı olacaktır ve teknik adam ve futbolcular bazen birlikte ama daha ziyade teknik adamın bakış açısında bu taraftarla aynı frekansı yakalayabilmek, onların enerjisini en yüksekte tutacak oyun başlangıcını seçebilmek adına da farklı bir plan sergileyebilir. Yani kontrollü oyun yerine o taraftar coşkusunu yanına alıp o rüzgarla maç başında rakibin şaşkın olabileceği o dönemi lehine çevirmek isteyebilir gibi birçok faktör var. Hakemin davranışları, hakemin yaklaşımları, bunlar önceden oyuncularla paylaşılır. Ve oyuncular da zaten bu konuda hepsi son derece deneyimli oyuncular. Bu ligin, hatta bir üst ligin oyuncuları. Final maçları kazanılmak için oynanır. Yani maçı oyalayarak, sürüncemede tutarak maçın son bölümüne taşıyabilirsiniz. Bazen eksik kalırsınız, penaltılara taşıyabilirsiniz. Birçok faktör maç içinde değişebilir. Yani maç önü planlarınız A planıyla sonlanmayabilir. B ve C planlarınızın da olması gerekir. Ve futbol müsabakalarında çok sık karşılaşılan bir şey, eksik de kalabilirsiniz. Yani pozisyon gereği, oyun gereği. Dolayısıyla maçın başlangıcıyla devamı arasındaki fark, maçı iyi başlamaktan ziyade iyi bitirebilmenin önemli olduğu vurgusunu söyleyerek anlatmalıyım. 90 dakikada mı sonlanacak, uzatmaya mı gidecek, penaltılara mı kalacak, bunları hepsini zaman içinde göreceğiz ve bunda da tabii ki takımların tercihleri önemli rol oynayacak. Ben her iki takımın da final maçı bu, yani ötesi yok, çok büyük emekler sonunda gelinen bu noktada bir üst lige çıkacak ki Türkiye Süper Ligi çok özel

0: ve önemli bir lig. Tabii burada Erekspor'un içinde bulunduğu, Esenler Erekspor'un içinde bulunduğu farklı bir psikoloji de var. Averajla direkt çıkmayı kaybetmiş bir takım. Son iki müsabakasında İstanbul'da oynamasına rağmen önce Sarıyer'e 1-0 mağlup olmuş, sonra Pendik'le 1-1 berabere kalmış. Yani bu puan kayıplarına rağmen son bakıldığı zaman önüne geçen Ahmet Spor'a averajla geçilmiş. O da ikili averajla. Genel averajı da Esenler Erok'un daha iyi. Bütün bunlar Esenler Erok takımında bir psikolojik sıkıntı yarattı ama uzun süredir maçı oynamıyor. Bu bazen olumluya yansıyabilir bu psikolojik travmayı çözümlemek adına. Ama bazen de maç oynamamak, resmi müsabaka yapmamak, o yüksek tempodan biraz uzaklaşmak ritmi bozabilir. Burada da böyle baktığımız zaman da Çorum Spor'un bu avantaja sahip olduğunu düşünüyoruz. Çünkü 3 tane müsabaka oynadı lig bittikten sonra. Bütün bunlara baktığımızda yani her iki tarafın da lehine olabilecek bir takım düşünceler söyleyebiliriz. Bütün mesele bugün ruhsal olarak da, psikolojik olarak da maça en dingin ve güvenli, baskıdan uzak, işini doğru yapabilecek, sinir hakimiyeti içinde olan, kaslarına hükmedebilecek zihniyeti sahaya yansıtabilen takımların daha avantajlı olduğunu düşünüyoruz ve her zaman da bu böyle oluyor zaten.
1: Şöyle ki gerçekten çok önemli bu futbolcular, özellikle Esenler Erok Spor'da ve Çorum Futbol Kulübü'nde oynayan futbolcular çok deneyimli. Süper Lig tecrübesi olan futbolcular. Hani evet kaslar ama önemli olan psikolojik. Mesela Çorum sporlular özellikle Mehmet Türkmen'in buraya atanmasına biraz karşı çıktılar. Hani burada karşı çıkma, bununla ilgili serzenişte bulunmak bir anlamda algıyı da yönetmek olabiliyor. Hakemin üstüne bir baskı kurmak da olabiliyor. Takımı dikkatli olmasını gerektirmek de olabiliyor. Siz böyle bir durumda burada nasıl bir psikoloji rol oynar? Hem Çorum tarafından bakalım, hem Esenler Erok Spor tarafından bakalım. Nasıl bir psikolojik destek verirdiniz futbolcularınıza?
0: Şimdi hakem analizini yapmak tabii ki önemli. Mehmet Türkmen'in analizini yaptığınız zaman durumlar karşısındaki tavrını, nasıl olduğunu, şu ana kadar yönettiği maçlardan bir takım analizler sonunda yaptığımız çıkarımları mutlaka paylaşırdım oyuncularla. Ama şunu söylemeliyim. Yani Mehmet Türkmen Süper Lig'de en çok maç yöneten, büyük maçlarda da görev alıp maç yöneten bir hakem. Yani naif, sakin, duruşlu ama daha kararlı, otoriter bir duruş sergilemediği için de zaman zaman çok yüksek eleştiriler de alabiliyor. Dolayısıyla ben Çorum Spor'un daha önce Mehmet Türkmen'le ne yaşadığını doğrusu bilmiyorum. Yani evet. Neden böyle bir algı oluşturma peşinde olduğunu bilmiyorum ama şu olabilir. Hiçbir şey olmasa da biraz önce sizin çok net söylediğiniz gibi bunu yönetmekle ilgili, durumu yönetmek ve hakem üzerinde bir baskı oluşturmak da olabilir. Bunu bilemiyorum ama asıl olan şu. Müsabakanın hakeminin hangi özelliklerini oyuncularla paylaşmak gerekiyor? Yani kolay kart gösterebilir. İtirazlara asla prim tanımaz, kart görüp oyundan atılma tehlikeniz var. Veya ikili mücadelelerde vücut vücuda temaslı oyunu müsaade eder ve oynatır. Onun için sert ve agresif oynamalıyız diyebilirsin. Ama onun dışındaki tavırlarla ilgili ya da hakemle kuracağın kontak ve diyalogdaki sakinlikle ilgili bir takım şeylerde uyarabilirsin ama genel anlamda zaten bir şey yapamazsın. Onun için ben bunun çok abartılıp öne çıkartılacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bu hakemin de öyle çok belirgin özellikleri yok. Yani oyuncular üzerinde tavır, davranış açısından özellikle yani sert oyuna müdahale etmeyen, oynatan veya kolay kart gösteren bu tarzda belirlenmiş bazı özelliklerin olduğunu düşünmüyorum. Çok ortalama bir hakem geliyor bana. Evet. Aslında bu genç ve dinamik, görsel olarak da böyle sempatik tavrına iyi kullanamadığını düşünüyorum. Çok daha etkili bir hakem olarak uluslararası piyasada da maçlarda da yer alabileceğini düşünüyorum ama başlangıcından bugüne kadar getirdiği noktada bu avantajlarını çok iyi kullanamamış gibi geliyor bana doğrusu.
1: Sayın Şentürk, bu karşılaşmadaki birçok maçı izliyorsunuz. Kimler öne çıkabilir ve nasıl bir avantaj olur futbolcu olarak, oyun olarak?
0: Yani Çorum takımının çok deneyimli oyuncuları var. Gerçekten öyle. Yani,
1: evet.
0: Fakat

Bodrum müsabakasında bu deneyimli oyuncular soruna çözüm bulamazken bir stoperin öne çıktığı bir pozisyonda 35 metreden, 30 metreden ya da mükemmel bir şutuyla öne geçerek elenmek

0: Bizini doğru yapmamaları mümkün değil. Daha öncelikle iki maçı oynadıkları gibi sürekli yarıştıkları için ve bu aradaki en azından bir hafta 10 günlük sürede bütün maçlarını gözden geçirip tekrar irdeleme şansı buldukları için duran topları nasıl kullanıyorlar, rakibi nerede karşılıyorlar, güçlü takımlarla oynarken hangi tavır ve davranış içindeler, hangi oyuncusu nerede bireysel oyuna geçebiliyor, kanat varyasyonlarında iç koridoru kullanma becerileri gibi birçok faktör göz önüne alınıyor. Dolayısıyla oyunu her iki takım da kendi kontrolünde tutmak isteyecektir. Ama işte bu tür maçlarda oyunun tıkanabileceğini düşündüğümüz bu tür finallerde birbirine yakın güçlü olan takımlar olduğu için sorun çözecek olan işte o bireysel becerisi yüksek ve oyun esnasında onları birebir bırakacakları pozisyonu oluşturma çabasını doğru uygulamış takımlar daha avantajlı olacaktır. Çok tecrübeli kanat oyuncuları var Çorum takımının ama diğer taraftan Esenler Erok takımı ligde bütün maçlarında son derece başarılı ve oyun üstünlüğü sergileyen bir takımdı. Fakat son maçtan sonra teknik direktör değişimini doğrusu ben anlamış değilim.
1: Evet, evet.
0: Bunun Esenler Erok'un en önemli özelliği olan takım halinde oynama, birlikte oyunla üstünlük sağlama becerisine ne gibi bir katkı sağlayacak Osman Hoca'nın olmaması, bunu merak ediyorum. Çünkü devam eden onun yardımcısı bildiğim kadarıyla. Şimdi o ana kadar takımı getiren, talihsizce bence bana kalırsa da çıkmayı kaybeden bir takım. Ama şunu biliyorum, Osman Hoca iletişimde sıkıntı yaşıyor. Hakemlerle, rakiple, kendi oyuncularıyla da zaman zaman bunu maçlara yansıdığını da görüyoruz. Evet. Ekranlara yansıdığını da görüyoruz. Bütün bunların vermiş olduğu bir sıkıntıyla bir anlık bir durum mudur bilemiyorum ama bir takımı bu noktaya kadar getirmiş olan teknik adamın bu final maçını oynamak bana göre her şeyden önce hakkıydı. Ve herkesten de daha iyi takımını bu maçta yöneteceğini düşünüyorum. Yani eskiden şöyle bir şey vardı. En iyi teknik direktör olarak istersen Trapattoni'yi getir derler. Son yıllarda da istersen Mourinho'yu getir diyorlardı ama Türkiye'ye gelince Mourinho'yu bundan sonra kimse getirmez durumuna geldi. O da ayrı bir esprinin konusu. Yani kim olursa olsun Osman Özköylü'den daha etkili ve iyi yönetebileceğini düşünmüyorum. Bu şu anda takım başındaki hocanın işini eksik yapacağı anlamına gelmiyor. Onu eleştirmiyorum. Ama bu böyle bir cesaretli bir kararın neye dayandığını da doğrusu anlamış değilim. Bütün bunlara baktığım zaman Çorum Spor'un taraftar desteğiyle, daha fazla bu konudaki arzusu isteğiyle, teknik adamının genç ve Pendik Spor'daki performansından sonra tercih edilip buraya transfer olup burada da bir başarıyı ortaya koymasıyla sanki bu anlamda daha avantajlı gibi gözüküyor. Ama ben final maçlarının rakipler arasında güç farkının çok bariz olmadığında favorisinin çok da olabileceğini düşünmüyorum doğrusu.
1: Peki hani vardır ya böyle bazı teknik direktörler özellikle penaltı vuruşlarına kadar takımını bekletirler ve penaltılara da çalıştırırlar. Bazen de teknik direktörler penaltı vuruşu çalıştırmazlar o baskıyı hissetmesinler diye. Sizin bakışınız nedir ki 10 maçın biri uzatmaya kalmış, 6'sı penaltılar sonucunda son 10 maçın belirlenmiş. Burada penaltı vuruşları için çalışmış mıdır teknik direktörler bu maça?
0: Ben buna ilginç bir anekdotla cevap vermek isterim Yüce Bey.
1: Buyurun.
0: Ben Şekerspor takımını çalıştırdığımda Şekerspor takımının olağanüstü bir kadrosu vardı. Ama ben son bölümde geldim takıma ve bütün maçları kazandık. Sonra playofflarda bir maçımız penaltılara kalmıştı. Ben ilk penaltıyı Sergen Yalçın'a, ikincisini Ahmet Yıldırım'a attırarak, yani Şampiyonlar Ligi oynamış oyunculardan başladık ki kalemizde de Kerem vardı. Kerem İnan.
1: Evet.
0: Biz 4'te 4 atmıştık ve penaltı oyuncuların talebi üzerine son 1-2 idmanda antrenman bitiminde 3-5 dakika üstelik onlar serbest bıraktığımda, yani kim atıyor kim atmıyoryu biraz uzaktan gözleyerek takip ettim ama bakmadan edemedim tabii ki. Daha sonra zaten böyle durumlarda sen at demek yerine penaltı atma konusunda istekli olan, özgüvenli olan oyuncuları seçmek bence daha doğru. Nitekim Güngör, stoper Güngör, ben atmak istemiyorum hocam demişti ve Ahmet Yıldırım ona dedi ki biz hepimiz sorumluluk alıyoruz kardeşim, sen de atacaksın dedi. Tamam hocam atayım dedi o da. Yani Güngör'ü hatırlarsınız, Samsunspor'dan,
1: evet,
0: Trabzonspor'dan.
1: Hatırlarım.
0: Evet, o da ben de tamam hocam atayım dedi. Emin misin dedim. Ama benim kafamda bir soru

0: işareti oldu tabii. Peki dedik, yazdık. Biz 4'te 4 attık, rakibimiz 4'te 3 attı. 5. penaltı Güngör'ündü. Güngör penaltıyı kaçırdı. Rakip attı. 6. penaltıyı Denizlispor'da da oynayan Serdal vardı. Evet. Kaçırdı. Rakip attı ve biz kaybettik. Şimdi yani 35 yaş ortalamasında ve Süper Lig'in en iyi takımında oynamış, Şampiyonlar Ligi'nde oynamış 3 oyuncusu bulunan bir takımın penaltılarla elenmesi, kaybetmesi pek düşünülen bir şey değil. Ben o gün bugündür, yani 2007-2008 yılları, o gün bugündür şunu, penaltı olduğu zaman asla bunun favorisi kesinlikle olmaz. Sadece bir gözlemim var. Kaleci Martinez, Arjantin milli takım kalecisi, Aston Villa kalecisi, bu konuda olağanüstü becerili diyorum. Yani ona atılan penaltıları kurtarabiliyor. Dolayısıyla antrenörlerin maçı penaltılara götürme isteği ancak sahada eksik kalırsa, bir veya iki oyuncusu oyundan atılır ve maçı o uzatma bölümünde sonra penaltılara kadar götürme isteğinin maçı kaybetmeden oraya götürme arzusundan kaynaklanabilir. Bazen çok mahkum oynar, rakibin üstünlüğünü kabul eder ve işin içinden çıkamıyordur. O zaman penaltılara gitmek ister. Aksi takdirde penaltılara gitmek yani kimsenin böyle biz buradan kotarırız diyebileceği bir durum değil. Eğer kazanmak istiyorsa, elde etmek istiyorsa bu penaltılara gitmeden önce olayı, işi bitirmek isteyecektir. Her teknik direktör bence böyle düşünür.
1: Peki dün akşama dönelim. Hull City Premier Lig'e çıktı ve bir Türk yatırımcının, bir Türk sahibi olan bir takım Premier Lig'de oynayacak. Bunun Türk futboluna katkısı ne olabilir? Hani biz diyoruz ya, İngiliz takımları bizim futbolcularımızı izlesin. Acaba bizim futbolcularımızın ya da bizim zihniyetimizin ya da bizim teknik direktörlerimizin veya ne diyeyim istatistikçilerin veya antrenör yardımcılarının oralarda yer alabilmesi için bir zemin yaratmış olabilir mi? Yaratacak olabilir mi?
0: Yani tabii ki bu söylediğiniz gerçekleşebilir. Çünkü baktığımızda kulüp sahibi, başkanı ve kulübün sahibi bu ülkede yaşamış. Fenerbahçe'de önemli bir pozisyonda geçen yıl görev yapmış. Bir insan, iş insanı. Daha önce muhabirlikten, spor muhabirlikten buralara kadar gelmiş. Çok özel de bir yaşantısı olan bir insan. Yani bu başarı çok önemli bir başarı tabii ki, performans. Ama maç bitiminde elinde Türk bayrağıyla sahada olması bile bana çok gurur verici geldi. Yani hoşuma gitti öyle olması. Tabii ki başka anlamlarda da Türk oyunculara, teknik adamlara destek verebilir. Yani Hull City'de 4. sezonu.
1: Evet.
0: Geçen sezon düşmekten son anda kurtuluyor ve altın hemen üstünde bitiriyor. Ondan önceki sezon playoff'un hemen altında bitiriyor. Ondan önceki sezon sanırım orta sıralarda bitiriyor. Yani şöyle bir şey var. Bu sezon da favori gösterilmiyor. Düşme adayları arasında gösteriliyor. Fakat zaman zaman Türk oyuncuları oraya götürdü. Doğukan'ı götürdü Antalyaspor'dan. April Kadir'i götürdü Trabzon'dan. Ozan Tufan'ı götürdü. Yani oraya götürdü, Türk oyuncular oldu. Performansları oldu. Aşağı yukarı yani belli bir seviyede, özellikle Ozan'ın orada çok iyi ve etkili olduğunu da biliyoruz. Ayrıca çok önemli bir şey yaptı. Geçen sezon Kayserispor'un devre arasından sonra göreve getirdiği teknik adamı sezon bitiminde oraya götürdü. Kayserispor düşme potasındaydı ve Sergei Jakirović, ki ben yine burada yorum yaparken onunla ilgili çok özel düşüncelerimi söylemiştim. Yani onu överek, takdir ederek, evet, ortaya koyduğu performansı anlatmaya çalışmıştım. Yani Kayserispor'da 17 maç görev almış ve 29 puanla takımı 9. sırada ligi bitirmiş. Acun Ilıcalı Türkiye'de bir teknik adamın bu performansını, dün bunu konuştuk, yani teknik adam seçiminde neye dikkat edersini, Acun Ilıcalı buna dikkat etmiş. Yani oyunu değişmiş bir Kayserispor, herkese karşı dirençli ve oyununu oynayabilen ve bunun karşılığında da skor alabilen bir hale dönüşmüş, bunu yapan değişimden sonraki teknik direktör. Herhalde mukavelesi de vardı bildiğim kadarıyla, buna rağmen belki de mukavelesini bonservis ödeyerek, ama bir şekilde onu aldı, Hull City'ye götürdü ve teknik adamı yaptı. Ortalamanın altında bir kadro olmasına rağmen birkaç oyuncuyu da sezon başında, onu da anekdotlarında anlatıyor, şimdi dünden beri dönüp duruyor onlar, bir Sandford transferini anlatıyor. Dolayısıyla birkaç oyuncu üzerinde de kendi inisiyatif kullanıyor ve bugün gelin

0: noktada, bu performansta Jacquinho için çok önemli bir rolü var. Yani en azından Türkiye'deki antrenörler, teknik adamlar Hull City gibi, yani buradaki performansıyla Acun Ilıcan'ın kafasındaki teknik adam tipi örtüştüğünde, sen yani başarılı olduğunda oraya gitme şansı var. Daha önce bu yok denecek kadar azdı Premier Lig'de çalışma ihtimali. Ama şimdi en azından bir ayağı burada olan, Türk olan bir başkan Premier Lig'de de başkanlık yapacak. Böyle düşünebiliriz. Oyuncular için de bu çok daha kolay olacaktır. Bu önemli bir başarı. Ben bunun yani o bayrağı oraya çıkartıp ellerinin arasında göğsünde açmasından bile, yani bunda herhangi bir art niyet veya ne derler ona, yapmacık bir davranış, evet, olduğunu düşünmüyorum. Ondan gurur duydum. İyi bir temsilci olacak Premier Lig'de. Tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum doğrusu.
1: Özellikle de Premier Lig'de hani büyük bir para da veriyorlar. 300 milyon avro civarında bir para da ödeme olarak yapılacak. Bu da soruldu. Dendi ki yani büyük de bir meblağ alacaksınız. O da şunu söyledi. Ya dedi, Premier Lig'deki her takımın dedi 1 milyar euro harcadığını biliyoruz. Bizim için çok büyük para değil. Bizim birçok oyuncumuz da kiralık ve bedelsiz aldığımız oyuncular dedi. Hani anladığım kadarıyla da bu parayı evet transfere verecek ama o transfer bütçesi de Premier Lig'de yer alan bir takım için yeterli olabilecek mi? Bir de bunu düşünüyor.
0: Tabii yani planını yine ona göre yapmak zorunda. Bu tip takımlar lige çıkıyorlar ve kolay düşüyorlar. Zaten ilk birinci yıllarında eğer ligde kalmayı başarırsalar, ki arkadan gelen o bütçe desteğiyle de ondan sonraki sezonlarda doğru planlama, doğru transferlerle ligde kalabiliyorlar. Hatta kimsenin beklemediği performansları sergileyebiliyorlar. Örneğin bu sezon için Bournemouth böyle bir takım olduğu söyleniyor. Dolayısıyla çok iyi bir scoutingle, ki oralara transfer yapmanın daha kolay olduğunu biliyoruz. Çünkü Premier Lig daha iyi noktalara taşıyabilir. Ama bence önemli olan birinci yıldaki performans. 300 milyon euro, diğer takımlar birkaç milyar harcarken biraz düşük kalabilir ama ligde kalmak adına doğru planlamayla da, doğru oyunla da, doğru teknik adamla da olmaz diye bir şey yok. Hiç de kolay bir lig değil ama şampiyonşipte hiç kolay bir lig değil. Altıncı bitirip oradan yükselmek de asla kolay değil. Mükemmel oyunlarla mı bunu başardı? Hayır. Doğru taktik, doğru duruş, doğru oyun. Yani her zaman mükemmel olması gerekmiyor. Doğruları peşi sıra yaparsanız zaten sonuca ulaşmanız daha kolay oluyor.
1: Sayın Şentürk, çok teşekkür ediyorum. Ellerinize, emeğinize sağlık. Tekrar görüşeceğiz. Ve Kurban Bayramınızı da kutlarım. Ailenizde ve sizle birlikte.
0: Ben de sizin ve tüm dinleyicilerimizin bayramını şimdiden kutluyorum. Kolaylıklar diliyorum size de.
1: Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, saatimiz 18.25'e gösteriyor. Teknik direktör Adnan Şentürk bizlerle birlikteydi.
2: Reklamlar. Bu bayramda da hayata lezzet katan tatları paylaşmak dileğiyle nice güzel bayramlara.
3: Bağdat hayata lezzet katan tat.
4: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
5: Canım karım.
4: Ula senin ne işin var burada?
5: Ula Asu, senin ne işin var burada?
4: Araba almaya geldim.
5: Ben de.
6: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
5: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
4: Binacele kılçık hocam. Albayrak Finans, yarını güvenle
7: planlar. Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
8: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
9: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
8: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
1: Canım karım.
0: Ula senin ne işin var burada?
1: Ula Asu senin ne işin var burada?
0: Araba almaya geldim.
1: Ben de.
2: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
1: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
0: Ne acele Kılçık hocam. Albayrak Finans.
3: Reklamlar. Bayram sofrası eksiksiz olunca güzel.
4: Annenin açtığı sıcak yufka, babanın gülen yüzü, kardeşlerin neşesi.
3: İşte tam da bu yüzden bayram yolculuğunda dikkatli

0: spor gündemi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, saatimiz 18.28'i gösteriyor. Evet, özellikle TFF 1. Lig'de, Trendyol 1. Lig'de öne çıkacak olan takım, Süper Lig'e çıkacak olan son takım belli olacak. Ve TRT Spor'dan saat 19'da naklen yayınlanacak sevgili dinleyiciler. Esenler Erok Spor Çorum Futbol Kulübü karşılaşması ve bunu konuştuk şu ana kadar. Hull City'yi konuştuk, biraz da Süper Lig'e dönelim. Süper Lig'de neler oluyor, neler bitiyor, bunu konuşalım. Şimdi Beşiktaş'ı konuşalım özellikle. Beşiktaş'ta Önder Özen Serdal Adalı'ya devamlı teknik direktör üzerine önerilerde bulunuyor. Ve gördüğümüz kadarıyla hatırlarsanız Önder Özen daha evvel de Slaven Bilic'le çalışmıştı. Ve Slaven Bilic'le çok uyumlu bir şekilde çalışmıştı. Ve çok da heyecanlı, güzel, farklı bir oyun ortaya koymuşlardı. Evet, şanssızlıklar odur budur ama o kadroyla çok güzel bir oyun ortaya koymuşlardı. Şimdi yine aynı yola girdi Önder Özen. Şu anda bekliyor. Siz nasıl görüyorsunuz Önder Özen ve bununla ilgili önerilerini?
2: Valla Beşiktaş'ın içinde bulunduğu duruma bakarsak Beşiktaş eski günlerinden çok uzakta. Sergen Yalçın'ın gelmesiyle birlikte başlayan ve arkasından bir dizi hem devre arasında yapılan birçok transfer. Takım biraz toparlanır gibi göründü. Ama bir türlü Sergen Hoca ne takıma hakim olabildi, ne bir sistem, oyun düzeni koyabildi. Ama onun yanında tabii benim asıl söylemek istediğim Serdar Başkanıma. Serdar Adalı ne yaptığını bilmiyor gibi geliyor bana. Yani ne yaptığını çok bocalamış gibi görünüyor.
1: Ama çok doğru değil mi? Şimdi Sergen Yalçın'a umut bağlıyorsunuz. Sergen Yalçın'a göre ve Serkan Reçber'e göre, ki ben beğenirim Serkan Reçber'in nokta atışlarını, bir kadro kurdu. Elindeki kadroyu boşalttı ve ona göre bir kadro kurdu. Şimdi bir an evvel de transferler yaptı gelir gelmez Sergen Yalçın'a. Ne diyeyim, önüne kırmızı halılar serdi Serkan Reçber'le birlikte. Şimdi bu dakikadan sonra onların heba olması, en azından bir kupa kazanamamak veya final oynayamamak büyük ihtimalle sıkıntıya sokmuştur Beşiktaş yönetimini ve Serdal Adalı'yı.
2: Mutlaka.
1: Bu da rol oynamış olabilir. Hani elindeki oyuncuları çıkartacak, ardından yeni gelecek bir teknik direktörle transferleriyle devam edecek. Yani bu da bir insanı bir şaşırtır ve baskı altında
2: mutlaka
1: bulundurur.
2: Mutlaka tutar ama işte işi bilmemekten kaynaklanıyor.
1: Evet.
2: Eğer siz işi bilseydiniz zaten Sergen Yalçın'ı aldığınız andan itibaren ilk yıl bu kadar fazla transferle hiçbir şey yapamayacağını bilirdiniz.
1: Evet.
2: En azından elindeki kadro kötü bir kadro değildi. Yani gönderdiklerinin yerine daha iyi mi oyuncular aldı? Hayır. Gerçekten bakıyorsunuz Rafa Silva gibi bir oyuncun vardı elinde. Niye gönderiyorsun? Rafa Silva'yı küstürdü, bilmem ne yaptı. Ondan verim alamadı. Muçi Beşiktaş'ta başarılı olamadı. Trabzon'da harikalar
1: tabii
2: yarattı.
1: Trabzonspor şu anda transfer etti onu.
2: İşte düşünebiliyor musunuz? Yani demek ki orada bir teknik direktör başarısızlığı var. Yani bunu biz dışarıdan görüyorsak, Serdar Adalı oturduğu yerden ve kulübün içerisinden bunu göremiyorsa hatası var. Yani yönetimler o yüzden çok önemli. Yani siz bir takım kuruyorsunuz. Ve üstelik Beşiktaş gibi uzun bir soluklu, başarıya aç, sezonun hemen başlarında, hatta böyle ilk yarının 3-4 maçından sonra havlu atan bir takım var. Diyorsunuz ki bu sene hiç değilse hani sonana kadar götürür.

0: Orada o yarışın içerisinde de olsan ilk üç arasında bitir.
1: Evet.
0: Öyle. Ya da Türkiye kupasını al kardeşim. Yani
1: Evet.
0: sen bu kadar para harcamışsın, transferler yapmışsın, o kadar oyuncu getirmişsin takımına. Türkiye kupasında eleniyorsun Konya'ya. Hani Konya'yı küçümsediğimden değil ama Beşiktaş'san Beşiktaş gibi oynayacaksın sahada. Kendi seyircinin önünde o kadar baskı altında sen eğer Konyaspor'u yenemiyorsan ya demek ki bu işi sen lay lay lom yapıyorsun, dikkatli yapmıyorsun.
1: Ben mesela Sergen Yalçın'daki ilk kırılmayı şurada gördüm. Bilmiyorum ne dersiniz? Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ve Beşiktaş 2-0 galip.
0: Evet.
1: Orkun Kökçü bir hareket yaptı ve kırmızı kart aldı. Şimdi orada ne olur, ne verirsiniz? En önemli oyuncunuzu kaybetmişsiniz. Evet, ne olur? Sakin arkadaşlar, direneceğiz, şöyle yapacağız, şöyle bir taktikle bu skoru korumayı oynayacağız. Orada bir anda bir şeyler yaptı ve o da atıldı. Ben kırılma noktasının orası olduğunu düşünüyorum Sergen Yalçın'ın.
0: Mutlaka o kırılma noktasının noktalarından birisi ama oraya gelene kadar Sergen Yalçın'ın oynadığı maçları izlediğiniz zaman sağ kenarından mesela öyle goller attı ki takım Sergen Yalçın tribündeki seyirci gibi sevindi. Yani beklemediği golleri atıyormuş gibi sanki o taktik çalışılmamış, o şekilde bir gol hazırlığı yapılmamış, takım öyle bir golü atamayacak gibi düşünüp ve yani ne bileyim çocuklar gibi sevinmeye gördüm sağ kenarında. Ya bir teknik adam elbette ki golüne sevinir. Neye sevinirsiniz? Avrupa kupalarında
1: Tabii.
0: yenemeyeceğiniz bir takım karşısında gol atarsınız. O zaman çılgınlar gibi sevinirsiniz. Ama siz kalkıyorsunuz işte küme düşme takımı Kayserispor. Küme düşmesi o zaman şey veya o hattaki takımlarla oynuyorsunuz. İşte öbür tarafta bakıyorsunuz alan diyorsunuz Beşiktaş tamam yani bunda bu takımlar herhalde yener buradan alır 3 puanı. Ve gidiyorsunuz siz de o takımlara da yeniliyorsunuz. Yenilmenize rağmen gol atınca çocuklar gibi seviniyorsunuz. Orada o zaman bir yanlışlık var, bir hata var diyorsunuz. Ya bu işte doğru gitmeyen şeyler var. Ya teknik direktör bu işi tamamen salıvermiş, ilgilenmiyor. Ya da başkan çok fazla güvenmiş, bütün sorumluluğu vermiş teknik direktöre. Ama teknik direktör de daha önce oturduğu koltuk, yorumculuk koltuğunda yaptığı hataların
1: Evet.
0: cezasını burada çektiği için bunun üstünü örtmeye çalışıyor. Yani bu bariz bir şekilde herkesin gördüğünü Serdar Adalı nasıl görmedi onu bilmiyorum. Evet Sergen Yalçın doğru hamle olmayabilir. Siz bir hoca getirmişsiniz, hoca ile berabersiniz. Hoca iyi kötü bir yola girmiş. Takımı bırakın da hiç değilse sezon başında yaptığı transferlerden dolayı hiç değilse ilk yarının sonuna kadar bir götürsün.
1: Evet.
0: Bakın neler yapabilecek. Hem ekonomik olarak zordasınız, hem başarısızlık var. Yani skor başarısızlığınız var. Takımın o halde pat diye bir başka hocaya teslim edilmesi demek. Takımı kuran hoca başkası. Elbette ki Sergen Yalçın gibi bir insan. Sergen Yalçın'ın futbolculuk dönemini de bildiğimiz için Sergen Yalçın gibi bir insan altın tepside sunuldu. Ne diyecekti? Bahane hazırdı. Ben kurmadım bu takımı.
1: Evet.
0: Alınan hiçbir başarısızlığı da dolayısıyla üstüne almadı. Ama şöyle bir gerçek var. Senin eline bir takım veriyor. Hem de Beşiktaş. 11 tane futbolcu. Ve bunların gerçekten her birine baktığınız zaman ya Portekiz'de Rafa Silva o milli takımında
1: Ben
0: oynamış.
1: çok benim çok beğendiğim bir
0: Benim de öyle.
1: oyuncu.
0: Yani sen bunu nasıl harcayabilirsin? Muçi'den nasıl yararlanamayabilirsin? Orkun gibi bir futbolcu aldınız. Tribünler ayağa kalktı. Yüz binlerin arasında törenler yaptınız. Peki niye bunlardan çok faydalanamıyorsunuz? Neden? Sonra Cengiz Ünder'i aldı getirdi. Fenerbahçe'den aldı getirdi. Bakıyorum Cengiz'i çok büyük futbolcu olacak. Ben çok beğeniyorum dediği adama şans verdiği maçlara bakıyorsunuz. Ya ikinci yarıda alıyor ya sonlara doğru alıyor. İşte baştan oynattığı zaman Cengiz'de performans ve form çok düşük. Öyle olunca da olmuyor. Sonra da sezon sonunda kalkıyor. Ona yeniliyor, buna yeniliyor. Ondan sonra çekiyor gidiyor hiçbir şeye. Hiçbir sorumluluk almadan. Sonra dönüyor seyirciye kızıyor ki beni işte bize gerekli desteği vermediler. Bana işte yuhalama yaptılar. Benim moralimi düşürdüler. Ama sen o seyirciye o kulübün içinden çıkmış bir futbolcusu, bir çocuğu olarak, altyapısından yetişmiş bir çocuğu olarak ne verdin ki ne bekliyorsun onlardan? Ne
1: Şöyle
0: verdin
1: diyeyim,
0: yani?
1: şöyle diyeyim. Sergen Yalçın gerçekten Beşiktaş seyircisi Sergen Yalçın'a her türlü desteği verdi.
0: Evet.
1: Şöyle altyapıdan geldiğinden itibaren bu desteği verdi.
0: Evet.
1: Süleyman Seba döneminden beri bu desteği verdi ki türlü yaptığı hatalara rağmen saha içinde ve
0: Tabii.
1: saha dışında

0: yaşında yaptığı hataları rağmen çok büyük destek verdi
1: Kredi verdiler
0: Beşiktaş
1: yani, çok fazla
0: seyircisi.
1: kredi verdi.
0: Evet.
1: Bence de öyle.
0: Evet.
1: Ama şimdi bundan şikayet ediyor. Bana yeteri kadar destek
0: Etmemesi
1: verilmedi.
0: futbolun içinde bu var.
1: Tabii yani eğer yapamıyorsa Ertuğrul Doğan'ın Trabzonspor'da Fatih Tekke için söyledikleri,
0: Tabii.
1: yaptığı transferler ortada. O kadroyla başarısı da ortada. Son haftaya kadar götürdü şampiyonluk iddiasını. Ona rağmen Fatih Tekke çıktı diyor ki ya biz seyirciden gerekli desteği alamadık ama haklılar diyor. Bizden beklentileri çok
0: Tabii,
1: yüksekti diyor.
0: tabii,
1: Yani
0: tabii.
1: Fatih Tekke'ye onu yapıyorlarsa Sergen Yalçın'a yapmaları
0: Tabii,
1: haydaydı doğal.
0: tabii, tabii.
1: Onun için yani ben tabii Beşiktaş'taki hem yönetim şeyini yapılanmasını hem yönetim çalışmasını hem teknik ekip için arayışlarını sürekli bir arayış içerisindeler. Sürekli bir takım kurma içerisindeler. Bir takım hüviyetinden tamamen uzaklaşmış bir Beşiktaş görüyorum ben. Beşiktaş asırlık bir çınar. Türkiye'nin ilk kurulan takımı. 1903'te kurulmuşsunuz ve Türkiye'ye gerçekten kök salmış bir futbol kulübüsünüz. Hatta sadece futbol değil, jimnastik kulübü olarak kuruldu biliyorsunuz.
0: Ve
1: O
0: bir felsefesi olan
1: çok
0: bir
1: önemli bir
0: kulüpsünüz.
1: felsefesi var. Çok
0: Evet.
1: önemli. Süleyman Seba gibi gerçekten kulübün mihenk taşlarından çok önemli bilgiler, çok önemli feyizler almış olması gerekiyor. İşte geçen Feyyaz Süleyman Seba için yapılan bir belgeselde çıktı. Bir takım anılar anlattı. Gözyaşlarına boğuldu. Biz Süleyman abiden çok şey öğrendik.
0: Tabii.
1: Çok büyük destekler gördük. Beşiktaş'ı Beşiktaş yaptı. Metin Ali Feyyaz'ı da Metin Ali Feyyaz yaptı. Sergen'i de Sergen yaptı. Her birimizin başındaydı. Başımız ağrısa bir baba gibi gelirdi, bizle ilgilenirdi diyor. Şimdi böyle bir şeyden, kültürden geliyorsun. Bu kadar iyi bir kültür ve herkese kucak açmış bir adamdan geliyorsun. Hiç mi bir şey öğrenmediniz ya? Bakıyorum genel kurulları yapılıyor Beşiktaş'ın, yumruk yumruğa. Başkanı dövüyorlar. Ay daha birbirine. Ya bu tür şeyler artık bu büyük kulüplerde, camialarda hiç hoş değil ya. Hiç hoş değil yani. Bu sonuçtan nasıl güzel bir noktaya varılacak? Mümkün değil. Yani hep aynı şeyleri yapacaksın. Farklı sonuç bekleyeceksin.
0: Olmaz.
1: Olmayacak yani.
0: Olmaz.
1: Onun için burada bir kere önce güzel, doğru dürüst bir planlama yapması lazım başkanın. Öyle çala kalem eline almış, onu getiriyor, bunu götürüyor. O gelsin, bu gelsin. Şimdi tamam almışsın Önder Özen'i. Güzel. Önder Özen'le yola çıkacaksın. Önder Özen kulübün yapısında getireceği teknik direktöre ne kadar tahammül edecek kulüp
0: Evet.
1: seyircisi? Yönetim ne kadar tolerans tanıyacak? Bütün bunları düşünmek lazım. Yani siz de bir akıl koyacaksınız. Ortak akıl olması lazım. Yönetim toplanacak. Tamam getiriyorsun. Kimi getiriyorsun? Bunu getir. Bizim kulübümüzün şu anda ona ihtiyacı var mı yok mu? Bizim kulübümüzde bu adam ne kadar faydalı olur? Gelen adam senden transfer isteyecek. Avrupalı birini getir. Avrupalı birini getirebilirsin. Avrupalı biri senden büyük transferler istiyor. Çünkü kendi adını da koruyacak.
0: Tabii.
1: Kariyerini de koruyacak orada. Ben buraya gelmişsem Beşiktaş Kulübü Türkiye'nin en büyük 3 kulübünden birisi. Ben buradaysam, burada yer alıyorsam ben o zaman bir kadro kuracağım. Mahcup olmayacağım. Kariyerimi de koruyacağım. Ben sahaya çıkaracağım futbolcu Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor karşısında yetersiz bir kadro ile çıkarsam ben almam, istemem bu takımı der. Sen kimi getirmeyi düşünüyorsun? O zaman içinden yerli bir hoca bulacaksın. Yerli hoca da kendine göre bir takım kuracak.
0: Evet.
1: Sonuçta Beşiktaş yani bu bütçelerin oluşması kolay değil. Geçen yıldan yaptığı transferlerde bir sürü heba oldu. Bir
0: Tabii.
1: sürü. Boşa gidenler oldu.
0: Kaç senedir bu Hasan Arat döneminden beri
1: Tabii.
0: harcanan meblağlar çok
1: Çok
0: yüksek.
1: yüksek. Onun için yani Beşiktaş'ın ben gidişatını hala doğru bir çizgide görmüyorum. Güzel bir yolda değiller. Bunun yanında bakıyorsunuz bakın Fenerbahçe. Evet, başkanlık seçimi yapacak. Başkanlık seçiminden sonra Aziz Yıldırım kazanırsa, Aziz Yıldırım zaten kulübü iyi bilen bir adam ve kulübün birçok kazanımında çok büyük payı olan bir yönetici başkan. Ekibiyle birlikte toparlayacağına inanıyorum ben. Toparlar gelir. Fenerbahçe'nin zaten elindeki kadrosuna baktığınız zaman, çalışma şekline baktığınız zaman gerçekten ligi ikinci sırada bitirmişsiniz.
0: 5 senedir üst üste ikinci sıradasınız.
1: Ondan sonra yani oynadı.
0: Avrupa'da çeyrek final oynuyor en
1: Tabii
0: azından.
1: bir de oynadığınız futbolla zaman zaman hani düşüşler de yaşasanız çoğu zaman diyorsunuz ki bu maçı rahat alır. Bu maçta evet favoridir.
0: Evet.
1: Beşiktaş'ta hiçbir zaman bu denemedi, görüldü. Onun için önümüzdeki sezon siz bunlarla yarışacaksanız Trabzon kadrosunu koruyor, Galatasaray kadrosunu koruyor, Fenerbahçe kadrosunu belki birkaç takviyeyle yine devam edecek. Sen sıfırdan bir takım kuracaksın.
0: Ya da altyapısı gerçekten çok iyi. Demin Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki futbolcusunu överken özellikle sözün arasında şunu da söylemiştim. Altyapısı çok güçlü bir takım.
1: Kesinlikle.
0: Fenerbahçe

0: Gerçekten Braga'da çok iyi top oynuyor bu
1: Evet.
0: ve birçok takımda Beşiktaş'ta futbolcular var. Altyapısından diyecek ki arkadaş biz bu sene şampiyon olmak için değil bir takımın omurgasını kurmak için
1: En
0: çalışacağız.
1: doğrusu, en doğrusu,
0: Mesela
1: en
0: ben
1: doğrusu.
0: hani bu isim şu anda geldi aklıma. Hani Hull City'yi çalıştıran Jakirovic
1: Evet.
0: veya Thomas Reis
1: Evet.
0: gibi teknik direktör veya Fenerbahçe'deki Domenico Tedesco
1: Evet.
0: Türkiye'yi de bildiği için. Ya bu takım, bu hocalar biraz daha genç çocuklarla çalışırlar. Daha ne diyeyim baskı altında olmayan takımlarda daha başarılı olabilirler.
1: Kesinlikle.
0: Siz bu rahatlığı verirseniz elindeki kadro Beşiktaş'ın kötü bir kadro değil.
1: Değil. Kesinlikle değil. Ama işte oynatamadılar. Dediğim gibi hani diyor ya, malzeme, elindeki malzemeye göre yemek yaparsın.
0: Evet.
1: Adamın elinde en güzel yemeği yapacak malzeme var ama kullanamıyor. Yağını farklı kullanıyor, öbürünü eksik koyuyor, öbürü olmuyor, öbürü tam pişmiyor. Ondan sonra ortaya getirdiği yemek ne oluyor? Ya hiç kimsenin beğenmediği bir yemek oluyor. Sizin elinizdeki kadroyu sen doğru kullanamazsan öyle olur yani. Onun verimini artırmak lazım. Bakıyorsunuz eskisi gibi de değil. Eskiden biliyorsunuz futbolcular çakılıydı.
0: Evet.
1: Forvet oynayan forvetle oynar, defansla oynayan defansla oynar. Şimdi öyle değil ki. Galatasaray'da bakıyorsunuz stoperde oynattığınız adam orta sahada. Sol bekte.
0: Kaan Ayhan her yerde oynuyor.
1: Sağ açıkta. Her yerde oynuyorsunuz. Evet işte
0: Stoper oynuyor.
1: Barış da öyle. Barış'ı da gerektiği zaman defansın solunda sağında oynattılar. Gerektiği zaman orta sahanın solunda sağında oynattılar. Gerektiği zaman forvette oynattılar. Forvet arkası oynadı. Yani artık her yerde oynayabilecek futbolcu kapasitesine sahipsiniz. O zaman doğru kullanacaksınız. Doğru tahlil edeceksiniz. Yani antrenman niye var? Antrenman bunun için var ya. Antrenman da denemek için yapacaksın. Sen onu maçta koyarsan o denemeye, orada hata yaparsın. Futbolcunun orada başarılı olup olamayacağını anlayana kadar iş işten geçer.
0: Ben hep sizinle burada konuşuyorum. Üst düzey futbolcu ki Sergen Yalçın gerçekten yetenek olarak çok büyük futbolcuydu.
1: Evet.
0: Genç takımda oynarken de çok belli oluyordu. Yani çok büyük bir yıldız olduğu. Ama özel hayatıdır, felsefesidir. Sahaya yansıtmadı bunu, büyük futbolculuğunu evet gösteriyordu bize ama bunun devamlılığı yoktu.
1: Evet.
0: Hani belki de Arda Güler'den evvel Real Madrid'de oynayacaktı iyi bir kondisyona sahip olsaydı. Ve seyretmeye gelen birçok da menajer vardı. Ama gördük ki yıldız futbolcular, hani ben Maradona'yı da bunun içine koyuyorum. Egosu yüksek olan futbolcular maalesef ve maalesef teknik direktörlükte sıkıntı çekiyorlar.
1: Çekerler. Onunla ilgili bir şöyle de bir anı var. Sergen'e demişler ki ya sen niye koşmuyorsun, bu kadar yeteneklisin demiş. Biraz koşacak olsam Barcelona'da oynarım. Burada ne işim var? Yani Sergen'in yeteneği o kadar yüksekti. Evet, çok büyük bir yetenekti. Ama futbol zaten şöyle bir oyundur. Çok fazla koşarak oynamak demek değildir. Futbolda topu koşturmak, doğru yere topu
0: Tabii.
1: atabilmek önemlidir. Doğru yerde bulunup topu doğru yerde pası alıp sonuca gitmek önemlidir. Sergen de bunları yapabilen bir futbolcuydu.
0: Tabii, çok.
1: Koşmasına Hacı çok mu koşuyordu?
0: Tabii.
1: Ama yakaladığı yerdeki her pozisyonu değerlendiriyordu. Ya da çok güzel asist yapabiliyordu. Pat diye görüyordu. Yani adrese teslim dediğimiz pasları vardı.
0: Sahayı eğer statta seyrediyorsanız Hacı, Alex
1: Evet.
0: bunlar sahanın hep yani ne diyeyim 360 derecesini de iyi kontrol eden, iyi
1: Tabii.
0: süzebilen
1: Hep
0: oyuncular
1: derler
0: bunlar.
1: ya arkada gözü var.
0: Evet.
1: Gerçekten arkada gözü olan oyuncular bunlar.
0: Evet.
1: Size bakarken arkada kimin nereye
0: Tabii.
1: gideceğini çok iyi biliyordu.
0: Tabii.
1: Oraya dönüp pat diye atıveriyordu. Onun için böyle olmak lazım. Sergen öyle bir futbolcuydu ama şey de yok tabii, dediğiniz çok doğru. Böyle yıldız futbolculardan çok büyük bir teknik direktör çıktığını görmedim.
0: Çünkü o futbolculardan da hani lep demeden leblebi deniyor ya. O futbolculardan da o taktiği verdikleri zaman o yetenekte ve zihniyette olduğunu düşünüyor. Sıkıntı burada.
1: Kendisi
0: Yani
1: gibi.
0: kendi gibi. Bakın Hacı da başarılı
1: Kendisi
0: olamadı.
1: gibi,
0: Hacı
1: evet.
0: da başarılı olamadı. Hacı, Maradona.
1: Halbuki Hacı Galatasaray saha içerisinde sergilediği futbola baktığınız zaman saha içerisinde bir maestro gibi takımı da yönetiyordu Hacı. Kimin nereye gitmesi gerektiğini, kimin nerede durması gerektiğini, kimin ne zaman koşması gerektiğini
0: Tabii.
1: de, ama bunu teknik direktörlüğünde yapamadı. Çünkü dediğiniz çok doğru. Orada hep kendisi gibi düşünüyor. Yani topa böyle vurulur kardeşim oradan diyor.
0: Hani 360 derece gör diyor Elas'ta. Ama bile

0: Demiyor ki 180 dereceyi ancak görebiliyor ya da o yetenekte ya
1: O
0: da o yeteneği
1: tabii
0: oraya doğru evrilmen.
1: kesinlikle o yetenek bir işidir. Ama işte Galatasaray forması giyiyorsa tamam, Fenerbahçe forması giyiyorsa tamam, görecek diyor.
0: Olmuyor.
1: Ama öyle olmuyor. Evet,
0: Olmuyor.
1: olmuyor. Onun için her birinin ayrı yeteneği var. Her birinin oynaması gerektiği, oynaması bulunduğu mevkisi var. O mevkide daha başarılı, daha verimli olabiliyor. Onu orada kullanmak
0: Hani
1: daha
0: ben
1: doğru.
0: mesela Gençler Birliği Teknik Direktörü Metin Diyadin'i bile ben hani Türk Teknik Direktör deniyor ya,
1: Evet.
0: onu Beşiktaş'ta çok daha başarılı olabileceğini düşünüyorum. En azından altyapısından itibaren
1: Yüz,
0: futbolcuları getirebilir.
1: %100. Şimdi neden %100 diyorum? Şunun için diyorum. Metin Diyadin hani evet Fenerbahçe'de oynadı,
0: Tabii,
1: kaptanlığını da yaptı
0: tabii.
1: ama hani
0: Bütün camialar sever
1: tabii
0: Metin Diyadin'i.
1: böyle şımarık, üst düzey bilmem ne, kendini böyle şey gören bir futbolcu değildir.
0: Egosu, kibri yok.
1: Çok, hiç yok. Evet. Metin Diyadin futbolu gerçekten severek yapan bir futbolcuydu. Oynarken de çok seviyordu. Hiçbir zaman kaprisi, kompleksi yoktu. Nerede görev verilirse en iyisini yapardı.
0: Evet.
1: O da o zihniyetle futbolcularına bakıyor şimdi. Gençler Birliği'ni Celal Hoca'nın dediği gibi gelip de artık o tehlikeli bölgeden hangi teknik adam alıp da küme düşüren, takımı küme düşüren olarak
0: Ben
1: kabul eder?
0: girmem.
1: İşte o sevgisi, takıma olan sevgisi ve ilgisi ve bu işi gerçekten çok severek yaptığı için kabul etti. Kabul etti ve kurtardı takımı. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Şimdi de bakın yine Celal Hoca diyor ki düşünüyorlar ki Metin Diyadin'le mi devam eder? Ya böyle bir
0: Ayıp
1: yönetim olur mu
0: ediyorlar.
1: ya?
0: Ayıp ediyorlar.
1: Olmaz böyle bir yönetim. Yani
0: Ayıp
1: sonra
0: ediyorlar.
1: siz nasıl başarılı olmayı düşünüyorsunuz ya? Ya
0: Ayıp
1: böyle
0: ediyorlar.
1: tabii ki ayıp yani. Ya bir kere sen Metin Diyadin'in o takıma altyapıdan gelip de bu takımda kaptanlık yaptığı, bu takımda başarılara imza attıkları zaman, Türkiye Kupası'nı kazandıkları zaman, ligde fırtına gibi estikleri dönemlerde sen yoktun ki.
0: Tabii.
1: Sen Metin Diyadin'in o hallerini bilmiyorsan, sen Metin Diyadin'i tanımıyorsan en azından bir bak, araştır ya. Evet başkansın, tamam anladık ama bir bil yani bu adamın bu futbol takımındaki neler yapmış, nasıl faydası olmuş. Bir de yani çalıştığı teknik adamlar iyi adamlardı.
0: Tabii.
1: Yani hem Fenerbahçe'de çok iyi bir teknik direktörle çalıştı, hem Gençler Birliği'nde çalıştığı 2-3 tane teknik direktörün hepsi de çok iyiydi. Şimdi öyle bir kapasitedeki bir adam hem oradan almış hem kendi üstüne koymuş.
0: Bir de
1: Futbolcu
0: arı gibidir.
1: evet.
0: Yani çok çalışkan bir teknik
1: Hani
0: direktördür.
1: bazı
0: Oyuncu olarak da
1: tabii
0: öyleydi.
1: bazı arılar vardır. Bal yapmaz, çok çalışır
0: Evet.
1: da ama Metin Diyadin gerçekten bal yapan. Bal
0: Evet.
1: yapan bir arı gibi
0: Evet.
1: çalışır.
0: Onun
1: Mesela
0: için Beşiktaş'a ben Metin Diyadin gibi bir
1: olabilir.
0: profilin
1: Olabilir.
0: teknik direktörü, hem Türkiye'yi tanıyor, hem altyapıdan futbolcu çıkarabiliyor, hem bir sistemi var, o sistemi uygulayabilecek
1: Çok rahat.
0: oyuncuları var.
1: Çok rahat.
0: Böyle bir şeyde kullanılabilir diye düşündüm. Şu anda geldi aklıma.
1: Yani
0: Hani bir kişiyi bir takıma empoze etmek için söylemiyorum. Yani olabilir. İyi bir Thomas Rice de olabilir mesela.
1: evet ama ben de şimdi siz söyleyince tabii kafamda canlandırdım. Beşiktaş'ta gerçekten Metin Diyadin olabilir. Niye olabilir? Metin Diyadin öyle bir takım, öyle bir imkan verilirse eline çok daha başarılı olabilecek bir adam. Çünkü özveriyle çalışır.
0: Evet.
1: Çalışmalarını, antrenmanlarını takip eden arkadaşlarımız çok iyi bilirler ki Metin Diyadin antrenman bittikten sonra en son oyuncusu soyunma odasına girene kadar sahadadır.
0: Evet.
1: Önden gitmez yani, bekler. Arkada bir şey var mı toparlar, öyle gider. Sahaya da ilk o çıkar, sahanın içerisinde bekler. Futbolcular tek tek gelirler, bir toplantı yapar saha içerisinde. Sonra ne yapacağına göre hemen antrenmanına başlar. Yani çok ciddidir, işini severek yapar ve her şeyden önemlisi bu işi çok sevdiği için de çok özverili çalışır. Onun için bence de Beşiktaş'a da uyar. Yani şu şekliyle baktığım zaman Beşiktaş'ta çok başarılı olabilecek bir adamdır. Diğer Anadolu takımlarının da böyle azıcık kıpırdanan, azıcık böyle yukarılarda yer almaya çalışan
0: Mesela İlhan
1: takımlarda da
0: Palut'ta hani Rize'de
1: öyledir.
0: başarısız, önceleri başarılı oldu, biraz başarısız oldu ama İlhan Palut da öyle. Arı gibi çalışan bir, yani takımına bir şeyler veren, katan bir teknik
1: İşte
0: direktör.
1: öyle olunca zaten üstüne koyarak gidersin.
0: Evet.
1: Bu sana döner. Yani ne kadar çok çalışır, ne kadar çok özverili davranırsan, ne kadar çok başarı kazanırsan senin hanene yazıyor.
0: Hatırlıyor musunuz Gordon Milne geldiğinde?
1: Evet.
0: Gordon Milne'i kim tanıyordu?
1: Tanımayı bırakın, neler ya söylediler,
0: Neler
1: neler
0: yazıldı?
1: yazıldı, neler söylendi.
0: Kondisyoner, değil
1: Tabii.
0: mi? Efendim, milli

0: takımın kondisyoneri, milli takımın yardımcı antrenörü. 6 şampiyonluk kazandı Beşiktaş o dönemde o çıkardığı takımla.
1: Ve oynattığı futbol aklı ve zihniyeti o dönem Türk futbolunu gerçekten bir yerlere getirdi. Sadece Beşiktaş'a olmadı. Diğer rakiplerin de oynadı. Galatasaray,
0: Tabii.
1: Fener, Beşiktaş'ı örnek aldılar. Trabzonspor örnek aldı.
0: Tabii.
1: Anadolu takımları Beşiktaş'la oynadığı maçta teknik direktörleri Gordon Milne'nin saha içerisindeki sistemine, sahaya müdahalelerine çok iyi gözlemlediklerini duyduğum hocalar oldu. Biz sahaya çıktığımız zaman, Beşiktaş'la maça çıktığımız zaman Gordon Hoca'nın neler yaptığına bakıyoruz daha çok saha içerisinde. Ne yapıyor bu adam? Nerede dokunuşları var? Ne zaman müdahale ediyor? Bunları çok iyi analiz eden hocalar bir
0: Hani
1: şeyler
0: o
1: öğrendiler.
0: dönemi bilmeyen gençlerimiz olabilir. O dönemi bilmeyen, yaşamayan spor severler, futbol severler olabilir. Hani şöyle anlatalım. Bir sistem hocası Gordon
1: Kesinlikle.
0: Milne.
1: Çok güzel bir sistem vardı.
0: Ve bu sisteme uymayanı takıma koymazdı. Ve bu sistemi uygulayanı, evet ikincilikler oldu. Evet, şampiyonluklar oldu. Avrupa'da mesela başarısızlıklar oldu, tecrübesizliklerden dolayı çok şanssız elenişler oldu o dönemde. Ama milli takıma çok önemli futbolcular kazandırdı.
1: Tabii, kesin.
0: Savunmasından kalesinden hücumunu orta sahasına kadar. Fikret dediğiniz altyapıdan
1: Evet,
0: gelmiş bir
1: evet.
0: oyuncuydu. Ziya dediğiniz altyapıdan
1: Evet.
0: gelmiş bir oyuncuydu. Ulvi aynı şekilde.
1: Ziya zaten hani Ziya gibi bir oyuncuyu öyle değer kazandırdıysa
0: Evet.
1: Gordon Milne ben gerçekten
0: Şapka çıkarırım
1: saygı duyulur. Çok
0: tabii
1: büyük
0: ki.
1: saygı duyarsınız.
0: Rıza Çalınbay, yani
1: Evet.
0: Rıza Çalınbay için neler söylediler? İşte şuradan şuraya geliyor, şuradan orta yapıyor. Aslında orta yapması değil, orada öyle bir taktiği var.
1: Rıza'nın bir tek görevi var diyorlardı. Kafayı önüne yiyor. Sıfıra inip oradan orta yapıyor. Başka bir
0: Ama
1: şey
0: çok
1: yok
0: güçlü
1: diyordu.
0: bir oyuncuydu.
1: Ama Rıza'nın defanstan ileri çıkışını, o boşluğu ve ne zaman çıkacağının orada çok bir şey planlı bir şekilde yapılmasını ve antrenmanlarda buna defalarca çalışılmasını kimse bilmiyor. Zaten
0: Şifo Mehmet orta
1: evet
0: sahada,
1: Şifo,
0: Fikret.
1: Şifo'yu Şifo yaptı.
0: Tabii.
1: Şifo gerçekten mesela kim tanıyordu Şifo Mehmet'i?
0: Ben Kahramanmaraş maçında seyretmiştim.
1: Evet.
0: Kahramanmaraş'ın
1: Evet,
0: Fenerbahçe
1: evet.
0: maçında seyretmiştim. Fenerbahçe Kahramanmaraş maçında da seyretmiştim. Yani gerçekten belli ediyordu. Yani öyle büyük bir futbolcu oldu. Hani Maradona'nın bütün vücuduyla topa dokunması vardır ya. Mehmet Özdilek de gerçekten bütün vücuduyla topa dokunabilen, istediği anda istediğini yapabilen bir futbolcuydu.
1: Mücadeleyi de hiç bırakmazdı.
0: Evet.
1: Topu kaybetti, durmaz. O adamın yıldırana kadar, hata yaptırana kadar ya da topu ondan alana kadar giderdi. Pozisyonu sonuna kadar takip ederdi. Hiç bırakmazdı. Dönen her topta mutlaka Şifo Mehmet orada biterdi. Bir şekilde orada olurdu
0: Evet.
1: yani. Çok iyi takipçisi vardı, takip ederdi ve seriydi, hızlıydı. Top tekniği yüksekti gerçekten ama Gordon Milne'in katkıları da çok fazla
0: Tabii
1: oldu.
0: ki.
1: Şifo şimdi TRT'deki yorumların birisinde anlattı bunu. Biz futbolcuyduk ama diyor futbolumuzun, futbolculuğumuzun ne kadar geliştiğini, nerede olduğumuzun farkında
0: Çok
1: değilmişiz.
0: doğru söylüyor.
1: Ve Gordon Milne'le biz kendimizi daha iyi tanıdık diyor. Herkesin neler
0: Tabii.
1: yapacağı ortaya çıktı. Öyle hocalar lazım. Gerçekten öyle hocalar lazım. Yani isim yapmış hocaları gidip getiriyorsunuz. Hiçbir şey
0: İşte onun
1: görmüyor.
0: için Beşiktaş böyle de bir camia. Hani evet çok dingin. Mesela Bilic de öyleydi. Dingin. Takımını heyecanlandırmayan, baskı altına alınmasını engelleyen bir teknik direktördü. Ve oyuncusuna değer katan bir teknik
1: İşte zaten
0: direktördü.
1: öyle teknik direktörler çok değerli oluyor.
0: Onun için yani dünyanın büyük bir teknik direktörünü getirip de buraya uyum sağlaması için beklemenize gerek yok. Elinizin altında
1: Kesin
0: var zaten.
1: var. Var ve onları kullanın. Hem Türk futbolu için kullanın hem de kendi futbolunuz için kullanın. Niye kullanmıyorsunuz ya? Bu çocuklar nerede peki kendilerini geliştirecekler de ya Avrupa'ya açılacaklar veya işte Türkiye'de büyük başarılara imza atacak takımları çalıştırıp Avrupa'da başarılı olacaklar? Bir deneyim kazanması lazım. Niye fırsat vermiyorsunuz? Yani niye hep gözümüz dışarıda şu gelsin, bu gelsin. İsim yapmış adam sana gelip ne
0: Sonra
1: yapacak yani?
0: 4-5 hafta mağlup olunca da göndermek için tazminatını ne kadar
1: Tabii.
0: indirelim, ne yapalım, ne edelim
1: Bir
0: diyoruz.
1: de arkasından diyorsun ki aa kardeşim Mourinho gibi bir adam. Hiçbir şeyi anlamıyormuş ya. Bu adam ne biliyor? Takıma futbol oynatamadı bilmem. Eline verdiğin malzeme bu. Adam senden santrfor istiyor. Sen gidiyorsun iki tane
0: Stoper
1: stoper
0: getiriyorsun.
1: getiriyorsun. Şimdi sen bu adam ne yapacak yani?
0: Jorge Jesus'a da aynısını yaptılar.
1: Tabii Jesus da aynısını söylemedi mi? Ben dedi istemediğim şeyler alındı getirdi. Ben mecbur onları Elimdeki

0: malzemeyi kullanmak zorundaydı. Şimdi hakikaten bizim yönetimlerimiz işi bilmiyor. Yemin ediyorum yani Türkiye'de belki istisna tuttuğumuz şeyler var. Ben genel olarak konuşmuyorum ama kulüplerin çoğuna bakın, yönetimlerin futbolla pek bilgisi yok. İlgisi de yok, bilgisi de yok. Hani bilginiz olmayabilir ama ekibinizi kurarsınız değil mi? Sağlam
1: Evet.
0: bir ekip kurarsınız.
1: Güvendiğiniz insanları
0: Tabii
1: getirirsiniz.
0: güvendiğiniz ve sağlam bir insan ekip olur. İşi bilen adamlar size gelir rapor verirler, anlatırlar. Sizin de zekanız var ya. Yani bir göreve gelmişsen onunla ilgili araştırırsın, çalışırsın, bir de çaba harcarsın. Kendin de bir şeyler katmak istersin. Gidip oturup sadece kameralara açıklama yapmak, gazetelere açıklama yapmak değil ki, ya da orada kendinin reklamını yapmak değil ki. Takım için neler yapacaksın onu da öğrenmen lazım. Ama yok abi, görünmüyor. Görmüyorum yani. Bakıyorum televizyonlarda bizim hangi kanalı açarsak açalım maçtan sonra başkanlar.
1: Bir de eski
0: Başkanlar.
1: futbolcuların eğer teknik direktörlük üzerinde çalışacaksa, teknik direktör olacaksa spor yorumculuğu, futbol yorumculuğu yapmamasını tavsiye etmek lazım.
0: Kesinlikle tavsiye etmek lazım. İyi bir kurstan da geçmeleri lazım. Önce Avrupa'da bu pro lisans için gidip orada ciddi anlamda çalışmaları ve altyapıları da görev yapmaları gerekiyor
1: Evet.
0: Avrupa'da. İyi bir hocanın
1: Yanında.
0: altyapısında yanında görev yapması gerekiyor ki çok şey
1: Hani
0: kazansınlar.
1: istatistik mi tutacaksınız, verileri mi ileteceksiniz ya da futbolcularla ilgili bir bilgiyi mi aktaracaksınız ama ne olursa olsun bu şekilde çalışmanız lazım.
0: %100. Yoksa olmuyor. Olmuyor. Yani ben bilmem kimim. E gitti o, bitti abi. Sen burada şimdi takımın başındasın. Ne vereceğin de ortada. Her şey ortada çünkü. Onu çok yapmaları lazım.
1: Yazık. Bununla ilgili daha çok konuşacağız. Çok teşekkür
0: Ben de
1: ediyorum
0: teşekkür ederim.
1: Özgün Erdoğan. Sevgili dinleyiciler, stüdyo konuğumuz spor yazarı Özgün Erdoğan'dı. Saatimiz 19'a doğru ilerlemekte. Bir yayınımızın daha sonuna geldik ama tekrar cumartesi ve pazar sizlerle birlikte olacağız. Yapımcımız Işılay Dikmen, teknik yönetmenlerimiz önce Ertuğrul Kaya'ydı, sonra Yıldıray Çetin ve sunucunuz ben Yücer. Güzel bir akşam diliyoruz. Esen kalın.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyenler. 19 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Adem Karabey. Önce özetler. Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi'nde gün boyu tansiyon yüksekti. Sabah erken saatlerde başlayan gerginlik, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen iki grup arasında kavgaya dönüştü. Amerikan Başkanı Trump, İran'la anlaşmaya yaklaştıklarını açıkladı. Sonra da anlaşma için temsilcilerime acele etmemeleri talimatını verdim dedi. Yurdu etkisi altına alan yağışlı hava Akdeniz ve Güneydoğu'da sağanağa dönüştü. Meteorolojinin sarı kodlu uyarıda bulunduğu illerde yağış aksamalara yol açtı. TRT World, dünyanın saygın medya ödülleri arasında gösterilen New York Festivals'la Telly yarışmasından toplam 17 ödülle döndü. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi'nde gün boyu tansiyon yüksekti. CHP'deki gerginlik sabah saatlerinde başladı. Özgür Özel destekçileri parti binasında, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlerse dışarıda konuşlandı. Kılıçdaroğlu'nun ekibi içeri girmeye çalışınca Özel'in ekibi buna karşı çıktı, gerilim tırmandı. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik ile bazı milletvekilleri ve partililerin genel merkez binasına alınmaması üzerine gerginlik kısa sürede kavgaya dönüştü. İki grup arasında çıkan arbedede su şişeleri havada uçuştu. Dışarıda kavga sürerken Özgür Özel destekçileri içeride barikatlar kurdu. Genel merkeze giriş otobüslerle engellendi. Koltuklar ve masalar kapıların önüne yığıldı. Kılıçdaroğlu'nun ekibi Ankara Emniyetine parti genel merkezinin boşaltılması için yazılı başvuruda bulundu. Dilekçede bütün yapıcı girişimlere ve milletvekillerinin çabalarına rağmen sonuç alınamadı denildi. Parti genel merkezin tarafımıza teslim edilsin talebi iletildi. Ankara Valiliği talep üzerine açıklama yaptı. Mahkeme kararının yerine getirilmesi konusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verildiği belirtildi. Tahliye tebligatı birkaç kez genel merkeze iletilmek istendi ancak girişimler sonuçsuz kaldı. Öğle saatlerinde CHP'den bir heyet İçişleri Bakanlığı'na gitti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile 15 dakika görüşen CHP'liler polisin müdahale etmemesini talep etti. Kısa süre sonra polis ekipleri CHP Genel Merkezi'ne girdi. Binanın içindeki Özgür Özel destekçileri polislere yangın söndürücü sıktı, saksıları attı. Polisin girişi barikatlarla engellenmeye çalışıldı. Yaşanan arbedede parti genel merkezi adeta savaş alanına döndü. Polis ekipleri CHP Genel Merkezi'ni boşalttı. Özgür Özel de tebligatın iletilmesinin ardından makam odasından çıktı, genel merkezden ayrıldı. CHP Genel Merkezi'nde gerginlik yaşanırken gözler iki ismin yapacağı açıklamalardaydı. İlk açıklama Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Kemal Kılıçdaroğlu, basın danışmanı Atakan Sönmez'in sosyal medya hesabı aracılığıyla ilk değerlendirmesini yaptı. CHP teşkilatlarına, yargı kararlarına uyulması için sağduyu çağrısında bulundu. Talimata aykırı hareket edenlerle ilgili gerekli tedbirler alınacaktır mesajını iletti. Özgür Özel de polis ekipleri CHP Genel Merkezi'ne girmeden hemen önce sosyal medya hesabından mesajlarını verdi. Özel, buradan çıkmayacağız. Ne kadar dayanabiliriz bilmiyorum. Sonuçta devletin polisine el kaldıracak halimiz yok ifadesini kullandı. Polis, tahliye tebligatını Özgür Özel'e genel merkezin 12. katında teslim etti. Özgür Özel'ce genel merkezden ayrılırken, çok üzgünüm, geri gelmek üzere çıkıyoruz ifadesini kullandı. Amerikan Başkanı Trump, İran'la anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Sonra da anlaşma için temsilcilerime acele etmemeleri talimatını verdim dedi. İran'la müzakerelere ilişkin açıklama yapan Donald Trump, bir anlaşmaya varıncaya kadar abluka tam olarak uygulanmaya devam edecek dedi. Ancak anlaşma için acele etmeyeceklerini de belirtti. İran'la ilişkimiz giderek daha profesyonel ve verimli hale geliyor ifadesini kullanan Trump, müzakerelerin düzenli ve yapıcı bir şekilde ilerlediğini kaydetti. Amerikan Başkanı bundan bir süre önce ise sosyal medya hesabından İran gemisinin Amerika tarafından vurulmasını tasvir eden mesaj paylaştı. Adios, yani elveda yazan mesaja ilişkin muhtelif yorumlar yapıldı. Kimileri görseli vurduk gidiyoruz olarak yorumladı, kimileri de savaşın devam edebileceğinin sinyali. İran tarafı ise müzakere sürecine ilişkin temkinli açıklamalarını bugün de sürdürdü. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, nükleer silah peşinde olmadıklarını söyledi. Müzakere heyetimiz ülkemizin onuru ve şerefi söz konusu olduğunda asla taviz vermeyecektir dedi. Tahran, Hürmüz'ün yönetiminin kendilerinin yasal hakkı olduğunu da tekrarladı. Amerikan Axios haber sitesi, Amerika ile İran arasında görüşülen mutabakat taslağının ayrıntılarını yayımladı. Buna göre anlaşma, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını sağlayacak şekilde ateşkesin 60 gün uzatılmasını içeriyor. Bu süre boyunca Hürmüz'den geçişler ücretsiz olacak. Taslak metne göre Amerika, İran limanlarına uyguladığı ablukayı kaldıracak. İran petrolünün yeniden serbest şekilde piyasaya çıkmasının önü açılacak. Karşılığında İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerine askıya almaya hazır olduğu belirtildi. Axios'a göre Washington yönetimi bunun ancak somut tavizler verilmesi halinde mümkün olacağını savunuyor. Öte yandan Amerika'nın son aylarda bölgeye sevk ettiği askeri güçlerin de hemen çekilmeyeceği ifade edildi. Amerikan kuvvetleri 60 gün boyunca bölgede kalmaya devam edecek. Nihai anlaşma sağlanırsa geri çekilme seçeneği değerlendirilecek. Anlaşmaya ilişkin İran basını da ayrıntıları paylaştı. Buna göre mutabakat zaptı, savaşın tüm cephelerde sona ermesini içeriyor. İran basınına göre mutabakat metni içerisinde İsrail'in Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırıların durdurulması da var. Amerika ablukasının yakında biteceğini savunan İran basınına göre mutabakat zaptında Hürmüz'den geçişlerde Amerikan protokolünün uygulanmasına dair madde yok. Anlaşma kapsamında Tahran ve Washington'ın nükleer müzakereler için 60 günlük bir süre belirleyeceği de ifade ediliyor. Nükleer maddenin İran dışına çıkarılacağı iddialarının da gerçeği yansıtmadığı belirtiliyor. İran petrolüne yönelik ambargonun kaldırılması ve İran'a ait dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması da basının duyurduğu maddeler arasında. Adalet Bakanı Akın Gürlek

ceza infaz kurumlarındaki hükümlerin madde bağımlılığına karşı farkındalığı için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Bakan Gürlek açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı. Ceza infaz sisteminin toplumsal uyumu önceleyen bir anlayışla güçlendirildiğini belirtti. Bu alanda tüm kurumlarla işbirliği içinde çalışmaların sürdüğünü belirtti. Bireylerin yalnızca bugünlerini değil, geleceklerini de yeniden inşa etmelerine imkan sağlıyoruz, dedi. Kurban Bayramı öncesinde tatilciler ve memleketlerine gidenler yollarda yoğunluk oluşturdu. Trafik ekipleri kilit noktalarda denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Öte yandan yurtta meydana gelen kazalarda bir kişi hayatını kaybetti, ikisi ağır, 29 kişi yaralandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, hava yolu seyahatlerine ilişkin yeni bir müjde verdi. TürkSat'ın desteğiyle artık uçak içinde yolcu portalı üzerinden internet hizmeti sunulacağını açıkladı. Türk mühendislerinin geliştirdiği portalla yolcular internet paketi satın alabilecek, kota takibi yapabilecek. Yurdu etkisi altına alan yağışlı hava Akdeniz ve Güneydoğu'da sağanağa dönüştü. Meteorolojinin sarı kodlu uyarıda bulunduğu illerde yağış aksamalara yol açtı. Adana'da gece bastıran sağanak yolları göle çevirdi. Karaman'da etkili olan doluysa tarım arazilerine zarar verdi. Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kuvvetli yağış nedeniyle derelerde taşkın meydana geldi. Tarım arazileri zarar gördü. Yağışın etkisiyle Tepe Mahallesi'ndeki köprü çöktü. Bölge araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Geçmişte iklim felaketine yol açan ve bu yaz yeniden etkili olması beklenen Süper El Nino'nun Türkiye'deki sıra dışı hava olaylarını da artırması söz konusu. Süper El Nino, Pasifik Okyanusu'nda deniz yüzeyi sıcaklığının normalin en az 2 derece üzerine çıkmasıyla oluşuyor. 1877'de Pasifik Okyanusu'nda su sıcaklığı 2,7 derecenin üzerine çıkmış, dünya genelinde yağış düzeni bozulmuştu. Uzmanlar ülkemizde de El Nino etkisiyle yaz aylarında yüksek sıcaklık, kuraklık ve orman yangını riskine dikkat çekiyor. Sonbaharda ise soğuk hava kütlesiyle birlikte fırtına ve şiddetli sağanağın etkili olması bekleniyor. Pakistan'ın Quetta kentinde askeri personel taşıyan trene yönelik bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 24 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi yaralandı. Türkiye'den terör saldırısına kınama geldi. Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada huzur ve istikrarı hedef alan saldırıların hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunu vurguladı. Terörle

mücadelede Pakistan'la dayanışmanın süreceği mesajını verdi. Amerika'nın başkenti Washington'daki Beyaz Saray'a silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganın polis kontrol noktasına ateş açtığı anlarda Beyaz Saray'ın bahçesinde yaşanan panik canlı yayına yansıdı. Olayın kontrol altına alındığı açıklandı, saldırgan hayatını kaybetti. TRT uluslararası yayıncılıktaki başarısını bir kez daha kanıtladı. TRT World, dünyanın saygın medya ödülleri arasında gösterilen New York Festivals'la Telly yarışmasından toplam 17 ödülle döndü. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı, TRT World'ün başarısını sosyal medya hesabından duyurdu. Zahit Sobacı, TRT'nin Türkiye Yüzyılı vizyonunda yayıncılık alanında katkı sunmayı sürdüreceğini vurguladı. TRT World, Amerika'nın prestijli medya ödülleri arasında yer alan New York Festivals'ta Gazze karelerde yarışmaya devam ediyor ve sınırların ötesinde Bu Toprak Kimin adlı yapımlarıyla Altın Kule ödülüne layık görüldü. Gazze'nin kayıpları ve Ukrayna Savaşı cephe hattından kesintisiz yayın yapımlarıyla da Gümüş Kule ödülü kazandı. Sınırların ötesinde Toprak, Dil ve Kayıp adlı yapımda Bronz Kule ödülüyle ödüllendirildi. TRT World 13.000'den fazla başvurunun yapıldığı Telly yarışmasında da 2 altın, 7 gümüş ve 3 bronz ödüle layık görüldü. Squid Game'in gerçek versiyonu ve Amerika'nın yeni medya patronları Edison Ailesi adlı yapımlar altın madalyayla ödüllendirildi. Sınırların ötesinde Ölüm Hücresi Amerika, Gazze karelerde yaşamaya devam ediyor. Gazze'nin kayıpları, sınırların ötesinde Rus komşum, sıradaki durak neresi, Türkiye'nin sahil incisi, kaşı keşfetmek, atık sömürgeciliği, Amerika

0: Ardından CHP Genel Merkezi'nde gün boyu tansiyon yüksekti. Sabah erken saatlerde başlayan gerginlik Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen iki grup arasında kavgaya dönüştü. Amerikan Başkanı Trump İran'la anlaşmaya yaklaştıklarını açıkladı. Sonra da anlaşma için temsilcilerime acele etmemeleri talimatını verdim dedi. Yurdu etkisi altına alan yağışlı hava Akdeniz ve Güneydoğu'da sağanağa dönüştü. Meteorolojinin sarı kodlu uyarıda bulunduğu illerde yağış aksamalara yol açtı. TRT World dünyanın saygın medya ödülleri arasında gösterilen New York Festivals'la Telly yarışmasından toplam 17 ödülle döndü. Spor. Trendyol Süper Lig'e çıkacak son takım bugün belli oluyor. Playoff final maçında Esenler Erokspor'la Arca Çorum Futbol Kulübü şu sıralarda karşı karşıya geliyor. Mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanıyor. Zira Türkiye Kupası'nı kazanarak sezonu kapatan Trabzonspor'da iki veda gerçekleşti. Bordo Maviler sözleşmeleri sona eren Edin Visca ve Vakayeme ile yollarını ayırdı. Euroleague'de şampiyon Atina'da belli olacak. Olympiakos ve Real Madrid kupayı almak için karşı karşıya gelecek. Final maçı saat 21'de başlayacak. New York Knicks, Cleveland Cavaliers'ı 121-108 yenerek seride 3-0 öne geçti. Bu sonucun ardından New York ekibi Brunson'un liderliğinde NBA finaline sadece bir maç uzaklıkta bulunuyor.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, kıyı Ege ile İstanbul çevreleri hariç yurt genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı ise şöyle: Ankara 11, İstanbul, Bursa, Manisa, Samsun ve Ordu 15, İzmir, Edirne, Çanakkale ve Hatay 16, Bolu, Muğla, Amasya ve Gaziantep 12, Antalya, Adana ve Kocaeli 17, Sivas 8, Erzurum 5, Van, Hakkari ve Ardahan 6 ve Diyarbakır 9 derece.
1: Yol durumu.
0: Nevşehir-Kayseri yolunun 59'da 62. kilometreler arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. TEM Otoyolu Gazi Osman Paşa kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapatılarak trafik tek şeritten veriliyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Ağustos 2026 sınıflandırma dönemi duyurusu. 1. Ağustos 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınacak yedek subay aday adayı, yedek as subay aday adayıyla er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır. 2. Ağustos 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınmak isteyen yükümlülerin 31 Mayıs 2026 dahil tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle celp tercihini E-Devlet'ten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmet tercihiyle celp tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenlerle dövizle bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır. 3. Daha önceki sınıflandırma dönemlerinden haklarında sınıflandırma işlemi yapılarak ertelenenler hariç, 31 Aralık 2024 dahil öncesinde yoklama işlemlerini yaptırdıkları halde çeşitli nedenlerle ertelenenlerden 31 Mayıs 2026 dahil tarihine kadar ertelemesi sona erenlerin yeniden yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle celp tercihi yaptırmaları gerekmektedir. 4. Seçim ve sınıflandırma sonuçları 30 Temmuz 2026 tarihinde E-Devlet üzerinden yükümlülük

0: öğretmenlere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dahil olmak üzere yedek subay, as subay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı asker alma kanununda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir. 5. Yedek subay, as subay adaylarıyla erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır. Yükümlü, yedek subay, as subay adaylarıyla er, birinci grup. Sevk tarihi 6 Ağustos 2026. Yükümlü, er, ikinci grup. Sevk tarihi 3 Eylül 2026. Yükümlü, er, üçüncü grup. Sevk tarihi 1 Ekim 2026. 6. Yükümlüler sevk belgesini birinci grupta sevke tabi olanlar sınıflandırma sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren, ikinci ve üçüncü grupta sevke tabi olanlarsa sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden itibaren E-Devlet'ten veya askerlik şubesinden alabilecektir. 7. Yükümlülere adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde bulunan adresiyle eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleriyle PTT şubelerinden veya PTT kartıyla PTT matiklerden alabileceklerdir. 8. Yükümlüler askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvurarak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir. 9. Yükümlüler askerlik hizmeti süresince kullanmak üzere sivil hayatta kullandıkları kısıtlı hatta çevirebilecekleri cep telefonu hatlarını silah altına alınmadan önce yetkili GSM bayilerine müracaat ederek herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevirebilecek, terhis olmalarını müteakip müracaat edecekleri yetkili GSM bayilerince tekrar sivil hayattaki cep telefonu hatlarının özelliklerine döndürebileceklerdir. 10. Sevk belgesini almayanlarla aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu ve eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır. 11. 7179 sayılı asker alma kanununun 27. maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir. 12. Yükümlüler bu duyuru metnine https://msb.gov.tr/askeralma internet adresinden ve TRT Teletext'ten ulaşabileceklerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Genel Müdürlüğü.
1: Reklamlar. Bu bayramda da hayata lezzet katan tatları paylaşmak dileğiyle nice güzel bayramlara.
2: Bağdat hayata lezzet katan tat.
3: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış Mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
4: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
5: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
4: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
6: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork TR. 30 yıldır sizinle.
7: Aman efendim ne de güzel kurban.

an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.

0: Serviis.
1: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
0: Aman efendim ne de güzel kurbanla gülümset. Deniz Feneri ile yar yar bayramı şene. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
3: Canım karım.
2: Ula senin ne işin var burada?
3: Ula Aslı senin ne işin var burada?
2: Araba almaya geldim.
3: Ben de.
4: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
3: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
2: Günaydın Kılçık Hocam. Albayrak Finans.
1: Yarını güvenle planlar. Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
0: Aman efendim ne de güzel kurbanla gülümset.

0: Seymen hayırlı bayramlar diler.
1: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
2: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
3: Reklamlar.
4: Bayram yolculukları içinde sevinç taşıyan küçük hikayelerdir.
5: O hikayeyi güzelleştiren şey ise sabır, anlayış ve sevdiklere sağ salim ulaşmak.
4: Yollar uzun ama her anı değerli.

0: Solistlerden seçmeler.
1: Bir telefon çalar, anneniz sesinizi özlediğini söyler.
2: Yavaş gel, dikkatli ol der gözleri dolarak.
1: Çünkü bayram sadece gitmek değil, sağ salim dönmektir de aynı zamanda.

0: 5 dakika.
1: Zaman hızla akıyor, hayatın içine karıştım bile. Yeni yerden görmek, yeni şeyler öğrenmek için. Bu yüzden de yerimde duramıyorum. Adam mı? Seyyare. Bir düşüneyim, nereye gitsem bugün. Elinizde ne iş varsa yapmaya devam edin. İki kulağınızın bende olmasını tercih ederim ama bir kulağınızla da yetinebilirim. Başlasın o zaman yolculuğumuz. Bazen bir tembellik çöker üstüme. Evden dışarı çıkmak istemez canım. Böyle günlerde dergilerimi, kitaplarımı yanıma alır, bütün günü okuyarak geçiririm. Bugün de öyle bir gün. Yeni şeyler araştırıyorum. Yeni bilgiler ediniyorum, yeni yerler öğreniyorum. İşte şu an dergide merakla okuduğum konu da bunlardan biri. Geçmiş çağlardan kalma ören yerlerinin tarih serüvenini araştırıyorum. Hadi siz de 5 dakika bana eşlik edin ve çok eski zamanlara uzanan bu tarihi kentleri birlikte keşfedelim. Ören yeri. Tarih öncesinde yaşamış uygarlıklar tarafından yapılıp

günümüze kadar gelmiş. Tarihi, sanatsal özelliklere sahip taş yapıların bulunduğu alanlara deniyor. Ülkemiz toprakları çok eski çağlardan beri birçok uygarlığa ev sahipliği yaptığı için ören yerleri antik şehirler açısından oldukça zengin. Bu zenginlikler arasından Kars Ani ören yeri ile ilgili öğrendiklerimi dinlemeye ne dersiniz? Evet dediğinizi duyar gibiyim. Kars ilimize 44 kilometre mesafede Ani ören yeri. Ani, M.Ö. 3000 yılından itibaren yerleşim yeri olmuş ve 24 farklı uygarlığa ev sahipliği yapmış. Kent, en parlak devrini 2. Simpat ve oğlu Gagik döneminde yaşamış. 1045'te Bizanslılar Ani'yi zapt edip Bagratlı devletine son verince savunmasız kalan bölge 1064'te Selçuklu Sultanı Alparslan'ın idaresine geçmiş. Anadolu'da Türklerin fethettiği ilk şehir olma özelliğini taşıyan Ani'nin bugün hala ayakta olan Selçuklu eseri Sekizgen Camisi ise Anadolu'daki ilk Türk cami olma özelliğini taşır. ...8 ila 13. yüzyıllar arasında Ani, sanat ve ekonomi yönünden altın yıllarını yaşamış. Adeta kültürel bir rönesansa sahne olmuş. Ancak Moğollar tarafından 1239 yılında istila edilen ve yakılıp yıkılarak talan edilen Ani'yi 1319 yılındaysa büyük bir deprem yaşanmaz hale getirmiş. Görkemli şehri harabeye çeviren belki de en önemli neden İpek yolunun önemini kaybetmesi olmuş. Ani kentinin görkemini vurgulamak için farklı isimler de verilmiş. 40 kapılı şehir, 1001 kiliseli şehir ve cami, kilise, katedral gibi farklı inançlara ait ibadet yerlerinin bulunmasından dolayı da Mabetlerin Kenti adıyla anılmış kent. Ani'nin öyküsü bu kadarla sınırlı değil, beni etkilemeye devam ediyor. Antik kentin gün yüzündeki bu tarihi kalıntılarının dışında bir de yer altında sakladığı bir şehri var. Ani kenti ibadet alanları, hamamları, surları, köprüsü, agora yani çarşısı ve kazı yapılarak gün yüzüne çıkarılmayı bekleyen kalıntılarıyla tarihine ışık tutuyor. Ani 2012 yılında UNESCO Dünya Mirası geçici listesine alınmış. 2016 yılında ise UNESCO Dünya Miras listesine alınması için çalışmalar devam ediyor. Bence Ani'yi kitaplardan okumak yetmez. Gidip o tarih kokan eserleri yerinde görmek, hissetmek gerek. Ben Kars Ani Ören yerine en kısa zamanda gitmek için sabırsızlanıyorum. Siz ne dersiniz? Biz 5 kadın bir olduk yola çıktık. Ahmet ve Şener'den de teknik destek almayı unutmadık. Seyyare ile beraber seyir defterini bugün Feyza tuttu. Ben de sesimle eşlik ettim Gülden. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Size de bize de iyi gelir dedik. Tekrar buluşalım. 5 dakika.

0: Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e, coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.
1: Tahir Aydoğdu'nun yöneteceği Kürdi Fas'ını dinleyeceksiniz. Ara taksimini Neyle Ali Balak Babalar, tamburla Selçuk Sipahioğlu yapacak.

0: Tahir Aydoğdu'nun yönettiği Kürdi Faslı'nı dinlediniz.
1: Bayram yolda da güzelleşir.
2: Bir yol verme hareketi, bir tebessüm, trafikte gösterilen küçük bir anlayış.
1: Yolculuğunuzu sadece kurallarla değil, biraz daha sevgiyle süsleyin.

0: Bağımlılık.
1: Önce alışkanlık gibi gelir, sonra hayatın merkezine yerleşir.
0: Sevdiklerin susar, hayaller yavaş yavaş uzaklaşır.
1: Unutma, bağımlılık kader değildir.
0: Yardım istemek güçsüzlük değil, cesarettir.
1: Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsin.
0: Bir adım at, hayatını geri kazan.

Radyo 1. Saat 21. Haberler. Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi'nde gün boyu tansiyon yüksekti. Sabah erken saatlerde başlayan gerginlik Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen iki grup arasında kavgaya dönüştü. Kılıçdaroğlu'nun ekibi Ankara Emniyeti'ne parti genel merkezinin boşaltılması için başvurdu. Polis ekiplerinin CHP Genel Merkezi'ne girmesiyle parti binasında arbede yaşandı. Özgür Özel de tebligatın iletilmesinin ardından genel merkezden ayrıldı. CHP Genel Merkezi'nde yaşanan tahliye gerginliğinin ardından ortalık savaş alanına döndü. Polisin binaya girişini engellemek için kapı girişlerine koltuklarla, masalarla barikatlar kuruldu. Camlar kırıldı, koridorlarda çöp yığınları oluştu. CHP Genel Merkezi'nde maddi hasar oluştu. CHP Genel Merkezi'nde gerginlik yaşanırken gözler iki ismin yapacağı açıklamalardaydı. İlk açıklama Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Kılıçdaroğlu, CHP teşkilatlarına yargı kararlarına uyulması için sağduyu çağrısı yaptı. Tahliye kararı tebliğ edildikten sonra parti genel merkezinden ayrılan Özgür Özel de "Çok üzgünüm, geri gelmek üzere çıkıyoruz" ifadesini kullandı. Meclise geçen Özel, parti grup salonunda il başkanları ve milletvekilleriyle bir araya geldi. Mutlak butlan kararı sonrası CHP'de yaşanan olaylar yargıya taşındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yaşanan olaylar hakkında soruşturma başlattı. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Özgür Özel'in meclisin önünde yaptığı konuşma sırasında atılan sloganlara tepki gösterdi. Efkan Ala, "Mahkemede kaybettiklerini AK Parti'de arama yanlışından vazgeçmelerini öneririz" dedi. İcbar suretiyle irtikap suçuyla tutuklanan Düzce Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı. Amerikan Başkanı Trump, İran'la anlaşmaya yaklaştıklarını açıkladı, sonra da "Anlaşma için temsilcilerime acele etmemeleri talimatını verdim" dedi. Anlaşmaya varıncaya kadar ablukanın tam olarak uygulanmaya devam edeceğini belirtti. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da müzakere heyetinin taviz vermeyeceğini açıkladı. Tahran yönetimi, Hürmüz'ün yönetiminin kendilerinin yasal hakkı olduğunu tekrarladı. Amerikan Axios haber sitesi Amerika ile İran arasında görüşülen mutabakat taslağının ayrıntılarını yayımladı. Buna göre anlaşma Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını sağlayacak şekilde ateşkesin 60 gün uzatılmasını içeriyor. Taslak metne göre Amerika İran limanlarına uyguladığı ablukayı kaldıracak. İran petrolünün yeniden serbest şekilde piyasaya çıkmasının önü açılacak. Amerika'nın son aylarda bölgeye sevk ettiği askeri güçlerin ise hemen çekilmeyeceği ifade edildi. İran basını da Amerika ablukasının yakında biteceğini savundu. Kurban Bayramı öncesinde tatilciler ve memleketlerine gidenler yollarda yoğunluk oluşturdu. Trafik ekipleri kilit noktalarda denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Yurdu etkisi altına alan yağışlı hava Akdeniz ve Güneydoğu'da sağanağa dönüştü. Meteorolojinin sarı kodlu uyarıda bulunduğu illerde yağış aksamalara yol açtı. Mersin'de sele kapılan bir kişiyi çevredekiler kurtardı. Adana'da gece bastıran sağanak yolları göle çevirdi. Karaman'da etkili olan doluysa tarım arazilerine zarar verdi. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 18 ülke sözde Somaliland bölgesinin işgal altındaki Kudüs'te sözde büyükelçilik açma girişimine tepki gösterdi. Ortak açıklamada uluslararası hukuku ihlal eden yasa dışı adım en güçlü şekilde kınandı. TRT uluslararası alanda önemli başarılara imza atıyor. TRT World dünyanın en prestijli medya ödülleri arasında yer alan New York Festivals'dan 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz ödülle döndü. Ayrıca yayıncılık dünyasının prestijli yarışmalarından Telly'de 2'si altın, 12 ödüle layık görüldü. Haberleri sunduk.

0: Bayram, sevdiklerine kavuşmanın en güzel bahanesi.
1: Ama yolculuğun güzelliği güvenle varınca anlam kazanıyor.
0: Direksiyon başında biraz daha dikkat, biraz daha sabır.
1: Sevdikleriniz sizi bekliyor.

0: Konuşuyoruz ama nasıl?
1: Arapçadan dilimize geçen ve aslında sonunda ikiz, yani aynı sesten iki tane bulunduran sözcüklerden bahsedelim bugün. Bu sözcüklerin son sesleri günlük

0: konuşma dilimizde artık tek ünsüze dönüşmüş durumda.
1: Yani aslında Arapça'da çift ünsüzle yazılmışken ve öyle seslendiriliyorken Türkçe'de tek ünsüzle yer alıyor. Örneğin hak.
0: Evet.
1: Bunlardan biri. His bir diğeri. Zan bir başka sözcük. Red, tıp verebileceğimiz örnek sözcükler arasında.
0: Evet, burada tıp, red biraz ilginçlik gösteriyor. TD dönüşmesi, PB dönüşmesi gibi.
1: Yumuşuyor.
0: Örneğin Arapça'da tıp çift B ile yazılıyor. Red sözcüğü T ile Türkçe'de biz bugün kullanırken D sesiyle yazılıyor. Red olarak yazılıyor. Bu sözcüklerin ünlüyle başlayan ek almaları günümüzde veya etmek, olmak yardımcı fiilleriyle birleşmeleri durumunda yapılarında var olan çift ünsüz yeniden ortaya çıkıyor.
1: Evet, hak sözcüğü hakkımı isterim derken, hakkımı arıyorum derken çift ünsüzle karşımıza çıkan bir sözcük.
0: Hatta bunun için bu kuralı bilmeye bile gerek yok, bu durumu. Konuşma sırasında kendiliğinden ortaya çıktığını da dinleyicilerimiz tanıklık etmişlerdir bugüne kadarki yaşamlarında.
1: Evet, hissiyatım öyle söylüyor diyorsun.
0: Evet, his, hissi, hissetmek, hissolunmak, senin kullandığın gibi hissiyat.
1: Peki red sözcüğünde ne oluyor?
0: Red, reddi, reddetmek, reddolunmak gibi uygulamalarla karşılaşıyoruz.
1: Evet, zan sözcüğünde ise zannetmek diye konuşan insanları zaman zaman az da olsa duyabiliyoruz. Hı hı. Ama doğrusu?
0: Zannetmek.
1: Evet.
0: Zanlı, zannolunmak gibi. Yani çift ne? Orada başlangıçta o Arapçadan özüne dönüp ortaya çıkıyor ikiz ünsüz ve böylelikle çok daha net bir biçimde kullanmak durumunda ve algılamada da bir problem olmuyor.
1: Evet.
0: Ama ek almamış haliyle kullandığımızda ünlüyle başlayan o zaman tek ünsüz olarak önümüzde yer etmeye devam ediyor. Bu tıp sözcüğü ilginç tabii.
1: Neden ilginç?
0: Şimdi özellikle bu adli vakaların ortaya çıkmasıyla beraber bir kurum var. Adli tıp kurumu. Diyelim ki adli tıbba gönderildi. Adli tıpa gönderildi olmuyor. Ya da tıp fakülteleri önceden ve şimdi de öyle. Gerçi kullanımı azalmış ama tıbbiye diye adlandırılır. Tıbbiye diye bir okul yok ortada. Onun için bu kullanım biçimlerine çok dikkat etmeye ihtiyacımız var. Sadece neyin ne olduğunu birazcık kavramamız yeterli olacak galiba ama kullanım sırasında biraz böyle okumayı seviyorsak, biraz dinlemeyi seviyorsak kendiliğinden ortaya çıkan bir durumdan bahsediyoruz aslında.
1: Yabancı dillerden dilimize geçen sözcüklerde zaman zaman bu tip durumlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Ek aldığı zaman ne tür bir değişime uğruyor, ek almadan dilimizde nasıl yer etmiş, bunlar üzerinde biraz durduğumuzda görüyoruz. Çok zor değil. Hak, his, zan, red ve tıp sözcükleri gibi başka sözcükler de olabilir elbette.
0: Tereddüde düştüysek eğer bunun kullanımıyla ilgili sözlüklere bakacağız. Biz zaman zaman vurguluyoruz sözlüklere bakmak konusunda ısrarcı olalım diye. Orada zaten neyin ne olduğu, bir de tabii her sözlüğün girişinde ve bitiminde o sözlüğün nelere dikkat ettiği, neyin nasıl olduğu çok net bir biçimde yazılıyor. Sözlüğü kullanmak konusunda da çok sıkıntı duymayız.
1: Evet, hepsi doğru anlamak, doğru anlaşabilmek, yani doğru iletişim kurmak için.
2: Konuşuyoruz.

0: 1994 yılında Avrupa Kültür Başkenti seçilen Lizbon'da kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında çok sayıda belgesel ve kurmaca film çekildi. Bu filmlerden biri de Alman yönetmen Wim Wenders'e ait Lizbon hikayesiydi. Görsel ve işitsel bir Lizbon portresi sunan yarı belgesel filmin konusu şöyle. Berlin'de yaşayan ses mühendisi Philip Winter, film yönetmeni arkadaşı Friedrich Monro'dan bir telgraf alır. Sevgili Phil, daha fazla devam edemeyeceğim. Yardımına ihtiyacım var. En kısa sürede eşyalarını topla ve Lizbon'a gel. Kocaman sarılıyorum. Fritz. Friedrich, Lizbon'da siyah beyaz sessiz bir film çekmeye başlamış ama tamamlayamamıştır. Philip hemen hazırlanıp yola koyulur fakat başına bir sürü aksilik gelir. Lizbon'a umduğundan daha geç ulaşır. Arkadaşının kaldığı adrese gidince duvarları azulejo çinileriyle kaplı, kayıt aletleriyle dolu, tavanı akan tuhaf bir evle karşılaşır. Arkadaşı ise ortadan kaybolmuştur. Onu aramak yerine işe koyulur. Böylece Philip'in Lizbon sokaklarında devam edecek sanatsal, mistik yolculuğu başlamış olur. Lizbon'dan çok etkilenen ve kalmaya karar veren Philip, arkadaşının filmini tamamlamak ister. Elinde koca bir mikrofonla sokaklarda dolaşmaya, sesler toplamaya başlar. Lizbon'un sesleridir bunlar. Çocuk bağırışmaları, tramvay gıcırtıları, seyyar satıcılar, kuşlar, dalgalar ve elbette fado şarkıları.
1: Test, test, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4.
2: Bu senyor, portugues.
3: Nasıl istersin?

0: is here.
1: Who are you?
0: I work with Friedrich.
2: Film boyunca Madre Deus grubunun müzikleri ve Teresa Salguero'nun güzel sesi görüntülere eşlik eder. Görüntüler, sesler, düşle gerçeğin iç içe geçtiği sahneler akıp gider.

yazılmış bir şiir olarak değerlendirilmişti. Lisbon'u yakından tanımak isteyen dinleyicilerimize Wim Wenders'in bu şiirsel filmini öneriyor ve sizi Madredeus grubunun Alfama adlı şarkısıyla baş başa bırakıyoruz.

Program yapımcısı Filiz Arıcıoğlu, mikrofonda Hafize Okan. Yarın akşam aynı saatte Müzikli Şehir Rehberi'nin sayfalarında birlikte gezinmek dileğiyle.

0: arkadaşlarını tanıyor musunuz?
1: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
2: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
3: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
4: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Bayram yolda da güzelleşir.
6: Bir yol verme hareketi, bir tebessüm, trafikte gösterilen küçük bir anlayış.
5: Yolculuğunuzu sadece kurallarla değil, biraz daha sevgiyle süsleyin.

Gönül Sultanları. Kıymetli dinleyiciler, Gönül Sultanları programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Ayşe Kıdır Palalar, teknik yapımda Zuhal Ergür ve spikeriniz ben Hakan Urgancı. Bu akşam Osmanlı'nın kuruluş yıllarında Anadolu'da iz bırakmış bir Gönül Sultanını anıyoruz. Hayatıyla, duruşuyla ve sade yaşayışıyla hatırlanan Geyikli Baba'yı rivayetlerin, anlatıların ve manevi hafızanın ışığında konuşacağız. Osmanlı'nın kuruluş devrinde Orhan Gazi zamanında Anadolu'da yaşayan Geyikli Baba, halkın gönlünde iz bırakmış gönül sultanlarından biridir. Rivayetlere göre

Sılalara göre doğduğu topraklardan ayrılarak Anadolu'ya yönelmiş, Hoy tarafından Bursa ve çevresine uzanan uzun bir yolculuğun ardından İnegöl civarına yerleşmiştir. Burada etrafında toplanan dervişleriyle birlikte hem inzivaya çekilmiş hem de yaşadığı dönemin hareketli ruhuna kayıtsız kalmamıştır. O ve yol arkadaşlarının fetih sürecinde yalnızca bedenleriyle değil, inançları ve duruşlarıyla da yer aldığı söylenir. Yekli Baba ismi ise tabiatla kurduğu sıra dışı yakınlıktan doğmuştur. Rivayetlerde dağlarda ve ormanlık alanlarda yaşadığı, geyiklerin ona ürkmeden yaklaştığı ve bu halin halk arasında derin bir hayret uyandırdığı anlatılır. Geyik postuyla dolaşması, dünya bağlarından uzak duruşunun ve sade yaşayışının bir nişanesi olarak görülmüştür. Bu durum, onun hal diliyle konuşan bir derviş olduğuna dair kanaati güçlendirmiştir. Yunus Emre'nin şiir dilinde Geyikli Baba gönül dünyasında iz bırakan bir mürşit olarak anılır. Yunus, kendi manevi derinliğini bu irfan temasının bir sonucu olarak görür. Geyikli Baba bize bir kez nazar kılaldan, hasıl olduğu Yunus'a her ne kivayesidir. Bu beyit, Geyikli Baba'nın bir nazarının bile gönüllerde nasıl bir dirilişe vesile olduğunu anlatır.

bir teftişe giriştiği anlatılır. Bu sırada Yiğitli Baba'nın varlığı onun müritlerinden Turgut Alp tarafından Orhan Gazi'ye bildirilir. Turgut Alp, yaşadığı bölgenin yakınlarında dağlarda yaşayan, çoğu zaman geyiklerle birlikte görülen ve halk arasında kutlu bir kişi olarak bilinen bir dervişten söz eder. Bu anlatım Orhan Gazi'nin dikkatini çeker. Orhan Gazi, bu dervişin hangi manevi silsileye bağlı olduğunu öğrenmek ister. Yapılan görüşmeler sonucunda Geyikli Baba'nın Baba İlyas çizgisinde yetiştiği ve Seyyid Ebul Vefa'nın temsil ettiği irfan yoluna mensup olduğu kendisine bildirilir. Bunun üzerine Orhan Gazi, Geyikli Baba'yı huzuruna davet ettirir. Ancak Geyikli Baba bu davete icabet etmez. Hatta hükümdarın da kendisine gelmesini uygun görmediğini bildirir. Sebebi sorulduğunda dervişlerin vakti ve hali gözeterek hareket ettiğini, her anın her iş için uygun olmadığını ifade ettiği aktarılır. Bir müddet sonra Yiğitli Baba'nın elinde bir kavak ağacıyla Bursa'ya geldiği anlatılır. Şehrin surları yakınında, havlu kapısı civarında bu ağacı toprağa dikmeye başlar. Bu durum Orhan Gazi'ye haber verildiğinde bizzat gelip ağacın dikildiğini görür. Rivayete göre bu hadise şöyle anlatılır. Bir gün sarayın avlusunda bir dervişin ağaç diktiği haberi yayılır. Sultan merak edip dışarı çıkar ve gördüğü halin sıradan bir hal olmadığını fark eder. Bu zatın Geyikli Baba olduğunu da idrak eder. Derviş ağacı diktikten sonra ayağa kalkar ve Orhan Gazi'ye dönerek "Bu hatıramız burada kaldığı müddetçe dervişlerin duası senin ve neslinin üzerindedir. Senin neslin ve devletin bu ağaç gibi kök salacak, dalları çok uzaklara ulaşacak, evlatların dini İslam'a çok hizmet edecekler" der. Ardından Kur'an-ı Kerim'den "kökü sabit, dallarıysa göktedir" mealindeki İbrahim Suresi 24. ayeti kerimesini tilavet eder. Bu sözlerden sonra nasıl geldiyse öylece oradan ayrılır. Zamanla o fidan büyür, serpilir ve ulu bir çınara dönüşür. Rivayet edilir ki bu çınar bugün Bursa'da Hazreti Üftade'ye giden Kavaklı Caddesi üzerindeki çınar ağacıdır. Bu ağaç zamanla yalnızca bir çınar değil, kökleriyle bulunduğu yeri tutan, dallarıyla ufukları aşan bir devletin sembolü olarak okunmuştur. Nitekim Osmanlı'da tıpkı bu çınar gibi güçlenerek büyümüş, asırlar boyunca gölgesini geniş coğrafyalara yaymıştır.

0: Bu olaydan sonra Orhan Gazi Geyikli Baba'nın yaşadığı yere gider ve bulunduğu İnegöl yöresini kendisine bağışlamak istediğini bildirir. Ancak Geyikli Baba mülkün ve malın gerçek sahibinin hak olduğunu, bu tür emanetlerin kendilerine değil idareyle yükümlü olanlara verildiğini ifade eder. Dünya malının ihtiyaç sahiplerinin işlerini görmek üzere yöneticilere emanet edildiğini, dervişlerin ise her günü yeni bir rızıkla karşılayan bir teslimiyet içinde yaşadığını dile getirir. Orhan Gazi'nin ısrarı üzerine Geyikli Baba yalnızca bulunduğu tepecikten görülebilen küçük bir alanın dervişlerin barınacağı bir yer olmasını kabul eder. Orhan Gazi bu isteği uygun bulur ve Geyikli Baba'dan dua alarak ayrılır. Daha sonra bu bölgeye bir kubbe, yanına tekke ve cami yaptırılır. Zamanla burası ibadete açık bir mekan haline gelir ve padişahlar için duaların edildiği bir zaviye olarak anılmaya başlanır. Bu mekan halk arasında Geyikli Baba Zaviyesi adıyla tanınır. Bu akşamki programımızda Geyikli Baba'nın hayatını, manevi dünyasını konuşuyoruz. Röportaj konuğumuz İnönü Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Yahya Başkan. Kendisiyle tarihi kaynaklar ve rivayetler ışığında Geyikli Baba'yı anlamaya çalışacağız. Kıymetli hocam, bize Geyikli Baba ile ilgili anlatacağınız kıssalar neler?
1: İlk dönem kroniklerinden Aşık Paşazade'de Orhan Gazi'nin alplerinden Turgut Alp kendisine bir dervişten bahseder, haber verir. Orhan Gazi dervişleri teftişe çıkar ve bu teftiş esnasında Turgut Alp'in haber verdiği dervişe de haber gönderir yanıma gelsin diye. Fakat derviş kendisinin yanına gelmeyeceğini beyan eder ve görüşmeyeceğini, kendisinin görüşmek istemediğini söyler. Orhan Gazi buna bir anlam veremez, tekrar adamlarını yollar acaba kimdir, nedir diye. Derviş şöyle cevap verir: ben Baba İlyas müridiyim. Seyyid Ebul Vefa tarikatındanım diye cevap verir. Ve Orhan Gazi der ki, o zaman madem öyle gidin dervişi getirin der. Dervişi almaya giderler. Fakat

0: Derviş şöyle cevap verir, orijinal metinden size nakledeyim. Sakının kim ol han dahi gelmesin dedi der. Yani kendisi gelmez, hanın dahi gelmesine de izin vermez. Bunun sebebini de şöyle açıklar. Dervişler göz ehilleri olurlar, gözedirler, dahi vaktinde varırlar. Kim ta duaları makbul olur. Yani duanın makbul olacağı zaman da dervişler gelir diye Orhan Gazi'ye haber yollar. Olacak ya, Aşık Hocazade'de kronikte metin şöyle devam eder. Bir gün kavak ağacını derviş omuzlar, getirir Bursa Hisarı'nın hemen iç kısmında havlu kapısında. Bu havlu kapısı dedi Orhan Gazi'nin sarayının kapısında kavak ağacını dikmeye başlar. Sonra Orhan Gazi'ye haber verirler. Ol derviş geldi, bir kavak ağacını bile getirdi, kapıda dikiyor derler. Orhan çıkar, bir bakar ki kavak ağacını dikmiş ve derviş seslenir. Bu da bizim size hediyemiz olsun ve size dua ettik. Bütün neslinize efendim ve sana değsin der bu sözünde derviş. Ve bu kavak ağacının Aşıkpaşazade halen o sarayın kapısının önünde olduğunu söyler. Halen dediği zaman eserin yazıldığı Fatih Sultan Mehmet dönemidir aslında bu dervişin hikayesi. Sonra Orhan Gazi bu dervişin mekanına varır ve dervişe der ki, ey derviş, İnegöl nevahisi senin olsun. İnegöl yani bugünkü İnegöl. Derviş der ki, bu mülkü mal hakkındır, ehline verin. Biz anun ehli değiliz. Yani biz malla mülkle işimiz olmaz. Onun ehli kimse ona verin der. Orhan Gazi sorar, ya ehli kimlerdir? Derviş şöyle der, Hak Teala dünya mülkünü sizin gibi hanlara ısmarladı ve muamele ehline ısmarladı. Bizim gibi kulların bunlarla işi yoktur der. Fakat Orhan Gazi dervişe der ki, ısrar eder, ne olur benim sözümü kabul etsen dedikten sonra derviş de ona şol karşıda duran tepecikten beri duran yer cevizi bana havlu olarak verin der, yer olarak. Orhan Gazi bu sözü kabul eder ve duasını alır dervişin, geri mekanına gider. Daha sonra Orhan Gazi dervişin üzerine bir kubbe yaptırır, derviş vefat ettikten sonra yanına bir tekke yaptırır ve bir de cami yaptırır. Aşıkpaşazade şöyle devam eder cümleye. Şimdiki vakta üzerine ihya olunup beş vakitte padişahlara dualar ederler ve daim anarlar ve zaviyesinin adına Geyikli Baba Zaviyesi derler diye cümleyi tamamlar. Bu Aşıkpaşazade'de anlatılan Geyikli Baba hikayesidir. Mala mülke pek tamahı olmayan bir derviş hikayesidir ve ilk Bursa'nın fetih günlerine ait bir hikayedir. Elimizde ilginçtir, ilk fetih günlerine ait, yani 1333'te şehre gelen İbni Batuta'nın kayıtları var. Dilerseniz ben İbni Batuta'yla bu Geyikli Baba hikayesini karşılaştırmak istiyorum. Şöyle, İbni Batuta gelir Bursa'ya, 1330'lu yıllarda gelir. Bu şehirde yiğitlerin büyüklerinden Ahi Şemseddin'in zaviyesinde konakladık diye cümleye başlar. Bu Ahi Şemseddin muhtemeldir ki Şeyh Edebali'nin müritlerindendir. Orada misafirken Aşura günü gelir çatar. Zaviye sahibi akşamleyin büyük bir ziyafet düzenler Bursa'da. Ordunun kurmayları ve halkı şölene davet eder İbn-i Batuta'nın anlatımına göre. Beraber iftar edilir. Güzel sesli hafızlar Kur'an-ı Kerim okurlar. Vaiz Mecdüddin Konevi, yani Konyalı Mecdüddin halka bir vaaz verir. Sonra sema ve raksa kalkarlar ve o gece müthiş gider İbn-i Batuta. Burada sema ve raks'tan bahsedilmesi, yani Mevlevi dervişlerin zikrinden bahsedilmesi, Vaiz Mecdüddin'in de Konyalı olması ilginç bir kayıttır ilk dönem için. Bazı kaynaklarda Osmanlıların ilk Mevlevi hanesinin 2. Murat döneminde Edirne'de açıldığı söylenir kurumsal olarak. Fakat buradaki kayda baktığımız zaman hemen fetihin arkasından bir Mevlevi varlığını görmekteyiz. Bilmiyoruz kurumsal olarak bir Mevlevi hane var mı? Ama bütün beylik merkezlerinde Konya'da, Manisa'da, Kütahya'da Yermiyanoğulları, Manisa'da Saruhanoğulları, Konya'da Karamanoğulları merkezlerinin hepsinde Mevlevihane vardır. Bursa'da da biz Mevlevihane'yi görmekteyiz. 13-14. yüzyıl geleneksel tasavvuf hareketlerinin içerisinde Mevlevihanelerin özel bir yeri vardır. Bütün beylik merkezlerinde Mevlevihane mevcuttur. Ve Mecdüddin, İbn-i Batuta'ya göre altın kalpli dindar kişilerdendir bu Mecdüddin Konevi. Devamlı oruç tutar, 3 günde bir iftar eder, sadece kendi kazandığını yer. Söylendiğine göre bugüne kadar hiç kimseden bir buğday tanesi bile almamıştır. Ne evi vardır, ne malı, sırtına geçirdiği libastan gayri der İbn-i Batuta. Mezarlıkta uyur, meclislerde öğüt verir, her vaazında bir grup günahkar tövbe eder onun önünde. Daha sonra Görüşmek için aradımsa da onu bulamadım der İbn-i Battuta. Nihayet kabristana gittim, orada da bulamadım. Söylendiğine göre o, ortalıkta kimsecikler kalmayınca, herkes çekilip gidince kabristana varır, orada ikamet edermiş İbn-i Battuta'ya göre. Burada İbn-i Battuta'nın anlatmış olduğu meclisin konevi, oruç tutan, üç günde bir iftar eden, sadece kendi kazandığını yiyen ve kimseden bir buğday tanesi bile almayan derviş ile Orhan Gazi'nin kendisine teklif ettiği Eynegöl'ü reddeden Geyikli Baba arasında ben ilginç bir irtibat kurdum. Aşık Paşazade Fatih döneminde eserini yazıp Orhan Gazi dönemine ait bir hikayeyi bize anlatıyor. İbn-i Battuta da tam Orhan Gazi döneminde Bursa'yı ziyaret edip kendi gözlemlerine dayanan bir müşahedesini, şahitliğini, kendi gördüğü bir olayı bize anlatıyor. Karşımızda duran tasavvuf tarihine ait ilginç bir kaynak bilgisi olduğu kanaatindeyim. Yine İbn-i Battuta Vecd ile ölen dervişin hikayesini bize anlatır. Heyecandan efendim ölen bir derviş hikayesini Bursa'da bize nakleder. O da şöyledir, yine gözlemine dayanır. Aşura gecesi Şemseddin'in zaviyesinde vaiz Necdüddin geç bir saatte verdiği vaazı dinliyorduk. Bir derviş feryat edip kendisinden geçti. Hemen üzerine gül suyu döktülerse de ayılmadı. Tekrar döktüler, yine fayda etmedi. Millet adam hakkında görüş ayrılığına düştü. Kimi öldüğünü, kimi de sadece kendinden geçtiğini söyledi. Bu arada vaiz de sözlerini bitirdi. Hep beraber Kur'an-ı Kerim'i dinledikten sonra sabah namazını kıldı. Güneş doğudan gülümsemeye başlamıştı. Adamın durumunu yine araştırdılar. Dünyadan ayrıldığını anladılar. Yani vefat etmiş. Allah rahmetiyle onu kuşattın. Yıkadılar, kefenlediler. Ben de cenaze namazına katıldım. Defin işinde hazır bulundum der İbn-i Battuta ve biraz daha bu adamın hikayesini bize açar. Kısaca nakledeyim. Bu adam tayyah diye çağrılırmış. Yani feryat eden. Heyecandan bağırıyor meclislerde. Anlatılanlara göre hayatını bir kovukta ibadetle geçirirmiş. Vaiz Necdüddin'in konuşacağını öğrenince şehre inerek öğüt meclisine katıldığı, kimseden bir buğday tanesi kadar yiyecek kabul etmediği, vaizin sözleriyle kendisinden geçip feryadı figana başladığı, sonra açılıp abdest aldığı ve iki rekat namaz kıldığı bildiriliyor der İbn-i Battuta. Necdüddin'in sesini tekrar işitince yine bağırıp çağırmaya başlamış, geceyi böyle geçirmiş. Bu yüzden ona feryat denen lakabı verilmiş, el ve ayağı özürlü olduğu için iş görecek durumda değilmiş. Annesi yün eğirerek bu çocuğa bakarmış. Anacığının ölümünden sonra yerin bitirdiği dağda bayırda bulduğu şeylerle karnını doyurmaya başlamış diyerek İbn-i Battuta Bursa hikayesini bize tamamlar. Ben burada hem feryat eden derviş hem vaiz Necdüddin, ikisi de halktan bir miskal bir buğday tanesi almayan, fakir zaruret içerisinde hayatlarını geçiren ama derviş heyecanına sahip kişiler olarak İbn-i Battuta'nın bu naklini, Aşık Paşazade'de Geyikli Baba hikayesiyle İnegöl'ü bile reddeden bir derviş hikayesini programınızda huzurlarınızda karşılaştırmak istedim.
1: Kıymetli katkıları için hocamıza canı gönülden teşekkür ederiz.

0: Bu akşam Anadolu'nun manevi hazinesinde derin izler bırakmış Geyikli Baba'yı tarihi anlatılar ve rivayetler çerçevesinde anlatmaya çalıştık. Kıymetli dinleyiciler, programımızın sonuna geldik. Programı hazırlayan Ayşe Kıdır Palalar, teknik yapımda Zuhal Ergür ve ben spikeriniz Hakan Urgancı. Programımızın gönüllerimize küçük de olsa bir kapı aralamasını temenni ediyor. Bir başka yayında buluşmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.
1: Gönül Sultanları.

0: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
1: Yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört bir yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

0: Bayram yolculukları içinde sevinç taşıyan küçük hikayelerdir.
1: O hikayeyi güzelleştiren şey ise sabır, anlayış ve sevdiklere sağ salim ulaşmak.
0: Yollar uzun ama her anı değerli.

Bir roman, bir hikaye. Sevgili dinleyiciler, Ömer Seyfettin'in Buse-i Mader hikayesini okumaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Seslendiren Elif Karahan Toker.

Bir akşam kız kardeşimin evindeyim. Dışarıda kar fırtınasının kopardığı çığlıklarla titreyen buğulanmış camlar sanki ılık odanın hararetiyle terliyorlardı. Bir aralık kardeşim galiba bir iş için sofaya çıktı. Şimdi içeride küçük yeğenimle mini mini Nermin'le yalnız kalmıştık. O benden habersiz sobanın arka tarafında süslü oyuncaklarıyla meşguldü. Ne kadar bir zaman geçti bilemiyorum. Birden ağlamayı andırır, titrek, küçük, narin bir çığlıkçıkla haykırdı. Ben deminden beri derin bir rahavetle yayıldığım sedirden birdenbire toplanarak "Ne var Nermin'ciğim?" dedim. "Ne oldu?" O yaşlanmış gözleriyle, güzel, masum ve sevilesi mavi gözleriyle bana baktı. O kadar küçüktü ki daha konuşamıyordu. Sendeleyerek kalktı. Yanıma yaklaşarak ince izini ağzıma götürdü. Ben bir şey anlayamayarak kıvırcık saçlarını okşuyor, ona soruyordum. "Söyle cicim, ne oldu?" O manevi bir kuş dili olan manasız kelimelerini tekrar ederek pembe ve minik elini sürekli dudaklarıma yaklaştırıyordu. Ben yine bir şey anlamayarak onu okşayışlar içinde bırakıyordum. Biraz sonra kapı açıldı. Kardeşim geldi. Nermin, güzel ve masum gözlerinde gücenmiş bir ifadeyle bana bakarak kucağımdan kaydı. Annesine koştu. Elini annesinin dudaklarına götürdü. "Uf anne, uf." O küçük eli, o pembe ve ince parmağı şefkatli öpücükler ıslattı. Annesi şefkatli bir sesle mırıldanıyordu. "Vah yavrum, nasıl acıttın? Yine tavşanın ayağına mı sıkıştı?" O vakit anladım ki deminden benim hissiz dudaklarıma kalkan el, beyaz ve temiz tavşanının, sevimli oyuncağının sert ayağıyla acıyan şu küçük elceğizinin acısını unutmak için bir öpücüğün şifalı sıcaklığını bekliyordu. Muhterem, şefkatli, sevgi dolu bir öpücüğün manevi şifasını.

Sevgili dinleyiciler, sizlere Ömer Seyfettin'in Bahar ve Kelebekler kitabından Buse-i Mader isimli öyküsünü okumayı bitirdik. Elif Karahan Toker seslendirdi. Sevgili dinleyiciler, sizlere Ömer Seyfettin'in Bahar ve Kelebekler kitabından Hediye öyküsünü okumaya başlıyoruz. Seslendiren Elif Karahan Toker.

0: Hediye. Üç günden beri içimde öyle bir arzunun heyecanı var ki bunu ve sebebini bir türlü açıklayamıyordum. Heyecanımı yatıştırmayı başaramıyordum. En nihayet kocamın hevesini yerine getirememesinden doğacak hüzün ve kederi iyice bildiğim halde karar verdim. O akşam memuru bulunduğu bankadan her vakitki gibi yine yorgun ve ter içinde geldiği zaman alışıldık aşk öpücüğümü vermeden "bir gül" diye haykırıverdim. O şaşkın ve soran gözlerle yüzüme bakıyordu. "Bir gül, bir gül, o kadar ihtiyacım var ki, bir gül, bir bahar çiçeği." Ve artık anlattım. O başını üzüntüyle sallayarak diyordu ki, "Bir köyde, kışın bir gül." Ben o kadar ısrar ediyordum ki, o akşam hemen darılıvermiştim ve gül gelinceye kadar söz söylemeden ısrar ediyordum. Nihayet gülerek ve alay edercesine razı oldum. Paris'teki dostumuz Vicomte K'ye yazalım. Belki buraya kadar solmadan gelir. Biz kadınlar tuhafız. Razı olmasına rağmen yine gelinceye kadar olacak dargınlıkta devam edeceğime yemin etmiştim. Her gün posta arabasını gözlüyordum. Tuhaf arzu. Öyle zannediyordum ki bu bir gün bana bir bahar zevki olacak. Fakat bir hafta olduğu halde hala bir haber gelmemişti. Artık karşıda öfke ve hınç hissediyordum. Tabii bir keyifsizlik ve bir meşgale bir hafta kadar heyecanımı yatıştırmak üzereyken gözümü ilk ıstırap dakikasından sonra açtığım vakit kalbimdeki ilk darbenin bir gül ihtiyacından ibaret olduğunu hissettim. Dargınlığımız hala devam ediyordu. Fakat kocamda o kadar derin bir sevinç hissediyordum ki bunu mutlaka bana karşı bilerek yapıyor sanıyor ve daha fazla darılıyordum. Ertesi akşam Vicomte o eski saygın ve ağırbaşlı tavrıyla posta arabasından indi. Pencerenin önünde uzanmıştım. Heyecanım o kadar şiddetliydi ki söz söyleyemiyordum. Şimdi hatırıma geliyordu. Gülü isterken yakında ıstıraplarıma sebep olan yavrumuzun vaftiz törenine de Vicomte'u davet etmiştik. Beraber oturduğumuz halde ne o ne ben ve ne de kocam gül konusunda bir şey açmamıştık. Ben cesaret edemiyordum. Fakat canım da fena halde sıkılıyordu. Neticede gülü getirmemişti. Getirseydi şimdiye kadar vermesi gerekirdi. Artık hakikaten darılmıştım. Ertesi gün köy rahibiyle birkaç bildik vaftiz törenini gerçekleştirmek üzereydiler. Bir aralık rahip başını kocama çevirdiği zaman o mutlu, huzurlu gülümsüyordu. Kocam Vicomte'a işaret etti. Sol elini en çok memnun olduğu zamanlar yapar, yeleğinin cebine sokarak dikkatli dikkatli bana bakıyor ve gülüyordu. O vakit Vicomte küçüğün üzerine eğilerek ve özel töreni yerine getirerek dik ve tatlı bir sesle sertçe "La Rosa" dedi. Kocam hala gülümseyerek ve yumuşak bir ifadeyle gözüme bakıyordu. Ben hemen durumu anlayarak titredim ve elimi uzatarak kocamın o değerli, kutsal ve sevgili elini sıkıverdim. Bu barıştığıma delildi. Ah bu hediye, bütün sinirlerimi yatıştıran bu gül. Ve yolda giderken düşünüyordum. Bir gül, birkaç saniye, en fazla bir bahar güzel kokacak ve beni sevindirecekti. Lakin bu, bütün hayatımı çiçekleyecek. Bu gül bana ebedi bir zevk ve saadet olacak.
1: Sevgili dinleyiciler, sizlere Ömer Seyfettin'in Bahar ve Kelebekler kitabından Hediye öyküsünü okumayı bitirdik. Elif Karaan Toker seslendirdi. Sevgili dinleyiciler, sizlere Ömer Seyfettin'in Bahar ve Kelebekler kitabından Pembe Menekşe öyküsünü okumaya başlıyoruz. Seslendiren Elif Karahan Toker.

Pembe Menekşe. Bu menekşe 3 hafta evvel pek küçüktü. Büründüğü küçücük yapraklar arasında, hatta benim bile övgü dolu bakışlarımdan korkarak cilveli bir bencillikle gizleniyordu. Lakin ben onu sevimli bahçemde görmüş ve takdir etmiştim. Sonra onu kalbimin bütün samimiyetiyle büyüttüm. O gelişti, ben onu her sabah kalbimin öpücükleriyle şımartırdım. Bir gün ailemizden pek sevdiğim bir çocuk bu mutluluk ve saygı kaynağını benden rica etti. Onu koparmamak için bu çocuğu 1000 türlü masum mazeretle kandırmaya çalışıyor. İşte bak cicim, sana şu laleyi, seversen şu gülü koparayım, olmaz mı diyordum. Olmaz mı? Oh, lakin mümkün olamadı. Olmaz diyordum. Onu o kadar özenle seveceğim ki. Bu hatıradan sonra şu çiçeğin onun narin dudaklarından 1000 saygı öpücüğü alarak derin bir aşk ve takdirle sevildiğini görüyordum.

0: Sevgili dinleyiciler, sizlere Ömer Seyfettin'in Bahar ve Kelebekler kitabından Pembe Menekşe öyküsünü okumayı bitirdik. Elif Karahan Toker seslendirdi.
1: Bir roman, bir hikaye.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

0: Radyo 1.
1: Bayram yolculukları içinde sevinç taşıyan küçük hikayelerdir.
2: O hikayeyi güzelleştiren şey ise sabır, anlayış ve sevdiklere sağ salim ulaşmak.
1: Yollar uzun ama her anı değerli.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyenler. 23 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Adem Karabey. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trendyol 1. Lig playoff final mücadelesini kazanarak bu yıl Süper Lig'e yükselen son takım olan Çorum Futbol Kulübü'nü tebrik etti. Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi'nde gün boyu tansiyon yüksekti. Sabah erken saatlerde başlayan gerginlik, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen iki grup arasında kavgaya dönüştü. Amerikan Başkanı Trump, İran'la anlaşmaya yaklaştıklarını açıkladı. Sonra da anlaşma için temsilcilerime acele etmemeleri talimatını verdim dedi. İletişim Başkanlığı, sahte kurban bağışı kampanyaları ve kurbanlık ilanlarına karşı vatandaşları uyardı. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol 1. Lig playoff final mücadelesini kazanarak bu yıl Süper Lig'e yükselen son takım olan Çorum Futbol Kulübü'nü tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrik mesajını en sosyal hesabından paylaştı. Erdoğan mesajında Trendyol 1. Lig playoff final mücadelesini kazanarak bu yıl Süper Lig'e yükselen son takım olan Arca Çorum Futbol Kulübü'nü, camiasını ve tüm Çorumlu kardeşlerimi yürekten tebrik ediyorum ifadelerini kullandı. Kırmızı Siyahlılar Konya'da oynanan playoff finalinde Esenler Erokspor'u 2-0 yendi. Böylece Çorum ekibi tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıktı. Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi'nde gün boyu tansiyon yüksekti. CHP'deki gerginlik sabah saatlerinde başladı. Özgür Özel destekçileri parti binasında, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlerse dışarıda konuşlandı. Kılıçdaroğlu'nun ekibi içeri girmeye çalışınca Özel'in ekibi buna karşı çıktı, gerilim tırmandı. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'le bazı milletvekilleri ve partililerin genel merkez binasına alınmaması üzerine gerginlik kısa sürede kavgaya dönüştü. İki grup arasında çıkan arbede su şişeleri havada uçuştu. Dışarıda kavga sürerken Özgür Özel destekçileri içeride barikatlar kurdu. Genel merkeze giriş otobüslerle engellendi. Koltuklar ve masalar kapıların önüne yığıldı. Kılıçdaroğlu'nun ekibi Ankara Emniyetine parti genel merkezinin boşaltılması için yazılı başvuruda bulundu. Dilekçede bütün yapıcı girişimlere ve milletvekillerinin çabalarına rağmen sonuç alınamadı denildi. Parti genel merkezi tarafımıza teslim edilsin talebi iletildi. Ankara Valiliği talep üzerine açıklama yaptı. Mahkeme kararının yerine getirilmesi konusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verildiği belirtildi. Tahliye tebligatı birkaç kez genel merkeze iletilmek istendi ancak girişimler sonuçsuz kaldı. Öğle saatlerinde CHP'den bir heyet İçişleri Bakanlığı'na gitti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile 15 dakika görüşen CHP'liler polisin müdahale etmemesini talep etti. Kısa süre sonra polis ekipleri CHP Genel Merkezi'ne girdi. Binanın içindeki Özgür Özel destekçileri polislere yangın söndürücü sıktı, saksıları attı. Polisin girişi barikatlarla engellenmeye çalışıldı. Yaşanan arberede parti genel merkezi adeta savaş alanına döndü. Polis ekipleri CHP Genel Merkezi'ni boşalttı. Özgür Özel de tebligatın iletilmesinin ardından makam odasından çıktı, genel merkezden ayrıldı. CHP Genel Merkezi'nde gerginlik yaşanırken gözler iki ismin yapacağı açıklamadaydı. İlk açıklama Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Kemal Kılıçdaroğlu basın danışmanı Atakan Sönmez'in sosyal medya hesabı aracılığıyla ilk değerlendirmesini yaptı. CHP teşkilatlarına yargı kararlarına uyulması için sağduyu çağrısında bulundu. Talimata aykırı hareket edenlerle ilgili gerekli tedbirler alınacaktır mesajını iletti. Özgür Özel de polis ekipleri CHP Genel Merkezi'ne girmeden hemen önce sosyal medya hesabından mesajlarını verdi. Özel, buradan çıkmayacağız. Ne kadar dayanabiliriz bilmiyorum. Sonuçta devletin polisine el kaldıracak halimiz yok ifadelerini kullandı. Polis tahliye tebligatını Özgür Özel'e genel merkezin 12. katında teslim etti. Özgür Özel genel merkezden ayrılırken çok üzgünüm, geri gelmek üzere çıkıyoruz ifadesini kullandı. Mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Merkezi'nde ve devamında yaşanan olaylara ilişkin soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kolluk güçlerine yönelik şiddet içeren eylemlerde bulunanlar hakkında görevli memura direnme suçu nedeniyle soruşturma başlattı. Ayrıca parti binası yakınlarında yol üzerinde bulunan vatandaşların üzerine araba süren ve bir kişinin yaralanmasına sebebiyet veren kişi hakkında da kasten yaralama suçundan soruşturma başlatıldı. Başsavcılık, izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşü yapanlardan taşkınlık çıkaranları da mercek altına aldı. Söz konusu eylemler, toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasına muhalefet suçu nedeniyle soruşturmaya konu oldu. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Özgür Özel'in meclisin önünde yaptığı konuşma sırasında atılan sloganlara tepki gösterdi. Efkan Ala, mahkemede kaybettiklerini AK Parti'de arama yanlışından vazgeçmelerini öneririz dedi. AK Parti Genel Başkan Vekili Ala, açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı'na yönelik sarf edilen saygısız sloganları reddediyor ve iade ediyoruz ifadelerini kullandı. Bunun CHP'nin kendi içindeki kavga olduğunu vurgulayan Efkan Ala, biz dünyanın, bölgemizin ve Türkiye'nin sorunlarıyla meşgulüz dedi. İcbar suretiyle irtikap suçuyla tutuklanan Düzce Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada Düzce ile Akçakoca ilçesi Belediye Başkanı Fikret Albayrak'ın icbar suretiyle irtikap suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandığı hatırlatıldı. Albayrak'ın tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldığı belirtildi. Amerikan Başkanı Trump, İran'la anlaşmaya yaklaştıklarını açıkladı. Sonra da anlaşma için temsilcilerime acele etmemeleri talimatını verdim dedi. İran'la müzakerelere ilişkin açıklama yapan Donald Trump, bir anlaşmaya varıncaya kadar abluka tam olarak uygulanmaya devam edecek dedi. Ancak anlaşma için acele etmeyeceklerini de belirtti. İran'la ilişkimiz giderek daha profesyonel ve verimli hale geliyor ifadesini kullanan Trump, müzakerelerin düzenli ve yapıcı şekilde ilerlediğini kaydetti. Amerikan Başkanı bundan bir süre önce ise sosyal medya hesabından İran gemisinin Amerika tarafından vurulmasını tasvir eden mesaj paylaştı. Adios yani elveda yazan mesaja ilişkin muhtelif yorumlar yapıldı. Kimileri görseli vurduk gidiyoruz olarak yorumladı, kimileri de savaşın devam edebileceğinin sinyali. İran tarafı ise müzakere sürecine ilişkin temkinli açıklamalarını bugün de sürdürdü. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan nükleer silah peşinde olmadığı söyledi. Müzakere heyetimiz ülkemizin onuru ve şerefi söz konusu olduğunda asla taviz vermeyecektir dedi. Tahran, Hürmüz'ün yönetiminin kendilerinin yasal hakkı olduğunu da tekrarladı. Amerikan Axios haber sitesi Amerika ile İran arasında görüşülen mutabakat taslağının ayrıntılarını yayımladı. Buna göre anlaşma Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını sağlayacak şekilde ateşkesin 60 gün uzatılmasını içeriyor. Bu süre boyunca Hürmüz'den geçişler ücretsiz olacak. Taslak metne göre Amerika, İran limanlarına uyguladığı ablukayı kaldıracak. İran petrolünün yeniden serbest şekilde piyasaya çıkmasının önü açılacak. Karşılığında İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini askıya almaya hazır olduğu belirtildi. Axios'a göre Washington yönetimi bunun ancak somut tavizler verilmesi halinde mümkün olacağını savunuyor. Öte yandan Amerika'nın son aylarda bölgeye sevk ettiği askeri güçlerin de hemen çekilmeyeceği ifade edildi. Amerikan kuvvetleri 60 gün boyunca bölgede kalmaya devam edecek. Nihai anlaşma sağlanırsa geri çekilme seçeneği değerlendirilecek. Anlaşmaya ilişkin İran basını da ayrıntıları paylaştı. Buna göre mutabakat zaptı, savaşı tüm cephelerde sona ermesini içeriyor. İran basınına göre mutabakat metni içerisinde İsrail'in Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırıların durdurulması da var. Amerika ablukasının yakın

hakkında biteceğini savunan İran basınına göre mutabakat zaptında Hürmüz'den geçişlerde Amerikan protokolünün uygulanmasına dair madde yok. Anlaşma kapsamında Tahran ve Washington'ın nükleer müzakereler için 60 günlük bir süre belirleyeceği de ifade ediliyor. Nükleer maddenin İran dışına çıkarılacağı iddialarının da gerçeği yansıtmadığı belirtiliyor. İran petrolüne yönelik ambargonun kaldırılması ve İran'a ait dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması da basının duyurduğu maddeler arasında. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diplomasi trafiği sürüyor. Bakan Fidan ilk olarak bakanlıkta Irak Takaddüm Partisi lideri Muhammed Halbusi'yi kabul etti. Dışişleri Bakanı Fidan ardından Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rustem Umerov'la bir araya geldi. Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün Dışişleri Bakanları küresel Sumut filosundaki aktivistlere yönelik kötü muamelede bulunan İsrailli bakana tepki gösterdi. Ortak açıklamada Dışişleri Bakanları İsrailli bakan tarafından gerçekleştirilen dehşet verici, aşağılayıcı ve kabul edilemez muameleyi en güçlü şekilde kınamaktadır ifadelerine yer verildi. Yaşananların insan oluruna yönelik utanç verici bir saldırı olduğunun altı çizildi. 8 ülkenin dışişleri bakanları alıkonulan herkesin onurunun ve insani muamele görmesinin güvence altına alınmasının gerekliliğini vurguladı. Haydut İsrail tarafından hukuksuz şekilde alıkonulduktan sonra Türkiye'ye getirilen küresel Sumut filosu aktivistlerinden Fransız Matilda Maye tedavi olup sağlığına kavuştu. Ülkesine dönerken de Türk doktorlarına teşekkür mektubu yazdı. Fransız aktivist el yazısıyla Türkçe yazdığı mektupta şu ifadeleri kullandı. Bana bu kadar iyi baktığınız için kalbimin en derininden teşekkür ederim. Sizinle yollarımızın kesişmesi benim için büyük bir şans. Hastaneniz harika. Personel de öyle. Bu anılar her zaman kalbimde yer edecek. Hoşgörünüz ve sabrınız için teşekkür ederim. İletişim Başkanlığı sahte kurban bağışı kampanyaları ve kurbanlık ilanlarına karşı vatandaşları uyardı. Açıklama Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden geldi. Son dönemde vatandaşların dini ve manevi değerlerini suistimal etmeye yönelik dolandırıcılık girişimlerinin tespit edildiği belirtildi. Piyasa değerinin çok altında ilan paylaşan ve doğrulanmamış banka hesap numarasıyla işlem yapılmasını isteyen kişilere karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu. Ödeme öncesinde satıcı ve hesap bilgilerinin mutlaka doğrulanması gerektiğine dikkat çekildi. Açıklamada şüpheli durumlarla karşılaşılması halinde ilgili mercilere gecikmeksizin bildirimde bulunulması önem arz etmektedir ifadelerine yer verildi. Yurdu etkisi altına alan yağışlı hava Akdeniz ve Güneydoğu'da sağanağa dönüştü. Meteorolojinin sarı kodlu uyarıda bulunduğu illerde yağış aksamalara yol açtı. Mersin'de sele kapılan bir kişiyi çevredekiler kurtardı. Adana'da gece bastıran sağanak yolları göle çevirdi. Karaman'da etkili olan doluysa tarım arazilerine zarar verdi. Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kuvvetli yağış nedeniyle derelerde taşkın meydana geldi. Tarım arazileri zarar gördü. Yağışın etkisiyle Tepe Mahallesi'ndeki köprü çöktü, bölge araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Pakistan'ın Quetta kentinde askeri personel taşıyan trene yönelik bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 24 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi yaralandı. Türkiye'den terör saldırısına kınama geldi. Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada huzur ve istikrarı hedef alan saldırıların hiçbir şekilde kabul edilemez olduğu vurgulandı. Terörle mücadelede Pakistan'la dayanışmanın süreceği mesajını verdi. TRT uluslararası yayıncılıktaki başarısını bir kez daha kanıtladı. TRT World, dünyanın saygın medya ödülleri arasında gösterilen New York Festivals'la Telly yarışmasından toplam 17 ödülle döndü. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı, TRT World'ün başarısını sosyal medya hesabından duyurdu. Zahit Sobacı, TRT'nin Türkiye Yüzyılı vizyonuna yayıncılık alanında katkı sunmayı sürdüreceğini vurguladı. TRT World, Amerika'nın prestijli medya ödülleri arasında yer alan New York Festivals'ta Gazze karelerde yaşamaya devam ediyor ve sınırların ötesinde Bu Toprak Kimin adlı yapımlarıyla Altın Kule ödülüne layık görüldü. Gazze'nin kayıpları ve Ukrayna Savaşı cephe hattından kesintisiz yayın yapımlarıyla da Gümüş Kule ödülü kazandı. Sınırların

Ötesinde Toprak, Dil ve Kayıp adlı yapımda Bronz Kule ile ödüllendirildi. TRT World 13 binden fazla başvurunun yapıldığı Teli yarışmasında da 2 altın, 7 gümüş ve 3 bronz ödüle layık görüldü.

0: Sıradaki durak neresi? Türkiye'nin sahil incisi Kaş'ı keşfetmek. Atık sömürgeciliği Amerika Meksika'yı nasıl zehirliyor? Ve işgal altındaki doğa Filistin serisi adlı yapımlar gümüş madalya aldı. Endonezya'nın bağımsızlık hikayesi kameranın ardında ve sınırların ötesinde bu toprak kimin adlı yapımlarda yarışmadan bronz madalyayla döndü. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trendyol 1. Lig playoff final mücadelesini kazanarak bu yıl Süper Lig'e yükselen son takım olan Çorum Futbol Kulübü'nü tebrik etti. Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi'nde gün boyu tansiyon yüksekti. Sabah erken saatlerde başlayan gerginlik, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen iki grup arasında kavgaya dönüştü. Amerikan Başkanı Trump, İran'la anlaşmaya yaklaştıklarını açıkladı. Sonra da anlaşma için temsilcilerime acele etmemeleri talimatını verdim dedi. İletişim Başkanlığı, sahte kurban bağışı kampanyaları ve kurbanlık ilanlarına karşı vatandaşları uyardı. Spor. Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak sezonu kapatan Trabzonspor'da 3 veda gerçekleşti. Bordo Maviller sözleşmeleri sona eren Edin Visca ve Vakayeme ile yollarını ayırdı. Kaleci Andre Onana da Karadeniz ekibine veda etti. Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi playoff final serisi 3. maçında Parmos Bordo konuk olduğu Gaziantep Basketbolu 79-65 mağlup ederek Süper Lig'e yükseldi. Aldığı Gaziantep Basketbolu 79-65 mağlup ederek Süper Lig'e yükseldi. Antalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Okçuluk Şampiyonası tamamlandı. Organizasyonun son gününde milli sporcular klasik yay kategorisinde 1 altın 2 bronz madalya kazandı. Ay Yıldızlar böylece şampiyonayı 3 altın 3 bronz madalyayla tamamladı.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, kıyı Ege ile İstanbul çevreleri hariç yurt genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı ise şöyle: Ankara 11, İstanbul, Bursa, Manisa, Samsun ve Ordu 15, İzmir, Edirne, Çanakkale ve Hatay 16, Bolu, Muğla, Amasya ve Gaziantep 12, Antalya, Adana ve Kocaeli 17, Sivas 8, Erzurum 5, Van, Hakkari ve Ardahan 6 ve Diyarbakır 9 derece.
1: Yol durumu.
0: Aydın-Denizli Otoyolu'nun 20 ile 21. kilometreler arasında şev çalışması nedeniyle Denizli istikametinde emniyet ve sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım orta ve sol şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ile 58. kilometreler arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor. Çanakkale-Çan yolunun 25 ile 26. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'ndan bildirilmiştir. Denizcilere 460 numaralı bildiri. Ege Denizi. Bilimsel çalışmalar Gate Marina 3 isimli gemiyle 24 Mayıs 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Ege Denizi'nde Akbük Koyu, Ardıçlı Burnu, Deve Boynu Burnu arasında Türkiye sahilleri boyunca yapılacaktır. Çalışma gemisinden açık geçilmesi. Denizcilere 524 numaralı bildiri. Ege Denizi. Arama kurtarma tatbikatı 2, 4 ve 5 Haziran 2026 tarihlerinde saat 8'den saat 22'ye kadar aşağıdaki sahalarda yapılacaktır. Saha 1, 39 derece 1 dakika 0 saniye kuzey, 24 derece 55 dakika 0 saniye doğu. 39 derece 1 dakika 0 saniye kuzey, 25 derece 43 dakika 0 saniye doğu. 38 derece 47 dakika 0 saniye kuzey, 25 derece 43 dakika 0 saniye doğu. 38 derece 47 dakika 0 saniye kuzey, 24 derece 55 dakika 0 saniye doğu. Saha 2. 38 derece 53 dakika 0 saniye kuzey, 25 derece 59 dakika 0 saniye doğu. 38 derece 48 dakika 0 saniye kuzey, 25 derece 56 dakika 0 saniye doğu. 38 derece 44 dakika 0 saniye kuzey, 26 derece 13 dakika 0 saniye doğu. 38 derece 47 dakika 0 saniye kuzey, 26 derece 16 dakika 0 saniye doğu. Saha 3. 38 derece 46 dakika 0 saniye kuzey, 26 derece 26 dakika 0 saniye doğu. 38 derece 48 dakika 0 saniye kuzey, 26 derece 28 dakika 0 saniye doğu. 38 derece 40 dakika 0 saniye kuzey, 26 derece 40 dakika 0 saniye doğu. 38 derece 38 dakika 0 saniye kuzey, 26 derece 37 dakika 0 saniye doğu. Denizcilere

0: içinden.
1: Sevgili dinleyiciler, bugün 24 Mayıs 2026 Pazar ve İzmir'deyiz. Yaşanmış ve bitmek üzere olan bir günü alıp hiç yaşanmamış bir günün ilk saatine katacağız birlikte. Yapımcılarımız Gönül Gezbu ve Burhan Kaya. Teknik yönetmenimiz Önder Arıcan ve ben Çağatay Sevdi. Bilgilendiren, dinlendiren ve yeri geldiğinde de eğlendiren içeriğimizle yine yanı başınızdayız. Sesimizin ulaştığı herkese kucak dolusu sevgiler sunuyoruz. Türkiye'de kurgu, kurgu dışı ve çocuk sesli kitaplarıyla e-kitapların pazar büyüklüğü geçen yıl bir önceki yıla göre %19 artışla 284 milyon liraya yükseldi. Dijitalleşmenin etkisiyle pazardaki büyüme eğiliminin sürmesi bekleniyor. Öte yandan basılı kitap üretiminde 2021 yılından sonra sert bir düşüş görülürken okuma alışkanlığının kaybedilmesi bu durumun öncelikli nedenleri arasında gösteriliyor. Bu konuyu okuma alışkanlıklarımızı ve dijitalleşmeyi Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği Başkanı Mehmet Burhan Genç'le konuşacağız. Anadolu Ajansı yalnızca bir haber ajansı değil, Türkiye'nin kültürel iletişim gücünün, medya diplomasisinin ve hakikat mücadelesinin önemli bir temsilcisi. Anadolu Ajansı'nın milli mücadele yıllarında ortaya çıkan kurucu ruhu, çok dilli yayıncılıkla yaşanan zihniyet dönüşümü ve ajansın küresel bir medya aktörüne evrilen yapısı, gazeteci yazar Atakan Çelik'in yakın zamanda okurlarla buluşan kitabında ele alınıyor. Çelik, hem sahada geçen meslek hayatının bir özeti hem de akademik bir çalışmanın kitaplaşmış hali olarak tanımladığı kitabını gecenin içinden de bizlerle paylaşacak. Gazeteciliği tanıklarını anlatacak. Ve gecenin sonunda şehir ve edebiyat diyoruz. Adıyaman'a uzanıyoruz. Gazeteci, yazar, şair, psikanalist Doktor Hikmet Kızıl bizlerle birlikte olacak. Belki bir bahar sabahında unutulmuş bir söz. Belki de bir gece yarısı suskun bir yürek. Buradaki kelimeleri yeniden çağıracak. Zira insan okudukça derinleşir, derinleştikçe anlar ve anladıkça susar. Ve kim bilir, belki de gerçek hikaye bu son cümleden sonra başlayacaktır, diyor Hikmet Kızıl. Cerrah, Suskun Kelimelerin Çığlığı kitabında Hikmet Kızıl'la yazı hayatını, edebiyatı, eserlerini ve Adıyaman'ı konuşacağız.

0: Değerli dinleyiciler, son yıllarda kitap okuyucu, tablet gibi teknolojik cihazların ortaya çıkışı kitap okuma alışkanlıklarında dönüşme yol açtı. Ama okuma alışkanlığının kaybedilmesi de ayrı bir söz konusu mevzu. Bu durumun öncelikli nedenleri arasında da 2001 yılında, 21 yılından sonra sert bir düşüş gösteriyor. Bu konuyu, okuma alışkanlıklarımızı, dijitalleşmeyi, e-kitapları Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği Başkanı Mehmet Burhan Genç ile konuşacağız efendim. Şu anda kendisi telefon attığımızda. Merhaba.
1: Merhaba efendim. Hayırlı yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler.
1: İyi akşamlar, iyi geceler.
0: Sağ olun efendim. İyi geceler. Yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Teşekkürler. Sağ olun efendim.
0: Efendim şimdi o zaman direkt başlayalım. Türkiye'de kitap okuma alışkanlıkları ile ilgili nasıl şu an Türkiye'de kitap okuma alışkanlıkları diye sorsak size.
1: Önce iyi haberler mi kötü haberler mi?
0: Siz hangisinden isterseniz.
1: Şöyle başlayalım. İyi haberlerle başlayalım. Evet. İyi olsun inşallah. Belki en çok bizi sevindirecek haberlerden bir tanesi. Çocuk okurların, çocuk kitaplarının yükselişi, çocuk okurların sayısının artması.
0: Evet.
1: Malum Türkiye'de 1300 civarında halk kütüphanesi var. Halk

0: oluyor çocuklarımız. Çocuk kitaplarındaki artış da bu sevindirici gelişmeyi gösteriyor. İleriye doğru güzel bir ümit veren bir tablo.
1: Evet, çocuk kitabı yazarı da arttı aynı şekilde baktığımızda.
0: Tabii yani gerçekten sadece çocuğa yazan, eskiden çocuk kitapları biraz yan ürün gibi görünürdü. Öyle değil artık, doğrudan kendisine çocuk yayıncılığı adamış, çocuk yazarlığı adamış, çizerliğine adamış. Çok seviyor, çok kaliteli isimler var ve sadece artık Türkiye değil, dünyanın pek çok diline de tercüme ediliyor, yayınlanıyor bizim Türk çocuk yazarlarımız.
1: Evet, peki bunun özel bir nedeni var mı araştırmalarda mesela? Çocuk kitabı yazmak daha mı kolay geliyor insanlara, daha okuması daha mı rahat oluyor mesela okuyucu açısından baktığımızda, nedenlerini saysak acaba var mıdır bir neden?
0: Daha kolay değil. Yani yetişkine kitap yazmakla çocuğa kitap yazmayı karşılaştırdığınız zaman hiç de öyle kolay değil. Çok daha belki... Evet. Titizlenmeyi gerektiren, hassasiyet gerektiren bir alan. Muhtemelen pazardaki eğilim, yani çocuklara biraz daha fazla düşüyoruz, kendimiz fazla okumasak da gibi.
1: Evet.
0: 7. sınıfa kadar dedim, kötü haber de 7'den sonra özellikle sınav satı mahalline giden çocuklarımızın, gençlerimizin kitap okumaktan uzaklaşması. Gençlik kitapları bütün üretilen kitaplar içerisinde kategori olarak en düşüğü, %1 civarında. Bu insanı tabii biraz korkutan bir tablo.
1: Bir anda çok mesela 7 yaşına kadar okuyup da 7 yaşından sonra neden böyle oluyor acaba?
0: Ders çalışmaya başlıyor.
1: Yani sınava
0: çocuklarımız
1: yönelik.
0: 7'den sonra LGS sınavı, arkasından YKS sınavı, yoğun bir ders çalışma temposuna giriyorlar. Aslında sınavlarda kitap okumanın çok avantajını görüyor. Özellikle son dönem soruları algılama, anlama noktasında bunun faydasını görüyor öğrenciler, okuyanlar, ama o ders kaygısı içerisinde kitap okumaktan biraz uzaklaşıyor çocuklarımız maalesef.
1: Evet. Bu 7'den sonra dedim de 7. sınıftan sonra değil mi?
0: 7. sınıftan sonra. Yaş olarak.
1: Evet. Peki 2021 sonrasında basılı kitap üretimi de sert bir şekilde düşmüş araştırmalarda. Bunu neye bağlıyoruz hocam?
0: Bunun birkaç ayrı nedeni var. Burada 438 milyondu 2021 yılındaki toplam bandrollü kitap üretimi. 2025 yılında da 407 milyon olarak gerçekleşti. Genelde bir düşüş var. Burada biraz eğitim kitaplarının düşmesinden bahsedebiliriz. 2021'de 234'tü, şimdi 200 civarında. Pay olarak, ağırlıklı olarak yardımcı kaynak kitaplarının düşmesi, ama biraz da okur kitaptan uzaklaşmaya başladı. Sanıyorum yani basılı kitaptan diyelim. Dijitalleşmenin etkileri. E-kitap pek yükselmiyor. Yani yıllardır dünyada %3'lerde falan seyreden bir oranı var e-kitabın. Ama sesli kitap umulmadık bir şekilde popülerleşti. Pandemiyle birlikte kitap dinleme eğilimi arttı. Yani bütçe olarak bakarsak dünya genelinde, Türkiye üzerindeki rakamları çıkartmak kolay değil, satış rakamları, ama 2018'de sesli kitap pazarı dünyada 1 milyar dolarken 2020'de 3,5 milyar dolara çıkıyor. 2025'te 10 milyar dolara. Yani 2020'ye göre 3 kat artmış ya da 2018'e göre 10 kat artmış durumda sesli kitap pazarı. Dinleme ağırlığı var. Biraz da ekranlar, sosyal medya kitap okumaktan insanı uzaklaştırıyor. Orada böyle spotlar görerek, manşetler görerek malumat ediniyoruz. Bilgi değil, ama o malumatla, yüzeysel bilgiyle idare eder hale geldik. Bu da tabii işin bir başka kaygı verici boyutu.
1: Evet, evet. Şimdi peki son zamanlarda baktığımızda basılı kitaplar azalıyor, sert bir şekilde düşüyor, ama e-kitaplara ilginin artması söz konusu mu? %3'de kaldı diyorsunuz, ama basılı kitap okumayanlar e-kitaplarda okumaya yöneliyorlar mı acaba?
0: Yok, e-kitap okunmuyor. Yani kitap fiziki kitap gibi yerinde sayan, ilerlemeyen yıllardır, yani 10 yılda, belki 10 yıldan fazla bir süredir hemen hemen hiç gelişme kaydetmeyen, hatta görece küçük düşüşler bile yaşayan bir madde. Kitaptan ziyade dediğim gibi sesli kitap, ama orada da bir başka sorunumuz var.

0: sonunda sesli kitap şiir daha ziyade kurgu, yani roman hikaye türüne yatkın bir tarz. Sesli kitaplar daha ziyade roman tarzı ürünler dinleniyor. Okumada da gene kitap, basılı kitap tarafında kurgu kitaplarda yükselme var. Yani 2020'ye göre kendi içerisinde kurgu kitapları, edebiyat kitapları yükseliyor. Üzücü taraf araştırma, inceleme dediğimiz kişi eserlerin daha keskin düşmesi. Yani 2020'de 90 milyon olan üretim 2025'te 35 milyon düşmüş. Yani %40'ına düşmüş neredeyse. Bu işte demin bahsettiğim o sosyal medyadaki malumat sahibi olmakla bilgi sahibi olmak arasındaki farkı kaybetmeye başladığımızı gösteriyor bence.
1: Evet.
0: Biraz
1: evet.
0: Sıkıntılı olan taraf bu. O bilgiyi kitaptan almayınca, bilgi halinde insan özümsemeyince yüzeysel bir bilgiyle, malumatla idare ediyor. Yani derinlemesine bir öğrenme olmuyor, yüzeysel bir öğrenmeyle idare ediyor. Ve bu da tabii hem bilginin kökleşmesine engelliyor hem de manipülasyonlara, yönlendirmelere açık bir zihin oluşturuyor.
1: Evet, o zaman bu derin öğrenme ve yüzeysel öğrenme arasındaki farkı biraz daha derinleştirsek hocam.
0: Ya derin öğrenmeden kasıt bir kitabı özellikle, yani aynı konuyla ilgili birkaç kitabı belki okuyarak, onu hazmederek, analiz ederek özümsemek ve uygulanabilir hale getirmek öğrenme eylemi, böyle bir eylem. Yani entelektüel bir gelişim bu. Diğeri hani gazete diliyle konuşarak manşetleri ya da spotları okuyup bilgi sahibi olduğunu zannetme. Eskilerin deyimiyle malumat sonuçluk. Yani entelektüellikle malumat sonuçluğu bir şekilde belki ayırarak ifade edebiliriz.
1: Evet.
0: Birisi gerçekten okumayla, incelemeyle ve ona, o konuya hakim olmayla gelişen bir durum.
1: Evet, bir de şöyle şeyler var son zamanlarda görüyoruz. Mesela bazı uygulamalarda belirli kitapların belirli sayfalarının sadece okunduğu, mesela 400 sayfalık bir kitapta 20 sayfalık belli özetler var. Böyle uygulamalar var. Hatta bu 20 sayfalık seslendirmeler de var. Bunlarla ilgili bakışınız nedir? Bu da yüzeysel okumaya giriyor sanırım.
0: Yani bunu tabii, bu okuma değil. Belki hani bir kitap evine gittiğinizde kitap seçerken, kitapları incelerken böyle kitapları karıştırıp birkaç sayfa okumaya ya da işte aralardan bir şeyler okumaya bakıyorsunuz, çalışıyorsunuz. Bu da ancak bu şekilde. Bir kitabın ne olduğunu, nasıl bir kitap olduğunu anlamak için bir şey yapıyoruz. Yoksa kitabın özetiyle hele ya da işte bir son sayfasının dinlenmesiyle, okunmasıyla o kitabı okumuş sayılmamak, sayılamazsınız doğal olarak.
1: Evet ya, şöyle, hatta ben birkaç tane dinleme gafletinde bulundum diyeyim bu kitaplardan. O sayfalarda öyle bir okuyor ki sanki konular bambaşka, bağımsız şekilde böyle aradan seçilmiş gibi. Hani bir bağlantı, bir bütünlük, bir devam eden bir kurguysa, kurguyu devam eden bir olay yok ortada. Sadece aradan rastgele seçilmiş sayfalar gibi geliyor. Yani hiç bilmeseniz
0: Evet.
1: kitabı yani bu şeyi de oluşturmuyor. İnsanda kitabı alayım, merak edeyim, okuyayım merakı da uyandırmıyor insanda baktığınızda. Peki mesela bu sesli kitaplarda özellikle sizin dediğiniz gibi son dönemlerde bir popülerleşme var. Bunu neye bağlıyoruz hocam? Bu dinlemek ve okumak da aynı etkiyi yaratıyor mu? Bunu da sorayım size.
0: Yani ben aynı etkiyi pek yaratmadığı kanaatindeyim. Niye? Yani bir okur olarak genelde okuduğum kitaplarda güzel cümleleri, orijinal tasvirleri, farklı nitelendirmeleri üzerinden bazen birkaç kez okuyarak sindirmeye çalışırım. Üzerini çizerim, kenara notlar düşebilirim falan. Sesli kitapta bu şansınız yok. Yani zihninizi tamamen konsantrasyonunuzu vermeye çalışsanız bile bu akış sizin kontrolünüzde olmayan bir akış. Sizin hızınızda, temponuzda olmayan bir akış ve dediğim gibi dönüp dönüp dinleme şansı da pek olmuyor.
1: Hı hı.
0: O yüzden biraz daha yüzeysel, ama tabii ki bir kitabı baştan sona dinlemek de aslında bu sosyal medyadaki geçirilen vakitlerden çok daha

0: daha değerli, kıymetli vakit oldu kanaatindeyim açıkçası.
1: Evet. Şimdi baktığımızda şimdi sesli kitaplara bir yönelme var. Genellikle okuma alışkanlıklarımız da azalıyor gibi. Peki okur baktığımızda nasıl değişiyor? Ya da neye dönüşüyor okur, okumak?
0: Yani okumak artık biraz yani farklı bir eyleme dönüşüyor. Burada nasıl söyleyelim? Bunu biraz daha şeyle tarif etmek lazım herhalde. Yani bilgisayar okuryazarlığı ya da işte sosyal medya okuryazarlığının da gelişmesiyle geliştirmeye ihtiyacı olan bir okur tipine doğru dönmemiz gerekiyor. Yani okuduğunu analiz edebilen, test edebilen, çünkü eskiden bilgi kaynakları çok kıttı. Bilgiye ulaşmak zordu ama böyle 50 yıllık bir süreç içerisinde, belki 30-40 yıllık bir süreç içerisinde bilgi serildi önümüze. Her türlü bilgi, fakat şimdi de o bilginin doğrusunu, sağlıklısını, yarayışlısını, faydalısını seçmek için bir yeteneğe, bir başka eğitime ihtiyaç duyuyor olduk. Okul modelinde özellikle yönlendirmemiz gereken, tavsiye etmemiz gereken bilgiyi ya da işte okumayı nereden yaparsanız yapın, isterseniz ekrandan, isterseniz tabletten, ister kağıt üzerinden, mutlaka check etme, kontrol etme, karşılaştırma, analiz etme gibi doğruluğu araştırma noktasındayız. Bu özelliği, bu yeteneğe sahip olmak durumundayız. Şimdi
1: Evet.
0: özellikle yapay zekadan sonra bambaşka bir yere doğru evriliyor zaten bu süreç.
1: Evet.
0: Bunu da düşünmek lazım. Onun üzerine ciddi düşünmemiz lazım. Yani hem yapay zeka ile metin üretimi,
1: Evet.
0: bir tarafıyla doğal zekanın üretimin önünü kesmeye, onun kısırlaştırmaya doğru giden de bir tarafı var bir yönüyle. Bir yönüyle dediğim gibi çok böyle manipüle etmeye, ki zaten dünya genelinde baktığımız zaman yapay zeka üretenler, kullananlar, yönetenler nasıl da baktığımız zaman da bilgi vermekten çok bilgi toplamaya, insanlara fayda olmaktan çok onları yönetmeye ve yönlendirmeye doğru bir araç geliştirildi. Tabii bu
1: Evet.
0: araçları mutlaka biz de kullanmak zorundayız ama ne olduğunu, nasıl olduğunu, ne işe yaradığını, sınırlarını, artıları, eksileri bilerek kullanmak zorundayız.
1: Peki bu yapay zeka ile üretilen kitaplar, yazılar belli oluyor mu hocam baktığımızda? Sizin elinize çok geçiyordur bunlardan.
0: Oldukça zor, oldukça zor artık. Yani gerçekten
1: Hı.
0: çok gelişti. Bir metnin yapay zeka ile üretip üretilmediğini anlamak için bir başka belki yapay zeka aracını kullanmak ancak mümkün oluyor.
1: Hı.
0: Böyle bir sarmal içerisinde bu.
1: Peki bunun mesela yazarın bir telif hakkı vardır baktığımızda. Emeğini koymuştur orada ya zamanını koymuştur, fikrini koymuştur ve bunun hakkını
0: Evet.
1: kazanmıştır telif hakkını. Şimdi yapay zeka ile yaptırılan yazılan eserlerde ya da yazılarda diyeyim telif hakkı konusunda bir dünyada ve Türkiye'de bir çalışma, bir gelişme var mı?
0: Çok yoğun bir çalışma var, çok yoğun bir faaliyet var ve burada da gerçekten hukukçular bu konuya çalışıyorlar. Yani önce şöyle bir örnek vereyim. Yani bu yapay zeka araçlarını ilk geliştiren ve onu kullanmaya açan, dünya kullanımına açan, eğer işte Türkler, Çinliler, İranlılar ya da Ruslar olsaydı, şu anda bir savaş nedeni olarak bunun ne kadar kötü bir şey olduğunu dinliyor olacaktık.
1: Hı.
0: Ama Batı'dan geldi, Amerika'dan geldi. İşte şu anda böyle bir karabet var. Yapay zekanın yaptığı iş hiçbir şey üretmiyor aslında bakarsanız. Sadece üretilmiş olanları derleyip harmanlayıp sizin sunuyor. Hani bir intihal suçu vardır. Akademik kitaplarda falan çokça duyuyoruz. Başka kitaplardan kaynak göstermeden kendi fikriymiş gibi alınmış bölümler,
1: Evet.
0: yani çalınmış bölümler. Bunlar kolayca tespit ediliyordu bugüne kadar, ama yapay zeka artık o kadar gelişmiş bir şekilde çalıyor ve harmanlıyor ki
1: Hı.
0: izini sürmek çok zor. Ve şu anda dünyada hep bunun kavgası yapılıyor. Amerika'nın yaklaşımı tamamen serbest olması doğrusunda.
1: Hı.
0: Avrupa'nın yaklaşımı bunu mutlaka kaynaklarının belirlenmesi

0: ödenmesi ve adil bir bedel ödenmesi noktasında farklı eğilimler var, farklı yaklaşımlar. Yapay zeka kimin ne amaçla kullanına bağlı olarak kendi amaçları doğrusunda aslında hukuku da yönlendirmeye çalışıyorlar. Genelde telif eser olarak kabul edilmiyor şimdilik. Yani bir yapay zeka üretimini bir telif gibi kabul etmeyen bir yaklaşım olmakla beraber var olan kaynakları kullanması noktasında ciddi şeyler var ama neredeyse artık içine girilmemiş, bitirikte aktarılmamış kaynakta kalmıyor gibi gözüküyor. Bütün veriler, kitaplar, yazılmış dokümanlar, söylenmiş sözler neredeyse artık yapay zeka araçları tarafından derdedildi, toparlandı gibi gözüküyor. Evet. Ve bir yandan da biz buna vesile oluyoruz. Yapay zekayı eğitmek dediğimiz süreç aslında gönüllü olarak elimizdeki bilgiyi o sisteme yüklemek. Hani evet. Dünya sadece biz biliyoruz ama yani malum internette, dijital ortamda bir sır yoktur, kilit yoktur. Sistemin sahibi her şeye hakimdir.
1: Evet, elimizdeki bilgiyi yüklüyoruz, oradan derleyip ortaya sunuyor dediniz ya. Şimdi o zaman ilerleyen süreçte, gelecek süreçte yazılarda özgün eserlerin ortaya çıkması çok da mümkün olmayacak gibi duruyor.
0: Özgün eser üretimini ciddi şekilde baltalayacağını tahmin ediyoruz yakın bir vadede. Yani sistem oturur, adil bir bedel ödenmeye doğru dönerse belki ama bu da çok kısa vadede olmayacaktır şu gözüküyor ne yazık ki.
1: Evet. Peki Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği Başkanlığı yapıyorsunuz. Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği olarak faaliyetleriniz nelerdir diye sorsak?
0: Ya meslek birliklerinin kuruluş amacı telif bilincinin yerleşmesine temin etmek ve bu kapsamda aynı zamanda korsanla da mücadele etmektir. Türkiye Basın Yayın Meslek Birliği, Türkiye'de kurulu meslek birlikleri içerisinde en fazla üyeye sahip olan 765 üyemiz var. Ve Türkiye'de kitap üretiminin en fazla kısmını üyelerin ürettiği yaklaşık 200 milyon kitap üretiyor üyelerimiz Türkiye'de. Bir meslek birliği. Faaliyetlerimiz özellikle mevzuat noktasında bir tarafı var. Mevzuatla ilgili olarak aksayan tarafları, geliştirilmesi tarafından yönleri, sektörün ihtiyaçlarını ilgili kamu kurumlarına, siyasetçilere taşıyarak bunların düzeltilmesini, gelişmesini çalışıyoruz bir yandan. Bir yandan dediğim gibi toplumdaki telif bilincinin yerleşmesi, bunun bir hak olduğunun artık içselleştirilmesi ve korsana talebin insanların kendileri tarafından düşünmesini temin etmeye çalışıyoruz. Ve tabii ki bir yandan da bu işi iş edinmiş mafyatik bir takım yapılara karşı, o korsan üreticilere karşı da hukuki mücadelelerimiz devam ediyor. Bunun dışında bir başka yoğun alanımız da Türkiye'de 11 yıldır yaptığımız, nasipse 2027 Mart'ta 12.sini yapacağımız Uluslararası Yayıncılık Telif Birliği diye bir etkinliğimiz var. O da dünyanın işte 70 kadar ülkesinden toplam 250 civarında yabancı, 150 kadar da yerli yayıncıyı İstanbul'da buluşturuyoruz. 3 günlük profesyonel bir etkinlik. Karşılıklı telif alışverişi yapılıyor. Yani hem işte Türk yazarlarının yurt dışına tanınması ve tercümesine vesile oluyor. Artık İstanbul'da bu anlamda bir telif market haline getiren bir çalışma oldu. Mesela işte Kazakistanlı bir yayıncıyla Fransız bir yayıncı da İstanbul'da buluşmaya bakıyor. Endonezyalı bir yayıncıyla Kanadalı bir yayıncı burada buluşmaya çalışıyor. Böyle uluslararası bir market, bir merkez haline gelen bir çalışmamız var. O da bizim belki yüz akı diyeceğimiz çalışmalarımızdan bir tanesi.
1: Var mı başka böyle çalışmalar ya da çalışmayı planladınız?
0: Çalışmalar yani telif bilincinin gelişmesine yönelik çalışmalarımız. Korsanla mücadele kapsamında bir takım projelerimiz devam ediyor. Hem emniyet güçleriyle hem de adli makamlarla, hakim ve savcılarla çalıştaylar yaparak karşılıklı Türkiye'de telif sisteminin güçlenmesini ve bu sayede bu ülkedeki kültürel üretimin daha canlı, daha

0: daha güçlü olabilmesini temizlemeye çalışıyoruz.
1: Evet. Peki o zaman şunu da soralım. Şimdi Türkiye'de kitap pazarının gidişatı nasıl?
0: Kitap pazarı Türkiye'de çok büyük değil. Yani aşağı yukarı 2-2,5 milyar dolar civarında yıllık bir kitap pazarı büyüklüğü var. Yani bu dijital kitaplar, akademik abonelikler vesaire de buna dahil olmak üzere. Ki bu gayri safi milli hasılamızda %2,5'luk bir oran, 2-2,5 civarında bir orana tekabül ediyor. Ekonomik olarak çok büyük olmadığını söyleyebiliriz ama tabii bir çarpan etkisi çok yüksek bir güç. Yani dünyaya sesinizi siyasi yollarla, diplomatik yollarla duyuramayacağınız pek çok konunuzu kendinizi aslında bir edebiyat eseriyle, bir kültürel bir faaliyetle tanıtmak mümkün. Yani bizim bugün mesela dizilerden sonra Türk dizilerinin yabancı ülkelere yoğun bir ilgisi var biliyorsunuz televizyon dizilerimizin. Bu dizilerden sonra Osmanlı padişahlarına dünyanın her yerine çok yoğun bilgi oldu mesela. Yani Osmanlı'yı izleyen dizilerden sonra veya Türk toplumunu, yaşantı biçimimizi, aile biçimimizi merak eden insanlar farklı alanlarda Türkçe orijinli kitapları, eserleri okumaya doğru yöneldiler ve artık dünyanın işte pek çok yazarımızın 20-30 dile çevrilmiş, farklı ülkelerde yayınlanan binlerce kitabı var. Biz aşağı yukarı 15-16 bin kitabın bu şekilde tercüme, farklı dile tercüme edildiğini tahmin edebiliyoruz bu çalışmalarda.
1: Evet. O zaman son olarak eklemek istediğiniz ne varsa ekleyelim. Sonra size yavaştan veda edelim.
0: Ben özellikle kitaba gösterdiğiniz bu ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu çok önemli bir konu ve dinleyenlerimize belki son mesaj olarak şunu demek istiyorum. Evet, yani muhakkak dinleyenlerin son derece bilinçli insanlar bile bile bir korsan ürünü satın almıyorlar. Dikkat ediyorlardır ama PDF paylaşımı çok masum görünen fakat dijital ortamda çok büyük hasarlar veren yazarın ve bütün emek sahiplerinin, çizerin, yazarın haklarının alınmasına, kaybolmasına sebep olan bir yaklaşım. Bu konuda biraz daha bilinçli olmayı, etrafımızı bu konuda biraz daha bilinçlendirmeye davet etmek istiyorum sevgili dinleyenlerimize.
1: Evet, aslında dediğiniz gibi şimdi korsan kitap deyince sanki basılı olarak satılan ya da kaçak olarak basılıp yapılan kitaplar olarak algılanıyor. O PDF dediğimiz formatlar da korsan kitap formatına giriyor, değil mi?
0: Evet. Yani onlar da korsanın bir parçası. Masum gibi görünen, yani bir
1: Evet.
0: arkadaştan bir PDF almak ya da PDF kadar çok masum da eğlenmiş gözüküyor ama aslında bir hakkı gasp etmiş oluyorsunuz, bir hakkı almış oluyorsunuz.
1: Evet. Diyelim, teşekkür ederim efendim size. İyi
0: Ben
1: geceler
0: çok
1: dileyelim.
0: teşekkür ediyorum efendim.
1: Sağ olun.
0: Size cümletlerimi sunuyorum. Hayırlı geceler.
1: Teşekkür ediyoruz. İyi geceler diliyoruz. Değer dinleyiciler, Mehmet Burhan Genç telefon hattımızdaydı. Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği Başkanı kendisi. Kendisinden aktardığı bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz.

0: Gecenin içinden İzmir'den devam ediyor.
1: Değerli dinleyiciler, Anadolu Ajansı yalnızca bir haber ajansı değil, Türkiye'nin küresel iletişim gücünün, medya diplomasisinin ve hakikat mücadelesinin önemli bir temsilcisi ve gazeteci yazar Atakan Çelik'in tanıklığıyla kitap haline gelen Yüzyılın Tanığı, Anadolu Ajansı'nın asırlık öyküsünü konuşacağız efendim. Gazeteci yazar, basın ilan kurumu Ankara Bölge Müdürü Atakan Çelik telefon hattımızda. Kendisi merhaba diyelim.
2: Merhaba, iyi akşamlar diliyorum, iyi geceler diliyorum.
1: Teşekkürler.
2: Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Sağ olun, iyi. Sizler nasılsınız?
2: Vallahi iyiyiz. İşte bilgi.

0: geceyi bayram öncesindeki son gecelerimizi yaşıyoruz ve çok güzel bir akşam vakti sizinle birlikte olmak bizim için yani imkansız diyebileceğimiz bir saat dilimi diyebiliriz.
1: Evet, ne güzel efendim. Aslında siz her saat diliminde çalışan bir basın çalışanı olarak alanlarda bulundunuz, savaş muhabirliği yaptınız. Bütün bunlardan bahsedeceğiz efendim. Saatin bizim için, basın için önemli olmadığını hepimiz biliyoruz. Öncelikle bir sizi tanıyalım isteyelim.
0: Evet, ismim Atakan Çelik. Çeyrek asır Anadolu Ajansı'nda savaş muhabirliği. Saraybosna'da Anadolu Ajansı'nın Balkanlar Bölge Müdürlüğü'nde görev yaptım. İşte kara kıta olarak nitelendirdiğimiz Afrika'nın birçok ülkesinde, savaş döneminde ve oradaki birçok ülkemizin yardım çalışmalarında, faaliyetlerinde bulundum. Onun dışında yıllarca polis adliye muhabirliği, parlamento şefliği yaptıktan sonra 2024 yılında ayrıldım. O süreçte yüksek lisans yaptım. Anadolu Ajansı'nın asırlık öyküsünü de o yüksek lisansımı bitirdikten sonra o bir iki yıllık bir boşluk döneminde o kitabı bitirme imkanım oldu.
1: Hı hı.
0: Yaklaşık 6 aydır da Basın İlan Kurumu'nun Ankara Bölge Müdürü olarak çalışmaya devam ediyorum.
1: Ne güzel. Peki gazeteciliğe nasıl başladınız? Savaş muhabiri olarak mı başladınız gazeteciliğe, yoksa muhabir olduktan sonra mı bölüm belli oldu? Nasıl oldu?
0: Aslında bunu şöyle söyleyebilirim. Ben ticaret lisesinde okurken beni bir edebiyat hocam vardı. Makale istedi benden. Bir kompozisyon istedi. Destanlaşan Çanakkale diye bir makale yazmıştım. Ama o beni çok etkilemişti. Çok kitap okuyan biriydim. Sonra öğretmenim bana dedi ki, senin dedi daha uzun makaleler ve dedi bu alanda kendini geliştirmen gerekiyor. Dedi ki biz okulda bir dergi çıkartalım, ne dersiniz dedi. Dört arkadaşla birlikte Yeni Ufuk diye ticaret sitesinde çalıştığımız dört arkadaşla birlikte ilk dergimizi çıkarttık. Evet. Lise yıllarında bu mesleğe başladım diyebilirim. Daha sonra işte Anadolu Ajansı serüvenim başladıktan sonra bizde polis adliye muhabirliğinden başlanır mesleğe. Usta çırak ilişkisi diye tabir ettiğimiz bir meslek geleneği vardır. İyi ki ona en son şeyleri bizleriz. Çok iyi ustalara denk geldim. Anadolu Ajansı Türk medyasının bir anlamda amiral gemisi. Biz o amiral geminin son tayfalarıydık diyebiliriz. Bizi çok iyi ustalar yetiştirdi. Sonra biz savaş bölgelerine gittik. Savaş bölgelerinde birçok yerde kendimizi çok iyi yetiştirdik diyebiliriz. Çünkü eğer bunun hem alaylı hem mektepli tarafı var. Eğer siz bu mektepli olarak nitelendirdiğiniz yerde sadece kalırsanız pratik kalıp da birçok yanlış yapma imkanınız olur. Ama bunun bir de sahada öğrendiğiniz tecrübeleriniz var. Bu sahada öğrendiğiniz tecrübelerinizi hayatınızın içerisine kattığınız zaman kendinizi çok ileri bir seviyeye getirdiğinizi ve yaptığınız işte de zevk almaya başladığınızı göreceksiniz.
1: Evet. Peki şunu merak ediyorum. Mesela genelde erkekler özellikle bir gazeteciliğe başladığında direkt olarak polis adliye muhabiri olarak o masada başlarlar. Bunun nedeni nedir? Erkek olmaları mı ya da bu ceval mi, gençliğin verdiği ateş midir, nedir? Bunu çok merak ediyorum ben.
0: Şimdi aslında polis adliye olayı gazeteciliğin ilk acemiliğini, ya çok önemli bir yer orası. Hı. Eğer polis adliye muhabirliği sürecini eğer başarıyla geçirirsen tamam bundan muhabir olunur der ustalarımız. Çünkü orada ilk sıcak olayları orada karşılaşıyorsun. Toplumsal olaylarla orada karşılaşıyorsun. Toplumu ilgilendiren birçok konuyla orada karşılaşıyorsun. Ve bu sana bir pratiklik kazandırıyor. Bu bir şekilde senin savaş muhabirliğini de hazırlıyor. Seni polis adliye sıralarından alıp meclis muhabirliğine de taşıyor. Seni oradan alıp Yargıtay muhabirliği de yapabiliyor. Yüksek yargı muhabirliği de yaptırabilir. Yani bu alanın başlangıcı polis adliye muhabirliğidir.
1: Hı hı.
0: Bu çok önemli bir parametredir. Çünkü

0: arkadaşlar diyor muhabirinde eğer sen başarılı olamıyorsan tamam bunda şey yoktur diyor. Çünkü yani oradaki o yüksek tansiyonun yaşandığı bir alanda nasıl mücadele edeceğini, nasıl davranacağını, nasıl konuşacağını, nasıl hareket edeceğini, kriz anına nasıl müdahale edeceğini bir şekilde anlatıyorsun sen orada. Yani onu hayatına tecrübe ediyorsun ve daha büyük olaylarından mesela parlamentoda, mecliste bir olay olduğu zaman polis adli muhabiri olduğun için birçok tecrübe kazandın. Orada daha sakin kalabiliyorsun, daha rahat davranabiliyorsun, daha iyi hareket edebiliyorsun, daha iyi konuşabiliyorsun, haberi daha iyi şekilde geçirebiliyorsun. Ya bütün bunların sebebi o alanda yaşadığın tecrübeler.
1: Evet. Peki sizin savaş muhabirliğine geçişiniz nasıl oldu? Bu savaş muhabirliğinin özellikle zorlukları nelerdir? Bizim için oldukça zor
0: Şimdi
1: buradan baktığımızda ama sizin açınızdan baktığımızda.
0: aslında ben ilk önce kriz haberciliği diye nitelendireceğimiz olaylarla başladım. İlk gittiğim haber benim Pakistan'a gittim. Çok büyük bir sel felaketi olmuştu. Sıvat Vadisi'nden başlayıp Nohşera'ya kadar, İslamabad'ın altına kadar 18 milyonu etkilemiş ve binlerce hayvan telef olmuş. Ülkenin 1/3'ü sular altında kalmıştı. Bizi gönderdiler oraya. Dediler ki Atakan Bey oraya gideceksiniz. O dönem bir kameraman, bir foto muhabir arkadaşım vardı. Cem Öksüz. İzmirlidir kendisi. Ve Bilgin Şaşmaz diye bir arkadaşımla birlikte alana gittik. Her taraf sular altında. Şimdi biz bu haberi yapmamız gerekiyor. Yani Sayın Büyükelçimiz Babur Rıza nota yazdı. Dedi ki Türkiye'den Anadolu Ajansı'ndan bir heyet geldi dedi. İşte buradaki sel felaketine haber yapmak istiyor. İşte daha önceki tecrübelerimizden dolayı Pervez Müşerref'in o dönemin Pakistan Cumhurbaşkanı'nın basın toplantısı var. Oraya gittik. Efendim biz Türkiye'den geldik dedik. Ve orada bir Beşiktaş forması vardı. Kendisine hediye ettik. Kendisi de bir Beşiktaş taraftarıydı. Çok sevindi, çok hoşuna gitti. Ya inanılmaz bir duygu yaşadı. Ya dedi bunun üzerinde ter kokuyor hala dedi. Evet dedik. İşte hala dedik Amokachi diye bir futbolcunun forması dedik filan. Sonra buyurun ne istiyorsunuz dedi. Efendim dedik biz Sıvat Vadisi'nden başlayıp İslamabad'a kadar 600 kilometrelik alanda dedik helikopterle gönül çekmek istiyoruz. Bu konuda desteğinize ihtiyacımız var. Ben Pervez Müşerref dönüp o zamanki Hava Kuvvetleri Komutanı'ndan bir ekibin bize destek vermesini istedi. Ve biz orada Pakistan'daki sel felaketinin tamamını görüntüledik. Ve o gün Türk medyası ve dünyadaki birçok medya kuruluşu Anadolu Ajansı'ndan o haberi aldı. Sel felaketini Anadolu Ajansı havadan görüntüledi Pakistan'daki. Ve çok önemli bir görüntüydü. Çok önemli, yani yeryüzünün gözünün alabildiğince her taraf sular altında kalmıştı. Her taraf. Ve oradaki birçok gazetecinin elde edemediği görüntüyü almıştık ve o görüntülerden dolayı da birçok yerden ödül aldık ve yönetimimiz de o görseli çok beğendi ve bize de ondan dolayı teşekkür etmişti. Daha sonra Arap Baharı ile birlikte dünyada bir değişim rüzgarları başlamıştı. Oraya gittiğimizde hemen yanı başında arkadaşların vurulduğunu görüyorsun. Irak'ta bizim Mustafa Ünal diye bir kameraman arkadaşımız vardı. Bir gecenin geç vaktinde bir TRT'den bir arkadaşlar bir haber geldi. Dediler ki TRT'den bir kameraman arkadaşımız kalp krizi geçirdi. Çünkü orada bir iç savaş vardı. Ve siz orada bir saat önce berabersiniz. Gidip çadırlarda kalıyorsunuz. Ve arkadaşınızın kalp krizi geçirdiği haberini alıyorsunuz. Ve tüyleriniz diken diken oluyor. Konuşacak bir şey bulamıyorsunuz. Yani içiniz titriyor. Ve ben size daha enteresan bir olay anlatayım. Ve bütün bunların yanında kaldığım zaman soğuk kanlıkla olayı inceleyip irdeleyip haber şeklinde getirmeniz gerekiyor. Ama siz orada insansınız. Empati yapıyorsunuz. Bir kalbiniz var. Bir aileniz var. Çocuklarınız var. Mesela çok enteresan. Ben Afrika'dan Türkiye'ye döndükten sonra yani uzun süre çocuklarıma dokunamadığım zamanlar oldu.

0: Yani o eşimin hazırladığı yemekleri yiyemediğim zamanlar oldu. Bütün bunların bir sebebi var. Çünkü biz insanız. Duygularımız var.
1: Evet.
0: Hislerimiz var. Ama bunun ötesinde bir profesyonelsin. Bu işi yapacaksın. Mesela Srebrenica'ya gittiğim zaman ben Bosna'da uzun yıllar görev yaptım. Anadolu Ajansı'nın Balkan direktörlüğünde görev yaptım. Haber müdürü olarak. Orada güzel işler yaptık. Toplama kampı mağdurlarının hikayesini ben yazdığım zaman Srebrenica'da sırf Müslüman oldukları için Hollandalı Birleşmiş Milletler güvenlik güçlerinin olmasına rağmen bütün boşnakları onlara teslim ettiler sırtlara ve orada Srebrenica'da 8.371 boşnak katledilmişti. O inanılmaz bir travma yaratmıştı bana ve neyle karşılaşmıştım onu anlatayım size. 8.371 boşnağı Marshmira dediğimiz 110 kilometrelik bir alanda Srebrenica'dan başlayıp Tuzla'ya kadar ki alanda öldürdükleri bütün masum boşnakları toprağa gömmüşlerdi. Ve öldürülen boşnakların üzerine toprak atmışlardı ve metal atmışlardı. Bunun sebebi şuydu. Toplu mezarlar ortaya çıkmasın diye. Siz bunları yapıyorsunuz ama doğanın bu şeyi bir şekilde ortaya çıkartacak. Nasıl ortaya çıkarttı? Mavi kelebekler o toplu mezarların üzerine gidip orada çoğalmaya başlıyor. Köylüler de bunu devlet yetkililerine bildiriyor. Devlet yetkilileri gelip o mezarları kazıyorlar ve orada masum öldürülen boşnak erkeklerin cesetleriyle karşılaşıyorlar. Ve bunun gibi 200 tane şeyle karşı karşıya kaldılar. Toplu mezarla ve tarihe yani Avrupa'nın Kudüs'ü olarak nitelendirilen Bosna'da yüzyılın en büyük katliamıyla o dönemde karşılaşmışlardı.
1: Evet.
0: Şimdi dönüp geriye baktığım zaman bunları yaşayan bir insan olarak insanlığını sorguluyor. Biz neredeyiz? Neler oluyor? Ama sen bir profesyonel gazeteciysen bunu yaşamak zorundasın.
1: Evet,
0: Bunları
1: oldu.
0: anlatmak zorundasın. Bunları duymak zorundasın.
1: Doğru. Doğru. Oldukça zor anlattıklarınıza ve
0: Çok
1: duygusal
0: zor.
1: baktığımızda.
0: Evet.
1: Şimdi şuna da konuşalım istiyoruz. Yakın zamanda da okurla buluşan bir kitabınız var. Eğer
0: Evet.
1: vakit kalırsa diğer anılarınızı da dinlemeyi tabii ki arzu
0: Evet.
1: edeceğiz efendim. Ama
0: Evet.
1: kitabımızı da bir konuşalım istiyoruz. Yüzyılın Tanığı, Anadolu Ajansı'nın asırlık öyküsünü, bu yazma sürecini nereden esti, neden böyle bir kitap yazma istediniz, bundan bahsedelim biraz da.
0: Aslında Yüzyılın Tanığı sadece bir ajans tarihi değil. Bir milletin kendi sesini dünyaya duyurma mücadelesinin pardon, hikayesi. Bu hikayeyi yazma maceram şöyle başladı diyebiliriz. Maalesef son dönemlerde biz yazdıklarımızı, biz okuduklarımızı çabuk unutuyoruz. Ve artık günümüzde dijital devrim olarak nitelendirdiğimiz bir asra girdik.
1: Evet.
0: Nasıl bir asra girdik? Her şeye çok çabuk ulaşabildiğimiz, saniyeler içerisinde her şeyi tükettiğimiz bir döneme girmeye başladık. Şimdi aslında arkadaşlarım hep bana diyorlar ki, ya senin bunu mutlaka yazman lazım, bunu yazman lazım. Şimdi 2000 yılında ben Anadolu Ajansı'na başladığım zaman ustalarım hep Anadolu Ajansı'nın o kuruluş hikayesini anlatıyorlardı. Sonra bir baktım ki 25 yıl geçmiş. Bir sürü anı biriktirmişim. Ama bunların hiçbirini yazma fırsatım olmamış. O dönem dedim ki bir de Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesinde dedim bir yüksek lisans yapayım. Anadolu Ajansı'nın yüzyıllar içerisinde bir asır içerisindeki değişim dönüşümünü anlatayım dedim. Bir baktım ki bu alanda çok fazla kaynak da yok, çok fazla eser de yok. Özellikle 2011 yılındaki Anadolu Ajansı'nın çok bilgi yayıncılığındaki değişimi bence bir başarı öyküsü. Neden bir başarı öyküsü? Çünkü o kadar agresif bir büyüme oldu ki Anadolu Ajansı dünyanın en büyük 5 haber ajansından biri olma hedefini ortaya koydu. Ve biz gittiğimiz her yerde daha önce bizim hikayemizi çok enteresan bir şey Fransa Levant bölgesinde Reuters yok AFP var.

0: Biliyorsun başka bir bölgede boy ters var. Senin kendi günün coğrafyanla arandaki hikayeyi senin içindeki birileri yazıyor.
1: Hı.
0: Ama 2011'den sonra TRT

0: başka ülkeler arasında başka bir ajan senin hikayeni anlatmıyor. Şöyle söyleyeyim, senin eğer hikayeni sen yazmazsan birileri gelir kendi fikirlerine göre senin hikayeni yazar. Kendi hikayeni yazabilmen için senin o alanda yetişmiş insanların olması gerekiyor. Anadolu Ajansı kuruluşunda o çok beni etkilemişti. Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları Kurtuluş Savaşı'nın sesini dünyaya duyurmak için bir ajans kurmaya karar veriyorlar. Neden? O dönem Reuters diye bir kurum var. O Osmanlı'nın son döneminde ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında Türkiye'de bütün medya ilişkilerini, halkla ilişkilerini bunlar yapıyorlar. Ve Mustafa Kemal diyor ki ya kardeşim de bizim kendi hikayemizi kendimizin anlatması gerekiyor. Başkaları bizim hikayemizi anlatamaz diyor. Yunus Nadi ile Halide Edip adı var. Geyve'de İstanbul'dan Ankara'ya geçtikleri bir sırada bir ajans kurmaya karar veriyorlar. Ve Anadolu Ajansı fikri o şekilde ortaya çıkıyor. Sonra Ankara'ya geldikten sonra Mustafa Kemal bir adım daha ileriye gidiyor. Diyor ki milli mücadelenin sesini dünyaya duyurmak için birden fazla dilde anlatmak lazım. Nasıl? Fransızca ve İngilizce dillerinde de yayınlıyorsun. Üç dilde o dönem Anadolu Ajansı haber yayını yapıyor. Sonra Anadolu Ajansı 2011 yılına kadar diğer haber ajansları üzerinde dünyadaki bütün gelişmeleri öyle alıyorlar. Bu bizim için büyük bir kırılma. 2011'den sonra artık Cumhurbaşkanımızın sesini dünyaya Anadolu Ajansı muhabirlerinin yaptığı haberler üzerinde, o dil üzerinden yapılmaya başlandı. Şu anda 13 dilde yayın yapılıyor Anadolu Ajansı'nın. Sonra ben de yüksek lisans tezimi Anadolu Ajansı'nın 2011'deki değişim üzerine çalışmaya başladım. 2 yıllık bir çalışmam oldu. 2 yıllık çalışmamın sonucunda Anadolu Ajansı'nın uluslararası çok dilli yayıncılıktaki rolünü çalıştım. Bunu bitirdikten sonra 8 aylık bir dinlenme zamanım vardı. Nekat dönemim vardı. O dönem dedim ki bunu bir kitaba dönüştüreyim dedim. Bunu dönüştürürken de Anadolu Ajansı'nın kuruluşundan günümüze kadarki hikayesini yazmam gerekiyordu. Hı hı. Bu neydi? Yani Anadolu Ajansı ne yapmıştı? Bunu benim anlatmam lazımdı. Mesela kitapta Anadolu Ajansı'nın milli mücadelenin en zor günlerinde nasıl kurulduğunu, bir telgraf hattında doğan o sesin zamanla nasıl küresel bir medya gücüne dönüştüğünü anlatmam gerekiyordu. Onu anlatmaya çalıştım. Bunu anlatırken bu sadece geçmişi anlatan nostaljik bir çalışma olmadığını ifade ettim kelimelerimle, yani kullandığım cümlelerle. Bosna'dan Gazze'ye, 15 Temmuz'dan Arap Baharı'na kadar, Ukrayna'dan Karabağ'a kadar hakikatin nasıl büyük bir mücadeleye dönüştüğünü de anlattım. Çünkü artık savaşlar sadece cephede verilmiyordu. Bilgi üzerinden, algı üzerinden, medya üzerinden de yürütüldüğünü ifade ettim ben. Ya, hayatım boyunca hayatımın en güzel günleri Anadolu Ajansı'ndaki gazetecilik serüvenimdi. Bu 25 yıllık hayatım boyunca bütün bu kırılmaları, sahada tanıklık ettiğim bütün yaşadıklarımı bu kitaba ete kemiğe büründürmeye çalıştım.
1: Evet.
0: Kitap da biraz da bu yüzden güçlü bir kurumsal hazla ile kişisel tanıklığın birleştiği bir çalışma oldu yani.
1: Evet, evet. Hem Anadolu Ajansı'nın tarihsel süreci, hem yaşadıklarınız, hem de gündem olaylar da var sanırım. Gündeme damga vuran olaylar da var. Mesela Gazze'de yaşanan gelişmelere de bir özel bölüm var sanırım kitapta.
0: Evet, evet. Kitabın kalbi aslında Gazze. Ben Gazze ile ilgili bizim gazeteci arkadaşlarımız 300'e yakın. Bu kitabı ben Gazze'de hayatını kaybeden gazeteci meslektaşlarıma ithaf ettim. Neden? Gazze benim için bir karanlık çağ. Şu anlık bir dönem için, gazeteciler için. Çünkü çok rahat gazeteciler orada görevlerini yaparken öldürülebiliyor. Oradaki masum çocuklar katledilebiliyor. Sumut filosuna yapılanlar ortada. Şimdi her şeyden önemlisi, Holokost'a uğramış bir milletin gemilerle Gazze'ye geldiklerinden bize hoşgörü gösterin deyip Holokost'tan daha beter soykırım yapan bir zihniyetin orada ete kemiğe büründüğünü görmek kadar acı bir durumun olmadığını ifade edebilirim. Hint Rajab'ın bir araba içerisinde küçücük bir çocuğun anne babasının akrabalarının

0: gelmesinden sonra bile oradan yardım isterken arabaya 300'ün üzerinden mermi atılması ve o çocuğun kurtarılması için gelen ambulansa yapılan saldırıları falan görünce, yani oraya özel bir, yani ben kitabın kalbi olarak Gazze'yi koydum. Gazze'yi koymamın en büyük sebebi de orada derinleşen soykırımın boyutunun çok yükseğe evrilmesi, insan haklarının ayaklar altına alınması ve oradaki olayların manipüle ve dezenformasyonla yok edilmesi de özellikle Anadolu Ajansı'nın bunları ortaya koymak için tanık kitaplarını uluslararası mahkemede delil olarak kullanılması bu kitabın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Yani çünkü bunların anlatılması gerekiyor. Söz uçar, yazı kalır. Kitabın en büyük, benim için en önemlisi, en önemli şeyi buydu. Yani bunu yazmam gerekiyordu. Bunu anlatmam gerekiyordu. Yani bu benim benden sonraki insanlara bir borcum olduğunu düşünüyordum. Çünkü 25 yıl bu işi yaptım. Geriye dönüp baktığımda ne bıraktım dedikleri zaman ortaya bir eser bıraktığımı ve burada Gazze'de yaşananları tarihe not olarak düşmem gerekiyordu. Onun için bunları yazdım.
1: Evet. Peki Anadolu Ajansı'nın Türkiye tarihindeki yeri ve önemine değinecek olursanız neler söylersiniz?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. Anadolu Ajansı Türkiye'nin sesi ve kurmayı bir zekanın çok ince ve detaylı bir şekilde kurgulayarak ete kemiğe büründürmüş olduğu bir yapı. Eğer senin tezini anlatacak, senin sözünü söyleyecek bir kurumun olmazsa bir başkası gelir, senin sözünü, senin hikayeni bir başkası yazar. Ama nasıl yazar? Senin hikayeni kendi tezleriyle anlatır. Kendi doğrularıyla anlatır. Anadolu Ajansı bu anlamda Gezi Parkı'ndan 15 Temmuz'a Türkiye'deki birçok kırılmada tarihi görev üstlenmiştir. Dünyadaki bütün basın kuruluşları Anadolu Ajansı'nın üzerinden 15 Temmuz'u görmüştür. Bu çok önemli bir şeydir. Yani Türkiye ile ilgili bir şey söylediğin zaman Anadolu Ajansı haberlerine, yani dünyadaki Reuters, AP, AFP, bütün dünyadaki en önemli haber kuruluşları Anadolu Ajansı'nın üzerinden gördüler. Şu anda Anadolu Ajansı'nın çok enteresan bir şey. Birçok uluslararası dergi ve gazete ve internet haber sitelerini Anadolu Ajansı'nın muhabirlerinin hazırlamış olduğu haberler süslüyor. Bu çok önemli bir şey. O zaman Türkiye'ye bir dezenformasyon, bir manipülasyon yapılacağı zaman oradaki devletler bir kere, iki kere, üç kere daha düşünmek zorunda kalıyorlar. Adam bir şey söylüyor, diyor, Türkiye ile ilgili böyle bir şey var. Anadolu Ajansı diyor ki ya öyle bir şey yok. Anadolu Ajansı'nın teyit hattı diye bir hattı var. Bu konuda çok önemli işler görüyor. Ve uluslararası dünyadaki bütün Türkiye alanındaki haberlere karşı anında cevap verebiliyor. Çevreyle ilgili bir hatları var. O da çok olağanüstü önemli işler yapıyor. Sözün başına gelecek olursak, kendi hikayeni yazmak istiyorsan güçlü bir medyanın olması gerekiyor.
1: Evet. Peki yeni projeleriniz var mı?
0: Aslında şöyle söyleyeyim. Ali İzzet Begoviç'in bir sözü var. Beni çok etkilemiştir. Yeryüzünün öğretmeni, yeryüzünün öğrencisi olmak için, yeryüzünün öğretmeni olmak için gökyüzünün öğrencisi olmak lazım. Bilmek lazım. Sürekli bir şey vardı. Beni çok etkilemişti. Duran atı vururlar. Durmadan yazmak lazım. Durmadan bir şey üretmek gerekiyor. Okumak lazım, çalışmak lazım. İleriye dönük tabii ki bazı projelerimiz daha var ama yani mesela anılarımı yazmayı isterim ben. Anıları şu şekilde yazmak isterim. Yaşadıklarımı, gördüklerimi biraz daha böyle insan hikayesi üzerine kurgulayarak onları yazmayı çok istiyorum. Mesela Tayfun Taliboğlu'nun Yol Hikayeleri diye bir çok güzel TRT'de programı vardı. Ve onların bazılarını kitaba dönüştürecekti. Bir tane kitap yazmıştı ama ikinciye böyle bir çalışması vardı. Yani ben de en azından hani gittiğim ülkelerde gördüklerimi, yaşadıklarımı bunları bir kitaba dönüştürmek isterim.
1: Evet, evet. Efendim o zaman son olarak eklemek istediğiniz

0: Unuttuğumuz bir şey varsa ekleyelim, size veda edelim.
1: Şimdi 15 Temmuz'la ilgili bir şey anlatıp ondan sonra kapatmak isterim ben. 15 Temmuz mesela Anadolu Ajansı'nın üzerinden gördüler. Ne oldu 15 Temmuz'da? Biz 15 Temmuz'da meclise gittiğim zaman ilk meclise giren gazeteci bendim. Oraya gittiğim zaman saat 11 civarıydı. Daha hiç kimse yoktu. Meclis Başkanımız İsmail Kahraman geldiği zaman meclis başkanımızla röportaj yaptık. Hatta ben meclise gelirken Genelkurmay kavşağında tank önümdeki arabayı ezdi. O araba benim arabamın üzerine çarptı. Ve beni meclis başkanımızın korumalarından Erol abi beni çıkarttı aracın içerisinde. Gittiğim zaman 128 kişi vardı. Çok olağanüstü bir durum yaşamıştık. Ve orada ne olup ne bittiğini dakika dakika Anadolu Ajansı üzerinden dünyaya biz iletmiştik. Yani inanılmaz bir geceydi, inanılmaz bir gündü. Ve hatta orada yaşadığımız ilginç bir diyaloğu da anlatmak istiyorum. O zaman Meclis Başkanlık Divanı'nın oluşması gerekiyordu. O gün bütün siyasi partilerden herkes gelip o Başkanlık Divanı'na oturmak istedi. Sayın Özgür Özel'in de ceketi yoktu üzerinde. Bu ara Ahmet Gündoğdu AK Parti milletvekili çıkartıp ceketini verdi. Orada şöyle bir olay oldu. Tarihe not düşecek bir olay oldu. Şimdiye kadar dedi milli görüş gömleği giydiremediniz ama bugün ceketini ben kendi isteğimle giyiyorum deyip orada başkanlık divanını oluşturdular. Ve o gün İsmail Kahraman oradaki herkesi silah arkadaşım olarak tanıttı. 138 kişi vardı mecliste. Ve mecliste o gün bütün siyasi partinin milletvekillerinin ülkesi için korkmadan, hiçbir şeye boyun eğmeden ölmek için o gece oraya gelmişlerdi. Benim için en büyük olaylardan biri budur. Hayatım boyunca ben birçok kırılma yaşadım. Dünyanın birçok yerinde kalkışma, darbe, birçok savaş olaylarına şahit oldum. Ama insanın kendi ülkesinde bu tür şeylere şahit olması da çok manidar ve çok insanı etkileyen olaylardan biri.
0: Evet.
1: Bu şeyi de anlatmak istedim. Teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ediyoruz efendim paylaştıklarınız için. İyi geceler diliyoruz size.
1: Efendim, iyi geceler.
0: Sağ olun değerli dinleyiciler. Gazeteci, yazar, basın ilan kurumu, Ankara Bölge Müdürü Atakan Çelik telefon hattımızdaydı. Aktardıklarından dolayı kendisine teşekkür ediyoruz.

0: gecenin içinden İzmir'den devam ediyor.
1: Ve değerli dinleyiciler, gecenin sonunda şehir ve edebiyat diyoruz. Adıyaman'a uzanıyoruz. Gazeteci, yazar, şair, psikanalist Doktor Hikmet Kızıl bizlerle birlikte telefon hattımızda. Merhaba.
2: Merhabalar. Hayırlı geceler diliyorum. İyi yayınlar diliyorum efendim.
1: Teşekkürler efendim. Biz de size iyi geceler diliyoruz. Yayınımıza hoş geldiniz diyoruz. Nasılsınız?
2: Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sizleri sormalı.
1: Sağ olun, bizlerdeyiz efendim. Şimdi kendinizden ve eserlerinizden biraz bahsederek başlamak istiyoruz efendim. Biraz bahseder misiniz bize?
2: Çok teşekkür ederim. Ben aslen Adıyamanlıyım. Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Birçok bölüm okumakla birlikte kendimi edebiyatçı olarak görmeyi tercih ediyorum. Edebiyat alanında, yeni edebiyat alanında yüksek lisans derecem de var. Uzun yıllardır edebiyat, insan psikolojisi ve modern insanın ruh dünyası üzerine çalışıyorum. Psikanaliz alanında uluslararası bir üniversitede doktora yaptım. Edebiyatın iyileştirici gücü başlıklı tezimle doktor unvanını aldım. Bunun yanı sıra uluslararası ilişkiler, medya, iletişim, radyo, TV, sosyoloji ve benzeri bölümler de okudum. Fakat dediğim gibi kendimi edebiyatçı olarak konumlandırmayı daha çok seviyorum. Benim için edebiyat sadece estetik bir uğraş değil, insanın yaralarını anlamaya, yalnızlığını dillendirmeye ve bazen de hayatta kalmasına yardımcı olan bir güç, bir alan. Yazılarımda da ben daha çok insanın iç çatışmalarını, toplumun kırılgan taraflarını, modern çağın yalnızlığını ve varoluş sancılarını işlemeye çalışıyorum. Bugüne kadar farklı türde birçok eser yazdım. İlk kitabım Ve Eylül Bir Ayın Adıdır aslında. Daha sonra Meczup Müntehir, Çayda Mı İçmeyek, Çay İçtik de Ne Oldu, Sen Benim Kim Olduğumu Biliyor Mu, Şiirden Kırmızı, Kitap Yazma Kitabı, Metruk Şehre Lanet Okuma Alfabesi, Çera, Köfte Kurşun Kelime ve son olarak iki eserim daha çıktı. Göbekli Tepe Pandora'nın Kutusu Mu ve Radyo Yalnızlık adı altında iki eserim daha da

0: son olarak bu sene hem akademik alanda çalışmalarımı sürdürüyorum hem de yazmaya devam ediyorum. Çünkü ben edebiyatın hala insanı iyileştirebileceğine, bir cümlenin bazen insanın hayatına dokunabileceğine inanıyorum. Bu minvalde de çalışmalarıma devam ediyorum efendim.
1: Evet, oldukça geniş bir ağdan bakıyorsunuz gibi geldi bana. Çünkü birçok bölüm var. Mesela bunların arasında Radyo TV'de var sanırım. Radyo TV programcılığı da okumuşsunuz edebiyattan sonra. Sosyoloji dediniz, psikanaliz dediniz. Mesela bunları harmanlayıp hepsinden de bir eser ortaya koymuşsunuz gibi geldi anlattıklarınızdan yola çıkarak. Şimdi peki psikanaliz alanında çalışmalarınızdan söz ettiniz. Dilerseniz biraz da psikanalize girelim bu bölümde. Psikanaliz nedir? Edebiyatta nasıl bir ilişkisi vardır?
0: Şöyle ki efendim, psikanalizle edebiyat aslında çok iç içedir. Yani son yıllardaki bu çözümlenmeler, işte eserlerdeki bilinç akışı tekniği ve benzeri şeyler zaten eskiden beri vardı. Ama psikanalizin bir sistem olarak ortaya çıkması, psikolojiden ayrılarak kendine ait bir kürsüye sahip olması son dönemlerde ayrıştı. Psikanaliz biliyorsunuz insan zihninin görünmeyen katmanlarını, bastırılmış duyguları, bilinç dışı arzuları ve geçmiş yaşantıların bugünkü davranışların etkisini anlamaya çalışan bir yaklaşım. Temellerini bildiğiniz üzere Freud atmış, daha sonra farklı düşünürlerle zenginleşmiştir. İşte Freud'un kızı Anne Freud'dan tutun da Lacan'a kadar uzanan geniş bir perspektifte kendine alan bulmuş, derinleşmiştir. Edebiyatla ilişkisi de çok derin. Çünkü edebiyat zaten insanın iç dünyasını anlatır. Psikanaliz ise bu iç dünyanın nasıl işlediğini çözümlemeye çalışıyor. Romanlardaki karakterlere bakın, çoğu zaman yalnızca yaptıklarıyla değil, yapamadıkları, sustukları veya zaman zaman bastırdıklarıyla da konuşur. Bu noktada psikanaliz bir metnin görünür hikayesinin altındaki gizli anlam katmanlarını da ortaya çıkarmaya çalışır. Yani işte bir şiir okuduğumuzda, bizi etkileyen bir metin okuduğumuzda, bir şiirdeki kırılma, bir romanda tekrar eden bir motif, leitmotif dediğimiz ya da bir karakterin açıklanamayan davranışı, psikanalitik açıdan baktığımız zaman bilinç dışının izleri olarak okunabilir. Bu yüzden edebiyat psikanaliz için bir vaka alanıdır, bir olay mahallidir aynı zamanda. Psikanaliz de edebiyat için derin bir okuma biçimi, ikisi de insanı merkeze alır ve insanın kendine bile söyleyemediği gerçeğe yaklaşmaya çalışır. Bu anlamda çözümleme yapar ve zaman zaman da bazı tespitler ve teşhisler ortaya koyarak insanı anlamlandırma çabasını biraz daha bilimsel bir yöntemle ortaya koyar.
1: Evet, siz de bunu edebiyatla ilişkilendirip ortaya eser koydunuz.
0: Yani bu anlamda birçok edebiyatçı bu tekniği aslında kullanıyor. Özellikle modern zamanlarda Oğuz Atay'ın eserlerinde biz bunu çok derinlikli bir şekilde görüyoruz. Yani bu eserlerdeki karakterlerin bilinç çözümü, bilinç akışı tekniği zaman zaman birçok yazar tarafından, özellikle hikaye ve romanlarda teknik olarak hem Batı edebiyatında hem bizim edebiyatımızda oldukça derinlikli bir şekilde işleniyor zaten.
1: Bir de edebiyatın iyileştirici gücünden bahsettik kendinizi tanımlarken. Burada edebiyatın iyileştirici gücü hakkındaki düşüncelerinizi de merak ediyoruz.
0: Şimdi ben demin de bahsettiğim gibi edebiyat ve psikanalizin ortak alanı insanın anlamlandıramadığı, anlatamadığı zaman zaman edebiyatımızda da biz mehcur dediğimiz yaralarına merhem olan bir tarafı var. Edebiyatın iyileştirici gücü insanın kendi iç dünyasını dışarıdan görebilmesine imkan tanımasına gidilir biraz da. Yani insan bazen kendi duygusunun içinde kaybolur, onu adlandıramaz, uzaklaştıramaz, hatta anlamlandıramaz. Edebiyat ise işte bu dağınık iç sesi bir biçime sokar, görünür kılar ve insana anlaşıldığım duygusu verir. Bir roman karakterinde kendi kırılganlığını görmek, yani bir roman okuduğumuzda kendimizi kahramanın yerine koyarız, onun kırılganlığını biz de yaşamışsak veya yaşama ihtimalimiz varsa ya da yaşayan bir yakınımız varsa bunu görebiliyoruz.

0: şiirde kendi acımızı başka birinin diliyle duymak. Belki de bu yüzden şiirler bize iyi geliyor. Bizim anlatamadığımız şeyleri bir şairin dilinden biz duyduğumuzda o insanın acısını hafifleten, insanın yalnızlık duygusunu azaltan bir tarafı var, sağaltan bir tarafı var yaraları. Çünkü acı paylaşıldıkça sadece hafiflemez, aynı zamanda bir anlam kazanır. Bu anlam iyileşmenin de bir anlamda başlangıcıdır. Yani psikolojik açıdan da böyle bir etkisi vardır. Edebiyat aynı zamanda bastırılan duygulara bir ifade alanı da açar. Söylenemeyenler yazıda bir şekilde dile getirilir. Kelimeye dönüşmeyen duygular metin içinde şekil bulur kendisine. Müşahhas bir şekilde, somut bir şekilde, dokunabileceği bir şekilde kendini gösterir. Bu da insanın iç dünyasında bir rahatlama, bir çözülme yaratır. Yani kısaca söylersek, biraz derinlikli olarak edebiyat bir anlamda yarayı ortadan kaldırmaz. O yaraya bakabilme cesareti bize kazandırır, bir perspektif kazandırır, bir bakış açısı kazandırır. İyileştirici gücü de tam da burada başlar aslında. İnsanı kendisiyle karşılaştırır, kaçtığı duygularla yüzleştirir ve ona yeniden anlam kurma imkanı verir. Bu anlamda edebiyat kadim zamanlardan beri gelen yaralara iyileşme gücü verir. Onu sağaltır, bir merhem olur ve gerçekten bu anlamda içimizin bir taraflarına da iyi gelen taraflarını görürüz ve belki de okumalarımız bu yüzden sürekli olmak zorundadır. Kendimizi yenileme adına, yaralarımızı iyileştirme adına edebiyatın iyileştirici gücüne sarılmamız gerekiyor.
1: Evet. Peki baktığımızda hangi türleri daha çok ağırlıklı olarak yazıyorsunuz?
0: Yani şöyle, genellikle teknik yazdığımız eserler de var ama daha çok biz gençlerin bir anlamda edebiyatta ilişkisi ve ilintisinin kaybolmaması adına biraz onların hoşlanacağı şekilde yazmak istiyoruz. Çünkü biliyorsunuz sosyal medyanın yaygınlaştığı, özellikle modern zamanlarda insan çok meşgul, birçok şeye zaman bulamıyor. Okumak da bu anlamda çok da modern insanın kendisini sürekli konumlandırabileceği, sürekli zaman ayıracağı bir yaşantı içerisinde değil. İnsan sürekli meşguliyetler var, oradan oraya savruluyoruz. Bir de sosyal medyanın gücü var. İnsanlar uzun metinler okumaktan biraz da imtina ediyorlar. Bu yüzden biraz gençlerin okuyabileceği, biraz hoşuna gidecek şekilde bazı sosyal meseleleri mizahla anlatmaya çalıştığım eserler de var. İşte çok satan bir eserim var, işte Çay da mı içmeyek diye. Yani mahalle hikayeleriyle anlatılan, mizahi türde yazılan bir eserdi. O eser çok tuttu, gençler çok sevdi. Hı hı. Daha sonra Çay içtikte ne oldu diye bir eser yazdım. İronik şekilde ve ardından da işte Sen Benim Kim Olduğumu Biliyor Musun? Bu eserde de tarihi şahsiyetler, edebiyatçılar, işte tarihe yön veren şahsiyetlerin hayatlarını biyografik tarzda mizahla anlattım. Ve karşılık buldu gerçekten. Yani insanların okuyabileceği şekilde yazmak gerekiyor bir anlamda.
1: Evet, şimdi mizah dediniz, eserlerinizde mizah unsurları da var. Şimdi mizahın Türk edebiyatındaki yeri ve önemini sorsak size.
0: Yani elbette, yani bizim klasik edebiyatımızda mizah çok etkili bir şekilde var aslında. Yani hem tasavvuf edebiyatında var, hem ilk dönem Türk edebiyatında var, hem de klasik edebiyatımızda kendine yer bulmuş. Çünkü mizah bir şeyi en etkili şekilde anlatmak ve akılda kalıcılığı sağlamak açısından çok güçlü bir tarafı var. Eskiden hiciv ve hedler vardı, latifeler vardı, şatiyeler, tehsiller. Bu anlamda edebiyatımızda kendisine çok yer bulan eserlerdi. Eski edebiyatımızda, yani klasik edebiyatımızda hicivler, halk edebiyatında taşlamalar, tasavvuf edebiyatında şatiyeler, Türk edebiyatı bu anlamda mizah açısından çok güçlü bir taraf var. Modern zamanlara geçersek, Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı ve sonrasına baktığımız zaman edebiyatımız yalnızca duyguyu değil, toplumun aksayan yönlerini de anlatır mizahla bir anlamda. İşte Nasrettin Hoca'dan Karagöz Hacivat'a, Aziz Nesin'den Rıfat Ilgaz'a, oradan Oğuz Atay'a kadar uzanan mizah, düşündüren, eleştiren ve topluma ayna tutan bir anlatım biçimi olmuştur. Biliyorsunuz son dönemde özellikle TRT'de meddahlık geleneksel Türk tiyatrosunun önemli mizah ve hikaye anlatıcılığı sanatlarından bir

0: gibi TRT'de bu anlamda meddahlar çıkartıyor, özellikle Ramazan ayında. Tek başına taklitler yapar meddah, hikayeler ve doğaçlamalarla insanları hem güldürür hem düşündürür. Bu gelenek aynı zamanda UNESCO'nun somut olmayan kültürel miras listesinde de yer alıyor. Dediğim gibi son dönemde TRT'de bu anlamda bu meddahla, mizahın gücüyle sosyal meseleleri hem eleştirerek hem toplumun aksayan yönlerini bize hatırlatarak, farkındalık yaratarak bize anlatır ve güçlü şekilde anlatır. Tabii bu şu ayrımı da yapmak gerekir. Yanlış anlaşılmasın lütfen. Meddahlık geleneğinde toplumun değerlerine saygı vardır. Yani işte bugün stand-up dediğimiz bir tür var. Ve bu stand-up bazen zaman zaman sınırları aşabilen bir anlatım biçimine dönüşebiliyor. İşte Türk toplumunun geleneksel yapısına aykırı espriler oluşturulabiliyor. Biraz soğuk espriler olabiliyor. Ama meddah bu anlamda biraz daha geleneksel bir yapısı var. Ve toplumun bir anlamda aynası biçimindeki meseleleri mizahla anlatır ve güçlü şekilde anlatır gerçekten.
1: Evet, evet. Peki türlere baktığımızda şiirleriniz de var. Dilerseniz bunlardan da bahsedebiliriz. Aynı zamanda gazeteci kimliğiniz de var. Bunlardan da bahsedelim istiyoruz.
0: Şiir çok özel bir alan, hususi bir alan. İyi roman okuyucusu bulabilirsiniz, iyi deneme okuyucusu bulabilirsiniz. Ama şiir gerçekten hususi bir alan. Herkes şiire, gerçi biz son dönemde şöyle bir espri yapılır. Türkiye'de 3 kişiden 4'ü şairdir. Şiire yatkınlığımız, şiire sevgimiz bambaşka bir yapar derler ama herkes uzun uzadıya oturup içine dokunacak şiirler okumuyor son zamanlarda. Bu anlamda şiir çok hususi bir alan. Ve şiirle ilgili olmak, şiire bir anlamda yatkın olmak, onları okumak, ben özellikle klasik edebiyatımızdan da yeni şairlerimizden de şiirleri takip ediyorum. Günlük edebiyat dergilerini de takip ediyorum. Bu şey aylık çıkan aktüel dergileri de, edebiyat dergilerini de takip ediyorum. Bu şiirden bir kopuş olsa da genel olarak, ama şiir bu toplumun genetik kodlarında sürekli var ve sürekli şiirle iç içeyiz. Dolayısıyla şiir dediğim gibi hususi bir alan. Aynı zamanda dediğiniz gibi ben bir gazeteci kimliğim de var. Çeşitli gazetelerde hem güncel konularda hem psikanaliz alanında yazdığım yazılarla da çalışmalarım devam ediyor. Yani bu topraklara ait olan hatırlamamız gereken, zaman zaman unuttuğumuz şeyleri de hatırlatıyoruz. Önerilerimiz oluyor, düşüncelerimiz oluyor, okuyucularımızla paylaşıyoruz, güzel dönütler alıyoruz. İnsanlar gerçekten bu bahsettiğimiz yayının başlangıcında modern zamanlarda yalnızlık çekiyor ve bu yalnızlık belki bir anlamda şiirle, edebiyatla, yazıyla aramıza bir bağ kuruyor ve bu çok önemli bir bağ.
1: Evet, evet. Peki şimdi yazılarınızda sizde şehirlerden ve coğrafyadan etkilendiniz mi? Ya da bir yazar yaşadığı şehirden ve coğrafyadan etkilenir mi?
0: Yani kesinlikle etkilenir, etkilenmemesi mümkün değil. Yani hem dünya edebiyatında hem Türk edebiyatında bu damarı biz çok güçlü şekilde görürüz. Yani örnek veriyorum, yaşadığım şehir, benim çocukluğum, ilk gençliğim geçtiği şehir Adıyaman, üniversite yıllarım Malatya'da geçti. Şimdi oranın içinde yaşıyorsunuz, insanlarla muhatap oluyorsunuz, doğasıyla, havasıyla, her anlamda iç içesiniz. Yani yazar yalnızca kalemiyle değil, yaşadığı şehirle, soluduğu havayla, yürüdüğü sokaklarla da yazar. Çünkü mekan zamanla insanın ruhuna dönüşür bir anlamda. Birçok yazarın dili yaşadığı coğrafyanın izlerini taşır. Yani bizim edebiyatımıza baktığımız zaman Yaşar Kemal'i Çukurova'nın sıcağını, yoksulluğunu, bereketini romanlarına taşımıştır. İnce Mehmet'e baktığımız zaman yalnızca bir karakter değildir İnce Mehmet. Torosların ve Anadolu insanının belki bir anlamda isyanıdır. Ahmet Hamdi'ye baktığımız zaman çok güçlü şiirler yazan Ahmet Hamdi, onun için İstanbul sadece bir şehir değildir. Zaman ve hatıraların sembolüydü belki de. eserlerinde Boğaziçi'nin hüznünü, eski İstanbul ruhunu biz çok derinlikli şekilde hissederiz. Ya da dünya edebiyatından Dostoyevski okuduğumuzda biz Peter Stug'un o karanlık, o boğucu atmosferini romanlarının içindeki bir ruha dönüştüğünü, Suç ve Ceza'yı herkes okumuştur. Suç ve Ceza'daki o kasvetli sokaklar karakterin iç dünyasını tamamlar bir anlamda. Ya da işte Marquez okuduğumuzda Latin Amerika kültürünü, büyülü gerçekçilikle nasıl harmanladığını, işte oradaki Macondo kasabası aslında çocukluğunun coğrafyasının edebi bir yansıması olarak net bir şekilde görürüz. Çünkü şehirler sadece taş ve betondan, binalardan ibaret değildir. İnsanın hafızasını, acılarını, sesini, hayalini biçimlendirir. Yani yazarlar da yaşadıkları yerleri yalnız anlatmaz, onların edebiyatın ruhuna dönüştürürler. Biliyorsunuz yakın zamanda çok acı olaylar yaşadık, işte bir deprem yaşadık. O deprem hem şairlerimizin hem yazarlarımızın, eli kalem tutanlarımızın hafızasında çok acı izler bıraktı ve bunların eserlere yansımaması mümkün değil. Haliyle bir şekilde yaşadığınız coğrafya belki bir anlamda hem kaderimiz oluyor hem kederimiz oluyor.
1: Evet, maalesef. Peki sizin eserlerinize nasıl yansıdığı yaşadığınız şehir?
0: Yani yaşadığım şehirde şöyle ki, Adıyaman özellikle bu anlamda zaman zaman eserlerimizde yer aldı. Yani yaşadığımız coğrafya kadim bir medeniyetin yer aldığı bir medeniyet. Mezopotamya'nın bir taraftan zengin kültürel dokusunun olduğu, tarihsel altyapısının çok güçlü olduğu, işte birçok medeniyetin yaşadığı, Komagene İmparatorluğu'nun yaşadığı, Nemrut biliyorsunuz Adıyaman'da çok önemli dünya kültür mirası sırasında listesinde önemli bir yere sahip. Yani oraları gezdiğiniz zaman eserlerinize de bir şekilde yansıyor. Hem şiirinize yansıyor, hem yazılarınıza yansıyor, yazdığınız hikayelere yansıyor. Yani örnek veriyorum, çok okunan, sevilen Çaydam İçmek adlı hikaye kitabımda Adıyaman'da yaşayan insanların günlük hayattaki yaşantılarını yansıttım. İşte Şiirden Kırmızı adlı şiir kitabımda yine Adıyaman'dan pasajlar, bölümler orayı anlatan, orayı okuyucunun da zihninde canlandıran bazı pasajlar görmek mümkün. Yani siz yazıyorsanız ya da işte bir anlamda edebiyata tutkunsanız yaşadığınız coğrafyadan uzaklaşamazsınız. Onunla beraber yaşarsınız. Ruhunuz orayla beraber atar. Kalbiniz de o minvalde aynı şekilde sürekli orayı yansıtacak şekilde atar.
1: Evet, süremizin de sonuna yaklaştık efendim. Son olarak birkaç cümleyle veda edelim size. Ne söylemek istersiniz?
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Bu güzel programda sizi tanımış olduk. Hem de bizi dinleyen sizin dinleyicilerinize de teşekkür ediyorum. Gecenin bu saatinde bizi yalnız bırakmadılar. Yani özellikle genç arkadaşlara tavsiyelerde bulunuyoruz. Bu anlamda bir edebiyatçı, yazar olarak. Yani genç arkadaşlarımıza en büyük tavsiyemiz çok iyi bir okur olmaları. Çok okusunlar, çok düşünsünler, çok akletsinler, fehmetsinler, idrak etsinler. Dünya meselelerine de sürekli ilgilensinler. Hayatın bir anlamda anlamsız olmadığını, çok anlamlı bir hayat yaşamamız gerektiğini bilerek ve zamanın hızla geçtiğini bilerek, onun kıymetini bilerek yaşamalarını tavsiye ediyoruz. Bu yüzden edebiyattan, şiirden, kitaplardan kopmasınlar. Hayatın kalbine dokunmak bir anlamda kitaplardan, satırlardan, şiirlerden geçiyor. Bu güzel programa davet ettiğiniz için size ve ekibinize çok teşekkür ediyorum.
1: Biz herkese teşekkür ediyoruz efendim. İyi geceler diyoruz. Sağ olun değerli dinleyiciler. Gazeteci, yazar, şair, psikanalist Doktor Hikmet Kızıl telefon hattımızdaydı. Kendisine teşekkür ediyoruz ve biz aranızdan ayrılıyoruz. Gönül Gezbil, Burhan Kaya, Ümit Şahin ve Çağatay Sevgili ile birlikteydiniz. Tekrar buluşacak kadar hoşça kalın.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz, spikeriniz Selvi Karakoç. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde mutlak butan kararı sonrası en gergin günlerden biri yaşandı. Gün boyu tansiyon yüksekti. Sabah erken saatlerde başlayan gerginlik, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen iki grup arasında kavgaya dönüştü. Kılıçdaroğlu'nun ekibi Ankara Emniyetine parti genel merkezinin boşaltılması için başvurdu. O hareketli saatler sırasında Kılıçdaroğlu, CHP teşkilatlarına yargı kararlarına uyulması için sağduyu çağrısı

0: yaptı. CHP Genel Merkezi'nde polisin binaya girişini engellemek için kapı girişlerine koltuklar, masalarla barikatlar kuruldu. Camlar kırıldı, koridorlarda çöp yığınları oluştu. Maddi hasar meydana geldi. Polis ekiplerinin CHP Genel Merkezi'ne girmesiyle parti binasında arbede yaşandı. Tahliye kararı tebliğ edildikten sonra parti genel merkezinden meclise yürüyen Özgür Özel de "çok üzgünüm" ifadesini kullandı. Mutlak butan kararının ardından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde ve devamında yaşanan olaylara soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevli memura direnme ve kasten yaralama suçlarını mercek altına alacak. Özgür Özel'in meclisin önünde yaptığı konuşma sırasında atılan sloganlara Adalet ve Kalkınma Partisi'nden tepkiler ard arda geldi. Genel Başkan Vekili Efkan Ala, CHP mahkemede kaybettiklerini, AK Parti'de arama yanlışından vazgeçmeli açıklamasını yaptı. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, kendi işlerindeki koltuk mücadelesi milletimizin gündeminde değildir, dedi. İran, Amerika Birleşik Devletleri ve arabulucu Pakistan yaklaşık 3 aydır süren savaşı sona erdirmeye yönelik görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini açıkladı. ABD Başkanı Trump, İran'la anlaşmaya yaklaştıklarını açıkladı. Sonra da "anlaşma için temsilcilerime acele etmemeleri talimatını verdim," dedi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da "müzakere heyetimiz ülkemizin onuru ve şerefi söz konusu olduğunda asla taviz vermeyecektir," açıklamasını yaptı. Türkiye ile birlikte aralarında Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Suudi Arabistan'ın bulunduğu 8 ülkenin dışişleri bakanları, küresel Sumut filosundaki aktivistlere yönelik kötü muamelede bulunan İsrailli bakana tepki gösterdi. Açıklamada dışişleri bakanları, İsrailli bakan tarafından gerçekleştirilen dehşet verici, aşağılayıcı ve kabul edilemez muameleyi en güçlü şekilde kınamaktadır ifadelerine yer verildi. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 18 ülke sözde Somaliland bölgesinin işgal altındaki Kudüs'te sözde büyükelçilik açma girişimine tepki gösterdi. Ortak açıklamada uluslararası hukuku ihlal eden yasa dışı adım en güçlü şekilde kınandı. Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki milletvekilliği seçimleri tamamlandı. Merkez Sağ Partisi geçerli oyların %27,1'ini alarak birinci parti oldu. Seçimler Rum yönetiminde aşırı sağın yükseldiğini de bir kez daha ortaya koydu. Pakistan'ın Quetta kentinde askeri personel taşıyan trene yönelik bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 24 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi de yaralandı. Türkiye'den de terör saldırısına kınama geldi. Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada huzur ve istikrarı hedef alan saldırıların hiçbir şekilde kabul edilemez olduğu vurgulandı. Terörle mücadelede Pakistan'la dayanışmanın süreceği mesajını verdi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, hizmete açılan Ahılkelek-Kars demiryolu için Türkiye ve Gürcistan'a teşekkür etti. Paşinyan hattı, Ermenistan'ı Avrupa'ya bağlayan yeni lojistik koridor olarak değerlendirdi. Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 4 büyüklüğündeki deprem saat 22.36'da 12 kilometre derinlikte meydana geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ceza infaz kurumlarındaki hükümlülerin madde bağımlılığına karşı farkındalığı için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Geleceklerini yeniden inşa etmelerine imkan sağlıyoruz, dedi. İcbar suretiyle irtikap suçuyla tutuklanan Düzce Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı. Trendyol Süper Lig'e yükselen son takım Arca Çorum Futbol Kulübü oldu. Kırmızı Siyahlılar Konya'da oynanan playoff finalinde Esenler Erok Spor'u 2-0 yendi. Böylece Çorum ekibi tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıktı. Süper Lig'e yükselen Çorum Futbol Kulübü'nü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da tebrik etti. Haberleri dinlediniz.
1: Right. radyo tiyatrosu.

Fırtına. Yazan William Shakespeare. Radyo için hazırlayan İzzet Özkul. Yöneten Nüvit Özdoğru. Efekt Saadettin Kadıoğlu. Oynayan sanatçılar: Kaptan İlhan Hemşeri, Tayfa Okan Bilgütay, Sebastian İhsan Devrim, Antonio Ersan Uysal, Alonso İbrahim Delideniz, Gonzalo Fadıl Garan, Prospero Sami Ayanoğlu, Miranda Hale Akınlı, Ariel Deniz Uyguner, Kaliban Kemal Ergüvenç, Ferdinand Erdoğan Gemicioğlu, Trinculo Kayhan Yıldızoğlu, Stefano Bilge Zobu, Adrian Ersan Barkın.

0: bu siliplere, koruyun yelkenleri. Haydi delikanlılar, daha hızlı, daha hızlı. Hey tayfa.
1: Buyur komutan.
0: Söyle arkadaşlarına daha canlı başta sarılsınlar işlerine. Kayalara çarpacağız yoksa. Hadi fırla.
1: Baş üstüne komutan. Hey yiğitler, canlanın bakalım. Koşun sağa sola, yapışın vurganlara.
2: Yapışın.
1: Kulak verin kaptana, haydi yiğitlerin.
3: Antonio seslen şu adamlara, toplansınlar bir araya, kurtarsınlar gemiyi.
4: Emredersiniz Hazretmağ. Hey tayfalar, davranın bakalım.
1: Ne oluyorsunuz? Kameranızda otursanıza.
4: Kaptan nerede?
1: Duymuyor musunuz kaptanı? Elinden geleni yapıyor. Sizler ayak altında dolaşmasanız iyi edersiniz.
4: Anlaşıldı, anlaşıldı ama yelkenlerinizde Napoli kralı ile Milano dükasını taşıdığınızı unutmayın.
1: Sayın Duka güzel emrediyorlar ama bu emirleri fırtınaya geçer mi dersiniz? Sözlerinizi onlara duyurun, dinsinler biraz. Biz de rahat edelim. Haydi yiğitlerim, biraz daha gayret. Kameranıza çekilseniz iyi edersiniz.
5: Bu denizcinin konuşması yüreğime su serpiyor. Çok güveniyor kendine. Onun kaderiyle birleşmiş bizim kaderimiz. Birlikte kurtulmazsak vay halimize.
1: Yelkenlere yiğitlerim, yelkenlere.
4: Tanrı kralımızı korusun bu fırtınadan.
1: Tanrı'ya bırakmayın erişinizi. Kralın kardeşisiniz. Siz de paçaları sıvayın biraz. Haydi yiğitler!
4: Pis tayfa, umarım sonu nip olur.
5: Onlar böyle fırtınalara çok rastlamışlardır. Ama yelkenli pek dayanıklıya benzemiyor.
1: Elimizden geleni yapıyoruz. Bu fırtınaya dayanılmaz. İşiniz duaya kalsın.
5: Kameralardakiler de duaya başlasınlar. Kaderimiz denizcilerin kaderine bağlı artık.
4: Ben bıktım bu işten.
3: Bu sarhoşlara güvenmemeliydik. Baksanıza nasıl içiyorlar. Bu fırtınadan kurtulalım. İpe çekeceğim hepsini de.
5: Sayın soylular, kaderimizi düşünelim. Bakın deniz nasıl kabarıyor. Bakın, bakın.
4: Kralın yanına inelim. Birbirimize veda edelim arkadaşlar.

0: Şu güzel geminin haline bakın baba. Paramparça oldu. Bu çılgın suları sihir gücünüzle siz kudurttuysanız yatıştırın onları. Sularla boğuşan insanları görmek beni çok üzdü baba. Soylu kişilere benziyorlardı. Çığlıkları yüreğimi dağladı.
1: Miranda, sevgili kızım, söyle o yüreğine vurkulmasın öyle. Kimse incinmedi çünkü.
0: Nereden bilebilirim öyle olduğunu?
1: İnan bana yavrucuğum, ne yaparsam senin iyiliğin için yapıyorum. Şimdiye kadar buraya nereden, nasıl geldiğimizi sana anlatmadım. Babanı hep bir adada tek başına oturmak zorunda kalan bir zavallı

0: olarak gördün. Ama artık her şeyi anlatmak zamanı geldi sana.
1: Daha fazlasını öğrenmek hiç aklımdan geçmedi baba.
0: Ama şimdi hepsini öğreneceksin. Önce şunu bil ki yelkenlinin batmasını ben sağladım. Ama hiç kimsenin burnu bile kanamadı. Gel otur bakayım yanıma. Şöyle. Şu pelerimi de al sırtımdan. Sihir gücüme ihtiyacım yok şu anda.
1: Veriniz babacığım. Sizi merakla dinliyorum.
0: Şu mağaraya yerleştiğimiz günleri sen hatırlamazsın bile bir anda. O zamanlar 3 yaşındaydım.
1: Daha sonrasını hatırlıyorum. Engin denizleri, bize hizmet eden kadınları.
0: Tam 12 yıl oluyor Miranda. Tam 12. Baban o zamanlar güçlü bir prensdi.
1: Siz prens miydiniz?
0: Milano dukasıydım.
1: Neden buralardayız baba?
0: Kötülükler yüzünden kızım. Kötülükler. Annen Erdem'in canlı bir örneğiydi. Seni çok sever. Kendisine benzediğini söylerdi. Kendisi kadar erdemli olacağını düşünürdü. Gözümüz gibi korurduk seni. Tacımızın tek varisi sendin.
1: Nasıl bir kötülüğe uğradık baba?
0: Bir amcam vardı Miranda. Kardeşim Antonio. Anlattıklarımı dinledikten sonra kişilerin çıkarları için neler yapabileceklerine şaşacaksın.
1: Evet baba.
0: Baban dukaların en şereflisiydi Miranda. Ama aklı fikri esrar dolu çalışmalardaydı. Evet. Bu yüzden devletin idaresini ister istemez kardeşinin ellerine emanet ediyordu.
1: Devlet yönetimine hiç mi karışmıyordunuz?
0: Esrarlı çalışmalara o kadar dalmıştım ki dukala gitgide daha yabancı kalıyordum. Amcam da...
1: Evet amcam.
0: Dukalı tek başına ele geçirme hevesine kapıldı. Dilediği noktalara kendi adamlarını yerleştiriyor, benim görev verdiğim değerli kişileri iş başından uzaklaştırıyordu. Bense bir köşeye çekilmiş, kafamı daha da geliştirmek için uğraşıyordum. Ona karşı duyduğum güvenden koskoca bir ihanet doğuyordu. Elindeki yetkiler az gelmeye başlamıştı ona. İhanet duygusu harekete geçmesi için adeta beyninde dört dönüyordu. Hırsı gittikçe artıyordu. Dinliyor musun beni Miranda?
1: Bu gerçeklere sağ kulaklar bile açılır baba. Dinliyorum.
0: Bu hırsı yenebilmenin tek yolu onca doğrudan doğruya Milano dukası olmaktı. Benim kitaplarıma kapanmam Antonio'nun benim haklarımı kullanmaktan aciz olduğumu yaymasına yetiyordu. Egemen olmaya adeta susamıştı. Bu yüzden Napoli kralıyla anlaştı. Her yıl vergi vermeyi, her zaman egemen yaşamış olan yüce Milano'yu Napoli krallığı önünde boyun eğdirmeyi kabul ediyor. Zavallı Milano. Böyle birine insanın kardeş diyesi gelmiyor.
1: Niyetim büyük annemi saygısızca anmak değil. Ama iyi analardan hayırsız çocuklar da doğuyor baba.
0: Benimle öteden beri düşman olan Napoli kralıyla şöyle kararlaştırmışlar. Birlik olup beni ve benimle ilgili ne varsa dukalıktan atacaklar ve Milano toprakları üzerinde dilediklerince egemen olacaklar. Kararlaştırdıkları gece Antonio daha önceden devşirdikleri orduya Milano kapılarını açıyor. Bu orduya karşı koyan olmuyor tabii. Herkes uykuda. Uyanık olanlar da Antonio'nun adamları. Gece yarısı bizi uyandırıyorlar ve sürüklercesine götürüyorlar. Sen hıçkırıklar içinde.
1: O anda nasıl ağladığımı hatırlamıyorum. Ama siz anlattıkça o günkü gözyaşları zorluyor göz pınarlarımı. Peki nasıl kurtulduk ellerinden? Bizi öldürmek istemediler mi?
0: Cesaret edemediler yavrum. Halkın bize duyduğu sevgiden korktular. O sevgi o denli sıcak ve içtendi ki. Bizi hemen bir kayaya attılar. Karadan açıldılar. Açıldılar. Donatılmamış çürük bir tekne hazırlamışlardı. Ne ipi vardı, ne yelkeni, ne direği. Gemiyi fareler bile bırakıp kaçmışlardı. Deniz dalgalarıyla bizi yutmak için üstümüze saldırıyor. Teknenin çürük tahtalarını çatırdatıyordu.
1: Ben hiç kırıklara boğulmuyor muydum baba?
0: Sen bir melektin Miranda. Dudaklarında görülmeyen ellerin çizdiği bir gülücük bana güven veriyordun. Başımıza gelenlere senin sayende katlandım Melih.
1: Karaya nasıl çıktın?
0: Tanrı'nın yardımıyla. Bizi tekneye atanların arasında iyi yürekli bir Napolili Gonzalo vardı.

0: Bize biraz yiyecek, içecek, su ve kumaş vermişti. Her şeyden önemlisi kitaplarımı vermişti bana.
1: Bir gün gelip bu adamı görmeyi ne kadar isterdim.
0: Bu adada öğrenebileceğin her şeyi öğretti.

0: getirdi. Yıldızım en yüksek noktasında, bundan yararlanmalıyım. Bir anda bak gözlerin kapanıyor. Uyuyacaksın. Uyudu. Şimdi de Ariel'i çağıralım. Gel bakalım benim sadık uşağım.
1: Selam sana güçlü efendim. Uçmak için, yüzmek için, ateşlere dalmak için, bulutlara binmek için, dileklerinizi yerine getirmek için geliyorum. Ariel ve arkadaşları emrinizdedir.
0: Fırtına için verdiğim emri nasıl yerine getirdin?
1: Kralın gemisinin ta yanına sokuldum. Bir provadan, bir geminin ortasından, bir iskeleden estim. Alev gibi dilimi kameralarına kadar uzattım. Arada bürünüp birçok yerde birden tutuştum. Göklerin gürültülü habercisi Jüpiter bile böylesine çabuk yollayamazdı şimşeklerini.
0: Yamansın Ariel. Yelkenlidekiler ne yaptılar?
1: Akılları başlarından gitti. Alevler içinde bıraktığım gemiden bir an önce kurtulmak için kendilerini köpüklü sulara attılar. Bunların başında kralın oğlu Ferdinand vardı. Göklerin cehennemi başımıza yağıyor, şeytanlar sardı her yanımızı diye bağırıyordu.
0: Kıyıya yakın mıydılar?
1: Evet efendim.
0: Hepsi kurtuldu ya Ariel.
1: Kimsenin burnu bile kanamadı. Emrettiğiniz gibi hepsini gruplar halinde adanın çeşitli yerlerine götürüp bıraktım. Yalnız kralın oğlunu tek başına çıkardım adaya. Bir ağacın dibinde kara kara düşünüyor şimdi.
0: Ya gemiyi? Gemicileri, donanmanın geri yanını ne yaptın?
1: Gemiyi, hani beni Bermuda'dan çiğ taneleri getirmek için çağırdığınız bir körfez vardı ya, oraya götürdüm. Sapasağlam duruyor. Gemiciler de ambarda uyuyorlar. Yorgunluktan ve büyüden bitkin bir haldeler. Donanmanın geri kalan gemilerini dağıttıktan sonra gene bir araya getirdim. Akdeniz'in dalgalarında sekerek boynu bükük Napoli'ye dönüyorlar. Krallarının boğulup öldüğünü sanıyorlar.
0: Görevini tam yapmışsın Ariel. Ama yapacaklarımız daha bitmedi. Ne kadar vaktimiz var?
1: Günün yarısından çoğunu geçirdik efendim.
0: Güneşe bakarsak daha 2 saatimiz olmalı.
1: Daha çalışacak mıyız efendimiz? Bana verdiğiniz sözü unutmadınız sanırım.
0: Nedir istediğin?
1: Özgürlüğüm efendim.
0: Sırası gelmeden mi?
1: Güçlü efendim. Sana yalan söylemedim. Hata işlemedim. Mırın kırın etmedim. Bir yılın sonunda beni serbest bırakacağınıza söz vermiştiniz.
0: Seni nasıl bir dertten kurtardığımı unutuyorsun galiba.
1: Hayır efendim.
0: İhtiyar büyücü Skorax'ı hatırlıyorsun değil mi? Pekala hatırlıyorsun değil mi? O iğrenç büyücü yurdundan sürmüşlerdi, o bir sürü müthiş büyüler yüzünden. Skorax ne yaptı, ne ettiyse canını kurtardı. Gemiciler onu bu adaya bıraktıklarında gebeydi. Şimdi benim uşağım olduğunu söyleyen sen, o zaman ona kölelik ediyordun. Ama onun verdiği rezilce emirleri yerine getirmeyecek kadar da ince ruhluydun. Bu da cadıyı zıvanadan çıkarmaya yetti. Senden daha kuvvetli cinlere emretti. Seni yarılmış bir çamın yarığına hapsettiler. Cadı karı öldüğünde geride doğurduğu oğlanı, bir de sırtı alacalı köpeğini bıraktı.
1: Caliban, büyücü karının oğlu.
0: Şimdi o benim ayak işlerimi görüyor. O zamanlar adada yalnız o vardı. Şimdi adanın egemeni benim. Seni kurtardığımda çam yarığında tam 12 yıl kalmıştın. Haykırışların, kurt ulumaları, ayı iniltileri gibiydi. İnsanın içini sızlatıyordu. Geldim, sihir gücümle kurtardım seni. Seni Skorax'ın kendisi bile kurtaramazdı.
1: Sağ olun efendim.
0: Bana karşı durmaya başlayacak olursan bir meşe kütüğünü yarayacağım. Seni tam ortasına çivileyeceğim.
1: Bağışlayın beni efendim. Emirlerinize harfiyen uyan bir cin olacağım.
0: Bağışlıyorum seni. Emirlerimi yerine getir. 2 gün sonra özgürsün.
1: Ne yapmamı diliyorsunuz?
0: Git bir deniz kızı ol. Benden başka gözlere görünme. Hadi şimdi git. Deniz kızı olarak çabuk gel. Uyan yavrucuğum. Aç gözlerini tatlı uykudan.
2: Anlattıklarınızdan sonra üzerime bir ağırlık geldi. Uyumuşum.
0: Silkin, uyan kızım. Gidip şu Caliban alığı ne yapıyor görelim.
2: Onun davranışlarına dayanamıyorum baba.
0: Ayak işlerimizi görüyor kızım. Ateşimizi yakıyor, odun kesiyor, gerekli şeyleri taşıyor. Hey Caliban! İçeride uyuyor olmalı. Hey Caliban! Odun parçası, sesin çıksın.
3: İçeride yeteri kadar odun var.
0: Buraya gel, yapacağın iş başka. Oo,
4: işin su olmuş.

0: Sen Arya, eğ kulaklarını bana. Vereceğim emirleri dinle. Baş üstüne efendim.
1: Ol oradan Makaliban. Şimdi efendi benim, unutma bunu.
2: Sen bir hırsızsın. Bu ada benim malım. Anam Skorax'tan kaldı. Sen geldin elimden aldın. O zamanlar küçüktüm. Bana öğrettiklerine kandım, sana bağlandım. Adanın ne kadar gizli yeri varsa hepsini gösterdim sana. Çağıldayan suları, serin pınarları, koyları... Göstermez olaydım. Kendi kendimin efendisiydim, şimdi kölen oldum. Umarım Skorax'ın bütün büyüleri başına yağsın.
1: Kaliban, sana insanca davrandım. Bir şeyler öğretmeye çalıştım. Mağaramda yer verdim. Ama kızımın iffetine el uzatana kadar.
2: Sonra beni bir kovuğa tıktın. Ama öcümü alacağım senden.
1: Yazık, hiçbir iyilik iz bırakmıyor sende. Sana ne kadar emek verdim. Konuşmasını öğrettim. Kafandan geçenleri dile getirebilmen için kelimeleri armağan ettim sana. O zamanlar dinlerdin sözlerimi. Ama soyundan kurtulmadın. Kötülük işlemiş yüreğine. Sen bu kovuğu hak ettin.
2: Bana konuşmayı öğrettin. Bu çok işime yarıyor. Sevebiliyorum.
1: Seninle hiç konuşmamalı pis köle. Şimdi git yakacak bir şeyler getir. Elini çabuk tutman öğütlerim. Yan çizmeye kalkarsan başına gelecekleri bilirsin. En kötü cinleri yollarım vücuduna.
2: Gidiyorum efendimiz. Sözünü dinlemeli. Skorax'ın tanrısı setap olsa bile halka taktırır.
3: Nereden geliyor bu müzik? Yerden mi? Gökten mi? Adadaki tanrıların adına mı çalıyorlar yoksa bu müziği? Babamın ölümüne ağlayan yüreğimi bastırdı. Bu ruhu okşayan hava, çılgın suların taşkınlığını, yürek acılarımı dindirdi. Çekiciliği beni peşi sıra sürüklüyor. Şimdi bu yandan geliyor. Yeryüzünde rastlayamayacağım kadar büyüleyici.
0: Miranda, gözlerini aç yavrum. Şurada ne görüyorsun?
4: Neler görüyorum? Böyle bir cine rastlamamıştım şimdiye kadar. Nasıl da bakınıyor etrafına. Sülün gibi.
0: Gördüğün delikanlı denizde fırtınadan kurtuldu Miranda. O da senin gibi yer, içer. Onun da duyguları var bizim gibi. Arkadaşlarını yitirmiş, onları arıyor.
4: Ömrümde böyle güzel bir varlık görmedim. Ne kadar soylu bir görünüşü var. Gökten inmiş gibi.
0: Seni ne kadar kutlasam azdır Ariel. Bu yaptıklarına karşılık ben de seni 2 gün sonra özgürlüğüne kavuşturacağım.
3: İşte onuruna müzik şöleni verilen tanrıça. Ne kadar da güzel. Özür dilerim tanrıçam. Bana bir yol gösterir misiniz? Kayboldum bu adada. Sonunda size geldim. Şimdi umurumda bile değil yolu bulmak. Söyler misiniz tanrıçam, bağlı olduğunuz bir erkek tanrı var mı?
4: Ben ne bir tanrıçayım ne de bir erkek tanrıya bağlı.
3: Tanrım benim dilimi konuşuyor. Şimdi bu dilin konuşulduğu ülkede olsaydım onların egemeni olacaktım.
1: Egemeni mi? Napoli kralı bu sözlerini duysa...
3: Şimdi Napoli kralı benim. Ama ne talihsizlikler sonuç. Babam Napoli kralı Alonso'nun sulara gömüldüğünü gördüm. Bu zavallı gözlerle.
4: Ne dayanılmaz bir acı.
3: Gerçekten çok acı. Üstelik değerli adamları da birlikte boğuldu. Milano dükası da.
0: Gerçek Milano dükası sana bildirirdi ya haddini. Hemen kanları kaynayıverdi birbirine. Bu işi başardığın için sal vereceğim seni sevimli Ariel.
1: Buraya bak delikanlı. Bu adaya başına bela almaya mı geldin?
4: Babam neden böyle sert davranıyor? Gördüğüm 3. erkek bu. Ama nefesimi kesen ilk erkek. Babam daha uysal olsa tanrım.
3: Elinize başka el, gönlünüze başka göz değmediyse... Sizi Napoli kraliçesi yapmak isterim tanrıcığım.
1: Bu ne acelecilik delikanlı? Bir sözüm daha var sana.
0: İyice tutuldular birbirlerine. Ne çabuk tutuştu gönülleri. Körüklemeli bu ateşi. Zahmetsizce elde edilen başarının tadı kalmaz.
1: Sen hakkın olmayan bir unvanı kullanmaya kalkıyorsun. Bundan yararlanarak bu adayı asıl sahibinden, benden almaya yelteniyorsun ama...
5: Öyle bir şey varsa erkek diye yaşamam yeryüzünde.
4: Böyle güzel bir yerde kötülük ne keser baba?
1: Benimle gel. Senin ağzından da onu koruyan sözler duymayayım bir daha. Delikanlı, sen de cezanı çekeceksin. Seni prangaya vuracağım. Deniz suyu içeceksin. Kurumuş deniz kökleri yiyeceksin.
5: Bileğimi büken düşmana boyun eğerim. Kolla kendini.
1: Uslu dur delikanlı.
4: Hareketsiz kaldı. Büyülenmiş gibi. Ne olur baba hemen karar vermeyiniz. İyi bir insana benziyor. Soylu bir görünüşü var.
1: Neler duyuyorum bir anda. Babana karşı duruyorsun ha. Ayaklar baş mı oldu artık? Hain adam. Kılıcını çektin ama çarpışmayı gözün kesmedi görüyorum. Kılıç elinde başına beklemek, çünkü sopayla alacağım elinden. Al bakalım. Korkakların kılıcı böyle düşer yerlere.
4: Ne olur yapmayın babacığım.
1: Bırak beni, pelerimi düşüreceksin.
4: Acıyın ona, ne olur benim için bağışlayın onu.
1: Sus Miranda. Daha konuşursan seni azarlamak zorunda kalacağım. Bir yalancıyı nasıl savunabiliyorsun? Ama yavrum, Kaliban'la bundan başka erkek görmedin. Öteki erkeklerin daha iyi, daha çekici olmadığını nereden biliyorsun?
4: Öteki erkekleri aldırdığım yok baba. Ben sevgimde alçak gönüllüyüm.
1: Hadi delikanlı, yürü bakalım. Sinirlerin sana itaat etmiyor, uyuşup kalmış.
3: Düş görüyorum sandım. Elim ayağım kesildi. Taş kesildim sanki. Oh, fırtına, babamın ölümü, herkesin boğulması, güçsüzlüğüm. Aldırmıyorum şimdi bunlara. Bu adam beni hapsetse de umurumda bile değil. Tek tanrıçımı göreyim her gün.
1: Bu işi de başardın Ariel. Gel benimle delikanlı.
4: Üzülmeyiniz. Babam sandığınız kadar katı yürekli değildir. Şimdiye kadar onun böylesine sert davrandığını görmemiştim. Çok şaşırdım.
1: Ariel, dediklerimi harf harfine yerine getireceksin. Ondan sonra da özgür olacaksın.
3: Emirleriniz harf harfine yerine gelecektir efendim.
1: Yolun açık olsun. Hey delikanlı, bir anda bırakın konuşmayı. Yürü bakalım.
6: Kaderden söz ederken yanılmamışım. Alın yazımız bu adaya sağ salim çıkmamızı sağladı. O fırtınada boğulup gitmemiz işten bile değildi. Bir mucizeydi kurtulmamız. Ama kurtulduk. Sevinelim efendiler. Yeniden hayata döndük.
7: Lütfen susar mısınız?
8: Kralımız teselliden hoşlanmıyorlar. Gonzalo kardeşinizin başucunda söylenip duruyor. Kim olsa sıkılır. Kolay kolay yakasını bırakacağı benzemiyor. Hasta yoklamaya, düşkünlere yardım etmeye koşan kendini bilmezler gibi. İşte bak.
6: Kralımız, efendimiz, alın yazımız.
9: Sus artık Gonzalo.
6: Peki efendim ama...
8: Aramızda iki geveze var. Biri Adrian, biri de bu ihtiyar Gonzalo. Konuşmasalar patlarlar. Bakalım önce hangi horoz ötecek?
10: Kart horoz.
8: Toy horoz.
9: Bu adada kimsecikler yok galiba.
10: Toy horoz öttü Sayın Duka. Ben kazandım Sebastian.
9: Terk edilmişe benziyor. Gelen giden olmuyordur.
8: Ya öyledir.
9: Oysa iklimi ne kadar iyi.
8: Evet, en iyi kalite olsa gerek. Hava ne tatlı esiyor değil mi Sebastian?
10: Herhalde bataklıktan geliyor bu tatlı
6: yaşamak
10: hava.
6: Yaşamak için her şey var burada.
10: Yaşama imkanından başka. O söylediğiniz pek az Sayın Duka.
6: Çimenler nasıl boyatmış?
10: Kuş gözü kadar bir yeşillik var toprak üstünde.
6: Üstümüzdeki giysilerin yepyeni kalmasına şaşıyorum. Sanki yeni dikilmiş hepsi. Bu adanın güzellikleriyle ancak bağdaşıyor.
10: Adayı pek beğendi. Korkarım elma şekeri diye oğluna götürecek. Çekirdekleriyle yeni adalar türetecek.
6: Efendimiz, bakınız kızınızın düğününde giydiğimiz kadar güzel.
9: Of Gonzalo, iştahsız ağızlara yemek tıkar gibisin. Dönüşümde oğlumu kaybedeceğimi bilseydim gitmezdim kızımın düğününe. Kim bilir nerelerdeyiz. Ne kızımı görebileceğim artık, ne de oğlumu. Bir tanecik oğlum. Napoli'ye, Milano'ya hükümdar olacaktın, balıklara yem oldun.
11: Onu dalgaların sırtında gördüm efendimiz. Azgın dalgalara cesaretle göğüs geriyordu. Hiçbir şeyden yılmayan başını dimdik tutuyordu. Gözleri hep karaya çevriliydi. Durmadan kulaç atıyordu. Karaya ayak bastığını, sağ olduğunu
9: sanıyorum. Hayır, hayır. Oğlum gitti artık.
10: Başımıza gelenlerden siz sorumlusunuz efendimiz. Kızınızı Avrupa'mızdan bileş bulamadınız, ta Afrikalara gittiniz. Kızınızı büsbütün yitirmiş sayılmazsınız ama... Kim bilir ne zaman görebileceksiniz?
9: Sus Sebastian, sus kardeşim.
10: Hepimiz dizlerinize sarılmıştık ama dinlemediniz. Korkarım oğlunuzu bir daha göremeyeceksiniz. Bu sonucu siz hazırladınız.
9: Acıların en büyüğünü de ben çekiyorum.
6: Sebastian, sayın efendim, söyledikleriniz doğru olsa bile şimdi yeri değil. Yarıya merhem olacağınız yerde tuz biber basıyorsunuz.
10: Gonzalo pek güzel konuşuyor.
7: Bir cerrah gibi.
6: Bu adada bir egemenliğim olsaydı
7: herhalde ısırgan ekerdiniz.
6: Her türlü alım satımı yasaklardım. Tek memur istemezdim. Egemenliğim de fakirlik zenginlik olmazdı. Ne maden isterdim, ne akit, ne miras, ne sınır isterdim. Ne yan, herkes özgür olurdu. Herkes lekesiz, hırsız, tertemiz. Baskı olmazdı üstlerinde.
10: Ama yine de kral siz olurdunuz değil mi?
6: Her şey ortaklaşa yapılıyor. Bu ada insanlarına her şeyi veriyor. İnsanlar memnun. Arkadan kuyu kazmak yok. Fitne yok, ihanet yok, kılıç yok, kargı yok, tüfek yok. Her şey tabiat ananın koynunda.
10: Tanrı kralımızı korusun.
7: Yaşasın Kral Gonzalo.
9: Bırakın eğlenmeyi. Söyledikleriniz incir çekirdeğini bile doldurmuyor.
6: Her durumda gülmeyi, her şeyle alay etmeyi adet edinmiş kişilere fırsat vermek istedim efendimiz.
7: Biz sizin söylediklerinize gülüyoruz.
6: Güldürücü sözler söylemek sizin sanatınız. Benim söylediklerim bir hiç. Sizler de hiçe gülüyorsunuz.
7: Öfkelenmeyiniz Gonzalo.
6: Sizinle uğraşmak pek zordur efendiler. Ama adımı ağzınıza sakız edemem. Uyku bastırdı.
10: Gülüşlerimiz sizi uyuturlar. Bakın, ötekiler uyudular bile.
9: Nasıl uyuyabildiler? Yüreklerinde evlat acısı olsaydı. Gözlerim kapanıyor.
10: Uyku acılı kişilere pek yaklaşmaz ama geldim yararlanmak gerekir.
7: Siz uyuyunuz efendimiz. Biz gözcülük ederiz.
9: Teşekkür ederim. Çok yorulmuşum.
7: O da uyudu. İklim dokunuyor galiba.
10: Peki bize neden dokunmadı? İçimden hiç uyumak gelmiyor.
7: Benim de öyle. Bunlar sözleşmişler sanki. Yıldırımla vurulmuş gibi serilmişler yere. Ne talih Sebastian. Kaçırılmaz bir fırsat. Başının üstünde pırıl pırıl bir taç görüyorum. Kaçırma bu fırsatı.
12: Düşte mi konuşuyorsun sen?
7: Duymuyor musun beni?
12: Duyuyorum. Ama düşte konuşuyorsun. Nasıl uyku bu? Ayakta, gözleri açık.
7: İyi yürekli Sebastian. Sen geleceğini uyutuyorsun. Uyanıkken gözlerini yumuyorsun.
12: Söylediklerini duyuyorum. Ama kulaklarıma gelen gerçek sesler mi?
7: Şimdiye kadar duyduğun en gerçek sesler. Dinle beni. Neler yapman gerektiğini anlatayım sana.
12: Şimdiye kadar durgun bir su gibi yaşadım.
7: İleriye doğru akmalısın. Sizin gibiler ya korktuğunuz ya da üşendiğiniz için böyle geride kalırsınız.
12: Bakışlarınız değişti. Söyleyecekleriniz önemli şeyler olsa gerek. Durmayın, söyleyin.
7: Şu Gonzalo budalası efendim, kralı oğlunun ölmediğine inandırmaya çalışıyor. Oysa Ferdinand'ın öyle bir fırtınada kurtulması imkansız.
12: Bu olduğunu hiç sanmıyorum.
7: Sanmıyorum derken ne umutlar besliyorsunuz biliyorum. Büyük bir açgözlülükle umutlar beslemek. Ferdinand ölmüştür değil mi efendim?
12: Evet, ölmüştür.
7: Ferdinand öldüğüne göre Napoli tahtına çıkma sırası kimde?
12: Kral Alonso'nun kızı Claribel'de.
7: Tunus kraliçesinde ha? Uygar ülkelerden çok uzakta oturan yeni Afrikalı Claribel'de.
12: Evet, Tunus tahtında oturan kardeşimin kızında. Ama iki ülke öyle uzak ki.
7: Uçsuz bucaksız bir engin var arada. Claribel oradan kalkıp nasıl gelecek? Sebastian, gözünü dört açmalısın. Şurada yatanlar ya uyuyorlar ya da ölmüşler. Belki vücutlarını saran uyku değil, ölüm. Napoli'yi Alonso kadar yönetecek çok insan var ülkede. Gonzalo gibi geveze asiller de çok. Bu uyku sizin için ne büyük umut. Yükselme yolu.
12: Anlıyorum Antonio.
7: Devlet kuşu ellerinizde.
12: Siz kardeşiniz Prospero'dan almıştınız değil mi yönetimi?
7: Evet, bileğimin hakkıyla almıştım. Şimdi emrimde olan adamlar geçmişte kardeşimin emrinde olan arkadaşlarımdı benim.
12: Ya vicdanınız?
7: O söylediğiniz nerede bulunur canım? Vicdan dediğiniz topuğumda bir kabarcık olsa terlik giymek zorunda kalırım. Milano ile arama 20 tane vicdan sıralansa vız gelir bana. Bakın, kardeşiniz şuracıkta uyuyor. Üzerinde yattığı topraktan bile farkı yok. Hançerim, bu soğuk demir emrimden hiç çıkmaz. Kardeşiniz yattığı uykusundan bir daha uyanmayabilir. İsterseniz siz de şu Gonzalo budalasını bitirebilirsiniz. Dilinden kurtulmuş oluruz. Ötekiler ne dersem onu yaparlar.
12: Antonio, sözlerini dinleyip artık...

0: Bundan Giriç, sen Milano'ya egemen oldun, ben de Napoli'ye olacağım. Çek kılıcını. Bir vuruşça vergi vermekten kurtulacaksın. En yakın arkadaşım olacaksın.
1: Birlikte çekelim kılıçlarımızı. Ben kılıcımı Alonso'ya indirirken siz de Gonzalo'yu haklayın.
2: Gonzalo. Gonzalo. Güçlü efendim her şeyi görür, her şeyi duyar. Beni o yolladı. Çabuk uyanın. Düşmanlarınız başınızda bekliyor. Davranın, uyanın.
1: Hadi elimizi çabuk tutalım.
3: Koruyucu melekler, yardıma geliniz. Hey, ne oluyor? Efendimiz, efendimiz, uyanın.
4: Ne var? Ne oluyor? Bu ne hal böyle Sebastian? Neden yalın kılıçsınız öyle Antonio?
0: Başucunuzda durmuş gözcülük ediyorduk. Korkunç bir kükreme duyduk. Siz de ondan uyanmış olacaksınız.
4: Ben hiçbir gürültü duymadım.
1: O kükreme ancak bir aslandan çıkabilir.
4: Siz duydunuz mu Gonzalo?
3: Duyduklarım kükreme değil, kulağımın dibinde mırıldanan bir takım acayip seslerdi. Uyandığım bunların kılıçlarını çekmiş olduklarını gördüm. Tedbirli davransak iyi ederiz efendimiz.
4: Pekala. Oğlum aramaya çıkalım Gonzalo.
3: Tanrı onu hayvanlardan korusun. Onun da bu adada olduğunu sanıyorum.
2: Efendime haber vereyim. Emirlerini yerine getirdim.
5: Yeryüzünün bütün büyüleri Prospero'nun başına yansın. Onun cinleri beni işitir, gürlerler ama ben sığmadan duramıyorum. Bıktım ona hizmet etmekten. Köleler gibi çalışıyorum. O gene de cinlerini üstüme salıyor. İşte gene Prospero'nun cinlerinden biri olmalı. Yükü sırtımdan attım. İşi geciktirdim ya, ondan yollamıştır. Şuraya yüzü koyun, uzanayım. Üstüme de yağmurluğumu çekeyim. Belki görmez beni.
6: Oh, burada da yağmurdan boradan sığınacak bir yer yok ki. Kara tulumlar gibi şişmiş bulutlar boşanmak için fırsat bekliyorlar. Biraz önceki gibi yakalanırsam vay halime. Bu da ne? Pes. Bayatlamış balık gibi kokuyor. Ama tuhaf bir balık. Bana yıllarda boyayıp seyrettirse insan epey para kazanır. Şu insanlar fakir bir dilenciye para vermezler. Bir acayiplik görmek için para saçarlar. İnsan bacağına benziyor bunlar. Yüzgeçleri de kol gibi. Vücudu hala sıcak. Yok yok. Balık değil bu. Yıldırım çarpmış bir insan. Yağmur hızlandı. Şu yağmurun altına ben bir sığınayım.
7: Hem şarkı söylerim durmadan. Şimdi karada son demlerimdir bu benim. Bir daha denizden neme gerek benim. Hem şarkı söylerim durmadan. Gel benim arkadaşım.
5: Ne oluyorsun be?
7: Ya, kim var orada? Şeytanlar mı benimle eğlenen? Yoksa kara adamları mı? Denizden bunların eğlencesi olmak için mi ayrıldık?
5: Cinler sardı her yanımı.
7: Adadaki dört ayaklı canavarlardan biri. Bir hastalığa tutulmuş olmalı. Bizim dilimizi nereden öğrenmiş acaba? Ehlileştirir, kente götürürsem çok para verirler buna.
5: Bırakın beni. Odunları hemen götüreceğim.
7: Gene nöbeti tuttu. Ne söylediğini bilmiyor. Onu iyi edip satmalı. Gel bakalım.
5: Sen ne istiyorsun benden?
7: Yaklaş. İç. Ha, iç. Hadi iç. İşeceğin kalmaz birazdan.
6: Bu ses bana yabancı gelmiyor. Ama boğulup gitmişti o serseri.
7: İki başlı, iki sesli, dört bacaklı bir canavar. Görülmemiş bir şey, çok para eder. Biraz da öteki başına içireyim.
6: Stefano!
7: Bana seslenen öteki ağız mı? Canavar değil, şeytan. Ben şeytanla başa çıkamam.
6: Dur Stefano. Ben sevgili dostun Trinklo.
7: Trinklo'yu sen çık ortaya. Ne işin vardı orada?
2: Yağmurdan korunmak için girdim buraya.

0: Sen anlat nasıl kurtuldun denizden. Neyse neyse boş ver bunları anlatmayı şimdi. Sazya, iki Napolili, ikimiz Sazya.
1: Sıktırma beni, sarsma. Midem hiç yerinde değil.
2: Cinmin değil bunlar, basbayağı insan. Ama çok güzel içkileri var. Önlerinde diz çöküp yerlere kapanıyor.
1: Ben bir tıkçısına sarıldım, dalgalar kıyıya attı beni. Ya sen nasıl kurtuldun?
0: Ördek gibi yüzdüm kıyıya kadar. Daha içkin var mı?
1: Var ya, bir oyuya sakladım fıçıyı. sen söyle bakalım, kokmuş balık geçti mi babaların?
2: Sen gökten inmedin mi?
1: Evet, gökten, ay dededen indim ben.
2: Tanıyorum seni ben. Hanımın öğretmişti bana. Göstermişti köpeğini, odun demetini.
1: İç bakalım pis balık, iyice zavallı canavar.
2: Sen benim tanrım ol. Adanın her yanını göstereyim sana. Duru su kaynaklarını, yemiş ağaçlarını, balık yuvalarını, sana odun taşıyayım, senin kölen olayım.
0: Ne gülünç bir canavar, beni göklere çıkarıyor.
1: Trinkilo, kralla öteki arkadaşlar öldüğüne göre buraları bize kaldı demektir. Al şu boş şişeyi pis canavar.
2: Her şey hoş, şişe boş.
0: Ne geveze şey.
2: Şişe boş, özgürlük hoş. Yeni efendim ben.
1: Canavar yol göster bakalım.
3: Yapılan en küçük bir işin bile değeri vardır. Bunu bu adada öğrendim. Sevdiğim insan için çalışmak bana yorgunluktan çok zevk veriyor. Görevim şu kötüklerin binlercesini buraya taşımak. Emir bu, taşıyorum. Ama güler yüzlü sevgilim beni görünce iki gözü iki çeşme.
4: Delikanlı iyi dayanıyor. Sevgisinden güç alıyor. Miranda geliyor, bakalım ne konuşacaklar.
5: Sevgili dostum, size yazık değil mi? Yalvarırım kendinizi o kadar yormayın. Dinlenin biraz. Size acı çektirdiği için bu kütük yanarken gözyaşı dökecek. Babam kitaplarına daldı. Çekinecek bir şey yok. Dinlenin biraz.
3: Sular kararmadan bu işler bitmeli.
5: Verin bana o yükü, yardım edeyim size. Siz dinlenin yalnız.
3: Hayır olmaz. Siz çalışırken ben oturamam.
5: Bu işi ben daha kolay yaparım. Çünkü içten yapacağım. Çok bitkin görünüyorsunuz.
3: Siz yanımdayken her şeyi unutuyorum. Gecem gündüz oluyor. Tanrı'ya yakarışlarımda anmam için adınızı bağışlar mısınız?
5: Miranda. Oh Tanrım, babamın sözünden çıktım. Adımı söyledim.
3: Miranda. Ne güzel bir isim. Herkesi hayran eden bir güzellik. Miranda, güzelliğin, iyiliğin en mükemmeli sizde. Bir zamanlar gözlerim kibar kadınlara takılmıştı. Ama hiçbirine karşı duyduğum hayranlık tam değildi. Ama siz teksiniz, kusursuz, eşsizsiniz. En iyi yaratılmışsınız.
5: Kendi cinsimden kimseyi tanımadım şimdiye kadar. Tanıdığım tek kadın yüzü aynadaki hayalim. Erkek yüzü görmedim babamla sizinkinden başka. Öbür insanlar neye benzer bilmiyorum. Ama en kutsal varlığım, iffetim üzerine yemin ederim, başka bir eş istemiyorum. Sizden başka.
3: Ben doğuştan kral oğluyum Miranda. Belki de şu anda istemeyerek kralım. Siz olmasaydınız bu köleliğe katlanmazdım. Sizi görür görmez yüreğim hizmetinize girmek için atıldı. Ben size kölelik ediyorum.
5: Beni seviyor musunuz?
3: Yerler, gökler tanığım olun. Yalan söylüyorsam üstüme ateşler yağdırın. İşte haykırıyorum. Sizi seviyorum. Sizi seviyorum.
5: Ne kadar mutluyum.
4: Ne içten bir buluşma, ne sıcak bir sevgi. Doğacak sonucu tanrılar korusun.
3: Niçin ağlıyorsun Miranda?
5: Karınız olamazsam köleniz olurum. Ölünceye kadar hizmetçilik ederim size.
3: Önünüzde diz çöküyorum. Siz benim efendimsiniz.
5: Demek kocam olmayı istiyorsunuz.
3: Hiçbir köle özgürlüğü bile bu kadar istememiştir. Alın elimi.
5: İşte ben de benimkini veriyorum. Yüreğimi de size bırakıyorum. Hoşça kalın sevgilim.
3: Binlerce kere güle güle sevgilim.
4: Ben de nedenini mutluyum onlar da bilseler. Ama daha bitirilecek işler var.

0: Şimdi kitaplarıma döneyim.
1: Bitince su içeceğiz anlaşılan. Ama şimdi su içmek yok. İç bakalım uşak canavar, benim sağlığıma.
2: Uşak canavar. Bu adada 5 kişiymişiz. Biz üçümüz.
3: Sizden bir dileğim var efendimiz. Beni dinler misiniz?
1: Necim tabii. Sen diz çök yere bakayım ha. Ben ayakta duracağım.
3: Efendimiz, daha önce de söylediğim gibi ben eli sopalı bir sihirbazın kölesiydim.
2: Yalan söylüyorsun.
3: Trinklo kulunuzla alay ediyor efendimiz. Trinklo, asıl yalancı sensin. Maskara.
1: Trinklo, bir daha kölemin sözlerini kesecek olursan ben de senin dişlerinden birkaçını sökerim.
2: Ben ağzımı bile açmadım canım.
1: Peki sen devam et.
3: Sihir gücüyle adıyı elimden aldı. Sen kudretlisin. Öcümü almanı istiyorum.
1: Peki ama nasıl olacak bu iş?
3: Uykuda teslim edeceğim onu sana. Sen de onu haklarsın.
2: Gene yalan söylüyorsun. Söylediklerini yapamazsın.
3: Şişe azdırdı onu efendimiz. Şişeyi elinden alın, tuzlu suya kalsın. Tatlı su pınarlarını göstermeyeceğim ona.
1: Ecelle susama Trinklo. Bir daha söze karışacak olursan morina balığı gibi yamyas ederim seni.
2: Ne dedim canım? Uzak durayım bari.
1: Onun için yalan söylüyor demedim mi?
2: Sen yalan söylüyorsun.
1: Ben mi yalan söylüyorum? Sen çok oldun artık. Al bakalım. Al bakalım ha. Hoşuna gittiyse bir daha yalan söylüyorsun de.
2: Ben yalan söylüyorsun demedim ki. Aklınızı mı kaçırdınız ne? İkinizi de çarptı. Parmakların kırılsın.
1: Sen şu sihirbazı anlat bakalım Kaliban.
3: Önce kitaplarını alacaksın. Sonra uykuduyken bastıracaksın. Kitapları olmayınca senden benden farkı kalmaz. Cinlerine söz geçiremez. En değer verdiği şeyler kitaplarıdır. Bir de biricik kızı. Kızı çok güzeldir. Ben anam Skorax'tan başka kadın görmedim ama babası bile yeryüzünde eşi yoktur der.
1: Gerçekten pek mi güzel?
3: Güzel de söz mü efendimiz? Tam size eş olacak değerdi.
1: Canavar, ben bu adamı öldüreceğim. Kızını da kraliçe yapacağım. Ben de kral olacağım. Trinklo ile sen kral naibi olursunuz.
3: Sihirbaz yarım saate kadar uykuya yatar efendimiz.
1: Şerefsizim, öldüreceğim bu adamı.
2: Hemen gidip efendime haber vermeliyim.
3: Keyfimi yerine getirdiniz efendimiz. İzin verirseniz hep birlikte şarkı söyleyelim.

0: Efendimiz, kocamış kemiklerim artık çekmiyor bedenimi. İzin verirseniz dinleneceğim.
1: Oturup dinlenelim Gonzalo. Ben de yorgunluktan bittim. Oh. Bu yollar bitip tükenmiyor. Oğlum öldü. Boşuna arıyoruz onu. Onu yutan deniz gülüyor halimize.
2: Umudunun kırıldığına sevindim. Birbirimize verdiğimiz sözü ilk fırsatta yerine getirelim.
3: Evet, ilk fırsatta.
2: Bu gece yorgunluktan bitkin düşerler. Hiçbir şey duymazlar. Duyamazlar.
3: Bu gece her şeyi bitiririz.
1: Tanrım! Ne acayip yaratıklar bunlar.
4: Nasıl da dans ediyorlar?
0: Oraya bir sofra kuruyorlar.
5: Bizi sofraya çağırıyorlar.
0: Tek tek kayboluyorlar.
5: Kayboldular. Ama sofra hala ortada.
1: Bize koruyucu meleklerini gönder Tanrım. Neydi o acayip yaratıklar?
0: Napoli'de burada gördüklerimi anlatsam deli derler bana. Bunlar adanın ahalisi olsa gerek. Görünüşleri canavara benziyordu ama tavırları ne nazik, hareketleri ne sevimli.
1: Gördüklerimize şaşmamak elde değil. Söylemek istediklerini hareketleriyle anlattılar.
5: Sonra kayıplara karıştılar.
6: Sofrayı bıraktılar ya, varsın kaybolsunlar. Siz buyurmaz mısınız efendimiz?
1: Hayır, istemem.
0: Gözlerimiz gördü.

0: Bırakın dilimizde tatsın efendimiz.
1: Doğru söylüyorsun Gonzalo. Hayattan beklediğim bir şey kalmadı. İsterse son yemeğim olsun. Göreceğimi gördüm. Hadi gel. Gel Antonio. Sen de Sebastian.
2: Geliyoruz efendimiz.
1: Sen neden gelmiyorsun Gonzalo?
0: Dünya nimetlerine tokum efendimiz.
3: Oh, ne güzel yemekler.
1: O ne? Hava karardı. Kara bulutlar sanki üzerimize iniyor. Şimşekler bizi...
4: Susun! Siz insanlar arasında yaşamaya yaraşmıyorsunuz. Denizler bile bu adaya öğürdü sizleri.
0: Ne korkunç yaratık. Kapkara kanatları, sivri pençeleri var. Bakışları, saçları, yüzünün biçimi bir kadını andırıyor.
4: Her şeyi, herkesi kendi çıkarına kullanan sizleri cezalandırmak için Yaradan bu insan ayağı basmamış adaya çıkardı sizi.
5: Sofra birdenbire kayboldu. Şimdi de bu yaratık çıktı karşımıza.
1: Size ne kötülüğümüz dokundu ey ulu kuş?
4: Sizleri bu hale sokan benim.
3: Sen de kılıçlarımız karşısında ne hale gireceğini gör.
4: Şaşkın kişiler, kendi sonunuzu kötü hazırlıyorsunuz. İstesem şu anda ipi boynunuza geçirir kendinize çektiririm.
0: Oo, donup kaldılar. Kılıçları düştü ellerinden.
4: Bizim ne kadar güçlü olduğumuzu bilseniz böyle davranmazdınız. Kılıçlarınız bir tüyümüze bile dokunamaz bizim. Siz üçünüz iyi kalpli Prospero'yu yurdundan ettiniz. Dalgaların bağrına salıverdiniz. Çocuğuna bile acımadınız. Şimdi o suçunuzun cezasını çekiyorsunuz. Bu yaptıklarınızı unutmayan güç denizleri, kayaları, tüm yaratıkları size düşman kıldı. Rahat yüzü yok artık size. Alonso, senin oğlunu aldılar elinden. En büyük acıyı verdiler sana. Sizlere gelince, sizler de türlü acılar duyacaksınız bu adada. Bu acılara dayanamayacaksınız, kıvranacaksınız. Tanrıların öfkesi üzerinize yağacak. Sizin için tek kurtuluş yolu yaptıklarınızın kötü olduğuna içten inanmak, utanmak. Bundan sonraki günlerinizde alnınızın akıyla, açık gönüllükle yaşamak. Kötülük yapmayın artık. Kötülük yapmayın artık.
1: Düş müydü gördüklerim? Yo. Bak gene geldi o yaratıklar.
5: Korkudan dilim tutuldu. Ne yapacağımı şaşırdım. Bakın. Bakın dans ederek sofrayı kaldırıyorlar.
0: Tanrı hakkı için neydi gördüklerimiz?
1: İşlediğim suçlar çıktı karşıma. Kapkara kanlı gözlerle. Yaptıklarımı gök gürültüleri tekrarlıyordu sanki. Deniz bana doğru geliyordu. Oğlumu yutan deniz. Dalgalar, ben de denize koşacağım. Oğlum beni bekliyor.
3: Dünyadaki bütün güçler bir araya gelse de vuruşacağım.
0: Neler söylüyorsun Sebastian? Kralımızın ardından ne çılgınca koşuş bu. Adrian, bunlar felaketlerine mi koşuyor yoksa? Sebastian'la Antonio kılıçlarını çekmişler yine.
6: Arkalarından gidelim Sayın Gonzalo.
7: Ferdinand, size karşı sert davrandım biliyorum. Ama kavuşacağınız armağan bu davranışımı unutturacak sanırım. Sevgili delikanlı, biricik kızım Miranda'yı senin ellerine emanet ediyorum.
5: Sayın büyüğüm, beni ne kadar mutlu kıldığınızı...
7: Konuşma yavrucuğum. Sen tahammülünle bu sevgiye layık olduğunu gösterdin. Şimdi sana eline verdiğim kızım Miranda ile övünmeme gülme sakın. Onun değerini sen de bil. Onu ne kadar övsem azdır.
5: Sözlerinizin düş olmasından korkuyorum.
7: Çektiğin çileler ne kadar gerçekse sözlerim de o kadar doğrudur. Gerçeklere iyi kulak ver Ferdinand. Törelere uyarak kızımın elini sana vermedikçe dokunma onun pembe teline. Bu ana kadar döktüğün terlerin karşılığını uygun yollardan al.
5: Sevgi dolu bir düzende sessizlik içinde yaşamak istiyorum. Hiçbir istek beni o mutlu günün kıvancından yoksun kılamaz.
7: Sana güveniyorum Ferdinand. Git bu sevinçli haberi Miranda'ya duyur. Mağaranın önünde seni bekliyor olmalı.
4: Aklınızdan geçer geçmez yanınızdayım efendimiz.
7: Ariel, Caliban'la dövüşmeye hazır olmalı. En son nerede bıraktın o azgınları?
4: İçki başlarına vurmuştu efendimiz. Kendilerini ilahlar kadar güçlü sanıyorlardı. Müziğini ta kulaklarına kadar uzattım. Havayı koklar gibi burunlarını göğe diktiler. Ayaklarıyla toprağa tekmelediler, eşindiler, sonra büyük bir kızgın...

0: çoğunlukla müziğimin peşine düştüler. Onları ısırgan otlarının baldıranların arasından mağaranın arkasına sürükledim. Şu anda pis köpüklü sularla kaplı toprağı tekmeliyorlar.
1: Görevini iyi başarıyorsun Ariel. Şimdi git mağarada ne kadar renkli cicili bicili şey varsa dışarı taşı. O çapulculara yemlik yapalım.
2: Nereden girdik o pis bataklığa?
3: Senin zararsız dediğin cinler oyun etti bize.
0: O müziğin peşinden gitmeyecektik. Her yanımdan pis kokular yükseliyor. Burnum dayanamıyor bu pisliğe.
3: Kirli sular akıyor elbiselerimizden. Canavar, senin yüzünden geldi bunlar başımıza.
2: Bağışlayın beni efendimiz. Ulaşacağınız hazine çektiklerinizi unutturacak size. İnanın bana.
0: O pis sularda şişelerimizi de kaybettik.
2: Etrafı sessizlik doldurdu. Gürültü etmeyelim. Mağaraya geliyoruz. İşte mağarayı çevreleyen çalılar, ağaçlar.
3: Sürünerek ilerleyelim.
0: Şişelerimiz de kayboldu o pis sularda.
2: Daha değerli şeyler bekliyor bizi mağarada. Kral olacaksınız efendimiz. Adanın kralı olacaksınız.
0: Şu ağaçta asılı olan şeylere bakın. Saygıdeğer Stefano, şu kral elbiselerine bak. Bizleri bekliyor.
2: Bırakın onları. Prospero sihirbazının hakkından gelmeye bakın.
0: Sus canavar. Önce elimize ne geçmişse ona bakalım.
3: Benim onlar Trinculo. Kralın onlar.
0: Buyurunuz Haşmet Bey.
2: Masavraları ne yapacaksınız? Sihirbazın hesabını görün önce. Uyanırsa halimiz haraptır. Neye uğradığımızı bilemeyiz sonra.
3: Çeneni tut canavar. Kral elbiseleri giyelim, ondan sonra düşünürüz sihirbazı. Al bakalım Trinculo, bu kralının bir armağanıdır sana.
0: Minnettarınızım Haşmet Meab.
2: Ben elimi bile sürmem o elbiselere.
3: Hadi canavar, hadi yardım et. Yardım et de fıçısının olduğu yere taşıyalım ne varsa. Hadi hadi yükle şunları.
0: Şunu da, şunu da.
1: Ariel, cinleri köpek biçiminde sal şunların üstüne.
0: Emredersiniz efendimiz.
1: Kral ve yakınları neredeler Ariel?
0: Emrettiğiniz gibi ormanda efendimiz. Kral, kardeşi ve kardeşiniz çılgın gibiler. Ne yaptıklarını bilmiyorlar. Öbürleri onların bu hallerine acıyla bakıyorlar. O temiz yürekli ihtiyar dediğiniz durmadan gözyaşı döküyor. Görseniz yüreğiniz paralanır.
1: Ya sen cin? Ne düşünüyorsun?
0: Ben insan olsaydım içim götürmezdi.
1: Bilsen Ariel, benim de içim titriyor. Onlarla aynı insan kanını taşıyan ben de onlarla acı duyuyorum. Yaptıkları bütün kötülüklere rağmen tertemiz yargı gücümle öfkeme karşı koyuyorum. İnsanlarda en az bulunan duygu erdemdir. Bunu yeniden tadabilmem için git duygularını geri ver onlara. Boz büyüyü.
0: Emredersiniz saygıdeğer efendim.
1: Ama önce duka elbiselerimi giydir bana. Sonra da kralın gemisine kadar uç, kaptanla tayfaları getir buraya.
0: Nabzınız iki kere atmadan buradayım efendimiz.
1: İyi bakınız dostlarım. Karşınızda gördüğünüz eski Milano dukasıdır. Canlı olduğuma inanmanız için elimi uzatıyorum sizlere. Hoş geldiniz.
4: Gerçekten Prospero musun sen? Yoksa bu da cinlerin bir oyunu mu? Korkarım, çıldırdım ben.
1: Gel önce seni kucaklayayım soylu Gonzalo. Sana karşı saygım sonsuzdur.
5: Bütün bunlar gerçek mi? Yemin et deseler dilim varmayacak.
1: Efendiler, herkese bağışlıyorum. Senden de Antonio, hakkım olan Dukalı'yı istiyorum.
4: Nasıl kurtuldun denizden Prospero? Deniz senin öcünü oğlumu yutarak benden aldı, Ferdinand'ı.
1: Acınızı anlıyorum Alonso. Ama ben kendi acımı sabrın okşayan eliyle avutmaya çalışıyorum.
4: Siz de mi kayba uğradınız? Ne zaman?
1: Sizinle aynı anda. Elimden giden de kızımdı.
4: Kızınız mı? Oh tanrım.
1: Daha çok konuşacaklarımız var. Önce mağarama buyurunuz. Sarayım bu benim. Uyruğum da Pegas. Şu iki genci tanıyor musunuz?
4: Oh, Ferdinand.
0: Baba.
4: Ferdinand. Nasıl geldin buraya?
6: Tanrım,

0: Ne çok insan, ne güzel insanlar. Gideceğim yeni dünya çok güzel olmalı.
1: Miranda bana yeni bir baba kazandırdı baba.
2: Ben de ona baba olacağım.
3: Demek tanrılar torunları Napoli kralı olsun diye Milano dükasını sürgüne yolladı. Bizler de bu adada yeniden hayata döndük.
2: Verin ellerinizi bana. Size mutluluk dilemeyenler elemden kurtulmasın. Prospero, olanlarda önlenemeyecek bir şey var.
4: Zihninizi yormayın Alonso. Yalnız kalınca her şeyi anlatacağım size. Kralım, bütün yakınlarınızla konuğumsunuz bu gece. Yoksul mağaramda ağırlayacağım sizi. Gecenin bir kısmını zamanı çok çabuk uçuran sözlerle geçiririz. Her şeyi anlatırım size. Yarın geminize götürürüm sizi. Napoli'ye ulaşırız sonra da. Orada çocuklarımızın düğününü yaparız. Sonra ben dukalığıma çekilirim.
2: Başınıza gelenleri öğrenmek istiyorum Prospero.
4: Yarın hava çok güzel olacak Alonso. Çok güzel olacak. Bunu da Ariel sağlayacak. Sonra özgür olacak. Gidelim dostlarım.
5: Radyo tiyatrosu sona erdi. Fırtına. Yazan William Shakespeare. Radyo için hazırlayan İzzet Özkul. Yöneten Nüvit Özdoğru. Program prodüktörü Nejat Çetinok. Efekt Saadettin Kadıoğlu.

0: Hayat akıp giderken.
1: Merhaba TRT Radyo 1 dinleyenleri. Yeni bir gecede yine beraberiz, ne mutlu bana. Ben bu programı hazırlayan ve sunan Cengiz Tünay. Hepinize kocaman sevgilerimi yolluyorum. Nasılsınız? İyi misiniz? Hayatınızın akışı nasıl gidiyor? Mutlu musunuz? Mutlu olmaya gayret edin. Her zaman mutluluğu bulmanın yolu vardır. Arayıp bulacaksınız. Bana göre hayat bir müzik gibidir. İnişler, çıkışlar, duraklamalar, hızlanmalar, yavaşlamalar, sevinçler, hüzünler, kederler, bekleyişler, ümitler, ümitsizlikler. Hepsi bir arada ve sonu müzik coşkuyla biter. Siz bu coşkulu müziği besteleyebilirsiniz, ben buna eminim. Hayatı güzel yaşamak için deneyim yapın. Hayatı hiç bırakmayın. Birçok muhteşem eser besteleyeceksiniz böylece. Her deneyimimizin sonu bir eser olacaktır. Aynı benim gibi. Hayatımın 83. bölümü olan bu sene. 4 ay içinde 2 belgesel bitirdim. Ama önden bir yıl masa başı çalışması kesinlikle yaptım. İşte şahit numuneniz karşınızda. Ben bu durumdayım. Ben bunları yapabiliyorsam, siz benden iyisini yapabilirsiniz. Çünkü sizde benden daha fazla özellikler var. Özelliklerinizi bulun, çıkartın ve değerlendirin. Bu akşam değerli bir konuğum var. Hayatı belgeseller içinde geçmiş. Hepimizin hayatı zaten bir belgesel, değil mi? Hepimiz ayrı ayrı bir belgeselin parçası, değil miyiz? Ama bu arkadaşı hayatını belgesel filme adamış. Hepimizin hayatı zaten belgesel, değil mi? Ama o bunu bile meslek yapmış. Bu süreçte kendini her adımda da geliştirmiş ama. Semra Korver ile söyleşi yapacağım bu akşam. Semra Korver 1992'den bu yana medya sektörünün içinde, belgesel sinema alanında prodüktör, yönetmen, danışman, eğitmen kimlikleriyle birçok projeye katılmış bir kişilik. Kültür, sanat, haber, belgesel türlerindeki çalışmalarıyla ödülleri var. Ulusal ve uluslararası birçok film festivalinde jüri üyesi olarak yer alan bir kişilik. Yani dolu dolu belgesel. Halen de TRT Akademi bünyesinde belgesel yapımlar eğitimi veriyor. Ona göre özellikle belgesel sinemayı hem bir anlatı alanı hem de bir düşünme biçimi olarak yorumluyorum. Merhaba Semra Güzel Korver.
2: Merhaba.
1: Hoş geldiniz hanımefendi.
2: Hoş bulduk Cengiz Bey.
1: Ya ne güzel. Belgeselle bir hayat geçirmek ne güzel. Hele şimdi TRT Akademi bünyesinde eğitim veriyorsunuz ya. Çok merak

0: Ettiğim bir konu var. Yeni neslin belgesele yakınlığı nasıl?
1: Yeni nesil aslında beni çok şaşırttı. Ben bu projeyi başlarken acaba hani talep olur mu belgesel falan, böyle hani zihinlerde böyle yorucu, uzun, sıkıcı gibi algılanabiliyor ya, şimdiki gençler biraz daha hız, heyecan seviyor. Ama o kadar çok talep oldu ki, ben zaten festivallerde, üniversitelerde de atölyeler düzenliyorum. Talep beni çok mutlu etti. Özellikle gençlerden gelen talep. Şimdi tabii araştırma teknikleri çok gelişti. İşte internet, yapay zeka, işte çeşitli web siteleri, kütüphaneler, online araştırma imkanları. Dolayısıyla bu araştırma sürecinde çok başarılılar. Bir sürü kaynaktan çok çeşitli veriler elde edebiliyorlar. Sinema yapmak artık kolaylaştı, biliyorsunuz. Cep telefonuyla bile çekim yapılabiliyor. Bu onların merakını daha da cezbetti ve işi de kolaylaştırdı. Ben gençlerin belgesel yapmasını şu yönden çok seviyorum. Sorgulamayı öğreniyorlar. Sorgulamak çok önemli. Benim bir kuralım var. Hayata 5N1K üzerinden bakın. Belgeselde de, bir hikaye anlatırken de, günlük hayatta da 5N1K. Kim, nerede, ne zaman, nasıl? Yani bu soruları sorduğunuz zaman hayatı algılama biçiminiz, anlama biçiminiz
0: Acaba
1: değişiyor.
0: kendini de böyle sorguluyor mu? Ben nerede, ne zaman,
1: Ne yapıyorum?
0: ne yapıyorum? Bence buna ulaşabilirse müthiş olur.
1: Bence bu eğitimden sonra, çünkü 5N1K'yı duyduklarında hep şey diyorlar. Ya hocam, o haberde geçerli değil mi? Hayır diyorum. Bu hayatın her aşamasında geçerli. Kendinizi tanırken de geçerli. Dolayısıyla bu formül, benim bu formülüm çok işe yarıyor. Çok meraklı bir kitle var. Heyecanlı bir şeyler yapmak istiyorlar. Ama onlar tabii daha kısa. Daha kısa, daha hızlı işler yapıyorlar. Bu da bu çağın, zamanın ruhu, zamanın duygusu, onların enerjisi. Yapmak istedikleri projeler, konular çok hoş. O yüzden ben çok mutluyum orada verdiğim derslerden.
0: Harika. Şimdi geçen ay uzun bir aradan sonra bir festival yapıldı. Belgesel Sinemacıların Festivali. Siz de bunun içinde etkin olarak görev aldınız. Ne gördünüz? Uzun bir aradan sonra Türkiye'de bir belgesel festivali başlıyor ve başladı. Ne gördünüz? Değişen, çünkü bunun eskilerini siz yapıyordunuz. Ben onu çok net hatırlıyorum. Kaç sene geçti arasından?
1: 10 yıl, 10 yıl aradan
0: 10
1: sonra.
0: yıldır Türkiye'de belgesel sinema üzerinde festival yapılmıyordu. Vaktiyle Semra Güzel Korver yapmıştır. Ben o günlere şahit olduğum için şimdi burada

0: kararı verebilirim. Ne oldu? 10 yılda ne değişmiş? Ne gördünüz?
1: Şimdi biz Belgesel Sinemacılar Birliği olarak 1996'da temellerini atmıştık. 1997'de de resmi olarak Belgesel Sinemacılar Birliği olarak Türkiye'de faaliyet göstermeye başladık ve 1001 Belgesel Film Festivali adı altında festival düzenledik. 17 yıl boyunca aralıksız devam ettik. Sonra araya bir 10 yıl girdi çeşitli nedenlerden dolayı. Ve bu süreç içinde ben de bir dönem Belgesel Sinemacılar Birliği Başkanı olarak, sizin hatırladığınız dönemde ben Belgesel Sinemacılar Birliği Başkanı olarak festivalin başındaydım. Tabii ki diğer arkadaşlarımla birlikte, ama diğer dönemlerde de festivallerde hep aktif rol aldım. 10 yıl aradan sonra tabii ki zamanın ruhu değişti, teknoloji değişti, seyirci değişti, her şey değişti. Bu süreçte 10 yıl sonra zaten bir festivali yapabilmek başlı başına büyük başarı. O yüzden kaldığımız yerden yola devam ediyoruz. Ne gördüm? Seyircide bir değişiklik var. Mesela uzun belgesellere belli bir seyirci kitlesi çok dayanamıyor artık. Çünkü işte
0: bu sabır bitti.
1: Sabır bitti. Sosyal medyadaki o reels'lar, akan görüntüler, bir dakikalık, üç dakikalık görüntülere alışkın olunca bu uzun süren ve dikkat gerektiren, düşünme gerektiren belgesellere biraz daha hani yeni neslin seyretmeyi öğrenmesi gerekecek. Bu da bir öğrenme biçimi, bu da bir disiplin. Sanıyorum bu festival onu sağladı gençlerde. Sağlayacak daha doğrusu, böyle bir başlangıç oldu. Onun dışında çok önemli bir çalıştay yaptık. Bundan sonraki festivaller nasıl olmalı? Jüriler nasıl seçilmeli? Filmimizin gösterim olanaklarını nasıl sağlayabiliriz? Seyirciyle nasıl iletişim kurabiliriz? Gibi bir soruların sorulduğu bir çalıştayımız oldu. Çalıştay da çok verimli geçti. Bir yıl boyunca Türkiye'nin farklı şehirlerinde bunu sorgulamaya ve yönetmeye devam edeceğiz.
0: Peki bunları yapıyorsunuz da niye belgesel sinemanın seyredilmesini ve ilgi görmesi için bu çalışmaları yapıyorsunuz? Önemi nedir belgesel sinemanın?
1: Belgesel sinema bir düşünme biçimi.
0: Yeter. Yeter. Çok alkışlıyorum bunu. Belgesel sinema bir düşünce biçimi. Ama iyiye, doğruya, hakikate doğru.
1: Evet, tabii, elbette, elbette.
0: Kurgu sinema gibi değil.
1: Değil, gerçeğin peşinde.
0: Gerçeğin peşinde.
1: Gerçeğin peşinde, kanıtların peşinde, bilimin peşinde, sanatın peşinde, doğrunun peşinde, güzelin peşinde, iyinin peşinde, bilimle sanatın kesiştiği noktada. Bunu sonsuza kadar uzatabiliriz. İnsanın peşinde, hikayenin peşinde.
0: O zaman bu programımızın şöyle bir amacı da olmalı. Gençlere bu yola girmelerini, en azından izlemelerini, gerçeği, doğruyu izleyeceklerini, bilmeleri gerektiğini söyleyelim.
1: Elbette, çünkü başka bir perspektiften hayata bakmayı öğrenmek gerekiyor. Yani işte bugün bize sunulan, özellikle sosyal medyada, internette sunulan her şeyi gerçek olarak algılıyor.
0: Maalesef
1: ama orada bir hiper gerçeklik var. Artık her şey birbirinin kopyası. Kopyanın kopyasının kopyasının kopyası. Hakikat kaybolmuş durumda. Orijinallik kaybolmuş durumda. Biz işte o hakikatin peşindeyiz. Tabii ki saf, pure bir hakikatten, hakikate ulaşmaktan kimse bahsedemez. Ama hakikatin, gerçeğin bir açısını, bir penceresini, bir yolunu, bir düzlemini görmek, gerisinde de zihni yormak, kalbi yormak gerekiyor, anlamak, öğrenmek, düşünmek gerekiyor. Belgesel sinema bu açıdan bize bir araç olabilir. İşte tarihi yazarken, hafızayı üretirken, kişiliğimizi geliştirirken, dünyayı sorgularken, temsil yeteneğimizi geliştirirken, bütün bu süreçlerde bize yol açan bir araç.
0: Doğru, ama maalesef ben belgesel sinemanın pek fazla ilgi görmediğini anlıyorum. Bu son festivalde yakından izledim. Çok az insan, birbirini tanıyan insan, filmin yapımcısının arkadaşı geliyor. Bir şey eksik. Eskiden benim hatırladığım sinemalarda bu kanun olduğunu zannediyorum. Belediye kanunlarından biriydi. Öyle olduğunu tahmin ediyorum. Normal sinema başlamadan evvel ya kısa metraj bir film ya da bir belgesel gösterilir. Ben bunlara şahidim. Giderek bu yerini reklam filmlerine kaptırdı. Ve o gün bugün bu iş bitti. Bence yeniden sinemalara bu kararı getirmesi lazım belediyelerin. Yerel yönetimler ancak bunu yapabilir. Onların uğraş alanı film başlamadan evvel kısa metraj bir belgesel göstersinler. Yeni bir boyuta gidelim. Cep telefonundan kurtaralım biraz insanları diyeceğim ama çok zor.
1: Evet, maalesef çok zor. Belki şu da mümkün olabilir. Hani cep telefonundan kurtaramayacağız ama belki cep telefonundan belgesel izlemelerini sağlayabilirsek, bu bile bir başarı. Tabii burada işte

0: çeşitli kültür sanat kurumları, işte burada belediyeler, Kültür Bakanlığımız, onların da çalışmaları var, hiç yok değil. Ama işte zamanın ruhunu yakalamak, maalesef reklam artık hayatın bir gerçeği, işte para kazanmak gerekiyor. O reklamı almadan o işler dönmüyor. Yani drift bir mesele.
1: Bana göre demin söylediğiniz uzun metrajlı hikayeler artık olmuyor. Aslında bütün belgeselcilerin artık buna dikkat etmesi lazım. Çok haklılar. Çünkü okullarda 45 dakikadır ders. Niye dikkat dağılıyor? 45 dakikadan sonra onu dikkat dağılıyor. Bugün insanların dikkatini dağıtacak etrafta o kadar çok olay var ki. Zaten aynı anda o filmi seyrederken cep telefonuna da bakıyor. Bırakmıyor onu. 45 dakika en fazla olmalı. Bir belgesel film. Hatta biraz daha kısa olabilir. Geçmemeli. Yarım saati asla bana göre geçmemeli bir film. Zaten film seyrederken herkesin cep telefonu yanıyor. Bir gözleri de orada. Bu nasıl bir şey oldu? Bu nasıl bir hakimiyet? Cep telefonu ve dijital dünya. Bütün dünyada insanların yönetime ne dahil oldu? Onlar oldu artık.
0: Vallahi ben hani şöyle söyleyeyim, çağın hem çok önemli ve güzel bir buluşu hem de çağın vebası diyorum böyle. İki ucu farklı boyutlarda işliyor. Hani zararı ne kadar, yararı ne kadar, bunun dengesi nasıl kurulmalı? Bunun üzerine zaten bütün toplumlar düşünüyor. Biliyorsunuz artık 15 yaşından önce cep telefonu yasaklayan birkaç ülke oldu. Bizim ülkemize de geliyor. Çok
1: gelemez.
0: Şükür, çok şükür. Ama önce tabii ailelerin bilinçlenmesi
1: gelemez.
0: Gerekiyor.
1: Size bir küçük örnek anlatayım. Ben bütün bu Ramazan boyunca Süleymaniye Camisi'nde belgesel çektim. Yahya Kemal'in şiirinden yola çıkarak
0: harika.
1: Süleymaniye'de bayram sabahını film haline getirdim orada. Uğraştım bir ay gece gündüz. Gelenler var ya, cemaat. Hoca dua okurken onların gözleri telefonda. Telefonu secdeye koyuyorlar zaten.
0: Ay hayır.
1: Kendi kendilerinin fotoğraflarını şahidim. Bütün bir ay oradayım. Bir ay oradaydım.
0: Anlıyorum.
1: Telefon artık öyle bir hale gelmiş ki. Ellerinde telefonla camiye giriyorlar bir kere. Telefon cepte değil. Her an hazır.
0: Ya cep telefonu artık insanın bir uzvu gibi oldu. Bir organ gibi.
1: Ama ben bu insanları da suçlamıyorum. Ayrıca bir taraf. Bunları öyle...

0: Ne yazık ki öyle bir çıkmaz sokak var. Ben bir anne olarak da bundan çok rahatsızım. Bir ebeveyn olarak da bütün ebeveynlerin büyük problemi, hele artık Z kuşağı bitti, şimdi alfa kuşağı, yakında gama kuşağı gelecek. Yani bu nasıl bir süreç, nasıl toparlayacağız, bunun üzerine nasıl çalışacağız? Toplumun bütün bireylerinin bu konuda çalışması gerekiyor gerçekten.
1: Hiçbir şey yapamazlar.
0: Çok kötümsersiniz.
1: Bu büyük bir yerden kontrol.
0: Orası belli de.
1: Büyük bir yerden kontrol, bir hakimiyet. Bu dijital dünya belki dünyanın sonunu da getirebilir. Biz onları görmeyiz ama her şeyin daha ilerisine bakıyorlar. Daha. Daha nereye kadar? Daha nereye kadar? Ben şimdi iki dünyaya da şahidim. Çünkü ben Manyetolu telefondan gelmeyim. Düşün,
0: Evet.
1: 1970'te yedek subaylık yaparken Manyetolu telefonumuz vardı. Topçu eri alırdı, o da araziye çıkardı. Oradan bize Manyetolu topun namlusunu sağ mı sola mı kaç derece, o da anlatırdı. Sene 1970. Şimdi düşünsenize nereden nereye gelmişiz, ne kadar kısa süre aslında.
0: Çok hızlı oldu. Evet,
1: Çok
0: çok
1: hızlı
0: hızlı oldu.
1: oldu.
0: Sindirilmeden, hissedilmeden çok hızlı.
1: Aslında biz bir belge anlatıyoruz şu anda. Bu da bir belgesel.
0: Evet,
1: Şu anda
0: belge.
1: düne ait konuştuğumuz her şey belgesel. Bugüne ait de mesela,
0: Belge. Belge bırakıyoruz.
1: evet, mesela çocuklarınızın bugünkü büyüme şeklini tespit ettiğiniz zaman belgesel, işte gelecek nesillere. Bu çocuklar nasıl büyüdü? Daha ufacıkken ben görüyorum, bebek arabasında elinde cep telefonu var. Anne veriyor çocuk bağırmasın diye.
0: Maalesef. Dadı yerine geçti cep telefonu maalesef.
1: Peki biz belgesel sinema ile başka bir çığır açabilir miyiz? Başka bir yöne insanların tutkularını, sanatsal düşlerini yönlendirebilir miyiz? Hiç bunu düşünüyor musunuz?
0: Şöyle, çok erken yaşta, belki ilkokul, ortaokul, lisede çocuklara belgesel sinema hem izletmek hem de yaşatmak ve hatta çekmelerini sağlamak gerekiyor. Şu anda biliyorum, benim kız kardeşim öğretmen, ortaokuldaki öğrencilere diyor ki anneannenizle, babaannenizle, dedenizle sözlü tarih yapın diyor. Ve cep telefonunda kaydedin diyor. Ve çocukların bayıldığı bir ödev. Bana da seyrettiriyor, görüyorum ve mesela bu uygulamaya bayılıyorum. Bütün Türkiye'de bütün milli eğitimin uyguladığı bir ödev sistemi bu. İşte hem gelenek görenekleri korumak hem de bir önceki neslin yaşadıklarını
1: Aktarmak,
0: aktarmak, hafızayı kaydetmek.
1: kaydetmek.
0: Hem de çocuk bunu yaparken o kadar heyecanlanıyor ki çocuklar. İşte soruyor babaannesine, sen çocukken hangi oyunları oynardın? İşte mutfağınız nasıldı? Ne yemek yiyordun? Sizin zamanınızda okulda eğitim nasıldı? O kadar güzel bir sözlü tarih çalışması oluyor ki. Ve bunları böyle kaydediyorlar. Sonra sınıfta tek tek izliyorlar hep beraber. Herkes kendi ailesini, hem anneanne, babaanne, dedeler çok mutlu oluyor kayıt altına alındıkları için. Ve düşünsenize, aradan bir kuşak çıkıyor. Yani babaanne, baba ve torun. O arada ilk kuşakla işte torun, babaanne ve torun ya da dedeyle torun arasındaki o iletişim, o hafıza transferi, o gelenek görenek transferi, aile ağacı, aile hikayesi mini bir belgesel oluyor. Çocuklar bundan çok mutlu. Bu tarz çalışmalar bence çok daha hızlandırılabilir. İşte herkes yaşadığı mahalleyi anlatan, komşusunu anlatan, işte doğduğu toprakları anlatan, ailesinin geldiği şehri anlatan minik minik hikayelerle, küçük belgeseller yaptırarak çocuklara hem çektirmek hem izletmek. Çünkü birbirlerinin yaptıklarını izlerken de çok eğleniyorlarmış. Mesela bu benim çok hoşuma giden bir proje.
1: Ama şöyle bir sonuç görüyorum. Bu çocuklar bugün bunları yaptılar. 15 sene sonra büyüyecekler, üniversiteye gidecekler, açacaklar bunu seyrettikleri zaman bence oturup ağlayacaklar. Bugün bile
0: Alasınlar.
1: güzel.
0: Bugün bile güzel.
1: Bence ağlayacaklar. Çünkü ben geçmiş günlerimi, çocukluk günlerimi, evdeki sıcak atmosferi,
0: Çok özlüyorsunuz
1: öz
0: tabii.
1: onu. Yoksa başka bir... O zamanki zerafeti özlüyorum. Ben
0: Yani.
1: İstanbullu olduğum için tek özlediğim zerafet.
0: Zarafet hepimiz özlüyoruz ya, memleketin neresinde olursanız olun,
1: Evet, zerafet ne kadar?
0: her şehrin, her mahallenin, her sokağın, her evin zarafeti başka türlüydü. Her kültürün zarafeti başka ve her kültürde zarafet maalesef giderek azalıyor, giderek azalıyor. Belki bu transferler, mesela siz bugün anlattınız işte sizin gençliğinizde nasıldı, şimdi nasıl vesaire. Bu hafıza transferinde işte belgesel sinema çok büyük bir rol oynuyor. Yani bunları kayıt altına almak, bunları sanatla, bilimle birleştirmek, estetize etmek, film haline getirmek çok önemli. Bunları birlikte izlemek.
1: Zaten

0: Dünle bugün arasında bir köprü kurmazsan olmayacak.
1: Kesinlikle.
0: Buradan aldıklarımızı bugüne yoğurduğumuz zaman çok başka değerler çıkacaktır ortaya.
1: Evet,
0: Aslında bu
1: evet.
0: bizim kültürümüz, buna çok uygun. Öyle bir
1: Çok
0: tarihimiz var ki,
1: muhteşem.
0: yani şu Anadolu tarihine baktığımız zaman gelmiş geçmiş bence dünyanın en muhteşem yeri.
1: Aa, biz belgesel sinemacılar olarak zaten o kadar şanslı bir coğrafyada yaşıyoruz ki sağa
0: Evet.
1: dön konu, sola dön konu, önüne bak konu, kafanı kaldır konu. Yani Avrupalı, Batılı yönetmenler konu bulamıyor ülkelerinde. Bizim coğrafyalara gelip belgesel çekmek istiyorlar. Çünkü kendi ülkelerinde yapacakları bir şey yok,
0: Hiçbir
1: her
0: şey
1: şey
0: yok.
1: yok. Bomboş, kuru. O yüzden biz çok
0: Ama biz
1: şanlıyız.
0: bunun kıymetini
1: Din
0: biliyor muyuz?
1: İşte onun kıymetini bilmemiz gerekiyor. Bunu hissettirmemiz, anlatmamız, belki sokak sokak, ev ev, kasaba kasaba, hani bu bir misyon. Bunu çalışmak gerekiyor.
0: Evet, bunu mutlaka çalışmak gerekiyor ama bilmiyorum nasıl olacak.
1: Biz elimizden geleni yapalım da herkes imkanları çerçevesinde bir farkındalıkla bunu yaparsa bence zincirin halkaları
0: Herkes bir farklı boyutta bunu
1: yapabilir.
0: yapabilir.
1: Yapabilir, yapabilir. Ben mesela bazen arkadaşlarımla sohbet ederken şunu da söylüyorum. Mesela işte babaannenin yaptığı bir yemeğin tarifini öğren. Mutlaka yaz bir yere, kaydet. Babaannenin yemek yaparken kameraya al. Hani o kayıtlar dursun. Hani biz şimdi böyle işte arıyoruz telefonla, bir yemek sipariş ediyoruz, hemen geliyor. Yemek
0: Şimdi
1: tariflerimizi
0: onların
1: kaybediyoruz. İşte babaannemizin, annemizin dantel örtülerini kaybediyoruz. Yani bu taşınan ve taşınamayan miras dediğimiz şeylerin hepsini kaydetmek, bunu filme çevirmek, bir belgesele çevirmek çok güzel bir şey. Ve bunun için de illa profesyonel belgeselci olmaya gerekmiyor. Şu anda işte internet, online hayat, küçük cep telefonlarının artıları da bunlar. Bize bu imkanı veriyor.
0: Semra güzel kol verdi. Ne kadar güzel anlattın. Gerçek bir belgeselcisin sen. Hayatını nereden aklına geldi belgesele takılmak? Evet, İletişim Fakültesi'nde okudun, İstanbul Üniversitesi'nde. E peki niye buna takıldın?
1: Ya biraz galiba insanın hamurunda da olan bir şey. Ben şimdi çocukluğuma baktığımda hep ben görünmeyin arkasındaki şeyleri merak ederdim. Mesela bir mezarlıktan geçersin, çocuk korkar değil mi? Ben burada kimler yatıyor? Acaba onların hayatları nasıldı? Nasıl bir hayat yaşadılar? İşte mezar taşlarını tabii ki okuyamıyordum. Ama acaba kim, işte ne yazıyor, burada ne yazıyor? Bunları merak ederdim. Ya da bir trene, bir otobüse bindiğimde ben hiç kimseyle konuşmaz, sürekli dışarıyı izlerdim. Sokaktan geçen insanlara bakardım. İşte trenin geçtiği yollara bakardım. Hani ruhum da varmış bence. Hep
0: Gözlemlemek.
1: gözlem. Evet, inanılmaz gözlemciydim çocukluğumdan itibaren. Hani o gözlemci halim. İşte iletişim fakültesini de kazanınca radyo, televizyon, sinema okudum. Oradayken de işte her tür program hakkında bilgi alıyorsunuz. Ben direkt ha benim yerim belgesel deyip oradan devam ettim.
0: O zamanlar popüler de değildi.
1: Hiç değildi, hiç değildi. Hatta biz böyle şimdi böyle biraz da şey halinde, onu da beni rahatsız ediyor. Hani herkes belgeselci, herkes belgesel sinema yapıyor. Bu hani tabii yapsınlar, bunu şey anlamında asla söylemiyorum. Ben
0: Ama kimse seyretmiyor ki.
1: profesyonel anlamda söylüyorum. Çünkü böyle hani belgesel sinemayla uğraşmak bir kariyer öznesi, bir işte üst sınıf bir şey, çok entelektüel bir etiket gibi sunulduğu zaman rahatsız oluyorum. Bu bir yaşam biçimi, bu bir farkındalık, bu bir hani çok da belgesel sinemayla uğraşıp da zengin olan kimse yok. Çok para da kazanamazsınız. Bu bir duruş, bu bir yaşam biçimi, bu bir tutku, bir meslek aşkı, bir duruş.
0: Şimdi Sayın Semra Güzel Korva, bugünkü konuşmalarımızdan şöyle bir sonuç çıkartıyorum. Özellikle sizin gençlere, TRT'de akademi bünyesindeki yaptığınız çalışmalardaki gençleri yorumlamanız, kendi çocuğunuzu da yorumlamanız, bunlara baktığımız zaman enteresan bir gelecek bizi bekliyor ama biz bu çocuklarımızı nasıl yarına taşıyacağız? Ama galiba biz taşıyamayacağız. Bunlar kendi kendilerine yarına hayatlarını
1: Görecekler.
0: sürdürecekler. Onun için şu belgesel sinemayı sevenler, ona uzak veya yakın yavaş yavaş yaklaşmış olan insanlara sizin son görüşlerinize göre, son festival görüşlerinize göre, İstanbul Festivali'ne göre bir yorum yapıp gençlerimizin önüne bir yol haritası çıkartalım.
1: Yani bizim Binbir Belgesel Film Festivali ve Türkiye'de belgesel festivali yapan, irili ufaklı Türkiye'nin her şehrinde yapan bütün arkadaşların bir kere çocuklara yönelik bir şeyler yapması gerekiyor. Bizim festivalde vardı mesela bir bölümümüz, çocuk belgeselleri nasıl yapılmalı, çocuklar nasıl dahil edilmeli diye. Bu sene İstanbul Film Festivali'nde yine çocukların çektiği filmlerle ilgili bir bölüm vardı.
0: Burada bir şey soracağım. Çocuk filmleri festivali yapıyoruz, güzel. Ama biz çocuklara film üretemeyiz ki. Onlar bizden ileride.
1: Birlikte yapabiliriz.

0: işte.
1: Ha, bize bir şey öğretirlerse yapabiliriz.
0: Evet, birlikte.
1: Ha, ona varım.
0: Birlikte, hayır, birlikte, beraber. Biz hani nasıl diyebilirim, mentor gibi, yol gösterici gibi, danışman gibi, yanlarında yoldaş gibi, beraber.
1: Artık çocuklar bize öğretecek değil
0: tabii,
1: mi?
0: Tabii tabii, beraber, birlikte yapmak, birlikte düşünmek, ha, birlikte üretmek.
1: Yeni bilgilerinden bizim tecrübemizi birleştireceğiz.
0: Evet, aynen öyle. Tecrübeyle heyecan, tutku, tecrübe, gençlik, enerji, yeni fikirler, hafıza, kimlik, hepsi birbiriyle örtüşebilen şeyler bunlar. Beraber yapacağız.
1: Aslında bu Türkiye'nin yaşadığını gösteriyor.
0: Tabii ki yaşıyoruz. Tabii ki.
1: Çok
0: Türkiye
1: güzel
0: büyük
1: yaşıyoruz.
0: Bir organizma.
1: Yani bu Anadolu kültürleri bize
0: Muhteşem.
1: Öyle bir önümüze ufuk açmış ki kaz kaz bitmez. Daha
0: Bitmez.
1: Derinleri var.
0: Her yerde söylüyorum, bu coğrafyanın ruhu, dokusu, taşı, toprağı, kuşu, böceği çok özel. Ve biz burada yaşadığımızın, bu özelliği yaşadığımızın, çok özel bir şey yaşadığımızın çoğumuz farkında değiliz. Bir kere önce bunun farkına varmamız
1: Evet,
0: lazım.
1: güzel.
0: Bunun farkına vardığımız zaman ne kadar zengin, ne kadar özel ve önemli olduğumuzu göreceğiz. O yüzden ben hani biraz koşullar sağlansa da herkes gidip bir batı çok merak ediyor ya, bir görsünler, bir de ondan sonra gelip kendi topraklarına baksınlar. Oranın ne kadar fakir, buranın ne kadar zengin olduğunu kültürel olarak görecekler. Dolayısıyla bu elimizdeki zenginliğin bir kıymetini bilirsek, hem insan zenginliğinin, çeşitliliğinin, hem floranın, hem bitkinin, madenin, taşın, toprağın, her şey var burada. Her şey var. Eksik olan belki biraz çalışkan olmak.
1: Sema Güzelkover, bütün söylediklerine katılıyorum ve seni kutluyorum. Bu günkü programımızı anlamlandırdın, yol açtın, insanlara düşünme için bir fırsat verdin. Düşünmeli insanlar çünkü. Bu program onlara ne kazandırdı? Bunu düşünmeleri lazım. Biz burada çok önemli şeyleri sizin ağzınızdan dinledik. Düşünmemiz lazım. Şimdi program kapanacak ama onlar düşünsünler.
0: Düşünsünler. Ben şunu söylemek istiyorum. Lütfen bizi dinleyenlerden şöyle küçük bir ricam var. Ellerindeki aile mirası olan dantel olur, anneanneden kalma bir bardak olur, bir kalem olur, dededen kalma ne varsa bir anı defteri olur. Onun hikayesini hayatta olan kişilerden dinlesinler, ya yazsınlar ya cep telefonuna kaydetsinler, hem kaydedip hem bir yere not alsınlar, onları saklasınlar, böyle bir özel müze köşesi gibi, özel miras köşesi gibi yapsınlar, hafızalarında tutsunlar, aile büyükleriyle sözlü tarih yapsınlar, kendi kayıtlarını tutsunlar lütfen.
1: Semra Güzel Korver'i alkışlayarak bu programı böylece sonuçlandırıyorum. Bu güzel programla bize eşlik ettiği için kendisine teşekkür ediyorum. Bu arada programları yapan ve size sunan ben Cengiz Tunay, hepinize sevgilerimi sunuyorum. Benden beraber teknik yapımda Selver Cesur ve program yapımcımız Özlem Demir'le beraber hepinize güzellikler yolluyorum. Yolunuz açık olsun.
0: Hoşçakalın.
2: Hayat akıp giderken

0: Konuşuyoruz ama nasıl?
1: Türkçe'de yalın biçimleri iki heceli olan. Asıl, beyin, hasım, meyil, nehir, resim, sabır, şehir, vakit gibi Doğu dillerinden, özellikle Arapçadan geçmiş bazı alıntı sözcüklerin ünlüyle başlayan bir çekim eki aldıklarında veya etmek olmak yardımcı fiilleriyle birleştiklerinde ikinci hecedeki dar ünlü düşer. Şimdi uygulamayı

0: Sen bize göster.
1: Aslında birlikte gösterelim. Özellikle bazı sözcükler bunu çok net olarak ortaya koyuyor. Konuşurken yanlış konuşmamak için dikkat edilmesi gereken sözcük grupları arasında yer alıyor.
0: Asıl sözcüğü, buna ek geldi, asılı değil. Böyle olmaması gerekiyor. Nasıl olması lazım?
1: Aslı.
0: Peki beynim değil.
1: Beynim.
0: Hasımı değil.
1: Hasmı.
0: Meyili değil.
1: Meyli.
0: Resimi değil.
1: Resmi.
0: Sabırın değil.
1: Sabrın.
0: Şehire değil.
1: Şehre.
0: Vakitim değil.
1: Vaktim.
0: Bunların yazılışının da böyle olması gerekiyor.
1: Evet, yani sadece sesletirken değil yazarken de bu kurala uymak gerekiyor. Beynimde bir sıkıntı var diye konuşamayız ya da hasımım var benim demeyiz.
0: Evet,
1: Hasmım.
0: hasmım var.
1: Evet.
0: Evet, değil mi?
1: Dolayısıyla bunları yazarken de bu kurala uyarak yazmamız gerekiyor.
0: Evet, dikkatli olmaya ihtiyacımız var. Şimdi yalın biçimleri iki heceli olan ve ikinci hecelerinde dar ünlü bulunan ağız, şimdi tabii bunun böyle okunmaması gerekiyor ama ben dinleyicilerimize net olarak aktarmak üzere söylüyorum bunu. Ağız, boyun, burun, göz, gönül, karın gibi bazı Türkçe sözcüklerde ünlüyle başlayan çekim eki aldıklarında hece kaybına uğruyor. Ağızı değil.
1: Ağzı.
0: Boyunu değil.
1: Boynu.
0: Burunu değil.
1: Burnu.
0: Göğüsü değil.
1: Göğsü.
0: Gönülü değil.
1: Gönlü.
0: Karını değil.
1: Karnı.
0: Az önce çok teknik bir
1: Evet.
0: açıklama oldu. Bizim de zaten bazen problemli durum ortaya çıkması öğrencilerimiz açısından da algılamakta zorluk çekmeleri belki bu teknik tabirlerle ilgili olabilir. Aslında Türkçe ile ilgili bir öğrenim sürecine girdiğimizde, örnekler üzerinden yola çıktığımızda her şey daha rayına oturmuş bir biçimde gidiyor.
1: Evet, yani teorik kısmını her zaman her kitaptan öğrenebilir, her isteyen, merak eden. Ama örnekler günlük konuşmada eğer zihnimize iyice yerleşmişse çok kolayca buradan aldığımız bilgileri günlük konuşmamızda biz de uygulayabiliriz. Bütün bunlar bizim aslında her zaman için doğru konuşabilmemiz, doğru anlaşabilmemiz, kendimizi doğru anlatabilmemiz, yani doğru iletişim için.
2: Konuşuyoruz.

0: Kariyer Atlası.
1: Efendim, Kariyer Atlası programından herkese selamlar, merhabalar. Ben Ahmet Şahin Akbulut. Her pazartesi olduğu gibi TRT Radyo 1'de sizlerle birlikte hem kariyer yolculuğunuzda hem de özel hayatınızda size rehberlik edecek, işlerinizi kolaylaştıracak, hayatınızda kendinizi daha iyi, daha motive hissedebileceğiniz konuları getirdiğimiz Kariyer Atlası programımız bugün yine dop dolu bir içerikle karşınızda ve sizlerle birlikte. Hepimiz hayatımızın bir döneminde hızlanmaya ihtiyaç duyarız ve o hızlanma aslında büyümeyi beraberinde getirecek zannederiz. Dönüşüm isteriz. Dönüşüm bir hız problemi değil, bir ritim meselesidir aslında. Bugün sizlerle birlikte neden hızlı koşanların çabuk yorulduğunu, Kaizen felsefesinin modern iş dünyasındaki karşılığını ve özellikle 2026'nın iş trendlerinde yavaşlığın neden yeni lüks olduğunu konuşacağız. Yavaşlık gerçekten bir lüks müdür? Kahveniz hazırsa, yoldaysanız ve dikkatiniz bizdeyse, yürüyorsanız ve etrafınızdaki güzellikleri seyrederek bizi dinliyorsanız, hazırsanız başlıyoruz. Efendim, bazı insanlar hayatı sürekli hızlanarak kazanacaklarını düşünüyor. Eğer hızlı yürürsem çabuk ulaşırım, hızlı koşarsam çabucak hedefinin içerisine girmiş olurum. Eğer hızlı düşünürsem bütün her şeyi düşünmüş olurum. Daha hızlı toplantılar, daha hızlı kararlar, daha hızlı büyüme, daha hızlı dönüşüm aslında bekleniyor. Fakat benim bütün yıllar içerisinde gördüğüm bir şey var ki, daha hızlı kelimesini kullanan herkesin ortalama

stres seviyesi de daha yüksek oluyor ve bir şeyleri mutlaka kaçırıyor. Ama ilginç bir şey oluyor bu arada. Hız arttıkça derinlik azalıyor. Dikkat dağılmaya başlıyor. İnsan ilişkileri zayıflıyor. Yani hem fiziksel sağlığımız zarar görüyor, hem mental sağlığımız zarar görüyor. Şimdi size üçüncü bir sağlıktan da bahsedeyim. Çok yakında bununla ilgili bir program da hazırlıyorum, yapacağım. Fiziksel sağlığımız belli. Mental sağlık da ortada. Ve şimdi yepyeni bir sağlıktan bahsediliyor, o da sosyal sağlık. Yani insan ilişkilerinde ne kadar sağlıklı olduğunuz konusu. İnsan ilişkileri de elbette ki bu kadar hızın içerisinde zayıflıyor. Ve bir noktadan sonra insan ve içinde bulunmuş olduğu sistem yorulmaya başlıyor. Bugün sizinle çok önemli bir konuyu böylece konuşmuş oluyoruz. Dönüşüm gerçekten hız işi mi, yoksa ritim işi mi? Başarı, bir yere ulaşmak gerçekten hız işi mi, yoksa ritim işi mi? Bu konuyu çok erken yaşlarınızdan hatırlıyor olmanız lazım. Kaplumbağa ile tavşanın hikayesini hatırlıyorsunuz değil mi? Hangisi daha hızlı, hangisi daha ritimli, hangisinin dikkati hızlı olunca dağılıyor, hangisi daha verimli bir şekilde hedefe ulaşıyor, bu hikayeyi de hatırlamış olalım. Modern dünyaya geldiğimizde modern dünyanın en büyük problemlerinden biri şu, insanlar artık nasıl çalışacağını değil, nasıl sürdürebileceğini bilmiyor. Sürdürülebilirlik konusunda sıkıntılar var. Ben 20 yılı aşan profesyonel hayatımda yönettiğim projelerde, verdiğim eğitimlerde ve binlerce saatlik koçluk görüşmelerinde şunu çok net gördüm ki insanlar genellikle başarısız oldukları için değil, sürdüremedikleri için yarım bırakıyorlar. Ve bugün 2026 iş dünyası bize yepyeni bir şey söylüyor. Hız artık tek başına başarı kriteri değil. Çünkü dünya yoruldu. İnsanlar bu hızın içerisinde bir şeyleri kaçırma duygusundan ötürü psikolojik olarak rahatsız. Kurumsal yapılar yoruldu. Yöneticiler yorgun, çalışanlar yorgun. Hatta başarılı insanlar bile bir yerlere yetişme duygusundan ötürü, bir şeyleri kaçırıyorum endişesinden ötürü yorgunlar. Gelin birlikte şu sorunun içine girelim. Neden hızlı koşanlar daha çabuk tükeniyor? Ve neden artık yeni liderlik anlayışları daha çok ritim yöntemiyle ilgili? Son iki yıldır yayınlanan liderlik ve organizasyon raporlarında çok dikkat çekici bir kavram var. Sürdürülebilir liderlik. Benim de 2025'ten beri son 1,5 yıldır ve devam ediyor, şu anda 2026'nın ortasındayız. Liderlik programlarına sürekli bir şekilde araya konu olarak koymaya çalıştığım önemli bir kavram. Sürdürülebilir yöneticilik. Başarıda da böyle. Tek başına, tek bir anda gerçekleşmiş bir başarı yerine sürdürülebilir başarı. Eskiden organizasyonlar agresif büyümeyi alkışlıyordu. Daha fazla hedef, daha fazla performans, daha fazla büyüme. Ama bugün tablo değişiyor artık. Çünkü organizasyonlar şunu fark etti. Sürekli hızlanan sistemler bir noktadan sonra içten çöküşe geçiyorlar. Bugün özellikle değişim projelerinde transformasyon varsa bir şirketin içerisinde, organizasyonel dönüşümden bahsediyorsak çok kritik bir kavram var. Değişim yorgunluğu. Her ay, her dönem, her çeyrekte, her yıl organizasyonlarda yaşanan organizasyon ağaçlarının değişimi, birimlerin değişimi, içeriklerin ve süreçlerin değişimi, sürekli bir şekilde prosedürlerin değişimi, bir türlü standardı yakalayamamak ve sürekli bir değişimin içerisinde olmak elbette dışarıdan konuştuğumuzda oldukça güzelmiş gibi görünüyor. Fakat bunun literatürde bile ismi var, değişim yorgunluğu. İnsan zihni sürekli yeniden yapılanmayı taşıyamıyor çünkü. İnsan zihni sürekli bir şekilde değişimi kaldıramıyor. Her ay yeni sistem, her hafta yeni hedef, her gün yeni KPI'ler. Bir süre sonra organizasyonlar öğrenmeyi bırakıp sadece hayatta kalmaya çalışıyorlar. Haydi şimdi organizasyonumuzu yeniliyoruz.
yeni yönetici unvanları

getiriyoruz. Artık sen bu birimde değil şu birimde çalışacaksın. Artık bu işleri bu birim değil şu birim yapsın. Peki, transformasyon değişimi severiz. Güzel, bunu bir kere yapalım. Ama biz ne zaman oturup değişimi konuşmadığımız ve artık rutine geçtiğimiz ve sadece performans sergilediğimiz bir gün gelecek ve o gün çalışacağız? Burada çok kritik bir hata yapılıyor aslında. Değişim sanki hızlandırıcı bir durummuş gibi sanılıyor. Oysa değişim maratondur. Ben özellikle çok kritik organizasyonel değişiklikler yapan, prosedür ve iş akışları değişikliği yapan firmalara ve yöneticilere sesleniyorum. Bakın, değişim bir maratondur. Uzun bir süreçtir. Bazen danışmanlık verdiğim firmalarda kurumsal kültür değişimlerine rehberlik ettiğim firmalarda en çok almış olduğum geri bildirimlerden biri şu: hocam biz ne zaman bu kültürü oturtmuş oluruz? Siz ne kadar bu kültürü sahiplenir ve ısrarla üzerinde durur ve değişimi için aynı standartları hep beraber inanarak uygulamaya devam ederseniz bir gün değişim gerçekleşir. Ama o gün ne zaman bilmiyorum. Çünkü bu bir maraton ve bir maraton koşucusu yarışın ilk kilometresinde bütün enerjisini harcamaz. Neden? Çünkü ritim bilir, değil mi? Belli bir ritimde koşar. Amatör maratoncuları bilirsiniz, böyle yarış başladığında bir anda çizgiden çıkarlar. Hoppa, bir anda hızlanır. Nasıl hızlı koşuyorlar ama. İnanılmaz, sanki kazanacak. En öne geçer, müthiş sevinir. Ama 3 kilometre sonra pili biter. Ama profesyoneller öyle mi? Sanki etrafında hiç kimse koşmuyormuş gibi yarışa başlar. Yavaş ritimlerle başlar. Çünkü maraton bir ritim meselesidir. Değişim de öyle. Bugün birçok profesyonelin problemi tam da burada başlıyor. Sabah işe büyük motivasyonla giriyorlar. Bugün her şeyi değiştireceğim. Akşam çıkarken ne hissediyorlar peki? Tüm gün çalıştım ama hiçbir şey değiştiremedim. Bu çok önemli bir psikolojik kırılma aslında. Çünkü insan zihni sürdürülemeyen yoğunluğu bir süre sonra tehdit olarak algılar. Neden? Der ki ben bir değişimin içerisindeyim ama sürdürülebilir bir durum ortada yok. O zaman burada bir başarısızlık mı var acaba? Bir kriz içerisinde miyim? Bir tehdit altında mıyım? Diye düşünmeye başlar. Burada nörobilim devreye giriyor. Beyin sürekli alarm halinde yaşamaz. Yaşayamaz. Sürekli stres altında olan sistemler bir süre sonra ya tükenirler, ya donarlar, ya da görünmez şekilde yavaşlamaya başlarlar. İşte bu yüzden artık modern organizasyonlar hızdan çok ritme yatırım yapıyorlar. Yavaş ve sürekli. Rutinde ama devamlı. Az ama sürekli. Devamlı. O zaman şimdi burada çok kıymetli bir kavrama geçelim. Profesyonellerin hepsinin yakından tanıdığı, özellikle gençlerin de derslerden duyduğu ve gördüğü Kaizen. Yani sürekli iyileştirme. Kaizen'i biliyorsunuz, Toyota'nın üretim kültürünü dünyaya taşıyan sade ama güçlü yaklaşımdan bahsediyorum. Kaizen bize çok basit görünen ama hayat değiştiren bir şey söylüyor. Her gün, her gün sadece %1 daha iyi ol. Bence bunu bir yere yazın. Aklınızın bir köşesinde ezbere tutun. Her gün sadece %1 daha iyi ol. İnsan zihni büyük değişimleri sever gibi görünebilir. Ama gerçekte büyük değişimlerden korkar. Çünkü büyük değişim belirsizlik demektir. Belirsizlikse beyin için tehdittir. Bakın, çoğunuz net olmayan süreçlerde kendinizi nasıl kaygılı hissediyorsanız, karmaşanın içerisinde nasıl kaygılı hissediyorsanız, değil mi, belli bir durum karşısında, büyük değişimler karşısında beyin kendisini belirsiz bir durumun içerisinde hisseder ve bunu bir tehdit olarak algılar. Beyin için bir tehdittir. Ama küçük adımlar öyle mi? Hani Kaizen modelinde olduğu gibi, her gün sadece %1 daha iyi ol modelinde olduğu gibi. Küçük adımlar öyle mi? Onlar yönetilebilir görünür. İşte Kaizen'in psikolojik gücü tam burada başlıyor. Her gün küçük bir gelişim, küçük bir iyileştirme, küçük bir düzenleme, küçük bir farkındalık. Ben her gün 5 kilometre koşacağım. Sakin ol şampiyon. Sen daha düne kadar 500 metre

bile yürümek istemiyordun. Yarından itibaren 5 kilometre nasıl koşacaksın? Kendinize koymuş olduğunuz hedeflerde lütfen küçük başlayın, oldu mu? 5 kilometre değil. Ben yarın 500 metre yürüyeceğim. 500 metre hafif tempo koşacağım. Hafif tempo. Sonra bir bakacağım. Eğer işler yolundaysa bir 500 metre daha yürüyüp 500 metre daha hafif tempo koşacağım. Ve böylece 15 gün boyunca bunu denemeye devam edeceğim. 5 kilometre olmasa da 3 kilometre ile devam edeceğim. Nasıl ama? 15 gün sonra bu hedeflerinizi kendi fiziksel sağlığınıza göre değiştirebilirsiniz. Ama 5 kilometre koşmakla başlamayın, ne olur? Çünkü bunu sadece bir kez yapabileceksiniz. İkinciyi deneyenler olacaktır. Tebrik ederim. Üçüncüye gidenler varsa ısrarcılar. Bravo. Dördüncüyü bilemiyorum. Ve zamanla bu küçük farkındalıklar, bu küçük düzenlemeler, bu küçük iyileştirmeler, zamanla bu küçük değişimler devasa sonuçlar üretmeye başlar. Matematik çok ilginç bir şey söylüyor bakın. Her gün %1 gelişmek bir yıl sonunda sizi başlangıç noktanızın yaklaşık 37 kat ötesine taşıyor. 37 kattan bahsediyorum. İngilizce konuşamıyorum, yabancı dil öğrenemiyorum. Peki ne istiyorsun? Hemen konuşmak istiyorum. Yani yarın sabah uyandığında yabancı bir ülkede doğmuş, büyümüş, İngilizcesi mükemmel olan birisi gibi takır takır konuşmak mı istiyorsun? Evet, öyle olmasını istiyorum. Bu nasıl mümkün olacak? Bu nasıl mümkün olacak? Bence sen gel, her gün %1 iyileşme hedefiyle yarın 5 dakika daha fazla konuş. Bir sonraki gün 2 dakika daha ekle. Sonraki gün 5 dakika daha ekle. Ve böyle böyle her gün biraz da olsa, 30 saniye fazla da olsa, 1 dakika fazla da olsa konuşmaya devam et. Kiminle? Aynada kendinle. Kiminle? Ve artık yapay zeka sesli ortamda çok güzel İngilizce konuşuyor. Hangi dili konuşmak istiyorsanız hatta sizinle konuşabilir. Hatta sizin hatalarınızı söyleyebilir ve siz de bundan pek fazla çekinmezsiniz. Çok iyi bir partner olur sizin için. Her gün bunu yapmaya devam edin. Bir yıl sonra siz bugünden 37 kat daha iyi konuşacaksınız. Ama mesele sadece performans değil. Bu işin bir de iyi oluş hali var. Bugün modern dünyanın çalışanları, bizler en büyük problemi sadece iş yükü olarak görüyoruz. Ama öyle değil. Anlamsız hız da bizim büyük problemlerimizden bir tanesi. İnsanlar sürekli yetişmeye çalışıyorlar. Özellikle büyük şehirlerde, benim yaşadığım şehir olan İstanbul'da da öyle. Eğer İstanbul'a gelmiş olanlar ya da yaşayanlar işte bilirler. Otobüse binmek istiyorsanız hızlı olmak zorundasınız. İnerken de hızlı inmelisiniz. Hele vapurlar. Binerken hızlı binmelisiniz. İnerken hızlı inmelisiniz. Bazen o inişin hız ritminde o hızlı olanların arasına karışırsınız. Aslında sizin bir yere yetişme gibi bir durumunuz yoktur ama vapurdan inenler hızlı indiği için siz de hızlı inersiniz. Ta ki yürüdüğünüz yola varana kadar, kaldırıma çıkana kadar müthiş bir hızla çıkarsınız. Kaldırıma vardığınızda kendinizi büyük bir boşlukta hissedersiniz. Çünkü o hızlı yürüyenler hızlı yürümeye devam eder. Siz kendinize şunu sorarsınız. Ben neden hızlı yürüyorum şu anda? Hız da demek ki bulaşıcı bir yönü var. İnsanlar sürekli yetişmeye çalışıyor bir yerlere. Ama nereye yetiştiklerini bence bilmiyorlar. Ve burada beynin kimyası devreye giriyor. Çok büyük hedefler yüksek stres üretir. Bu şirketi 3 ayda kültürel olarak dönüştüreceğim. Bu ekibi tamamen değiştireceğim. Hayatımı baştan kuracağım. Beyin bunu tehdit olarak algılıyor. Kortizol önce yükselir, arkasından kaygı eşlik eder bu yükselmeye ve arkasından da üzerinize inanılmaz bir baskı hissedersiniz. Ama küçük hedefler böyle değil. Onlar beyinde farklı bir sistem çalıştırır. Tamamlanan küçük görevler dopamin üretir. Kortizol yerine. Kaygı üretmez. Ne üretir? Motivasyon üretir. Ben küçük bir değişim yaptım hayatımda. Bu yüzden küçük ilerlemeler küçümsenmemeli. Kilo vermek mi istiyorsunuz? Bakın, ayda hiç kilo vermemektense bir kilo vermeniz bir sene sonra 12 kilo kayıp demektir. Bir kilodan bahsediyorum, değil mi? Fakat bizler kilo verirken öyle değil. Hayır, ayda hemen 10 kilo vereceğiz. Yani haftada 250 gram vereceksiniz. 250 gramcık.
bir ay sonra

1 kilo kaybınız olacak. Çok küçük değil mi? Peki 1 sene sonra 12 kilo kaybınız olacak. Emin olun o arada da zaten siz kilo vermeye devam ettiğiniz için motivasyonla bazı aylar 2 kilo 3 kilo da verdiğiniz olacak. Küçümsemeyin. Değişimlerinizi küçümsemeyin. Hiç kitap okuyamıyorum. Ben her zaman söylüyorum. Alışkanlıklar küçük adımlarla başlar. Bugün sadece yarım sayfa okuyun. Hocam yarım sayfa kitap mı okunur? Okuyun. Hiçbir şey anlamam ama anlama. Yarım sayfa okuyun. Ya yarım sayfa okumak da yani okuyun. Her gün yarım sayfa okuyun. Devam edin bakın neler oluyor. Sonra o bir sayfaya çıkacak. Her gün bir sayfa okuduğunuzda ayda 30 sayfa kitap yapar. Bir senede bir kitap bitirmiş olursunuz. Şimdi ben buradan sesleniyorum. Geçen sene kaç kitap okudunuz? Ama gerçekten elinizi böyle vicdanınıza koyun. Çok kitap kurdu olanlara tabii ki bir şey diyemem. Onlar da bir ilerleme, bir gelişim alanı belki kendilerine oluşturmak isteyebilirler bilemem. Ama hiç kitap okumamış olanlara sesleniyorum. Bu sene her gün bir sayfa kitap okuyarak, her gün bir sayfa sadece kitap okuyarak bu sene bir kitap bitirebilirsiniz. Hocam yapmayın ne olur gelin. Bir sayfa çık. Bu yüzden küçük ilerlemeler küçümsenmemelidir. Çünkü insan var olan psikolojisiyle büyük sıçramalarla değil, sürdürülebilir ilerlemelerle güçlenir. Biz neden psikolojimizi bozuyoruz? Neden kendimizi kötü hissediyoruz? Özgüvenimiz neden kayıp? Çünkü kendimize çok büyük hedefler koyuyoruz. O hedefler gerçekleşmeyince de kendimizi başarısız hissediyoruz. İnsan küçük hedefler koyup onları gerçekleştirdiğinde ise bu büyük sıçramalar yerine küçük sıçramalar hayatına dahil olduğunda bu sürdürülebilir başarı o kişiye psikolojik olarak da ruhsal iyi oluş olarak da iyi hale getirir, güçlendirir. İş hayatında çok sık gördüğüm bir hatadan bahsetmek istiyorum burada. Bir yönetici yeni bir ekibin başına geldiği zaman ve hemen sistemi değiştirmek istediği zaman içine düşmüş olduğu hata. Ne o? İnsanları değiştirmek. Bir saniye. Hemen şimdi insanları değiştirmek zorunda değilsiniz. 2. Yazılımları değiştirmek. Ne kullanıyoruz? Hemen değiştirelim. 3. Raporlama yöntemlerini değiştirmek. Ve sonra da kültürü değiştirmeye çalışmak. Fakat şunu unutuyorsunuz bakın. İnsan ilişkileri bozuksa en iyi sistemler bile çalışmaz. O değiştirdiğiniz yazılımlar, değiştirdiğiniz raporlama kültürleri çalışmaz. Eğer insanlar birbirine güvenmiyorsa içeride, en modern yazılımı bile o organizasyonun içerisine soksanız, en pahalı yazılımları bile o organizasyona satın alsanız sizi kurtarmaz. Kurtaramaz. Ben bazen danışmanlık süreçlerinde şunu söylüyorum. Önce insanların birbirine günaydın dediği bir atmosfer kurun. Asansörde birbirini gördüğünde gözlerini kaçıran kişiler yerine birbirinin gözünün içine bakıp günaydın, merhaba, nasılsın diyen bir atmosfer oluşturun. Önce bunu yapın. Sonra yazılımları alırsınız. Çünkü organizasyon kültürü PowerPoint sunumlarda değil, koridorda oluşur. Lüks toplantı salonlarında, mükemmel otel eğitim salonlarında değil, koridorlarda buluşulur. Kaizen budur. Her gün değişim dediğimiz şey var ya, büyük laflar değil yani. Küçük ama istikrarlı davranışlar. Bu organizasyonu dönüştürüyor. Liderlik tarafına geldiğimizde ise, eskiden liderler her şeyi bilen kahramanlardı. Odaya girerler, karar verirler, sistemi değiştirirler, toplantıları yönetirler. Ama benim LinkedIn gönderilerimi de takip ediyorsanız orada da göreceksiniz. Bu model artık çalışmıyor. Çünkü modern organizasyonlar tek kişinin zekasıyla yönetilemeyecek kadar karmaşık hale geldi. Bugünün liderleri artık kahraman değil, orkestra şefi. Aradaki fark ne peki? Kahraman her şeyi kendi yapar, kraldır o. Orkestra şefi ise uyumu yönetir, ritmi yönetir, geçişleri yönetir. Parçanın içerisindeki akışı yönetir. İnsanları aynı melodide buluşturur. Ben işte bu yeni nesil liderliği böyle tanımlıyorum. İnsanlar artık emir veren lider istemiyor. Kendilerini sürecin parçası hissettiren liderler istiyorlar. Çünkü değişimi direnç insanın doğasında zaten var. İnsan anlamadığı şeyden korkar. Bilmediği şeyden, değişimden korkar. Dahil

0: olmadığı dönüşümü sahiplenmez. Yukarıdan gelen o büyük vizyon konuşmaları, inanılmaz stratejiler bu yüzden çalışmıyor. İnsan önce kendi hayatındaki küçük problemi çözmek ister. Bu yüzden etkili liderler artık şunu sorması lazım. Bu işi senin için nasıl kolaylaştırabiliriz? Bu işi nasıl sahiplenebilirsin? Kendini bu işin içerisine nasıl dahil edebilirsin? Bakın bu sorular çok küçüktür ama etkisi çok büyüktür. İnsan duyulduğunu hissettiğinde değişime karşı olan direnci azalır. Değerli olduğunu hissettiğinde dönüşümü kabul eder. Ve böylece dönüşüm, o kültürel dönüşümler, liderlerin bir projesi olmaktan da çıkar. Neden? Çünkü dönüşüm kültürün bizzat kendisi olmaya başlar. Evet, kültür böylece kendini ortaya çıkarmış olur. Evet efendim, bugün sizlerle birlikte Kariyer Atlası programında çok kritik bir konuyu konuştuk. Hız, hızın getirmiş olduğu tükenme ve küçük adımların değerinden bahsettik. Her gün %1'lik bir değişimin hayatımızda ne kadar büyük bir etkisi olduğundan bahsettik. Hiçbir değişimi, hiçbir küçük adımla gerçekleşen değişimi küçümsemeyelim dedik. Kariyer Atlası programında bugün sizlerle birlikte bizi en çok yoran şeyin ne olduğunu konuştuk. İş mi, tempo mu, belirsizlik mi? Yoksa sürekli bir büyük bir sıçrama yapma gerekliliği mi? Belki de ihtiyacımız olan tek şey var, hayatı tamamen değiştirmek değil. Belki sadece ritmi yeniden kurmamız gerekiyordur. Çünkü insan bazen hızlandığı için değil, durmadan hızlanmaya çalıştığı için yorulur. Kafasında sürekli hızlı gitmeliyim düşüncesi olduğundan yorulur. Şimdi size küçük bir ödev vermek istiyorum. Yarın sabah işe giderken, masaya otururken, bilgisayarınızı açarken kendinize şu soruyu sorun. Bugün hayatımda hangi %1'lik iyileştirmeyi yapabilirim? Öğrencilere sesleniyorum. Sabah kalktığınızda, okulunuza giderken, sıranıza oturduğunuzda, hocanızla göz göze geldiğinizde kendinize şu soruyu sorun. Bugün hayatımda hangi %1'lik iyileştirmeyi yapacağım? Büyük devrimler düşünmeyin. Küçük ama sürdürülebilir bir adım düşünün. Bir konuşma, bir teşekkür, bir düzenleme, bir alışkanlık. Çünkü büyük dönüşümler küçük ritimlerin birikiminden oluşur. Evet efendim, Kariyer Atlası programından bugünlük bu kadar. Önümüzdeki pazartesi günü yine saat 16.30'da ben Ahmet Şahin Akbulut'ta TRT Radyo 1'de tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.
1: Kariyer Atlası.
2: Saat 3.
3: Haberler.
2: Haberleri veriyoruz. Spikeriniz Selvi Karakoç. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde mutlak buddan kararı sonrası en gergin günlerden biri yaşandı. Gün boyu tansiyon yüksekti. Sabah erken saatlerde başlayan gerginlik, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen iki grup arasında kavgaya dönüştü. Kılıçdaroğlu'nun ekibi Ankara Emniyeti'ne parti genel merkezinin boşaltılması için başvurdu. O hareketli saatler sırasında Kılıçdaroğlu, CHP teşkilatlarına yargı kararlarına uyulması için sağduyu çağrısı yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde polisin binaya girişini engellemek için kapı girişlerine koltuklar, masalarla barikat kuruldu. Camlar kırıldı, koridorlarda çöp yığınları oluştu, maddi hasar oluştu. Polis ekiplerinin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne girmesiyle parti binasında arbede yaşandı. Tahliye kararı tebliğ edildikten sonra parti genel merkezinden meclise yürüyen Özgür Özel de "çok üzgünüm" ifadesini kullandı. Mutlak buddan kararı sonrası Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde ve devamında yaşanan olaylara soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevli memura direnme ve kasten yaralama suçlarını mercek altına alacak. Özgür Özel'in meclisin önünde yaptığı konuşma sırasında atılan sloganlara Adalet ve Kalkınma Partisi'nden tepkiler ard arda geldi. Genel Başkan Vekili Efkan Ala, CHP mahkemede kaybettiklerini, AK Parti'de arama yanlışından vazgeçmeli açıklamasını yaptı. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "kendi işlerindeki koltuk mücadelesi milletimizin gündeminde değildir," dedi.